0: Yaralandın mı?
1: İyice kafayı yedi bu.
0: Hayatım cevap ver.
1: Bir şey söyle.
0: Güzel güzel güller. Çocukların en sevdiği şarkı Elin. Güzel güzel güller. Cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler.
2: Güzel güzel güller.
0: Cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler. Güzel güzel çiçekler.
2: Anne çaydanlıkta. Baba bardakta. Bebek tavada. Önce zıpla sonra ineriz biz şarkıyla.
0: Güzel güzel çiçekler. Cep dolusu.
2: Cep dolusu çiçekler.
1: Şarkı söylemeye devam et.
0: Söyle hayatım.
2: Cep dolusu
0: güzel güzel çiçekler. Cep dolusu çiçekler.
1: Söyle.
0: Yaprak
2: dökülürler.
0: Güzel güzel. Muayene senindir Mary. Koridora çıkıyorum. Güzel güzel çiçekler. Bekleteri, bekleteri dökülürler. Güzel güzel çiçekler, cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler. Yaprak yaprak dökülürler. İnekler otlakta.
1: Hadi.
0: Uyumuşlar orada. Yaprak yaprak ucu ve çiçekler. Çıkarız hepimiz. Güzel güzel çiçekler.
1: Hangi anahtar?
3: İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak yaprak çıkarız hepimiz.
2: Güzel güzel. Güzel güzel güller.
1: Hadi.
2: Dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler. Yaprak yaprak dökülürler.
3: İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak.
0: Hayatım neredesin? Neredesin?
2: Çıkarın hepimizi.

Oh. Ah. Bu iyi görünmüyor Mary. Ah, hiç iyi değil. Şu genç Terry'nin nişancılığı fena değilmiş. Artık pek kalmadı. Ama tabii haberin olsun, Elinim'in sana enjekte ettiği ilacın benim o küçük özel karışımımın etkilerinin acıya faydası dokunacaktır.

0: Ne kadar acı. Biz de kalkmış belki yerini doldurmak için kalabileceğini düşünüyorduk. Büyüdüğünde çok yıprandı, zarar gördü. Elin'le beraber bunu düşündük gerçekten. Ruhun ikimizde de güçlü bir intiba bırakmıştı. Çekiçle yaptığın o şeyi. Evet, bunu konuştuk. Ama sonunda iyisi mi, bildiğimiz işten sapmayalım dedim. Sadece birkaç dakikacık kaldı. Sonra uzun, güzel bir uyku. Hoşça kal Miri. Sana güvenebileceğimizi biliyordum.
1: Terry çok cici bir çocuk oldu ve iyi çocuklar tatlıyı hak eder.

Bizim özel tatlı yıldızımız çok parlak. Ama bu dünya için çok narin. İşte bak,

0: O alındıktan sonra Alan teselli bulamadı. Boşluğu doldurmak için bir çocuğa daha ihtiyaç duydu. Epi'yi bir denedik. Epi'yi kızı denedik. Ama hiçbiri tam olarak olmadı.
1: Hiçbiri olmadı.
0: Sonra güzel bir yaz akşamı istasyonun platformunda. İşte teri. İşte bu teri.
1: Güzeller güzeli Kate'im.
0: Seni görmeye birini getirdik.
1: Sürpriz. Sana çok iyi bakacağız.
0: Ve bir aile olacağız.

0: Tamam hayatım, şunları unutma, tamam mı? Evet.
1: Tamam canım. Merak etme, mutlaka yapalım ama.
0: Çok güzel hayatım.
1: Baharda.
0: Güzel fikir. Harika. Çok güzel.
2: Ekim mi yapıyorsunuz Bayan Huggins? Yılın bu döneminde. Biraz geç değil mi?
1: Ah, hayır, 3 yeni çalı. Çok lezzetli reçelleri oluyor. Çocuklar çok seviyor. Bitirdin mi?
2: Evet Bayan Huggins. Kapıya ne oldu acaba?
0: Bir istila daha. Evet. Her yeri ilaçlamak zorunda kaldım. Baş belası gümüşçünler.
1: Peki her şey yolunda mı? Sanki.
0: Ah. Kafası meşgul gibi.
2: Au. Hayır. Sorunlarımla size sıkıntı çıkarmak istemem.
1: Ah, hiç olur mu? Ne oldu?
2: Ah, önemsiz olduğuna eminim ama neredeyse bir haftadır Terry'den hiç haber alamadım. Hiç uyu değil.
0: Ah, ne derler bilirsin. Gençler eğlenmelidir.
2: Sizin gençliğinizden sonra dünya çok değişti. Artık çok daha tehlikeli. Ve Terim çok, çok kolay kandırır.
0: Senin sayende harika bir çocuk oldu. Merak etme, her şey yoluna girer canım.

0: Ah, çok teşekkür ederim. Evet, haklı olduğunuza eminim doktor. Ebeveynlik demek hep endişe demek. Hiç bitmiyor. Neyse, artık gitmeliyim. Ve şey, önümüzdeki hafta görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz. İyi günler. Ve hiç endişe etme. Yakında onu göreceğinden eminim.
2: Bu kadın gerçek bir hazine.
1: Ve sen de benim hazinemsin.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Hikayenin tamamını çok az kişi biliyor. Hatırladığım kadarıyla şöyle başlıyordu. Tarihin başlangıcından önce Mısır tüm yaşamın doğduğu yerdi. Onu yaratan tanrılara layık bir cennet. Böylece tanrılar orada yaşamaya karar verdi. Yarattıkları naçiz varlıkla yan yana, insanla. Ancak tanrılar onlara tapınan ölümlülerle karıştırılamazdı. Tanrılar daha uzun boyluydu ve damarlarında kan yerine altın akıyordu. Ve istedikleri anda her türlü korkunç canavara dönüşebiliyorlardı. Mısır, iki güçlü kardeş arasında paylaştırılmıştı. Hayat tanrısı Osiris, Nil Nehri'nin bereket kattığı toprakların sevilen kralıydı. Kardeşi Set, uzaktaki çorak çöle hükmediyordu. Yalnızlığı ona hem güç hem de amansızlık katıyordu. Ama sonra Osiris'in yeni bir krala taç giydirme zamanı geldi. Tek oğlu Horus'a. Bu, kardeşlerin arasındaki bağ ve tüm Mısır'ın kaderini etkileyecek bir karardı.

0: Ne var ki tanrılar hikayemizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Kaderin gidişatını tek başlarına değiştiremeyecekleri anlaşılmıştı. Olağanüstü muhakeme, bilgelik ve cesarete sahip biri gerekiyordu. Ne yazık ki ben öyle bir adam değildim. Ama siz bu deli dolu genç halimi hafife almadan şunu hatırlatayım. Bir tanrı kadar güçlü tek şey için savaşan birinden asla şüphe etmeyin. Aşk için.
1: Hayatta olmaz. Bu son fiyat.
2: Hırsız!
3: Bu elbise asla olmaz. Taç giyme törenine uygun hale getirmek için biraz kurdele almalıyım.
4: Bence onun yerine yarını birlikte geçirelim.
3: Yarın birlikteyiz zaten. Taç giyme töreninde. Tanrılar biz hayattayken yeni bir kral vereceği için şanslıyız.
4: Horus mu? Tanrılar umurumda değil, biliyorsun.
3: Ama onlar seni umursuyor.
4: Buradalar mı?
3: Bek, onu geri ver.
4: Özel bir elbise giymek istediğini biliyordum.
3: Bu dükkandan mı yoksa birinin gardırobundan mı çaldın?
4: Tanrıların dualarıma cevap vermesini beklesem daha çok beklerdim.
3: Tanrılar bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi.
4: Evet, cömertlikleri sınır tanımıyor. Çok güzel görünüyorsun. Zaya, benimle kaçmanı istediğimde sana iyi bir hayat vaat ettim. Prenseslere layık elbiseler. Her gün yeni bir elbise. Seni güzelleştirecek yığınla mücevher. Ailemiz için altından bir
3: peki,
4: saray.
3: Peki kaç çocuğumuz olacak?
4: Bir düzine. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım.

0: Göklerin tanrısı. Dün geceki davet harikaydı.
1: İnsanlar sizi yakından görmek için şimdiden izdiham yaratıyor.
2: Muhteşem görüneceksiniz.
0: Sonunda.
3: Ama horusu da hemen hafife almayın. Çünkü dünyanın kaderi bir kişinin elindeyse sahip olduğu güç tanrıları bile şaşırtabilir.
0: Ben taç giyecek olsam zamanımı halkım için bir konuşma hazırlayarak geçirirdim.
1: Halk onu daha mı çok sever?
2: Belki sıkıcı konuşmalara ihtiyacımız olmadığını düşünüyordu.
0: Kendi zaferine kadeh kaldırıldığı zamanlar hariç.
4: Ama kadeh kaldırmak gerekiyordu. Şarkılar yazılacak, kahramanlıklar peşinde.
1: Öldürdüğü koca aslan köylere dehşet saçıyordu.
4: Öyle mi? Güzel. Şarkıya daha uygun. Ah, güzel. Yeterli, teşekkür ederim. Sen...
5: Ne yazık ki çok geç kaldım. Ama işte buradayım, ayık ve giyinik. Kimseye söyleme. Korumam gereken kötü bir şöhretim var.
4: Hayır.
5: İnanmak zor gelse de bir krala benziyorsun.
4: Seni tahrik ediyorsa bana laf düşmez.
5: Mücevherler de beni tahrik eder.
4: O zaman bileğine bak, eğer zahmet olmazsa. 42 yıldız bileziği. Senin için öldürdüğüm şeytanları unutmaman için Mısır'da bulunan tüm hazinelerden daha değerlidir.
5: Bu eski şey mi?
4: Aşk tanrıçası aşkın ne olduğunu nasıl bilmez?
5: Aşk sana kaş göz eden her kızla yatmak değil. Büyük aslan katili.
4: Ama avı kutluyordun. Eğer burada olsan bilirdin.
5: Özgürlüğüm önemli. Ölü hayvanlardan daha çok.
4: Ama postlarını giyiyorsun.
5: Oo.
4: Hator, yapma. Yapma. Bir kraliçeye uygun davranışlar değil.
5: O halde iyi ki kraliçe değilim. Bütün gün tahta oturmaktan daha sıkıcı bir şey düşünebiliyor musun? Bana tam olarak ne soruyorsun?
4: Sana bir şey mi sordum?
5: Emin değilim, sordun mu?
1: Efendim, başlıyor.
4: Ah, peki.

0: Nefis, koruma, tanrıçası.
1: Efendim?
2: Çok teşekkür ederim genç adam.
3: Bugün yabancılara karşı aşırı naziksin. Bana ellerini göster.
1: Ne? Osiris için hediye.
3: Acele et.
0: Oh, bilgelik tanrısı.
4: Merhaba Tod. Bir gün eski öğrencinin Mısır kralı olacağı aklına gelir miydi?
5: Horus çeşitli vasıflar geliştirdi. Bunlardan bazıları liderlik mevkiiyle pekala örtüşebilir. Şansı varsa.
0: Herkes Osiris'e şükretsin. Bütün Mısır'ın kralı.
6: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
7: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
6: Babam bugünü kutsamayı uygun gördü. Sizin de bizi cömertliğinizle kutsadığınız gibi. Varlığı çok birinden bir hediye. Bu da yoksul birinden.

Ama ikisi de ölüp son geçidin önüne gelince o zaman değerlerin ne olur? Bence eşitler. İyi yaşanmış hayatların simgeleri. Öbür dünyada herkes sıcak karşılanır. Bu benim vasiyetimdir. Ama bugün yeni bir krala taç giydireceğiz. Ve bir gün onun da bir vasiyeti olacak. Oğlum Horus, gök tanrısı.

0: Hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
2: Durun! Durun! Özür dilerim, geciktim. Ah, çölü geçmem 3 gün sürdü. Hayranlarının arasından geçmek de neredeyse 1 gün sürdü. Set! Kardeşim.
1: Seni görmek ne güzel.
2: Seni de kardeşim. Burada sana her zaman yer var.
1: Ailemiz için çok büyük bir gün. Gurur duyuyorum olmalısın.
2: Evet öyle.
1: Haline bak yeğenim. Harikasın. En azından burada iyi bir kral adayı var. Gelmeyeceğinden korkuyordum. Hayır, asla kaçırmazdım. Ha? Senin için. Aa. Bir av borusu. Benden daha yavaş 10 tanrıyı alt eden koçun kafatasından yapıldı.
3: Çok güzel bu.
1: Öyle mi? Denesene.
4: Bu setten.
1: Hadi Ra seni bizzat duysun.
0: Galiba biri seni duydu.
1: Bunu tanıdın mı?
2: Bunu sana babam vermişti.
1: Çölde birçok gece hayatta kalmamı sağladı. Dövüş benimle.
3: Baba yapma.
2: Sen bu işe karışma evlat. Neden?
1: 1000 yıl süren barış döneminde başardığın ne var? Daha fazlasını hayal bile edemeyen insanlar ülkesi. Artık sıra bende.
2: Dövüşmeyeceğim. Seni seviyorum kardeşim. Bütün kalbimle.
1: Ben de seni seviyorum kardeşim.
5: Hayır! O seniz.
1: Evet, gerçekten de ailemiz için büyük bir gün. Ben Set. Tek gerçek kralınız olacağım. Bütün Mısır'ın kralı. Yoluma çıkan herkesin kaderi işte bu olacak. Tanrılar, ya önümde diz çökün ya da ölün. Ölümlüler, ya bana tapın ya da kölem olun.
5: Bekle.
1: Kardeşim, öbür dünyanın bir hediye olduğunu düşün. Bence bir kralın daha yüksek standartları olmalı. Artık öbür dünyaya giriş hakkını hazinelerinizle satın almanız gerekecek.
2: Senin yolculuğun az önce başladı.
1: Bu artık senin.
5: Çoğumuz senden yanayız ama şimdi zamanı değil.
3: Seni örnek alırdım.
1: Herhalde alırdım.
3: Bu pek akıllıca olmaz.
1: Hiç ıskalamadın, doğru mu? Artık sıkıcı olmaya başlamadı mı? Gözlerin keskin sanırdım.

0: Mısır'a iyilik yapıyorum. Kral olmaya layık değilsin.
1: Beni affet baba.
2: Böylece Seth kral oldu. Sonraki yıl birçok tanrı ona karşı koydu. Hepsi de bedelini hayatıyla ödedi. Ölümlüler içinse durum daha kötüydü. Çoğumuz köleliğe zorlandık ve öbür dünyaya giriş için kazanacağımız her kuruştan mahrum edildik. Kör edilen ve yenilen Horus sürgüne gönderildi. Onun Mısır'ı kurtarması için dua edenler büyük hüsrana uğramıştı. Ben hiçbir zaman duadan yana olmadım. Zalim bir efendiye köle olarak verilen Zaya'yı bulmuştum. Ama onu özgürlüğüne nasıl kavuşturabilirdim? Akıl almayacak bir plan tasarlamıştım.

0: Rüzgarı kontrol edemeyebilirsin Zaya ama pencereyi kapatabilirsin.
1: Özür dilerim efendim.
0: Bak güzelim. Bir daha masamı dağınık bulursam kendini sokakta taş taşırken bulursun, anladın mı?
2: Çabuk çabuk, bütün gün bekleyemem.
3: Onu yüksekten aşağı atmak istiyorum.
1: Çözüm hep çalmak mı?
3: Artık durum bu. Ya zenginsin ya da hiçbir şey.
1: Beni kurtardın diyelim. Ailem ne olacak? Ya arkadaşlarımız? Setten bütün Mısır'ı çalabilir misin? Bizi sadece Horus kurtarabilir.
3: Tanrıların umrunda mı sen?
1: Horus gelebilseydi gelirdi. Sana bir şey göstereceğim. Set'in ordusu savaş ganimetleriyle dönüyor. Bu gece mahzen açılacak. Gizlice içeri girmenin tam zamanı.
3: Niye?
1: Horus'un gözleri orada saklanıyormuş. Gücüne tekrar kavuşacak.
3: Bir tanrıdan çalmak mı? Buna ancak bir deli kalkışır.
1: O kadar deli birini nereden bulabiliriz ki? Planlar burada olmalı. Mahzeni Urşu yaptı, o Set'in mimarı.
3: Bu nedir?
1: Set'in kum piramidi.
3: Kendine müthiş bir ocak inşa etmiş. Muazzam yemekler yapıyor olmalı.
1: O ocak dünyanın merkezine gidiyor. Gücünün kaynağını. Ziyafet için değil. Buldum.
3: Hazine ön kapıdan geçecek.
1: Ön kapı dert değil. Asıl sorun ondan sonrakiler. Tuzaklarla donatılmış iki köprü. Urşu sürekli onlarla övünüyor.
3: Neyse ki hilebazım.

0: Beni doğru düzgün karşıla asker. Mısır kraliçesini sakın bekletme.
1: Sanırım beni özledin.
0: Seni özlemek zorundayım. Ne de olsa senin esirin.
1: Bu zindan hiç de fena değil.
0: Aslında acınacak haldeyim.
1: Bunu gösterme tarzın çok tuhaf.
0: Bıçağını ödünç alabilir miyim?
1: Fırsatını bulduğun zaman... Beni öldürmek için mi?
0: Seni nasıl öldürebilirim?
1: Elinden gelse öldürürsün.
0: Gözünü dört açsan iyi olur.
2: Efendi Set. Ve hanımefendi. Belki daha uygun bir zamanda gelmeliyim.
1: Hayır. İçeri gir, çekinme. Böyle gel.
2: Hiç kimse Yüce Tanrı Ra'yı bu kadar onurlandırmadı. Üstünden uçacak ve onun adına yaptığın bu hediyeye hayran kalacak.
1: Hepsi bu mu?
2: Efendim?
1: Yani daha yüksek yapabilir misin?
2: Yüksek mi?
1: Evet, basit bir soru sordum.
2: Bu zor olabilir şu an için yani.
1: Sakin ol Uşu, şaka yapıyorum. Söylesene, neden baban baş mimar olarak kardeşlerinden biri yerine seni seçti?
2: En iyisi olduğumu kanıtladığım için olmalı efendim.
1: Ben de babama en iyi olduğumu kanıtlamalıyım. Bunu gün doğumundan batımına kadar görebilmeli.
2: Memnuniyetiniz altından daha değerli.
1: Altın. Öbür dünya için fazlasıyla altının olacak. Şerefe! Mısır'ın en büyük mimarına. Mirasımın şerefine içiyorum.

Üçüncü köprü. Üçüncü köprüyle ilgili hiçbir şey yok. Bu canilik. Ve sadece tek göz var. Harika. Zaya, sen dua et. Ben şansımı deneyeceğim.

0: Gerçekten çok üzgünüm.
1: Zina yapmak için evimi kullanmanız yetmedi. Bir de kralı soymaya mı kalkıyorsunuz? Düzenli ofisimle gurur duyarım Zaya. Bunu hiç anlamadın değil mi? Al. Ve bu ucuz incik boncuğun da sizi kurtaramayacak ne yazık ki. Set senin tanrın.
2: Hepsi benim fikrim.
1: Yalancı! Ne aldıysan geri ver. Teşekkür ederim. Onları çakallara atın.
2: Dur! Bir şey daha aldım. Koş! De!
0: Başardın. Diğeri nerede?
2: Bunu çalmak ne kadar zordu biliyor musun?

Bunu düzelteceğim Zaya.

0: Daha fazla tapınağa kimse istemiyorum. Çürümüş ve kokuşmuş yemek adakları. Getirmediysen defol git buradan.
1: Tapınmaya gelmedim.
0: Nesin sen? Hırsız mı?
1: Evet, hırsızım. Set'in senden aldığı bir şey var bende.
0: Hiçbir ölümlü Set'in mahzenini soyamaz. Takipçilerimden birinin cesedinden arakladı.
1: Onlar yaklaşamamış bile.
0: Ver onları bana.
1: Henüz değil.
0: Bana gözlerimi ver.
1: Sana bir teklifim var.
0: Benimle pazarlık mı ediyorsun?
1: Ettiğim için şanslısın. Üç bacaklı bir fili vuramazsın.
0: Ödül istiyorsun sanırım. Altın mı?
1: Altını çalabilirim.

0: Kurtarılmasını istediğim biri var.
1: Neyden?
0: Ölümden. Baban ölümün son olmadığını öğretmedi mi?
1: Bu mümkün değil.
0: Bul bir yolumuş. Senin adın Horns. Gök tanrısısın. Ya da istersen elimdekini Nil'e atabilir.
1: Bekle.
2: Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal.
1: Ona ulaşamayacağım kadar uzakta.
0: Ama sen tanrısın.
1: Tanrılar 1000 insan yılı yaşayabilir. Ama biz ölüme çare olamayız. Onun gitme zamanı gelmiş.
0: Yapabileceğin bir şey olmalı.
1: Elimden geleni yaptım. Ey ebedi olan. Ölüye yeni hayatına götürmesi için hizmetkarını gönder. Anubis, ortaya çık.

0: Artık serbestsin. Dünyanın kapıları burada açılıyor. Yolculuğuna başlayabilirsin.
1: O köle olarak öldü. Hazinesi yok. Son geçitten geçmesine izin verilmez.
0: Ne verebilirsin?
1: Anlamıyor musun? Öbür dünyaya geçemez.
2: Okların yöneticisi Anubis. Dağının zirvesindeki efendimiz. Sadece gülümsemem var.
0: Pekala, öyle olsun.
1: Zaya! Zaya!
3: Ölüler yaşayanlarla konuşmaz.
0: Yoldan ayrıl.
3: Şimdi onları bana ver.
1: Hiçbir şey yapmadın.
3: Gözlerim.
1: Hayatının kalanını etrafta kör dolaşarak geçir. Kaybedecek
3: hemen
1: bir şeyim yok, anlıyor
3: gözlerim
1: musun? Onu tekrar görmek için her şeyi
3: ver
1: yaparım ya da bu uğurda ölürüm.
3: Benden saklanmak istiyorsan daha az konuşmayı öğren.
1: Al.
3: Diğeri nerede?
1: Ben...
3: Diğeri nerede?
1: Tam olarak emin değilim ama...
3: Senin boynunu kırarım.
1: Babana yaptıkları için setten nefret ediyor olmalısın.

0: Piramit. Set'in piramidine girmenin yolunu biliyorum.
1: Nasıl? Nasıl? Ah.
0: Gücünü orada saklıyor, öyle değil mi? Seni içeri sokarsam onu öldürebilir misin?
1: Bunu nasıl yapacaksın?
0: Bütün planları gördüm.
1: Dinliyorum.
0: Sana gösteririm.
1: Devam et.
0: Zaya'yı geri getirirsin.
1: Bir yolu olabilir. Girdikten sonra öbür dünyadan kimse ayrılamaz. Ama 9 geçitten oluşan yolculuğu tamamlamak birkaç gün sürer. Sadece Kral Anubis'i geri döndürebilir. Eğer Set'i öldürüp sevdiğin son geçide ulaşmadan tacı geri alabilirsem, o zaman onu kurtarabilirim.
2: Bana yetişmeye çalış.
3: Kana susamış muhteşem tazılarım. Siz Mısır'ın gerçek evlatlarısınız. Siz benim çelik ve kandan çocuklarımsınız. Hiçbir baba daha fazla gurur duyamaz. İsyancı tanrılar mızraklarımızla can verdi. Diğerleri Neftis'in kalesine çekildi. Bizimle yüzleşmek için hazır bekliyorlar. Ama sizler benim çöl lejyonlarım. Onlara hesabını soracaksınız. İstediğiniz kadar altın alın. Eğer savaşta ölüp 9 geçide doğru yola çıkarsanız kardeşime kime tapındığınızı söyleyin.
4: Ölüp Set, Emer, Tahir, Ray. Sayagir, ileri.

0: Kralım. Kraliyet hazinesine izinsiz girilmiş.
1: Uşu, o gözün Horus'a sadık olanları ölüme götürmesi gerekmiyor muydu?
2: Evet efendim.
1: Ve o tuzakların... Senin kullandığın terim neydi? Hırsız geçirmez değil miydi?
2: Evet efendim.
1: İzini bulabilir misin?
0: Onu bulacağım.
1: Horus'un dostlarından hangisinin gözünü çalacak kadar akıllı olduğunu da...
2: Bir ölümlüydü kral.
1: Ölümlü mü dedin? Bu kız kim?
0: Hizmetkarı.
2: Açıklamam gerekirse...
1: İnan bana, bahanenin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama şimdi olmaz.
2: Tabii ki efendim.
1: Anlaşılan Mısır'daki en akıllı ölümlü sen değilsin. Bu hırsız.
3: Peki planın nedir?
4: Çöl tanrısını öldürmek için çölün kendisini öldürmeliyiz.
3: Çölü öldürmek mi? Çöl nasıl öldürülür ki?
4: Büyük babama gitmeliyiz. O bize yardım edecektir.
3: Büyük baban mı? Yani Ra mı? Güneş tanrısı. Peki büyük baban tam olarak nerede? Dalga geçiyorsun değil mi?
4: Seni eğlendirmek için çaba harcar mıyım sence?
3: Şu anda uçmak çok işimize yarardı.
4: Gözlerimin ikisi birden olmadan şekil değiştiremem. Güç için dua etmeliyim.
3: Hiç umut verici değil.
4: Sus biraz. Yoksa dağın dibine zirvesine ulaştığından daha çabuk ulaşırsın.

Yücera, adımı hatırla. Gök Tanrısı yardımını istiyor. Büyük Baba, yardımın gerek. Lütfen.

0: Tüm değerli biri. Onu geride bırakamazdım.
1: Ah, neden geldin?
0: Senden istediğim bir şey var.
1: Bu durumda yaptığım işi bırakayım ve sözlerine kulak
0: vereyim. Büyük baba, özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem.
1: Farkı bilmiyorsun sen. Orada kal ve sessiz ol. Yapacak işlerim var.

0: yerine geri dön. Seni kokuşmuş olacağım. Benim dünyamdan asla beslenemezsin. Ne kadar uğraşırsan uğraş.
1: Nil bahçesinde çocuklarımın arasında yaşasaydım her şey farklı olurdu. Her gece şeytan Apep'le savaşmak benim sorunum. Mısır asla kaos yüzünden yok olmamalı. Görüyorsun, Set'ten daha kötü şeyler var.
2: Yanılıyorsun. Benim babamı o şeytan öldürmedi. Yani oğlunu.
0: Onların ikisi de benim oğlum. İkisi de gözümde eşittirler. Yarattığım her şey gibi. Ve kaderinin belirsizliği benim irademde. Unutma. Peki buraya gelmenin asıl sebebi nedir?
2: İzin verirsen mataramı şu suyla dolduracağım.
0: O su benim değil.

0: çöl ateşini söndürmeyi planlıyorsun. Seti öldürmeyi, babanın istediği gibi kral olmayı.
1: Bana yeniden uçma gücü ver.
0: Duanı ilk seferinde duymuştum. Buraya gelmene ve eve dönmene izin veriyorum. Peki sonra ne olacak?
1: Büyük baba, iki gözüm olmadan Seti yenecek kadar güçlü müyüm emin değilim.
0: O zaman daha da güçlen. O kadar uzun zamandır tembellik yapıyorsun ki her tanrının hayatının bir yolculuk olduğunu unuttun. Yolundan çıktığın zaman güçsüzleşirsin. Neden her yere bu ölümlüyü taşıyorsun?
1: Benimle anlaşma yapacak kadar cesaretli biri.
0: O anlaşmanın yazıldığı papirüs kadar değeri yok.
1: Ne önemi var? O sadece bir ölümlü.
0: Set'in yönetim şeklini asla onaylamıyorum. Ama senin daha iyi olacağından da emin değilim.

0: o senin eşindi.
1: Öldürmek için bir sebep daha. Bundan sonra işler işte böyle yürüyecek. Bizim yöntemimizde. Alışsan iyi olur.

0: kralım, isyancı tanrıların sonuncusu da onun kalesine kaçtı.
1: Hepsi birden.
0: Evet efendim.
1: Güzel. O zaman hadi toplayalım.
2: Bu biraz aşırı olmaz mı?
1: Neftis zaten ölümüne savaşmalarını istedi.

0: Söylesene, bir tanrıçanın böyle işler yapması doğru mu?
1: Sen kral olduğundan beri kefen ihtiyacı büyük ölçüde arttı.
0: Kraliçe olabilirdin.
1: Neden olamadığımı biliyorsun.
0: O zaman sana evlenme teklif ettiğim zaman neden evet dedin?
1: Çölden döndüğün zamanı hatırlıyorum. Aceleci, cesur, çok yakışıklıydın. O şiddetli rüzgarlara sırf yanında olmak için göz gerdim. Ve birlikte büyük işler başaracağımızı hayal ettim.
0: Hepsi acı verici değildi. Bazı kısımları hoştu.
1: Belki. Yine de mutlu olabiliriz diye düşündüm. Seni mutlu etmeye yetmeliydim.
0: Beni hiçbir şey mutlu edemez.
1: Bu yüzden Ra asla çocuk sahibi olmamanı sağlayarak akıllıca davrandı.

0: ki bir dahaki sefer yere inene kadar uçmaya devam ederiz.
1: Ha? Ne verdiyse geri aldım. Wow.
0: Sana yardım ettiğini sanıyordum.
2: İhtiyacım olanı aldım. Bütün Nil bile Set'in ateşini söndüremez. Ama yaratılış suyundan birkaç damla söndürebilir.
0: Çölü öldür.
2: Ateşi yok olunca da Set güçsüz kalır. Savunmasız.
0: Onu ben içersem ne olur peki?
2: Biraz serinlersin işte. Sonra da ölürsün.
0: Yaradılı suyunun öldürmesi bana hiç de mantıklı gelmiyor.
2: Seni ben öldürdüm. Suyumu harcadığın için.
0: Nedir bu?
2: Bana avuçlarında su taşımak zorunda kalma diye.
0: Sen beni kölen sandın galiba.
2: Babam bana insana vurmanın bir tanrıya yakışmayacağını öğretti.
0: Baban sana kalkıp kendi suyunu almayı öğretmeliydi.
2: Özür dilerim baba.

0: çekilmez olmaya başladı ama.
1: O musun gözü nerede?
0: Arkanda. İçeride beslediğin keçilerin yanında.
1: Olsun gözü nerede dedim?
2: Tam burada.
1: Gör haline çamurun içinde sürünüyorsun sanıyordum. Bitirin işini. Gördünüz mü kardeşlerim? Diğer göz olmayınca çok güçsüz.

0: Kör de olsam, sağır da, bacaklarım bile olmasa, yine de benim dengim değilsin.
1: Düşüp ölmediğim için memnun olacaksın Horus.
0: Raya şükürler olsun.
1: Ben ölürsem anlaşma geçersiz olur. Önemli olan Zaya ve benim burada birlikte olmamız. Canlı olan. Arkanda!
0: Önden buyur.
1: Bunu yapabileceğinden emin misin?
0: Seni kurtardım değil mi?
1: Sen mi kurtardın?
0: Sırf işime yaradığın için.
1: Ne işimize yarar biliyor musun? Diğer gözün. İstersen onu senin için çalabilirim.
0: Sabrımı zorlama ölümlü.
1: Benim adım ölümlü değil.
0: Adın ne peki?
1: Beck.
0: Öyle olsun, Beck. Artık yollar gözlenecek. Set daha iyi avcılar yollayacak.
2: İşler planlara göre gitmedi demek, öyle mi?
3: Evet, kralım.
2: Yeğenim bütün bunların hepsini tek gözle mi yaptı?
3: Gücünü hafife almışım.
2: O çocuğu öldürmek çok zor. Amcasına çekmiş. Nereye gidiyor? Kiminle birlik olmuş?
3: Tek dostu o ölümlü.
2: Bu bir ordu sayılmaz, değil mi?
3: Konuşurlarken duydum. Horus'la yaptığı bir pazarlıktan söz ediyordu.
2: Ne kadar da hırslı bir ölümlüymüş böyle.
3: Horus, ölümlünün sevdiğini hayata döndürmeyi kabul etmiş.
2: Emin misin?
3: Bundan eminim kralım.
2: Yarana bir baktırsan iyi olur.
3: Evet kralım, teşekkür ederim.
2: Aferin.
4: Bu konuda bize başından beri güvenmeliydiniz. Sizi her zaman memnun etmedik mi?
2: O zaman yine memnun edin.
4: Karının yaşamasına izin mi verdin?
2: Eninde sonunda sonumuz aynı olacak. İkimizin de. Ölüler Diyarı ve 9 geçidi. Doğru mu? Batı'nın hanımı.
4: Bana öyle deme. Hepsini geride bıraktım.
2: Çok yakında bütün dünyaya hükmedeceğim. Ölüler Diyarı ayakta kalan son krallık.
4: Elde edemeyeceğin şeyler istiyorsun.
2: Beni oraya götürmeni istiyorum.
4: Ama sen yaşayan bir ruhsun.
2: Evet, sen de yaşayan bir ruhtun. O zamanlar ölüm danışmanıydın.
4: Geri dönersen başıma gelecekleri biliyorsun.
2: Seni o şeytanlardan koruyan küçük bileziğin var.
4: Korkum o değil.
2: Özledin. Değil mi? Karanlığı. İçinde ortaya çıkardıklarını.
4: Hayır.
2: O kadar da iyi değilsin. Aşk tanrıçası.
4: Biliyorum.
2: O zaman bunu yap. Bana sadakatini kanıtla. Sonra her şeye sahip olabiliriz. Birlikte. Birlikte.

0: aşkım. Babanın mezarında değil misin?
1: Nerede olduğunu merak ediyordum. Artık biliyorum. Sağ ol. Kirpiklerini kırpıştırarak erkeklerin iradesini kırıyorsun ama aslında pek de zeki değilsin.
0: Ne zamandan beri görüyor?
1: Bu niye umurunda?
0: Ben artık seninim. İstediğin şeyi yapacağım.
1: Horus'u öldürsen bile mi?
0: Elbette. O kimin umurunda?
1: Bu kadar çok yalan söylemekten yorulmuşsundur diye düşündüm. Bir zamanlar Neftis'i sevmiştim ve kanatlarını aldım. Sana neler yapacağımı düşünsene. Eğer onu yaparsan peşini bırakmam.

0: Ne oldu peki?
1: Burası babamın ilk tapınağıydı. Cömertlik gösterip ölülerini gömsünler diye bahçeyi yoksullara açtı. Set onun öğretilerini yıktı. Babam burayı çok severdi. Bu yüzden Set onu doğranması için buraya getirdi. Vücudu tam 14 parçaya ayrıldı. Kalbi asla bulunamadı.
0: Set toprağa tuz mu döktü?
1: Hayır. Annemin gözyaşları yüzünden. Sonra da kendi canını aldı. Onları hüsrana uğrattım.
0: Çok üzgünüm.
1: Ra dedi ki, bir yolculuktasın. Bu yolculuğu bitirirsem yeniden güçlü olacakmışım.
0: Peki nasıl?
1: İntikamla tabii. Set'in kafasına saplanan mızrağımla bitiyor.
0: Fırtına mı çıktı? Ama hiç bulut yok ki.
1: Set'in avcıları evcil hayvanlarıyla gelmişler.
0: Onlar evcil hayvan değil. Kedi evcil hayvandır.
1: Zehirleriyle başa çıkamam. Bu haldeyken olmaz.
0: O zaman kaçsak iyi olur.
1: Kaçmak mı?
0: Ölümlüler bunu hep yapar.

0: miyiz?
1: Meli miyiz?
0: Balığa çıkınca en önemli şey ne?
1: Ben balığa çıkmam.
0: Yemin kalitesidir.
1: Çok tehlikeli olur.
0: Benim için endişeleniyor
1: musun? Yok daha neler. Sadece eskisi gibi nişan alamıyorum.
0: O zaman fırlatmadan önce iyice

0: Bence işe yaradı. Hadi yine yapalım.
1: Ama bu sefer yem çok daha uzun kalmadı. Arkadan zayıf noktasına saldırmalıyım.
0: Zayıf noktası olduğunu nereden biliyorsun?
1: Bilmiyorum ama olmalı değil mi? Yürü hadi.
2: Muhteşem, onu kızdırdın.
3: Ne yazık ki artık uçamıyorsun.
2: Sen de öyle.

0: Kapa çeneni ve yolumdan çekil.
1: Güzel kız. Savaş sana göre değil.
2: Yak onu!
1: Ne sevimli bir yaratıksın sen. Sana yardım edeyim.
2: Yak onu!
1: Görüyorum da çok üşümüşsün zavallı şey. Isın biraz. Sana emrediyorum.
0: Acele et.
3: Seninle olmayı tercih eder. Seninki yüzsüzlük.
0: Hayatını kurtardığın
3: ben
0: için
3: rica ederim. Ben kör bir halde babamın mezarında otururken sen gözlerimi çıkaran Tanrı'yla yatağa girdin.
0: Bunu gözleri görmeyen biriyle neden ziyan edeyim?
3: Ben sana neden tekrar güveneyim?
0: Ona boyun eğmeyen bütün Tanrıları öldürüyor. Ben de dahil.
4: Set'in tapınağına gireceğiz. Horus onu öldürecek.
0: Nasıl girmeyi planlıyordun? Onunla mı?
3: Planları görmüş, yolu biliyor.
0: Sphinx ne olacak? Onu unuttunuz mu?
4: Sphinx mi?
0: Ateşi korumak için onu esir aldı. Bilmecesine cevap veremeyen herkesi acımasızca öldürecek.
4: Bilmeceye cevap verebilirsin değil mi?
3: O konuda Todd'dan yardım isteyeceğiz.
0: Niye bile bile bunu yapıyorsun?
3: Mecbur kalmadıkça erkenden ölmek zorunda kalmayalım diye. Gidelim. Bu elbiseyi sana o mu verdi?
0: Verilenler arasından ben seçtim.
3: Yani onu en çok memnun edecek olanı seçtim.
0: Ben kendi keyfim için giyinirim. Hı. Niye? Beğenmedin mi?
3: Biraz abartılı.
0: Ben abartı tanrıçasıyım. Ayrıca sana birçok şey verdim ve hiçbirini aşırı bulmadın.
3: Şimdi ise biraz küçüldü.
0: Eskiden seni memnun etmek bu kadar zor değildi.
3: Bizi yavaşlatıyorsun.
0: Bence böyle serseriye benziyorsun.
3: Daha önce neye benziyordum?
0: Bir habere.
3: Aa.
0: Ama sevimliydin.
3: Peki neden bir haberdin?
0: İşte.

0: Bir iyilik yap da bana biraz temiz su getir.
1: Lütfen de sen ölür müsün yani?
0: Seninle tartışacak havada değilim. Git, getir dedim. Sana emrediyorum.
1: Hepiniz aynısınız, öyle değil mi?
0: Adı nedir? İstediğimi yaptıramayacağım erkek, kadın, tanrı veya canavar yok. Yeter ki kalplerinde başkası olmasın. Sen aşıksın.
1: Onun adı Zaya.
0: Çok üzgünüm.
1: Ona güzel bir ev sözü verdim. Aile kurmak için para, saygınlık. Ama hiçbir şey veremedim.
0: Seni sevmeseydi seninle olmazdı. İnan bana, biliyorum.
1: Ona kendimi affettireceğim.
0: Ama ben onun...
1: Horus onu geri getirecek.
0: Öyle mi dedi?
1: Çabuk sinirlenmesi ve intikam lafları yüzünden anlamak biraz zor, biliyorum ama... O fena biri değil.
0: Evet, anlamak zor.
2: İşte burada.

0: Bu o mu? Onlar mı?
1: Elbette değil.
0: O zaman kim bunlar?
2: Onun sadık hizmetkarları.
1: O sadece kendine güvenir.
3: Verimli gübreyle dolu. Renkli. Daha çok yeşil ve kırmızı tonları. Her biri değiştirilmiş çanak yapraklı birçok çiçekçikten oluşuyor. Tomurcuklarla alacalanmış çeşitler.
1: Kutsal yazının efendisi. Tavsiyene ihtiyacım.
3: Bir zamanlar sökülüp yakılan yabani bir ottu. Şimdi yağlarının faydaları ve yapraklarının besleyici değerleriyle gözde bir sebze. Ama gerçeği nedir? Sen arkanı dön.
2: Arkadan bakmayı mı tercih edersin?
3: Hayır, yani evet. Yani maalesef yalan söyleyemem. Dön. Senin o baştan çıkarıcı gözlerine bakma riskini alamam. 47.
1: Anlayamadım.
3: Şimdiye kadar kaydettiğim bilginin %'si, daha yarısı bile bitmedi.
1: Todd, ben sadece...
3: Sphinx'in bilmecesinin cevabı. Neden geldiğinizi çocuk bile anlar. Gidip bilmeceyi sorun, sonra geri dönüp bana söyleyin. Ben çözerim.
1: Birimizin ölmesi gerekecek.
3: Peki, kura çekin.
1: Bizimle gel.
3: Hah!
2: Bir gece. Bir gece seninle olurum.
1: Hayır, olmayacaksın. Set hepimizi yok etmeden önce durdurulmalı. Bundaki bilgeliği anlıyorsun değil mi?
3: Bu riske atılamayacak kadar önemli. Yıldızların gerçek adlarını söyleyebilirim.
1: Biliyorum.
3: Dünyanın kum ve sudan yaratıldığını gördüm. Evrendeki tüm bilgi bende. Bir taştan çok daha değerli.
4: Ha, buldum.
3: Gizemini, özünü, gerçeğini.
1: Bildiğimiz marul.
3: Baban gardını indirdi. Bunun çok olmasını geçtim. Uzak bir ihtimalde olsa Set'in savaşına karışırsam diye savunma amaçlı bildiğim her şeyi yazmak zorundayım.
1: Çok üzgünüm. Ailemin ölümü sana bu kadar iş çıkardığı için.
3: Özrün kabul edildi. Şimdi defol.
1: Ama bize yardım etmek zorundasın.
3: Dikkat et. Sayıca senden fazlayız.
0: Sorun değil. Ben yaparım.
3: Seni sokak maymunu sanmıştım.
0: Sphinx'le yüzleşecek olan benim demiştim sana.
3: Başarısız olma şansın çok yüksek biliyorsun.
0: Mutlaka. Ama beni öldürmeden önce bilgelik tanrısını çağırdık ama yanlış cevap vermekten korktuğu için gelmedi diyeceğim.
3: Düşünebildiğin en akıllıca strateji bu mu? Egomu kullanmak. Sizce o kadar kibirli miyim? Pekala. Tamam. Tamam!

0: Gidelim.
1: Görüşürüz.
2: Aferin.
3: Teşekkür ederim.

0: geri dönemeyebilir biliyorsun. Kralın öyle bir gücü yok. Anubis'in öyle bir gücü yok. Onu kandırdın. Muhtemelen Set'in piramidine girmeye çalışırken ölecek.
1: Hayatını ortaya koydu.
0: Çünkü Zaya'yı kurtarabileceğini sandı.
1: Neye inanmak istiyorsa ona inanıyor.
0: Kör olan sadece gözlerin değilmiş.
2: Gerçekten dünyanın oluşumunu seyrettin mi?
3: Ben yalan söylemem.
2: Peki madem daha hiçbir şey yaratılmamıştı, nereden seyrettin?
3: Anlatmaya kalksam bile beynin eriyip kulaklarından dışarı akar.
1: Bak, intikam almayı ben seçmedim. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Söyle, benim gerçekten ne tür bir gücüm var?
0: Senin bu durumu düzeltme gücün var. Gerçeği bilmeye hakkı var.
1: Set'in ateşini söndürmek için bizi içeri sokması gerekiyor. Reddederse hepimiz ölürüz. İstediğin bu mu? Yüzlüğü geçmek şu an çok tehlikeli. Karanlığı bekleyeceğiz.
2: Ama zamanımız azalıyor. Bence şimdi geçmeyiz.
1: Bekleyeceğiz dedim.
3: Ayrı kaldığınız sürece seni hiç unutmadı. Daima Hathor'un kalbindeydin biliyorsun.
1: Evet, ama kalbi çok büyük. Orada bir orduya bile yer var.
3: Söyler misin? Bilge gök tanrısı sence Set neden yaşamana izin verdi? Hathor bunu aşk için yaptı. Bu yüzden onu cezalandıracak mısın?
1: Ben onun yardımını istemedim. Ondan sadece tek şey istedim.
3: Biliyor musun? Bence herkes... Ama siz efendim, herkesten daha...

0: Onu mu düşünüyorsun? Elbette öyle. Bir zamanlar Batı ülkesinin hanımı olarak tanınırdım. Görevim ölü ruhların öbür dünyaya gitmesine yardım etmekti.
1: Ölüler diyarına mı gittin yani?
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Ölüler için bile. Çok gençtim. Ve kolay kanıyordum.
1: Kanmak mı?
0: Şeytanlara. Bu onları uzak tutuyor. 42 yıldız bileziği. Horus'un beni kurtarmak için öldürdüğü her şeytan için bir tane. Onu sevdiğimi o zaman anladım. Zaya'nın onun için savaştığını bilmeye ihtiyacı var. Böylece umudunu kaybetmez. Zaya. Beni duyuyor musun? Zaya.
2: Kimsin sen? Kim var orada?
0: Hathor, Batı ülkesinin hanımı.
2: Hanımın?
0: Sana yaşayanlar diyarından sesleniyorum, sevgilin yanında.
2: Ben?
1: Zaya, buradayım.
2: Bir yolu varsa bulacağını biliyordum. Ama seni göremiyorum.
1: Dinle, yeniden birlikte olabiliriz, geri dönebiliriz.
2: Ama nasıl?
1: Horus'a yardım ediyorum, karşılığında bize yardım edecek.
2: Sen gerçekten beni sevdiğin bekmişsin.
1: Biliyorum Zaya, benim için de inanması zor. Yani düşünsene, tanrılara güveniyorum. Yanılmışım Zaya, Horus adil bir tanrı, senin dediğin gibi. Şu anda içinden sana demiştim diyor olmalısın.
2: Evet, aynen öyle diyorum. Sesini duymak çok güzel.
1: Her şey düzelecek Zaya, güvenme. Horus seni geri getirir. Buna inanıyorum.
2: Bek. Bek, orada mısın?
3: Ölülerin yaşayanlarla konuşması yasak. Yürü.

0: İçeride bir çark var. Onu döndürünce kumların hareketi bitiyor. Sadece kapıdan geçmemiz gerek.
1: İyi ki o planları görmüşsün. Hangisi olduğunu bilmeseydin girmek imkansız olurdu. Bek?
0: Evet.
1: Hangi kapı biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, elbette. Kapı bu. Hayır, şuradaki. Hayır, bu! Şansını denemelisin belki.

Tahmin mi ettin? Şansına bu kadar güvenmen bence endişe verici. Hayatta kalırsan seni daha fazla incelemem gerekebilir. Şimdi Sphinx ne tarafta söyle.

0: kralın evindeki davetsiz misafirler. Ya bilmecemi cevaplayın ya da canınızdan olun.
1: Sor bakalım. Ve hadi bekliyorum.
0: Asla olmadım. Daima olacağım. Beni ne gören oldu ne de olacak. Yine de ben yaşayan ve nefes alan herkesin güvencesiyim. Peki ben neyim?
1: Düzen. Sen düzensin. Senden hiç şüphe etmedim. Tekrar dene. Lütfen. Bu kesinlikle uygun bir cevaptı. Cevap saflık.
0: Yine yanlış.
1: Bu ne asla olmadı. Daima olacak. Gelecekte mevcut olmayan hayali. Yine de var ve asla olmadı. Daima olacak. Yaşayan ve nefes alan herkes bana güveniyor.
2: Ölümlüler yaşar ve nefes alır. Tanrı gibi düşünmeyi bırak.
1: O zaman düşünmeyi de bırakayım. Dur buldum. Sen geleceksin.
0: Baş belası.

0: çok geldi.
1: Sana teşekkür etmeliyim. Onu kütüphanesinden çıkarıp beni zahmetten kurtardın. Bu son parça.
0: Seni korkak. Aç kapıyı ve savaş benimle.
1: Yine mi? Seni kaybederken yeterince görmedin mi? Ölmeden önce seni son bir utançtan kurtarmama izin versen olmaz mı?
2: Dur!
1: Bunu hatırladın mı? Sana sevgilini ölümden döndürebileceğini mi söyledim?
3: Bu mümkün değil.
1: Ben bile yapamam.
4: Sana inanmamı mı bekliyorsun yani?
1: Yalan söylemem gerek.

0: Kör ve işe yaramaz bir tanrı ona yardım etmeni başka nasıl sağlayabilirdi?
1: Ha? Hadi sorana.
2: Dök şunu.
3: Bu doğru mu?
2: Bek, dök dedim.
0: Hayır!
1: Yazık ki benim tarafımı tutmadın. Ölümün yoluna çıkmasına izin vermeyenlere hayranım.
0: Ama bunu sana yaptıran aşk. İkinizin de benim evimde ölecek olması ne iyi oldu. Sohbetlerimizi çok özleyeceğim. Ve diğer şeyleri...

0: Beni intikamımdan mahrum ettin.
1: Zaya senin yaratılıştaki en önemli şey olduğunu sanıyordu. Senin Mısır'ı kurtarman için her gün dua ediyordu ama sen gelmedin.
0: Mezardaydım. Duymadım ki.
1: Hayır, dinlemedin. Tek düşündüğün anlamsız intikamındı. Senin hakkında yanıldığımı düşünmeye başlamıştım. Tanrılardan alacağım dersi öğrendim. Sizin için biz mi hiçiz?
0: Evet, artık biliyorsun.

0: Anubis ortaya çık.
1: Hanımım, hala ilk gün doğuşu kadar güzelsiniz.
2: Ne yapıyorsun Hathor?
0: Bu ölümlünün sevgilisinin teraziye koyacak hazinesi yok. Belki ona yardım edebiliriz.
1: Çok şey istiyorsunuz hanımım. Hem bunun için çok özel bir hazine gerekir.
2: Hayır. Hayır.
0: Bunun gibi mi?
2: Hayır.
1: Sizin için Batı ülkesinin hanımı. Evet.
0: Geçişine izin ver. Bunu ona kendisi versin. Onu son bir kez göreceksin.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayır, hayır. Bunu yasaklıyorum.
0: İkimiz de Beck'i kandırdığımız için suçluyuz. Bu telafisi.
2: Böyle olmaz. Seninle olmaz.
0: Sana beni bırakmanı emrediyorum.
2: Sen bana emir veremezsin. Nedenini biliyorsun.
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Bunu yapmazsam bir hiçim.
2: Seni yeniden kaybedemem.

0: İki hakikat salonu. Yargılanacağımız yer.
1: Bir adım öne çıkın.

0: Öne doğru yürü.
1: Sonsuza dek yaşayacağım.
0: Ne sunacaksın? Öne doğru yürü.

0: Sen öne çık. Ne sunacaksın? Ne sunacaksın dedim.
1: Zayan.

bilgelik tanrısı ona saklı bilgileri verecek. Osiris'in kalbi tüm ülkelerde hakimiyet sağlayacak. Her şeyi gören göz, ona bunu bahşet. Hiçbir düşman bunu kaldıramasın.

0: Baba.
1: Kuleyi fark ettim oğlum. Çok etkileyici.
0: Senin için yaptırdım.
1: Biraz daha yüksek olsaydı yoluma çıkabilirdi.
0: Bir an olsun yeminle ilgilenmeyi bırak da yaptıklarıma bir bak baba. Osiris'in asla yapamadım. Tüm nefes alanlara hükmediyorum. Ve nefes verdikleri her şeye.
1: Güneşin altında kimse daha büyük değildir.
0: O zaman beni onurlandır. Seni onurlandırdığım gibi.
1: Amacın gerçekten onur kazanmak olsaydı oğlum, kardeşini öldürmekten kaçınırdın.
0: Demek aşağıdaki her şeyi görüyorsun. Söylesene baba. Olanlar umurunda mı?
1: İnan ki sandığından daha çok umurumda.
0: O zaman neden ben yalnız bırakıldım? Neden ben kavrulan kumlarda dolaşırken kardeşim Nil kıyılarında yalın ayak oyun oynadı? Neden Osiris'i kral yaptın? Neden ona bir oğul verdin? Ve hatta bana yeni bir can verme şansını da vermedin?
1: Çünkü bu senin sınavındı.
0: Onu sınamadın ama.
1: Osiris'i sınamadım ama Mısır kralı yaptım. Ve zamanı geldiğinde gücünü elinde tutmaya çalışmadı. Kendi isteğiyle verdi. Böylelikle sınavı geçti.
0: Bahsevarım ben de geçtim baba.
1: Henüz değil. Doğru. Çocuk sahibi olmanı istemedim oğlum. Bunu iyilik olsun diye yaptım. Çünkü benim gibi çocuklarını çok özlemeni istemiyordum.
0: Özlemek mi?
1: Benim yerime geçmeni istiyorum Seth.
0: Senin yerine mi?
1: İşte senin sınavın da böyle bitiyor oğlum. Daha büyük bir sorumluluk yok.

0: daha büyük bir onur da. Yaptığın her şey evlat affedilebilir.
1: Sen benden o canavarla mızrak dövüşü yapmamı mı bekliyorsun her gece? Ölene dek.
0: Öyleyse sen ne istiyorsun?
1: Ölümsüzlük.
0: Hepimiz ölümsüzlüğe öbür dünyada kavuşacağız.
2: Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Sonsuza dek. Aşağıda fethettiğim topraklarımda, krallığımda benim ödülüm bu olmalı baba.
0: Nasıl? Başarmanın tek yolu var oğlum. Onu düşünmek bile imkansız. Birinin yok etmesi gerek.
1: Evet doğru, öbür dünyayı.
0: Tüm alemde kaos yaratacaksın. Her şeyi birden yok etmek mi istiyorsun yoksa?
1: Yok etmeyeceğim. Şekillendireceğim. Yerine geçeceğim. Ama her gün aynı lanet gemide oturmayacağım.

0: Ne sonu Jackson?
1: Bu öbür dünyada bir yer almanı sağlar.
2: Hayır. Sensiz olmaz Ben.
3: Geçit kırıldı. Kaos yayılıyor. Apep bu diyarı yok edecek.
2: Horus artık tek umudumuz.
1: O senin sandığın gibi bir tanrı değil Zay. Bana yalan söyle.
2: Ona bir şans daha ver. Sayende buraya kadar gelebildi.
3: Gücüm sınırsız değil. Gök tanrısının bunu düzeltecek bir planı varsa... bunu bir an önce yapmalı.
2: Ona güvenmiyorsan bana güven. Yeniden birlikte olacağız.

0: Ra yenildi. Set büyük kaosu başlattı.
1: Onu nasıl durduracağız?
0: Hiç vazgeçmiyorsun değil mi?
1: Çünkü Zaya vazgeçmememi söyledi.
0: Ona pazarlığımızdan bahsettin mi?
1: Evet tabii ki bahsettim. Ama nedense hala sana güveniyor.
0: Başkente dönmeliyiz.
1: O zaman bizi uzun bir yürüyüş bekliyor.
0: Uçmayı tercih eder. Neftis. Öldü ama hala bize yardım etmeye çalışıyor.

0: Dağının mızrağı sette. Apep'i hayatın kaynağına, Nil'e doğru çekiyor.
1: Neden?
0: İçmek için. Yaratılan her şeyi yok etmek için. Ra ölmedi ve buna ancak o engel olabilir. Ama mızrağına ihtiyacım var.
1: Peki nasıl geri alacağız?
0: Belki balığa çıkma zamanımız gelmiştir.
2: Kızıl ülkenin hükümdarı Duham'a kulak ver. Senden yardım istemeye geldim.
0: Baş mimar. Sana ihtiyacımız var.

0: bu hem geçmişin hem de geleceğin en büyük mimari başarısı. Benim, yani Kral Set'in dikili taşı. 1015 metre yüksekliğinde 7 milyar adet granit bloktan oluşuyor. 5 milyar Turak kireç taşı plakası hem de tamı tamına 270 milyon ton altın.
1: Peki kaç kölenin hayatına mal oldu?
2: 5930. Hayır, bekle. Daha doğrusu 5930.
3: Yapma. Tepeye çıkmak için sana lazım. Yukarıda görüşürüz.

0: Sanki senin dostunmuş gibi ona arka çıktın. Nasıl bir histir bilirim. Bir tanrının lütfu baş döndürücüdür. Yanlış tanrıyı seçtiğin için üzgün.
1: Gelişme gösteriyor.
0: Sevdiğin kadın hala ölü değil mi? Yazık. Çok güzel kızdı. Teni ne kadar yumuşaktı. Öbür dünya için hazine. Gördün mü? Ölmeye hazırlanıyor.

0: ayağımın altında kalmalıydın.
1: Taht uğruna öldürmeyi anlayabilirim ama bu çılgınlık.
0: Elbette anlamazsın. Nasıl anlayacaksın? Gözde evladın.

0: Bu arada Apep ölüler diyarını yok edecek. Artık öbür dünyaya asla ulaşamayacağız. Yanlış tanrıyı seçen kimmiş?
1: Aslında küçük toplantılarımızı özleyebilirim.

0: Gözün yaralı bir hırsızdan daha çok işine yaramaz mıydı sence?
1: Muhtemelen evet. Sana yaptığım her şey için özür dilerim. Bu da dahil.
0: Kabul edildi.

0: Sana diğer gözünü çalacağım demiştim. Beni bu dertten kurtarıp ihtiyacın olmadığını söyleyebilirdin.
1: Ra bana yolunu gösterdi ama onu dinlemedim. Dönüşmek için gözüme ihtiyacım olduğuna inanıyordum. Ama benim yolculuğum ne pahasına olursa olsun intikam almak değil. Sadece halkımı korumak.
0: Böbürlenmeyi keser misin lütfen? Daha koruyacak çok şeyin var.

0: İşte yeni kral.
1: Tanrıların en büyüğü sensin sanıyordum. Şimdi şu haline bak. Bir hiçsin.
0: Hayır değil. En büyük tanrı benim.
2: Canını bir kez bağışladım.
0: Sana merhamet gösterdim.
1: Ben o hataya düşmeyeceğim.

0: Büyük baba, hala zaman var.
1: Yeter canavar!

0: teşekkür ederim.
1: İyi bir ekip oldu. Tanrı olmadığına emin misin sen?
2: Ne tanrısı olur ki benden?
1: İmkansızlık. Belki.

0: Hayatta kimseye borçlanmamıştım ama sana borçlandım torunum. Ne dilersen dile şimdi. Dağlar önünde diz çökecek, rüzgarlar sana itaat edecek. Ama çabuk cevap ver çünkü Apep vazgeçmedi. Ve gece her zaman yakındır.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Benim için imkansız olan şey hariç.

0: Yoksa?
1: Hı hı, geri döndün. Beck, sevgiline yardım etsene.
0: Zaya.
2: Beck.
1: Zaya. Ben Horus.
2: Efendim.
0: İmkansız olduğunu sanıyordum.
1: İmkansız mı? Öyle.
3: Böylece bilgeliğe ulaşıldı. Sınavlar geçildi, ikinci şanslar verildi. Yeniden yaşamak için, yeniden bütün olmak için. Horus ailesinin yasını tuttu. Onlar öbür dünyaya geçeli çok olmuştu. Ama Ra'nın bilgeliği sayesinde son geçidin her zaman olduğu gibi kapalı kalacağını biliyordu. Hayat ve ölümsüzlük arasında yıkılmaz bir duvar.
1: Sence hazır mıyım?
4: Gerçekten hazır olmak Horus, varılması çok güç bir yer. Ama sen çok yaklaştın.

0: Ayağa kalk. Horus, bütün Mısır'ın kralı.
1: Şu andan itibaren öbür dünya hak edilmeli, altınla değil, iyiliklerle.

0: şefkatle ve cömertlikle. Bu hayatta ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemli.
1: Onu mu düşünüyorsun? Elbette. Mısır'ın en büyük hazinesini kaybedeceğimi sanmadın ya.
0: Birkaç gün gitsem beni özlerler mi sence?
1: Kralın baş danışmanı olarak fark etmemelerini sağlamak benim görevim. Ama soran olursa...
0: Söyle onlara, bir arkadaşıma yardıma gidiyorum. Mısır'ı senin yetenekli ellerine bırakıyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: O zaman ben bir şey, bir ellerinizi görebilir miyim?
1: Elimi mi?
0: Kaldır kaldır bir eline bakayım bir. Sabun diye bir şey biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç sabun diye bir şey? Hani böyle ellerimizi yıkıyoruz, köpürüyor falan. Mikroplardan koruyor bizi sabun. Biliyor musunuz? Duydunuz mu hiç? Aşinalık.
2: Gülben, hadi ama hadi, acelemiz var ya.
0: Tamam, bir saniye, önce bir elinizi şey sıkmam lazım. Kaldırır mısınız bir? Çevirin tersiz. Çok fena. Makineye de öbür elinizi alırsınız. Hadi hadi. Çok kötü çünkü. Ben sizin için söylüyorum. Benim için hiçbir problem yok.
2: Hadi tamam. Hastaneye yetişeceğiz daha. Tamam.
0: Tamam.
1: Anneannem de aynı. Evinde hiçbir şey az sürdürtmez. O yüzden alışığım yani, sıkıntı yok.
0: O da böyle diyorsunuz yani.
2: Hı hı. Hadi tamam, halledelim şu işi, hadi. Hadi.
1: Hafif dik oturur musunuz? Evet. Başınızı da biraz yukarı lütfen. Çekiyorum. Mesela bir tane daha alıyorum.
2: Evet.
1: Buyurun, siz geçebilirsiniz.
2: Gel.
0: Çok güzel çıktın, ben eminim. Gerçekten.
1: Çantayı isterseniz beyefendiye bırakın.
2: Ver çantanı bana. Gülben, ellerim temiz. Arabada sildim daha ya.
1: Sorun mu var?
0: Yok. Yok, sorun falan yok. Sorun morun.
2: Ne yapayım Gülben? Eldiven giymemi ister misin?
0: Hayır, takma. Vereceğim, tamam.

0: Hazırsınız. Gülümseyin. Bir tane daha çekiyorum. Lütfen kameraya bakın. Tamamdır. Bir tane de beraber çekelim isterseniz.
1: Ya beraber mi diyorsunuz?
2: Ha yok, gerek yok. Acelemiz var bizim zaten. Çıkalım biz.
0: Peki. 5 dakikaya hazır olur. Siz isterseniz bekleyin.
2: Al çantanı Gülme. Kapıda bekleyelim. Bir hava alalım, iyi gelir.
1: Yo, ben çok iyiyim aslında. Ne oldu? Niye tavır yapıyorsun? Çantamı hemen eline veremedim diye mi? Adama kolonya sıktım diye mi? Söylesene, neden Esat? Benim huyum böyle, sen bunu bilmiyor musun? Ağrına mı gitti yoksa? Başkasının önünde utandırdım mı seni?
2: Başkaları umurumda değil Gülben. Ama yani benim elimden de tiksinmen biraz canımı sıktı, ne diyeyim? Anlıyorum, hastalık bu. Kişisel almamam lazım ama yani insan yine de şey oluyor.
1: Hastalık diyorsun, öyle mi?
2: Doktor söylemedi mi bunu sana?
1: Yo, söylemedi. Ama senden duyduğum iyi oldu. Teşhis de koy istersen. Böylece doktora gitmeme gerek kalmaz.
2: Özür dilerim. Gülben. Çok özür dilerim. Ben de gerginim galiba biraz. Yani böyle gizli saklı şeyler yapmak benim de alışık olduğum bir şey değil. Biliyor musun, bugün mazeret göstermeden toplantıyı bile ektim.
1: Çok kötü çıktık. Böyle 5 karış suratlar falan. Bir daha çekilelim mi?
2: Olur.
1: Ama bak, ya benimle evlendiğine mutluymuşsun gibi güleceksin.
2: Ben çok mutluyum ki.
1: Ya.
2: Peki sen?
1: Ben zaten bulutlardayım Esat.
2: Ya.
1: Hadi o zaman.
2: Hadi gel.
1: Hadi.
2: Hadi.
1: Pardon. Biz bir daha çekileceğiz.
0: Tamam.
1: Ama en sonunda da ikimizi beraber çekin lütfen.
0: Olur tabii.
1: Bir de bir şey diyeceğim. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın ama anneanneniz sanırım haklı. Çünkü tırnaklarınız için kir içinde. Yapmayın öyle yani. Bilmiyorum, buna dikkat etseniz çok iyi olur. Sizin için diyorum. Ben kendim için bir şey demem.
0: Buyurun geçelim.
1: Hadi, hadi.
2: Hadi.
1: Otur hadi Esat.
2: Tamam.
1: Gül ama, tamam mı? Böyle kocaman gül. Çok büyük gül.
2: Tamam. Kolonyanı alabilir miyim Gülben? Biz dışarıdayken tozlanmış olabilir de. O yüzden.
0: Al bakalım. Kameraya bakar mısınız lütfen?
1: Bana değil, oraya bakacağım. Çok güzel oldu.
2: Çok güzel ya. Baksana. Ben bunu Gülben ömrümün sonuna kadar saklayacağım.
1: Ya.
2: Ya üzülmeni istemiyorum. Çok özür dilerim. Umarım anlamışsındır ama beni. Bunu da al. Bende kalmasın, al. Ne oldu Gülben?
1: Hiç. Yok bir şey.

0: Sen de saklayacak mısın?
1: Şey...
0: İstemiyor musun? Tamam. Bu ne ya? Bu çok eski.
1: Eski tabii. Ben yıllardır taşıyorum bunu Esat.
0: Gül ben ya. Ya tamam. Pardon ben gaza geldim öyle aniden tamam.
1: Bakayım inisini. Tamam sen ondan bana ver. Bunu sana geri vereyim. Nasıl o bu baktığın? Ben değilim yani eskisi. Bak o benim. O
0: doğru sen... tamam.
1: Tamam mı? Bir dakika. Bir dakika. Ha burada bir şey. Bir dakika. Hah. Hmm. Şimdi gidebiliriz.
0: Hadi gidelim gel. Bunlar da bende.
1: Tamam.
2: Bu arada Han Bey biliyor musunuz? Eşim sizle çalışacak olmamıza çok sevinecek.
3: Öyle mi? Ne mutlu bize.
2: Ha, inanamazsınız çok düşkün kolonyalarınıza. Eve hiçbir başka marka sokmaz. Belki 30 çeşit vardır öyle yatak odasında öyle duruyor. Tuvalet masasının üstü böyle boy boy dizmiş vaziyette.
3: Allah Allah. Hatırlayamadım şimdi.
2: Pardon, anlamadım.
3: 30 çeşit kolonyamız var mı emin değilim.
2: Lafın gelişi söyledim canım, bilmiyorum tabii ki.
3: Neyse.
2: O zaman vakti geldi. İmzalarımızı atalım, sonra da bir kutlama yemeğine gidelim. Beni misafir misiniz ama?
0: Tabii seve seve.
2: Tabii ki Han Bey de müsaitse.
3: Müsait olurdum tabii. Eğer kutlanacak bir şey olsaydı.

0: Sizinle iş yapamayız.
1: Nasıl yani? Anlamadım. Yani çok uygun bir fiyat verdik size. Yani bu kalitede bir ürünü piyasada bulamazsınız. Yani şu ana kadar hiçbir pürüz yoktu. Ne oldu şimdi böyle bir...
0: Ben prensip olarak sapıklarla çalışmıyorum.
2: Siz ne biçim konuşuyorsunuz?
1: Bir dakika Haluk.
2: Hayır canım, olur mu öyle şey? Gelmişiz, burada misafiriyiz. İstemiyorsa çalışmaz. Ama bu üslupla olacak iş değil.
0: Çiğdem Hanım, beyefendilere çıkışı gösterir misiniz?
3: Buyurun lütfen.
4: Bu hiç hoş olmadı Hamdi. Hiç. Yakışmadı yani. Ama bunu acınıza veriyorum.
0: Acıma mı?
4: Evet, acınıza. Yakın zamanda eşinizi kaybetmişsiniz. Belli zor dönemler geçirmişsiniz.
0: Çıkın dışarı. Çıkın dışarı. Çıkın dışarı, defolun!
4: Siz bir doktora falan gözükün en iyisi.
2: Vedat Bey, kusura bakmayın lütfen.
0: Sen kimsin, benim adıma özür diliyorsun? Çık dışarı.
4: Çık! Bu ne rezalet ya? Bu ne rezalet kardeşim?
1: Hayır kardeşim, madem iyileşmedin ne diye dönüp geliyorsun işin başına? Bir de geçmiş karşıma hakaret ediyor bana ya. Olacak iş değil ya.
0: Allah Allah. Sinirlenme ama canım babacığım.
5: Canım babacığım benim. Canım babacığım benim.

0: Gülben, Gülben bak bu kanı vermezsen rapor alamayız. Hadi, hadi gözünü seveyim yetişemeyeceğiz bak.
1: Hayır ya, görmüyor musun şunun ucunu? Baksana upuzun kocaman bir şey bu, istemiyorum ben. Her yerim kan olur, ben mikrop kaparım, olmaz.
0: Canım, ben de verdim az önce, hiçbir şey olmuyor gerçekten.
1: Hayır, ben istemiyorum, dokunma. İstemiyorum ben, istemiyorum. Canım yapacak mı? İstemiyorum ya. Git şuradan, ne olur, ne olur.
2: Hanımefendi bağırmayın lütfen. Dışarıda çocuklar var, korkacaklar.
1: Korksunlar zaten. Korksunlar. Bunun ucu kocaman bir şey. Bundan korkulur zaten bundan.
2: Lütfen ama dışarıda bir sürü sıra var.
1: Hayır, hayır. İstemiyorum, acır. Acır. Ben burada bayılır kalırım yani. Kanı kan olur ya. Yani mikrop kabarırım ben burada. İstemiyorum. Zaten ne malum? Ne malum senin bu iyiliği herkese yapmadığın?
2: Yahu gözünüzün önünde açtım paketi, gördünüz.
1: Hayır.
0: Gülben hadi canım bak, yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Bir tek bu kaldı.
1: Çek, çek, değil. Sürüttürme, değdirme şunu sandalyeye.
0: Tamam, değdirmiyorum bir bunu hiçbir yere. Hadi lütfen bak, sen röntgeni bile hallettin. Bir tek bu kaldı ya. Şunu yapalım da bitirelim, gidelim buradan. Sık biraz dişini, ne olursun. Bak söz veriyorum sana, hiç acımayacak ya.
1: Nereden biliyorsun? Sen mi alacaksın kanı?
0: Ne yapabilirim Gülben? Ya ne yapayım? Ya bana bir şey söyle, onu yapacağım şu an. Yani senin bu kanı verebilmen için ben ne yapabilirim?
1: Of, istemiyorum. Elime çekil. Şey, hanı ara, hanı.
0: Hanı mı?
1: Hanı ara hadi.
0: Gülben han bilmiyor ki hiçbir şeyi. Ya sonra soracak, burada ne yapıyorsunuz diyecek. Ne diyeceğiz o zaman?
1: Esat ben başka türlü yapamayacağım. Ne olur arın gelsin buraya, çabuk. Çabuk ne olur.
3: Ne bekliyor ki bunlar ya? Bu kız 20 yıldır iğne görmemiş. Televizyonda görse kanalı değiştirir. Hayret bir şey. Kafayı yemiş bunlar. Ay, canı acımasa bari.
4: Yok yok Safiye Hanım, zaten yapabilecekmiş gibi değildi ya.
3: Ha, iyi iyi. İyi, işaret bunlar hep. Vazgeçmesi için işaret bunlar, iyi.
4: Doğru doğrudur, haklısınız. Bir saniye, bir saniye.
5: Ne oldu?
3: Bayram ne oldu? Verdi mi yoksa kanı?
4: Yok yok. Han Bey geldi.
3: Ne? Onun da mı haberi varmış?

0: Üfleme! Üfleme! Ağzımın içine üfledin suratıma doğru.
1: Ben biraz hava alacağım. Hanımefendi alır olduğunda çağırırsınız, olur mu?
2: Tamam, sağ olun.
0: Suratıma üfledi ya. Esat, çok özür dilerim. Ben yani böyle doktorlardan, hemşirelerden falan çok korkuyorum. Ne yapabilirim? Elimde değil. Özür dilerim.
2: Gülven, hani ben hastanedeyken sen bir kriz geçirdin. Sana orada iğne yaptılar. Ne kadar rahatlamıştın. Çok iyi gelmişti. Hatırlasana.
0: İstemiyorum. Ne olur. Yani üstüme gelme. Ne olur.
3: Gülben, iyi misin?
0: Han, hiç iyi değilim ben. Üstüme geliyorlar. Zorluyorlar beni. İstemiyorum ben. Kanımı vermek istemiyorum. Benim kanım sonuçta bu.
2: Ya mecbur olmasak verme zaten canım.
3: Neden mecbursunuz onu anlamadım.
2: Nikah için işte han. Biliyorsun sen de zaten.
3: Tamam, daha sonra yaptırırsınız. Başka zaman gelirsiniz. Daha var nasıl olsa, değil mi? Hadi Gülben, kalk gidin.
2: Dur, hayır. Vaktimiz yok bizim, acelemiz var.
3: Ne demek acelemiz var?
2: Sizin yaptığınız gibi yapacağız biz de. Yıldırım nikahı kıyacağız.
3: Ben nasıl, ne zaman anlamadım.
2: 3 gün sonra.
3: Delirdiniz mi siz ya?
2: Mecburuz lan.

0: Biliyorsun işte ailemi.
1: Peki bizim neden bundan haberimiz yok?
2: Bağırma. Bağırma tamam. Söyleseydik izin vermezdiniz çünkü. Hanımefendi kan vermeyecekse sizleri dışarı alabilir miyim? Kalabalık yapmayın lütfen. Sırada bir sürü kişi var.
0: Verecek. Verecek. Bir saniye lütfen. Bir saniye izin verir misiniz? Verecek lütfen.
1: Size inanamıyorum ya.
2: Han kızma ne olur. Ben zaten vallahi çok kötüyüm. Stresten şimdi öleceğim burada. O zaman istediğiniz kadar kalırsınız rahat rahat. Yardım et bana ne olur.
1: Olmaz Gülben. Beni hiç karıştırmayın bu işe. Madem arkamızdan iş çevirmeyi biliyorsunuz bunu da siz halledin.
2: Ama sen de yapmıştın zamanında. Yaptın.
1: Benim başka seçeneğim yoktu.
0: Bizim de başka seçeneğimiz yok.
2: Ha ne olur. Ne olursun şu kan alma olayını durdur. Bilmiyorum bana temiz kağıt falan versinler. Kanımı almasınlar.
1: Olmaz. Olmaz. Zaten eğer istemiyorsan kan vermek zorunda değilsin. Kimse senden kan alamaz burada.
2: İstiyorum. Ama yapamıyorum. Beceremiyorum şu an. Yardım et ne olur. Yani her zaman yaptığın gibi sakinleştir beni. Bilmiyorum. Kurtulayım artık şundan bitsin.

0: Esat, bir çık dışarı.
1: Gül, ben kapıdayım ben, tamam.
0: Gülben, sen emin misin böyle gizli gizli evlenmek istediğine? Çünkü biliyorum çocukluğundan beri sen peri masallarındaki gibi bir düğün hayal ediyordun. Beynimizi yerdin hep.
2: Onun başka şansı yok Han. Mecburuz. Yani ailesi asla bizi kabul etmeyecek. Yani doktor beni iyileştirene kadar.
0: Bak güzelim, canım. Mecbur değilsin. Eğer onu kaybetmekten korkuyorsan...
2: Korkuyorum. Evet, korkuyorum. Esat kaç defa bana olan aşkını ispatladı biliyorsun sen de. Şimdi sıra bende. Zaten Han lütfen kafamı karıştırma şimdi. Çok yol aldık biz. Sabahtan beri ne mücadeleler veriyorum ben. Çok yorgunum. Ne olur yardım et. Ne olur.
0: Peki, sen bilirsin. Yalnız bunu yapman gerekiyor. Eğer evlenmek istiyorsan kan vermen şart.
2: Biliyorum. Nasıl yapacağım ama?
0: Hatırlıyor musun? İlkokuldayken ben aşı olmuştum. Sen ağlamalarımı koridorun öbür ucundan duyup yanıma gelmiştin. Elimi tutmuştun. Hiç acımayacak, korkma demiştin. Sana kantinden sürprizli çikolata alacağım demiştin. Ben de senin elini tutayım mı şimdi, ister misin?
3: Bakar mısınız be?
0: Ne yapabilirim peki senin için?
2: Şey...
0: Söyle.
2: Allah'ım onu çabuk tak onu. Şey, kurşun askeri söyle. Hani ben korkunca ablamla beraber söylüyordunuz ya. Değdirme onu.
0: Burada mı?
2: Hadi Han, ne olur çabuk. Değdirme. Bir şey değdirme.
0: Peki. Kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle. Tüfek.
2: Ayşe geç. Ayşe.

0: söyle.
1: Hadi.
0: Hadi hep birlikte. Bebeğime bakıyorum, ona mama veriyorum.
1: Hadi artık bitsin, çıldırmayacağım vallahi. Hadi başlasın.
2: Bitti işte, acımayacak demiştim değil mi? Bastırın şöyle. Bu kadar. Bastırın şöyle.
1: Aa, bu kadar mıydı bu? Hiç acımadı ki. Baştan söylesenize.

0: böyle şeyleri bana. Aa, Esat ne kadar sevinecek. Hiç korkmadım ben. Korkmadım ama.
1: Ne oldu? Olmadı mı? Tamam olsun, canın sağ olsun.
0: Oldu. Başardım Esat. Vallahi başardım. Hiç bağırmadım biliyor musun? Gıkımı bile çıkarmadım.
1: Bak gördün mü? Demiştim sana acımayacak diye zaten. Çok sevindim. Şey, bunu giymek ister misin? İster misin?
0: Yok yok, o sende kalsın. Hiç gerek yok vallahi.
1: Tamam tamam tamam.
0: Sonra alırım ben onu bir yere.
1: Tamam alırsın. Aha. Tamam ben
0: evet.
1: De o zaman.
0: Ben... Evet evet. Kalsın sende, sağ olasın. Teşekkür ederim. Hiç acımadı.
1: Acımaz tabii.
0: Han bir şey diyeceğim. Kimsenin bundan haberi yok. Yani biz mecbur kalmasak seni buraya kadar çağırmazdık. Zamanında ben senin sırrını sakladım, şimdi sıra sende.
2: Gülben, adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
0: Niye? Sen pişman mı olmuştun?
2: Aynı şey değil. Ben senin gibi değilim. Sen bunu çok önemsiyorsun. Ya daha 10 yaşındayken sen bana gizli gizli gelinlik dergileri aldırırdın.
0: Hayır, yeni gelinlik giyeceğim ki. Esat söz verdi.
2: Sen soktun bunu aklına değil mi?
1: Ben seni zamanında desteklemiştim Han.
2: Ben de seni destekleyebilirdim eğer köşe bucak kaçıp evlenmek istediğim benim kız kardeşim olmasaydı. Gülben, bak hata ediyorsun. Pişman olacaksın. Onca yıl bekledin. Daha iyisini hak ediyorsun sen.
0: Buna ben karar veririm ya. Tamam, karışmayın bana, tamam. 3 gün sonra evleneceğiz biz Han. Benim adıma mutlu olamayacaksan kendin bilirsin.
2: Peki, öyle olsun. Nasıl istiyorsan öyle yap.

0: Gel bakalım. Nasıl geçti? Anlat bakalım.
1: Ne gibi?
0: Nasıl ne gibi? Bugün ilk iş günündü ya, onu diyorum.
1: Bir sürü iş birikmiş işte. Onlarla ilgilendim bütün gün.
0: Ha. O kadar.
1: Evet, o kadar.
0: Başka bir şey olmadı yani.
1: Başka ne olacak abla? Ne bu sorgu sual?
0: Hiç soruyorum. Ne var, soramaz mıyım?
1: İmalı soruyorsun.
0: O çakma Şekire ne verdi sana bugün?
1: Kim?
0: Yok mu işte? Esra'nın kuzeni olan. Bir şey, bir paket verdi. Gördüm camdan.
1: Bir konuda yardımım dokunmuştu da işte. Teşekkür etmek istemiş.
0: Ha. Nasıl bir konuymuş bu acaba? Nasıl bir yardımmış yani? Bayağı müteşekkir görünüyordu.
1: Ya abla saçmalama Allah aşkına. Küçücük kız o ya.
0: Hadi be oradan bırak. Küçücükmüş. Ufasın da cebime girsin. Hayret bir şey. Maşallah 40 yıllık iş ve cilve biliyor ama.
2: Ha, burada mıydınız? Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır fısır?
0: Esat'ı konuşuyorduk Gülben.
2: Neyini acaba?
0: Badem gözlerini.
1: Ben bir babama bakacağım.
0: Dur dur dur. Nereye öyle? Dur bakalım bir. Hiç merak etmiyor musun? Kardeşin ne oldu, ne bitti? Evlenecek mi, evlenmeyecek mi? İlişki durumu nasıl? Hiç merak etmiyor musun? Konuştu mu Esat'la? Gülben. Anlat bakalım ne oldu? Konuştunuz mu Esat'la? Ha? Vaz mı geçti evlenmekten? Caydı mı? Ne oldu?
2: Caymadı abla. Konuştuk yani. Şey dedi, acele etmeyelim dedi. Ben de tamam dedim. Nikah erteledik yani sadece biz.

0: Ben duyacağımı duydum. Artık gidebilirim, değil mi?
1: Aferin, bak ne güzel. Çocuk verdiği sözün arkasında durmuş. Hem de onu ailesine o kadar rezil etmemize rağmen.
2: Durdu.
1: Hem zaman da kazanırsınız. Ne güzel, birbirinizi tanımak için vaktiniz de olur bayağı. Ha? Şunu şurası daha kaç aydır sonuçta, değil mi?
2: 22 yıldır seviyorum abla ben Esat'ı.
1: Gülben, ne 22 yılı Allah'ını seversen. O 22 yılın kaç saatini birlikte geçirdiniz de. Ha benim yüksek moralli kardeşim. Sen nereden biliyorsun bu çocuk ne okur, boş zamanlarında kitap mı okur, gezer mi? Hangi yazarı sever? Orman evi mi sever, denize bakan ev mi sever, müstakil mi sever yoksa apartman dairesi mi? Burcu ne?
2: Yay.
1: Yükselen ne?
2: Bilmiyorum ki abla, yükseleni ne?
1: Gülben, yükselen çok önemli. Nasıl gözden kaçırdın bunu ya, hele 30'dan sonra? Bütün karakterini o belirliyor yani. Allah Allah, şaşırttın beni. Neyse, en sevdiği yemeği biliyorsundur herhalde.
2: Biliyorum tabii ki herhalde abla. Şey, lahmacun.
1: Kız, ev yemeği diyoruz daha. Lahmacun deme bana.
2: Şey, mumbar. Ya, de emin değilim ki abla ben.
1: Ya nasıl emin olmazsın? Emin olmadan olur mu ya Gülben? Hayret bir şey, böyle olur mu? Vallahi çok şaşırtıyorsun beni. Bu şekilde olmaz yani. Bu çocuk basar gider yani. Tek celsede boşanırsınız. Aranız kötü olur.
2: Abla Allah korusun, deme şöyle şeyler ya. Tövbe tövbe.
1: Hiç tanımıyormuşsun ki sen nişanlını. Gülben. Bak annem de babamın ayak numarasını bilmiyormuş. Onca yıl evlilerdi yani.
2: Allah korusun ya.
1: Allah korusun. İnşallah sonunuz benzemesin Gülben.
2: Tövbe tövbe ya Rabbim ya.
1: Neyse. Madem düğünü ertelediniz, açığı kapatırsın sen.
2: Kapatırım diyorsun.
1: E mecbur. Yoksa yürümez ki bu iş kardeşim. Ama sen üzülme, vaktiniz var daha. Öğrenirsin her bir şeyini. Allah göstermesin, yoksa biter bu iş kardeşim. Allah göstermesin.
2: Abla ya. Benim hiç vaktim yok ki. Vaktim kalmadı ki benim ben. Ah, arayacağım. Hah, Esat arıyor. Alo? Alo, Esat, ben de seni arayacaktım biliyor musun? Ha, evet, şey çok iyi oldu. Bir şey soracağım sana. Senin ayakkabı numaran kaç? 41. Ha, anladım. Yok, bir şey değil. Bir şey daha soracağım. En sevdiğin yemek ne? Ev yemeği ama, ev. Mumbar değil, mumbar değil. Başka bir şey söyle. Sulu bir şey, sulu bir yemek. Etli bezelye diyorsun. Etli bezelye. Yok, bir şey oldu. Bir şey daha soracağım, bir dakika. Şey, yükselen burcun ne? İkizler. Diyorsun ikizler. Ay ne yapalım? Yani tamam. Yok, bir şey oldu lan, değil mi? İkizler. Bir şey soracağım, bu da çok önemli bir şey. Ay bak,
1: yandın sen Gülben. İkizler çift kişiliklidir. Hangi biriyle uğraşacağım bakalım. İnşallah ay burcunda akreptir. Hadi Allah'ım.
0: Gel, burası işte, gel bak. Güzel değil mi? Bak. Ferah ferah. Gel bak şu tarafa. Buraya böyle tekli bir yatak koydurdum senin için. Yastığın var, yorganın var, ısıtıcı. Şuraya da perde taktırdık mı idare edersin bence.
3: Sağ ol.
0: Rica ederim de sen karavanda kalmayı seviyorsun diye biliyordum. Neden istemiyorsun artık?
3: Yok. Yani seviyorum karavanda kalmayı, onda sorun yok. Da karavan yok.
0: Nasıl yok? Ne oldu karavana?
3: Ben onu bir ihtiyaç sahibine verdim.
0: Ne? Kime verdin?
3: Ya sokakta kalan bir

0: adam vardı, çok üşüyordu. Yani tüyleri diken diken olmuştu. O tüyleri dökülmesin diye verdim. Ne oldu? Niye kızdın mı ya? Niye kızdın? Niye kızdın ki? Haciz mi geldin?
1: Sen evsiz kaldın şimdi.
0: Ama kalbim büyüdü, zenginleştim.
1: Ah be Anıl. Ben olmasam sen nerede kalacaktın? Sokaklarda mı yatacaktın?
0: Komşu komşunun tülüne muhtaçtır acaba. Diyorum ki perdelerim yok, tülü de yok. Yani Gülben'den isteyebilir miyim?
1: Gülben evleniyor. Ona bulaşmayacaksın, söz verdim bak. O şartla getirdim seni buraya.
0: Şartlar ağır. Durma bağır.
1: Anıl.
0: Tamam. Tamam. Tamam, havadan sudan ulaşırım. Tamam. Ulaşmayacağım.

0: Ah, getirdim.
1: Sağ ol Esra.
0: Çatal da koydum. Söyle geri getirsin. Yani çünkü takımın bozulsun istemiyorum.
1: Kıvırcıklar sakın tutmaz. Küme düşer.
0: Merhaba. Güle güle otur. Aman dikkat et. Kimsenin kafasına vurma.
1: Ay yok, benim elim sürçtü, özür dilerim. Yoksa ben vurmazdım.
0: Esas'ın hiç hoşuna gitmeyecek bu durum, biliyorsun değil mi?
2: Anıl geçici bir süre için burada kalacak. Sonra ona yeni bir ev bulacağız.
0: O zamana kadar Esat'a üç maymun oynarız diyorsun. Sana çok kötü bir haberim var, biliyor musun? Sen saçlarını istediğin kadar arkaya tara böyle. Ha? Ama sen de bizdensin. Kıvırcıksın yani. Şimdi burgu makarnanı afiyetle yiyebilirsin. Ben biraz evi geziyorum. Çünkü ev biraz bayağı genç gözüküyor. Benim evimden de daha geniş sanki.
2: Yok, yok öyle bir şey.
1: Takılıyor sana. Kıvırcık değilsin sen.
2: Değil miyim?
1: Değilsin tabii. Dümdüzsün.
2: Tamam.

0: Bezelye seviyormuş ama etli.
1: Ha. Sen onu yapmayı biliyor muydun? Tüh. Bilmiyorsun ki, hiç yapmadın. Hay Allah, şimdi onu... Tek dakikamız falan zordur da yani. Zahmetli iş. Hesapta seviyorsa her hafta yapman gerekir şimdi. Seviyor sonuçta.
0: Yapamaz mıyım? Güzel olmaz mı yani?
1: Yok canım, niye yapamayasın? Yaparsın. Hatta gel yap bugün.
0: Ya hemen şimdi mi?
1: Tabii. Ben akşam yapmayayım. Sen yap o zaman yemeği. Ben de bir gün dinlenmiş olurum.
0: Abla. Abla ya beceremezsem? Ya aç kalırsanız?
1: Becerirsin Gül. Ben niye beceremeyesin? Ben zaten soğanları kavurdum işte. Yarısı hazır. Vereceğim siparişi. Getirsin hemen başla. Hadi koş.
0: Öyle yapayım mı o zaman? Tamam. Ay Allah'ım, hadi inşallah.

0: Ne güzel, tertemiz delirmiş çocuk.
1: Esra abla, nasılsın?
2: İyiyim. Sen nasılsın?
0: Okul nasıl gidiyor?
1: Okul çok güzel gidiyor. Sen ne yapıyorsun burada? Buraya mı taşınacaksın?
2: Burada mı? Ya yok. Ben öyle bir gezdim, hani içerisi büyük mü merak ettim.
1: Tamam o zaman. Ben gideyim. Görüşürüz sonra.
0: Görüşürüz.
1: Oy.
0: Ya ablanlara selam söyle.
1: Söylerim.
2: Niye bakıyorsun öyle beni öldürecekmiş gibi?
0: Hani gidecekti o kız?
2: Bilmediğin şeyler var Ege'cim, olmadı, gidemedi bir süre.

0: Daha bende.
1: Hayır, neden sürekli burnumuzun dibinde olmak zorunda anlamıyorum. Sürekli bizimle takılmaya çalışıyor zaten. Neriman'ın kalbini kazanmak için bir sürü iyilikler, iltifatlar görsen melek sanırsın. Yani Neriman'a bir şey söylemedim daha, üzülmesin, ortalık karışmasın diye, ama artık söylemek zorunda kalacağım.
0: Ege'cim özür dilerim. Yani ama maalesef bir süre daha bende kalacak. Kusura bakma.
1: Ablam hayatta olsaydı da böyle davranabilir miydin? Çok merak ediyorum.
0: Bana kalmazdı o iş. Ablam benden daha önce sahiplenirdi onu.
1: Kocasına kafaya takmış birine sahip çıkardı, öyle mi?
0: Ay Ege ya.
2: Çocuklar. Ne oluyor?
3: Annem de amca. Nasılsınız?
2: İyiyim canım. Sen nasılsın?
3: İyiyim, ben de iyiyim. Pilav yaptım ha. Pilav yaptım ben. Yukarıda ocakta kaldı. O altı tutmasın. Gideyim ben.
2: Gir bakayım sen içeri. Gir.

0: Oğlum ne zormuş ya bu böyle tek tek yıka.
1: Öyle tabii ama İsat için değer yani. Değmez mi Gülben?
0: Yani değer, değer tabii ama da... İnsan patlıcan falan sever ya.
1: Olsun, en azından hazırlıklı olacaksın evlenmeden. Bak mesela annem bilmiyormuş. Daha ilk günden babamın önüne koymuş pırasayı. Babamın da en sevmediği yemekmiş pırasa. Adam ertesi gün yemeğe gelmemiş.
0: Biz öyle değiliz abla. Biz birbirimizi çok seviyoruz.
1: Seviyorsunuz da sevgi karın doyurmuyor Gülben. Yani değil mi? Babam da annemi yeterince tanımıyormuş. Daha ilk günden kadın kapıda adamın üstünü başını çıkarttırınca annemin ne kadar titiz olduğunu anlamış. Belki önceden bilse bu kadar soğumazdı. Yani bana bak kız, sen de Esat'a öyle bir şey yapmazsın değil mi? Ha? Adam işten yorgun argın gelecek kapıda falan üstünü başını.
0: Ölümü gör bak bu şekilde girersen içeri.
2: Gülben ya ne olursun ya. Bak çok yorgunum zaten, tadımı kaçırma artık, bırak gireyim içeri.
0: Hayır giremezsin vallahi, pis pis oturur o sandalyelere, koltuklara, o iş yerinde. Hep masalara değdi üstün başın. Kusacağım, mümkün değil.
2: Allah'ım ya Rabbim ya.
0: Çıkar toz toz.
2: Tamam bak çıkarıyorum ha. Al. Tamam mı? Çıkarayım mı bunda?
0: Çıkar. Evet.
2: Al çıkarıyorum. Tamam mı? Oldu mu?
0: Olmadı, tamam değil. Pantolonun da.
2: Ya Allah Allah, ne pantolonu ya Gülben? Ulu orta soyacak mısın beni ya?
0: Var mı ya? Alam valla içeri. Hay çıkar hadi onu.
2: Almazsan alma be. Almazsan alma. Deli kadın. Ailem haklıymış. Keşke hiç almasaydım seni. Hiç evlenmeseydim seninle.
0: Esat. Ay Esat gitme ne olur.

0: Dürben, ne oluyor kız yüzünü yamulttun öyle?
1: Abla, kafama sokup durma abla böyle şeyleri. Hem ben yapmam Esat'a öyle.
0: İnşallah Gülben. Armut dibine düşermiş ama sen şimdi doktora falan da gidiyorsun. O çözer belki. Hem daha vakit de var.

0: Esra gel, sofra hazır. Bak ben yaptım. Ellerimle yaptım, inanabiliyor musun?
1: Ellerine sağlık.
2: Afiyet olsun.
0: Ne? Ne oldu yine?
1: Rüyacığım, senden bir şey rica edeceğim ama.
0: Evet, iste tabii ki. Ne istersen.
1: Neriman ve Ege'yle fazla takılmasan olur mu?
0: Niye? Yanlış bir şey mi yaptım?
1: Yok, sen bir şey yapmadın ama.
0: Hayır, Ege

0: tuhaftı. Tersleyip durdu beni, anlamadım. O mu bir şey söyledi?
1: Hana ilgi duyduğunu biliyor.
0: Ne? Nasıl biliyor? Sen mi söyledin Esra?
1: Ay ya, ben böyle bir şey söyler miyim ya? Ben kendim unutmaya çalışıyorum bu meseleyi. Siz konuşurken duymuş galiba.
0: Yani 40 yılın başında iyi insanlara denk geldim. Arkadaş olurum dedim. Onu da elime yüzüme bulaştırdım ya.
1: Tamam, üzülme. Yeni insanlarla tanışırsın. Yeni arkadaşların olur. Yeni üniversite, yeni hayat. Öyle düşün.
0: Esra, ben çok sıkıldım. Ay ne var bende yani insanları iten? Ha? Niye bu kadar nefret ediyorlar, rahatsız oluyorlar? İtici miyim ben? Gıcık mıyım?
1: Hayır, itici falan değilsin. Sadece böyle tehlikeli sularda yüzmeyi seviyorsun gibi yani.
0: Ha, tehlikeli sulardan diyorsun. O zaman İnci'yi niye herkes bu kadar sevmiş? Sonuçta o da gidip manyan biriyle evlenmiş.
1: Tam manyak değil.
0: Aha, değil. Sen öyle san.
1: Ne demek şimdi bu ya? Eğer o heykel meselesini söylüyorsan o öyle bir şey değil.
0: Ya Esra, herif gidip eski nişanlısını... Neyse ya. Aynen. Han manyak değil. Değil.
1: Ne yapmış eski nişanlısını? Söyle bakayım sen bana, ne olmuş?
0: Yok bir şey. Bir şey yapmamış yani işte. Benim iştahım kaçtı ya. Sen ye. Afiyet olsun.
1: Rüya.
0: Afiyet olsun.
2: Tabaktakilerin hepsi bitecek canım. Eğer onları bitirirsen tatlı da yiyeceğiz. Ne yiyelim?
3: Sütlaç.
2: Tamam, sütlaç.
3: Baba ya, keşke hafta sonu açsaydın kitapçını. Neyse, ne yapayım, okuldan sonra gelirim artık.
2: Çok fazla bir şey kaçıracağını zannetmiyorum.
3: Kalabalık olur mu sence?
2: Bilmem.
3: O da gelir mi?
2: Umarım. Umarım gelir.
3: Annemi çağırdın mı peki?
2: Çağırdım tabii. Biz arkadaşız.
3: İnşallah karşılaşırlar da annemin ondan güzel olduğunu anlar.
2: Tommy. Kızım bak, böyle yapma. Çok kırıcı oluyorsun.
3: Sen kırıyorsun ama. Bir şey deme, sen de kırıyorsun.
2: Canımın içi. Sen niye böyle yapıyorsun?
3: İnşallah gelmez de babamın yanında ben dururum. Yemeyeceğim ben, doydum. Ellerimi yıkayacağım.

0: Of. Gülben hadi daha 4,5 saat oldu daha. Yapamadım bir türlü.
1: Abla kısık ateşte 40 dakika yazıyor tarifte, ne yapayım? Ama çok güzel oldu biliyor musun? Bak bir kok.
0: Ha bitmedi hala. Babama söyleyeyim de az daha kıvransın. Yazık, adamın karnında bando çaldı. Hayır, bileydim önden bir şey verirdim bastırsın diye.
1: Tamam abla, 10 dakikası kaldı, bitiyor. Az daha dayansın, ne var? Hem ne güzel zaten, 40 yılın başı böyle değişik bir şey yiyecek yani.
0: Öyle mi? Ben döndürüp aynı şeylerimi yapıyorum. Onu mu demek istiyorsun? İyi, sen çeşit yaparsın Esatçığına.
1: Abla aşk olsun, ben öyle demedim ki.
0: Hayır, bir de elin ağır, dikkat et yani buna. Hani çocuk öyle bekleyip kalmaz, sinirlenir vallahi. Kendini adliye sarayında bulursun sonra, Allah korusun.
1: Ben bir elimi yıkayayım abla, zaten kısık ateşte geliyorum.
0: İyi tamam, hadi git yıka.

Çok ayıp. Aferin Safiye. Özüne döndün. Sus be. Ben onun iyiliğini istiyorum. Sus, kes artık. Yak kızın istikbalinde iyice dibi kararsın.

0: Geliyor geliyor, birazdan hazır, merak etme.
1: 10 dakikanız var. Yoksa giderim Okşan'a, hiç kimse tutamaz beni.
0: Tamam tamam. Allah'ım inşallah yanmıştır.

0: kokusu be, ben almıyorum.
1: Allah, bir şey kokuyor bu. Aa!
0: Ne?
1: Yanmış.
0: Ne?
1: Yanmış bu, yanmış abla, Allah beni kahretmesin ya.
0: Hay Allah, nasıl
1: ya? Ya bu kadar basit bir şeyi biz nasıl yapamam ben ya abla, yanlış bu.
0: Tamam Gülben, yani ne yapalım, demek ki tarifin dakikası falan yanlış herhalde onun.
1: Allah beni kahretmesin ya, sizi de aç bıraktım, çok kötü bu.
0: Tamam üzülme canım, ne var, üstünden sıyırıp yeriz, yanmamış onun üstü.
1: Allah, bu bizi kanser yapar, öyle yenir mi ya?
0: Yapmaz yapmaz, tamam bir şey olmaz, yenir. Hem Esat da alışır belki zamanla o yanık tadına.
1: Bayağı. Bak kahretmesin.

0: Biz geldi. Bugün Gülben yaptı yemeği. Esat'ın en sevdiği yemekmiş. Bezelye.
1: Zevksiz.
0: O kadar özendi. Güzel güzel yaptı. Hadi yiyin afiyetle.
2: Bir yanık kokusu var sanki. Size de geliyor mu?
0: Ne yanığı canım? Senin burnun koku almıyor. Gayet de güzel nimet işte. Mis gibi kokuyor.
3: Beğenmezseniz yemeyin. Üzülmem yani ben.
4: Yok. Biraz fazla pişmiş gibi görünüyor sadece.
0: Nereden biliyorsun? Sen ablandan iyi mi bileceksin ne kadar zamanda nasıl pişirmen gerektiğini? Hayret. Al Gülben.
3: Hadi afiyet olsun.

0: Neriman. Neriman, bir su verir misin bana?
1: Evlenene kadar Gülben yapsın dedim yemekleri. Hem ona da tecrübe olur. Alışır zamanla, öğrenir. Eli alışır.
0: Abla, ne gerek var şimdi? Niye yiyorsun kız? Yapma sen de ya.
1: Allah Allah, kaz ciğeri istemedik. Daha altı üstü bir tabak sebze koyacak akşam önünüze. Ne var sanki?
2: Kızım, sana yuvanı kurtaracak bir tavsiye vereyim ister misin?
3: Ver baba.
2: Evlendiğin zaman asla bundan yapma oğlanı. Vallahi billahi seni boşar.
1: Aşk olsun baba yani sen de. Daha ilk günden hevesini kırıyorsun kızın. Hem daha ne kadar vakti var yani. Öğrenir, yapar, öğrenir yani. Hayret bir şey. Evi havaya uçurmadığı müddetçe öğrenir yapa yapa. Ha Gülben değil mi?
3: Tamam, tamam yemeği bırakın. Bırakın tamam.
2: Ben dünürüme gidiyorum. Neriman sen de gel.
0: Gidebilirsin Neriman. Gidebilirsin.
1: Gidin gidin. Gidin de o yağlı yağlı yemeklerden ihsan olun birlikte. O Okşan'ın yaptığı. Uy.
0: Ne yapalım? Ben de artık aç yatarım bugün.
1: Bak ya.
3: Ne yapacağım abla ben? Nasıl becereceğim?
1: Gülben, üzülme kardeşim. Şenur Hanım yardımcı olur, öğretir sana. Hem bak ne güzel eltilerim var, onlar da yardımcı. Aa, unuttum ben onu. Onlar artık hayatımızda yok tabii değil mi? Doğru. Neyse olsun, ben yardımcı olurum sana. Hem daha vaktin de var. Daha çok uzun zaman var, öğretirim ben sana her şeyi.

0: Buyurun, buyurun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Ne oldu? Safiye cadısı aç mı bıraktı sizi?
1: Hayır, Gülben cadısı. Yemeği yaktı.
2: Ama.
0: Sevindik sizi gördüğümüze. Özlemişiz. Hadi buyurun.
1: Bıraksalar ben hiç çıkmam buradan da. Safiye Okşen'i kıskandığı için yollamıyor beni.
0: Sen iki tabak kap bakayım.
3: Ben yardım edeyim.
0: Buyurun.
3: Bir şey mi oldu?
4: Yok yok bir şey.
3: Hala rüya meselesi de mi?
4: Yok bir şey değil mi? Tamam.
2: Ver tabağını Hikmet amcam.
0: Ha.
2: Oh.
3: Okşan abla pilavdan az koyar mısın babama?
1: Koy sen koy. Ben doktorla konuştum. Pilav dokunmuyor bana. Ne o Neriman? Arkadaşın Ege'nin yüzüne bakmıyorsun hiç. Aranıza kara kedi mi girdi?
3: Yok baba yok. İyi aramız.
1: Aman aman iyi olsun. Tek arkadaşını onu da kaçırma.
3: Bana bıraksalar daha çok arkadaşım olacak da.
1: Kim bırakmıyormuş?
4: Kötü arkadaşın olmasındansa hiç arkadaşının olmaması daha iyi değil mi?
2: Allah Allah. Bak bunlar şifreli konuşuyor ha. Ben vallahi hiçbir şey anlamadım.
0: Peki o zaman. Hadi afiyet olsun.
3: Şimdi bu arkadaşların kötü olduklarını biz nereden anladık acaba?
4: Öngörü desek?
3: Demesek. Onun yerine akla mantığa uygun bir açıklama yapsak.
1: Neriman, bu kıskanıyor seni. Senin popüler olmanı istemiyor mu?
2: Ay, kimden kıskanacak ayol? Zaten bir bizim oğlanla görüşüyor, bir de o Rüya denen kızla.
1: Güzel kız ama o. Han'la da araları çok iyi.
3: Babam işte evden.
1: Kız daha ilk günden hediyelere boğdu Han'ı.
4: Hediye mi?
1: Evet. Araştırıyoruz bakalım kimin nesi, eğitim durumu ne, düzgün bir aileden mi? Tamamsa gider isteriz.
2: Ay aşk olsun Hikmet amcam, küçücük kız ayol.
1: Ne küçüğü be? Perihan 5 yaş küçüktü ondan evlendiğimizde.
3: Rüya çok iyi bir kız bence. Gerçekten beni okula o kaydettirdi. İnsanları ikna etti. O olmasa ben okula bile giremiyordum.
2: Aa! Ay bak sen cin gözü, aferin ha. Sevdim.
4: Hemen karar vermesek?
2: Ay. Sen kıskanıyor musun arkadaşını? Paylaşamıyor musun kimselerle? Ha? İlahi çocuk.
4: Ben paylaşırım da Neriman paylaşabilecek mi?
3: Kimi? Ay söylesene Ege, ben kimi paylaşabilecek miyim?
4: Esra'yı demek istedim.
3: Taktı. Yani taktı işte.
1: Bu çocuk kıskanıyor seni Neriman. Dikkat et. Hasibe'ye benziyor bu.
2: Salata. Çok güzel salata var Hikmet amcam. Salata vereyim ben sana. Çenene vurdu yine.

0: Aa, Hikmet amcam hoş geldin. Hayırdır, yoktun uzun zamandır.
1: Biz açız Okşan, doyurur musun bizi?
0: Ay tabii tabii, gel.

0: Doktora da gidiyorum. Niye böyle oluyor artık? Hani anlatınca beden isyan etmezdi. Allah, ben nasıl evleneceğim 2 güne? Nasıl olacak böyle ben? Sütüklü gelin diyecek mi?
1: Hah, aldın mı? Ver. Abla gel vazgeç sen bu işten. Ha? Bak ablam çok üzülecek ama. Yani ben daha önce denedim. O bu çok bozuldu, anlamıyorsun. Sus be. Sana kaldı sanki yorum yapmak, hayret bir şey. Daha dün elime doğmuş gelmiş burada ahkam kesiyorsun. Git sen okuluna ilim irfan öğren hadi. Tamam ama bari kızarsa kavga etme. Kızamaz. Ablasıyım ben onun. Hadi git dersine. Ah kardeşim ah. Yine mi? O kadar doktora da gidiyorsun ama bir faydası olmuyor demek ki. Neyse, 2 dakika bırak da şuraya. Gel be odaya, sana bir şey söylemem lazım.

0: Gel kardeşim, gel otur şöyle. Gülben, şimdi sen yakında gelinlik falan da bakmaya başlarsın artık, hazırlıklar falan. Malum ben de yani evden çıkamadığım için senin yanında olamayacağım.
1: Canın sağ olsun abla.
0: Sağ ol. Sen şimdi yani benim aklım sende kalmasın diye oralarda hani Allah korusun kötü bir şey yaşamayasın diye ben bir şey aldırdım, bir kaza yaşarsan falan diye. Senin için en azından kendini güvende hissedersin.
1: Bunca yıl giymedim ben bunu. Sen niye şimdi bana bunu aldın ki? Bilmiyor musun asla kullanmayacağımı?
0: Kardeşim Allah göstermesin yani. Başına kötü bir şey gelmesin diye yani onu şey yaparsan kafan rahat eder. Gelinlik provası yapacaksın, giyeceksin, çıkaracaksın. Ne bileyim. Tamam alışverişte giymiyorsan da gelinliğini giydiğinde düğününde onca insan olacak yani kalabalıkta. Bak kız istemede neler olduğunu gördük yani. En azından kafan rahat etsin, kendini güvende hisset. Düğününde. Gerçi sonrasında da çıkarması var. Bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
1: Neden yapıyorsun bana bunu?
0: Yardım etmek için kardeşim. Allah Allah. Dibi tutan yemeğe benzemez mi bu yani? Al bir dene. İkimizin arasında kalacak. Kimse bilmeyecek yani. Bir sen bir ben bileceğiz.
1: Ben biliyorum. Yeterli. Giymeyeceğim. Bebek değilim ben.
0: İyi sen bilirsin. Doktora da gidiyorsun zaten. Belki faydası olur, daha vakit de var.
1: Tamam. Var mı başka bir şey abla?
0: Yok. Yok o poşet orada duruyor, kokar şimdi. Her şey senin için kardeşim. Ne yapayım? Rezil olursun orada. Doktora da gidiyorsun zaten. Belki faydası olur, daha vakit de var.
2: Gülben, bak hata ediyorsun.
3: Başka türlü yapamayacağım ben bunu Gülben. Asla kabul etmeyecekler bizi.
1: Yapamayacağım. Evlenmemem lazım benim. Düzelmedim ben de.
4: Yeter ki vazgeçme, pes etme. Ben hep burada olacağım.

0: Nereye gidiyorsun Gülben?
1: Baba, çok önemli bir işim var. Bir iki saat önce gelirim ben.
2: Nasıl geçti dünkü toplantın? Bir anlaşmaya varabildiniz mi?
3: Hangi toplantıya?
2: Hani benim kolonyacılarla olan. Deren oğulları.
3: Yattı o iş olmadı.
2: Aa, niye?
3: Ufuk, yattı dedim işte. Soru sorma lütfen.
2: Tamam canım, önemli değil. Sen aslında Esra'ya kızgınsın değil mi?
3: Ne?
2: Ya belli ki Rüya inandırmış onu da. Benim kızım iyi oyuncudur Vedat. Neredeyse ben de inanacaktım. Yani üç maymun onu koymadığını. Düşün yani.
3: O kolonya işi neden olmadı biliyor musun?
2: Neden?
3: Çünkü senin o anasının gözü kızın gitmiş kolonyacının sevgilisi olmuş. Onu da inandırmış, beynini işlemiş adamın bu saçma yalanlarıyla.
2: Ne?
3: Yaşlı başlı adam da takılıyormuş meğer diyorum.
2: Mümkün değil Vedat, öyle bir şey olsa ben bilirim.
3: Öyle mi? Bak o zaman bu ne?
4: Rüyadan uzak dur.
3: Toplantıda bana etmediği hakaret kalmadı adam. Onu da inandırmış. İtibarımla oynuyorlar Ufuk. Senin o psikopat şımarık kızın ve onun dul sevgilisi resmen tehdit ediyorlar beni.

0: Lan ne yapmışsın abi sen? Bildiğin sapık demişsin adama.
1: Hiç vakit kaybetmemişler bakıyorum. Hemen yetiştirmişler haberi.
0: Madem çalışmak istemiyorsun niye çağırıyorsun ki adamı buraya?
1: Bizzat yüzüne söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sapıklarla iş yapılamayacağını. Sapıklara bu dünyada yer olmadığını.
0: Sen nereden biliyorsun ki adamın sapık olduğunu? Magazinde falan mı gördün? Nereden biliyorsun?
1: Esat, sana bir şey soracağım. Sen neden bana hesap soruyorsun? Kardeşimle evlenmek üzere olduğun için olabilir mi?
0: Ne demek bu ya Han? Yanlış bir şey yaptığını düşündüğümde gelip soracağım tabii ki. Ya da fikrimi söyleyeceğim her zamanki gibi.
1: Yok yok öyle değil. Bu aralar böyle çok tepeden tepeden konuşuyorsun benimle. İlişkimiz bir değişti seninle.
0: Kararlarımıza karışmama konusunda dik durdun. Ezilmedim diye bunları söylüyorsun bana değil mi?
1: Karar değil, hata. Ve bu hata yüzünden Gülben'i de yakacaksın.
0: Han. Gülben terapiye başladı biliyorsun.
1: Evet, kendim götürdüm.
0: Hazır gitmişken kendin için de bir randevu alsana oradan. Ben iyi görmüyorum seni.
1: Beni buradan vuramazsın Esat. Ben ne delirmekten utanırım, ne doktorlardan, ne de akıl hastanesinde yatmaktan. Oraları geçeli çok oldu.
0: Ben gerçekten söylüyorum. Bak şirkette de herkes aynı şeyi söylüyor seninle ilgili. Daha dönmeye hazır değilmiş. Erken dönmüş diyorlar.
1: Ben yokken iyiydi değil mi burası? Patron sendin. Nasıl bir hissi anlatsana biraz. Nerede oturuyordum ben yokken? Bu odada mı? Burada mı? Nasıl bir hissin başta olmak?
0: Saçma sapan konuşuyorsun lan. Anlaşıldı senin derdin. Ceylan mı kafanı karıştırıyor? O yüzden mi saçmalıyorsun bu kadar?
1: Ben bu nikahı hiç istemiyor. Sadece seni kırmamak için yapıyor. Ve sen onu hiç tanımadığın için bunun hala farkında değilsin.

0: şey. Biliyorum yani daha geleli bir hafta oldu ama ben çok çaresiz kaldım. Bu da bana yapıştı demeyin ne olur.
1: Olur mu Gülben? Tam tersi çok sevindim gelmene. Demek ki kendini kötü hissetmek yerine konuşup çözüm aramak istedin.
0: Evet ama çözülecek gibi bir şey mi bilmiyorum. Ben bu sabah uyandığımda yine yatağım ıslaktı.
1: Bir anda geçmesini beklemiyorduk ki zaten. Sen zamanla sıkıntıları ifade edip rahatladıkça...
0: Anlamıyorsunuz. Hiç vaktim yok benim. 2 gün sonra evleniyorum ben. Gelin oluyorum. Düdüklü gelin.
1: Ne oldu da öne aldınız tarihi?
0: Esat istedi. Yoksa ailesi hiçbir zaman izin vermezmiş.
1: Anladığım kadarıyla bu da seni strese soktu.
0: Dün de bezelyeyi yaktım zaten. Ablam haklı, benden ne köy olur ne kasaba. Önce kendimi rezil ederim işte böyle.
1: Böyle mi söyledi ablan sana?
0: Doğru söylüyor ama. Ama onu da çok kızgınım. Bez almış bana. Yetişkin bezi. Gelinliğin altına giyersin diyor. Altımı bebek bezi bağlayacağım. Ölünceye kadar gelinlik giymem daha iyi. Kaç defa söyledim. Bilmiyorlar sanki. Bilmiyorlar. Almayın şunu. Yapmayın bana dedim. Onurum kırılıyor dedim. Sanki ben ondan yardım istedim de gitmiş. Zaten o beni görmeyecek ki gelinlikle. Nikahıma bile gelmeyecek. Rezil olacaksam da kendi başıma rezil olacağım ben.
1: Neden gelmeyecek anlamadım.
0: Çünkü biz... Çünkü biz herkesten gizli evleneceğiz Esat'la. Yani ailemden bir kişi bile olmayacak yanımda. Böyle işte bir kuru imzayla bir çek gidecek. 22 yıldır hayalini kurduğum her şey o 10 dakika sıkışıp kalacak işte. Sonra işte sıradaki diye bağıracaklar. Biz böyle apar topar kalkacağız. Başkaları gelip oturacak o nikah masasına. Öyle.
1: Gülben, bunu yapmak istediğine emin misin?

0: Mecburuz. Ama artık Han da karşı zaten evlenmemize. Ablam da mutsuz olacağımı düşünüyor. Bilseler istemezler. Ablam istemez yani. Ama ben bunu yapmak zorundayım. Siz o gün bana demiştiniz ya, sen çok cesur ve güçlü bir kızsın diye. Sizce ben bunu yapabilecek kadar cesur ve güçlü müyüm?
1: Sen istedikten sonra ve en önemlisi buna hazır olduğunda neden olmasın?
0: Yaparsın diyorsunuz yani.
1: Ama belli ki ailenin onayı senin için çok önemli. Gerçi bu aşağı yukarı herkes için böyledir.
0: Ailemin değil. Ablamın ki. Yani o benim her şeyim. Yıllarca bana annelik yaptı. Canımı bile ona borçluyum ben. Umutsuz bir hayat düşünemem bile.
2: Gülben, hadi küsme artık ya. Tamam çık hadi, uzatma. Aa, nerede bu kız ya? Yukarıda mı hala acaba? Gülben, neredesin Gülben?
3: Çıktı o. Çok önemli bir işi varmış, uzun sürecekmiş.
2: Ne demek önemli? Nereye çıktı? Ne, bir şey söylemedi mi sana baba?
3: Söylemedi. Zaten gizlice çıkar gibi bir hali vardı. Son anda yakaladım. Belki de o arkadaşıyla buluşmaya gitmiştir. Karışma sen. Hala evlenmek için bir şansı olabilir.
2: Vakit geldi. Biricik Südüklümüz dünya evine giriyor. Ben gideyim de geç kalmayayım. Merak etme. Ayakkabısının altına ismini yazarım. Yapacak. Evlenecek, durduramadım onu. Gidecek. Gidecek.

Bensiz yaşamak istemiyormuş. Yanımda olmak istiyormuş. Ne oldu? Hepsi laf. Bir sözle uçtu gitti ha? Yalan söyledin bana. Hiçbiriniz istemiyorsunuz beni. Hiçbirinizin umurunda bile değilim. Yalan söyledin. Benim kızlarını, oğlanlarını sattınız beni be.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Yaşamak bu demek, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek. Oyuna dahil olmak istersin, sence hayat bu mu dersin, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek, oyuna dahil olmak istersin. Aa dostum, bu şarkıyla stüdyoya girmeliyim, yıkıp geçerim.
1: Evet, iyi bir rapçisin, evet. Benim hayatımdasın, Ice-T gibi, saf doğu sahili.
0: Batı sahili dostum.
1: Ne?
0: Ice-T, Ice-T, batı sahili. NWA, Easy falan hepsi işte. Bunlar batı sahili. Batı sahili dostum. Evet, batı.
1: Neredeyse işte. Doğu batı. Senin için sınır yok dostum. Çok kolay.
0: Oh, hey, bak. Hey, versene.
2: Güle güle, dikkatli kullanın.
0: Gece dışarıda mı olacaklar?
3: Evet, Bay Huggins, Bayan Huggins her cuma akşamı yemeğe çıkarır. Oldum olası böyle.
1: Ateşin var mı?
0: Evet. Tamam. Hey dostum, suratın fena dağılmış. Olamaz. Lanet olsun.
1: Sorun ne?
3: Bu Mary.
4: Saat önce işte olmam gerekiyordu. Evet. Arabaya ihtiyacım var.
0: Bebeğim baksana. Burada olduğumuzu nereden bildin ki?
4: Terry mesaj atmıştı.
3: Araba ciddi onun misin? Ve telefonlarını açmıyordun. O yüzden ben de...
4: Dün gece neredeydin? Önemli demiştin.
1: Ha, şuna bak. Uçuk dostum. Tam uçuk.
4: Bu da kimin nesi neydi?
0: Bir arkadaş.
4: Ne arkadaşı?
1: Onun arkadaşı.
0: Evet.
4: Hem siz burada ne yapıyorsunuz ki?
0: Takılıyoruz.
4: Nathan.
0: Ay, yapma. Tanrım. Sakin ol. Sakin ol. Her şey yolunda. Tamam mı? Bak, sadece arabaya birkaç saat ihtiyacım var. Halletmem gereken küçük bir iş var. Olur mu?
1: Yağma işi. Evet.
4: Neden
0: bahsediyorlar? Mary. Alabilir miyim? Lütfen.
4: Ben bıraktım.
0: Hadi oradan.
3: Çıkıyorlar.
0: Biliyordum.
3: Evet çıkıyorlar.
0: Ha?
3: Gidiyorlar.
0: Hı? İşte. Zengin pislikler için yemek saati. İşte budur. İşte budur. Tamam, zamanı geldi.
4: Hayır, ne? Evet. Hacinsler olmaz.
1: Evet, büyük olaya hazırlanalım artık kardeşim.
4: Neden her şeyi mahvediyorsun ki? Aptallaşma.
0: Hayatımın geri kalanını bu aptal tuvalette geçirmeyeceğim.
3: Dur, hadi. Kapı. Bu.
0: İn artık, hadi. Versene.
4: Alo. Dinle, araba işini halledeceğim. Onu biraz oyala, olur mu?
0: 20 dakikada.
4: Birazdan geliyorum. Bir saate. Evet, merak etme. Teşekkür ederim.
0: Gördün mü? Bebeğim, her şey yolunda. Bekle. Tamam, bekle. Hadi. Göz kulak ol canım. Hadi.
1: Hey, uslu durur değil mi? Arabayı alıp gitmesin.
0: Hayır, hiçbir yere gidemez.
1: Güzel.
0: Evet.
3: Bekleyin.
0: Aptal Terry, sersem. Gel.
1: Evet.
0: Tamam.
3: Bunu neden yaptın ki? Biz ne konuşmuştuk
0: kes
3: bu işte?
0: Kes sesini. Açıl susam açıl.
1: Önden buyur.
0: Tamam.
1: Çok güzel. Pekala, nerede?
0: Hey, Terry, kasa nerede?
3: Bilmiyorum.
0: Ne?
1: Tamam, dinle şimdi. Şu an parkındayız. Ve bizim Terry bir hikaye anlatıyor. Güzel büyük bir evden ve yaşlı sahiplerinin evde olmayacağından söz ediyor.
0: Evet.
1: İçinde öylece yatan bir sürü paranın olduğu bir kasadan söz ediyor. Ama şimdi kalkıp kasanın yerini bilmediğini söylüyor.
3: Yatak odasında olabilir veya doktor...
1: Evet, belki de temizlik dolabındadır, değil mi? Bunlar ne böyle? İyi bir hizmetçi olsaydı düzgün bilgi verirdi. Ama yok bayan paspas.

0: biraz saygı göstermesi lazım. Etrafı böyle dağıtamayız.
1: Annene bunun için para ödüyorlar, değil mi?
0: Ama şuna bir bak.
1: Kulağına bu... ne oldu?
0: Ne?
1: Diğer kulağın, Teri, eşcinsel olan.
0: Lanet olsun, düşürmüş olmalıyım. Yapma sana şunu. Şunu yapmayı bırak. Ne yapıyorsun sen?
1: Vay canına. Buradan gerçekten nefret ettim işte.
2: Hey. Oo, kendini fena salmış.
0: Evet,
2: he?
0: Seni de hastayken görürüz.
1: Teri. Hemen buraya gel.
0: Aa. Ne?
1: Aşağıda ne var?
0: Bilmiyorum.
1: Bir baksak mı? Egzersiz olur.
0: Ben gidemem, bileğim.
1: Hadi düşmezsin, merak etme Teri.
0: Orada ne yapıyor bu?
1: Bilmiyorum ama önemi yok. Bu senin evin değil. İstediğimizi yapabiliriz. Hadi. Hadi dedim, yürü.

0: Nathan! Nathan, buldum!
1: Hadi, ne yapıyorsun?
2: Of canım, şuna bak! Of, içinde ne kadar olduğunu hayal edebiliyor musunuz ha? Evet, tanrım! Kendine bir kebap arabası alabileceksin dostum. Gençler fena zenginmiş.
3: Tamam.
2: Hayal edebiliyor musun?
3: Bu da ne böyle?
2: Ne?
3: Elektronik şifreli demiştin.
0: Evet. Evet, annem öyle demişti. Yani?
3: Sahi mi? Onu nasıl açacağımı da söyledi mi peki?
2: Nasıl yani?
3: Kadranlı kilit. Şifresini çözebilir misin?
2: Tabii ki hayır.
3: Al benden de o kadar.
0: Açamaz mısın?
3: Hayır. 10 puanlık soru şişko.
0: O kadar zor olamaz. Yani herhalde doğum günü falan gibi bir şeydir.

0: saçmalık bu.
1: Bu Noel Baba'dan bir hediye değildi dostum. Konu borçlar olunca hiç şakası olmaz bu işlerin.
0: İçinde senin olduğun her plan başından suya düşüyor.
2: Buraya gelmek senin fikrindi. İkinizin fikriydi. Ben buraya gelmeye...
0: Çekil! Lanet olsun! Ne var?
3: Bu iş saçmalık Nathan. Gitmek istiyorum.
0: Bekle.
1: Patron sensin. Planın ne patron?
2: Zaten gereğinden fazla bile kaldık. Gitmeliyiz. Bak zaten Mary de...
0: Bak bana kalkıp ne yapacağımı falan söylemeye kalkma.
1: Hey. Medeni olalım hanımlar. Sakin ol. Parayı istiyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Gerçekten
0: mi? Gerçekten istiyorum.
1: Ve bizim şu kuru ihtiyarlar sihirli şifreyi biliyor değil mi? Neden onlardan öğrenmiyoruz?
0: Evet, onlar dönünceye kadar bekleyelim. Ve ödlerini koparalım. İstediğimizi alırız.
1: İşte böyle. Şifreyi pat diye söylerler. Bu iyi fikir. Sonra küçük hanıma bol bol vaktin kalır.
3: Alo.
4: Alo. Aptal.

0: Bak her an geri dönebilirler.
1: Bu nasıl bir hurda böyle?
0: Televizyon çalışmıyor. O video oynatıcısı için.
1: Bu da ne böyle?
2: Wingo.
1: Zengin pislikler.
2: Evet, iğrenç değil mi? Çok da yapmacık.
1: Şaka yapmıyorum dostum. Bütün hayatım elim boş geçti. Babamın eli boş çürüyüşünü seyrettim. Anneme hiçbir şey veremedim.
2: Şaka etmediğini biliyorum dostum. O işi çözeceğiz. Onun için geldik, geri alacağız. O senin. Hepsi senin.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
2: Orada öyle dikilme. Bize yiyecek bir şeyler bul. Kaliteli abur cuburlar, çerezler, salam, fıstık filan. Pislik.
3: Nathan! Nathan! Nathan! Nathan!
2: Bence bu işi çözmelisin. Yaygaraya başladı.
0: Sadece işi için endişeleniyor. Onu bırakıp arabayla gelebilirdim ben.
2: Bırakmak mı? Hadi. Sanırım gitmek istiyor. Hey seni pislik herif. Onunla birlikte olacaksın öyle değil mi?
1: Bak o hiçbir yere gitmiyor. Bu iş bitinceye kadar buradayız, tamam mı?
2: Çok doğru dostum.
0: Oyalanmamıza izin vermez ki.
1: Oyalanmak mı? Terry ben ne dersem onu yapacak.
3: Nathan!
1: O kız kardeşi gibi değil.
4: Bebeğim!
3: Artık gidebilir miyiz lütfen?
4: İçeri gel, bunu görmen gerek.
3: Hemen işe gitmem lazım Nathan.
4: Fazla sürmez.
3: Benimle oyun oynama.
4: 5 dakika sonra gideceğiz ama bunu görmelisin, bayılacaksın. Hadi gel bebeğim.
3: 5 dakika.
4: Gel hadi. Hadi.

0: Bebeğim ne bekliyorsun? Gelsene.
1: Evet. Ne göstereceksin?
0: Buraya gel.
1: Nathan dur.
0: İşte kötü değil, değil mi?
1: Nathan dur.
0: Evet, o işe artık ihtiyacın kalmayacak. Az kaldım.
1: Nathan.
2: Hadi sapık. İşimiz Hadi. Var. Muhabbet kuşlarının bir işi var. Tanrı aşkına. Hey, işte bu.
3: Aşağıdaki pisliği unut. Bu sana daha çok yakışır. Güzel bir çift olurdunuz.
4: Bu Kate. Huggins'lerin kızıydı. Uzun zaman önce öldü.
2: Pislik.
1: Ben hamileyim. Hamile. Ne demek biliyor musun?
0: Dert etme bebeğim. Çok paramız olacak gerçekten. Bize yetecek kadar, tamam mı?
1: Hayır.
0: Evet. Evet, sadece bu işi bitirmem gerekiyor. Evet. Evet.
1: Lanet olsun. Ne halt ediyorsun?
0: Bebeğim merak etme, tamam mı? Her şey kontrol altında.
4: Bekle.
2: Kapa çeneni sersem. Tamam, bunları takın hemen.
1: Olmaz.
2: Olur hayatım. Hadi.
0: Hadi Mary. Çorabı geçir. Şu çorabı kafana geçir Mary.
2: İsim yok.
0: Tamam.
5: Geç hadi.
6: Anahtarla?
5: Ha, dur. Gel. Önden. Harikasın.
6: Richard.
2: Fırla fırla fırla. Hadi hadi hadi.
0: Hadi hadi.
2: Hadi çabuk gel şuraya.
0: Hadi.
2: Gel hadi. Gel şuraya. Hadi. Tamam hadi sakin ol.
0: Tamam. Gel.
2: Hadi.
7: İyi misin?
2: Geç, hadi. Evet.
0: Hadi.
7: Yapmayın. Durun
0: hadi önce. Dedim yoksa kolumu kırarım. Gel.
7: Hayatım.
0: Gel çabuk. Hadi.
2: Otur.
5: Lütfen.
0: Hadi.
5: Buradayım hayatım.
0: Ellerini ver.
5: Lütfen. Lütfen.
0: Ellerini ver.
5: Lütfen yapmayın. Lütfen. Ne istiyorsanız alın. Ama onu bu şekilde bırakamazsınız. Baksanız ona. Karım yaralandı. İçeride gereken her şey var. Çabuk.
2: Büyük baba ipleri eline alıyor.
0: Siz bizden bir şey isteyemezsiniz. Tamam mı?
1: Ben hallederim.
0: Ne?
5: Dezenfektan ve bandajlar şurada, arka taraftaki dolapta.
0: O geri zekalı değil, tamam mı? Kapa çeneni. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Hadi. Tanrım. Ah.
1: Alın için. İşte böyle. Tamam.
5: Teşekkürler. Şimdi lütfen dikkat et, kesiğin içinde kıymık kalmasın.
1: Tamam, kıpırdamayın.
5: Güzel. Şimdi yaraya biraz dezenfektan sür. Bu acıtacak.
6: Öyle mi?
5: Evet hayatım.
6: Arı sokması gibi mi?
5: Evet, biraz öyle.
6: Aha, arıları severim ben. Bahçede arılarımız var.
1: İşte bu kadar.
0: Acele et, tüm geceyi burada geçirmeyeceğiz.

0: Şimdi bağla onu.
1: Hadi.
2: Tamam, pekala, oldu. Tamam işte, bak, karınla ilgilendik. Bize istediğimizi ver.
3: Cüzdanımda 300 sterlin ve kredi kartım var.
2: Tamam. Evet, başka?
3: Mutfakta buzdolabının üstündeki bir bisküvi kutusunda 1000 sterlin falan olacak.
2: Tamam, bak, şu parayı alıp çantaya koy. Kartın şifresi ne?
3: 6193.
2: 6193, evet. Tamam. Harika, güzel. Pekala.
1: Gel. Tamam. Kilitliydi, tamam mı? Gezin arkadaşını...
0: İsim kullanma gerizekalı.
1: Affedersin ama...
4: Aldınız işte, gidelim hadi.
2: Bu kadar mı?
0: 2000'den az. Gülüyorsun. Eğleniyor musun gerizekalı bunak?
2: Sana bu kadar mı dedim? Tüm para bu mu?
0: Sen doktorsun. Kocaman güzel bir evin var. Bence biri yalan söylüyor.
2: Kasadan ne haber? Kasadan ne haber söyle.
3: Bak, neden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Kasadan bahsediyoruz salak herif.
3: Ama bizim kasamız yok.
2: Emin misin?
3: Tabii ki eminim. Kasa filan yok.
2: Öyle mi? Söyler misin, bodrumundaki o parlak metal kapıya ne diyorsun peki?
0: Bebek evi mi o?
4: Neden bahsediyorsun?
2: Paradan bahsediyorum. Tonla para.
0: Hadi.
2: Yeter
0: hadi,
2: artık.
3: Buna pişman tamam. Olacaksın.
0: Dur dedim.
2: Kes sesini.
0: Dur, kapa çeneni.
4: Ben artık gidiyorum Nathan.
5: Bu rezillik.
2: Biliyorum. Dinle, bak, o kasada tonla nakit para var, tamam mı? Bakım evinde çalışmayı unutabilirsin. Hayatımız değişecek. Sen beni dinliyor musun ha? Bak, bunu sen, ben ve bebek için yapıyorum.
4: Bu iş çok saçma, tamam mı? Tam bir rezillik.
0: Hadi ama, bu iş İstendirs'ten bile iyi.

0: Yapalım şu işi.
1: Evet, önce iş, ailevi sorunlara sonra bakarız.
0: Bana hemen şifreyi söyle.
2: Bu işin sonunda ancak hapse girersiniz. İş kontrolden çıkmadan buradan çıkıp evinize dönün. O zaman olanları unuturuz.
0: Bana hemen şifreyi söyle ihtiyar. Hadi.
2: Hayır, söyleyemem.
0: Sen karşımda kimin olduğunu sanıyorsun ha? Ha?
2: Görebildiğim kadarıyla korkunç bir hatanın eşiğindeki terbiyesiz bir herifsin ve hayatını mahvetmek üzeresin.
3: Bana sorarsan biri küçükken poposuna yeterince şaplak yememiş.
2: Sana katılıyorum canım.
3: Richard'ın canını yakma Richard.
2: Hayatım yapma Richard. Lütfen kendini hiç üzme. Her şey yoluna girecek.
1: Merak etmeyin Bayan Robinson. Biz hayvan değiliz. Değerli kocanızın canını kimseye yakmayacak. Bizimle güvende olacak. Dürüst olayım. Ben sizin için endişe ediyorum.
2: Karım şifreyi bilmiyor.
1: Tabii bilmiyor Richard. Tabii bilmiyor. Ama ben sana soruyorum.
2: Onu rahat bırak. Canını yakma.
4: Nathan, durdursana şunu.
0: Hey! Sen ne yapıyorsun? Böyle kalkıp...
1: Tamam dostum. Patron sensin.

0: Al bakalım.
1: Ne yapacağım ben bununla şimdi?
0: Bize şifreyi söylemesini istemiyor musun?
2: Bu kadarı da saçmalık.
1: Nereye gidiyorsun? Hey, hey, geri dön.
0: İyiydi. Merak etme, babacığın ilgileniyor. Mary, gezden mi saklanıyorsun? Mary, Mary.

Aha. Neredesin hayatım? Gezden mi saklanıyorsun?

0: Buldum. Buraya gel. Gel buraya.
1: Seni kullanmasına izin verme. Gel. Çok geç değil. Gençseniz, haydutun biri için
0: yürü.
1: Geleceğinizi böyle mahvetmeyin.
0: Buraya.
1: Dinle.
2: Yardım et.
1: O bir hayvan.
0: Hadi. Buraya gel.
1: Kıza ne yapıyor?
3: Bence kötü şeyler yapıyor.
1: Evet canım. Çok buraya kötü gel. Şeyler.
4: Kapa çeneni, tamam mı?
0: Gel buraya, hadi.
4: Kes sesini.
1: Sen böyle bir işe nasıl karıştın Teddy? Hiç huyun değildir bunca şiddet. Zavallı annen çok üzülecek, hayal kırıklığı yaşayacak.
3: Terry mi?
1: İkiniz hiç ayrılmazdınız. Bunun değiştiğine inanamıyorum. Değişmedi. Değil mi Nathan?
3: Nathan.
0: Aşık çocuk seni hizada tutamıyor mu? Nathan'ın bu işlere karışıyor diye mi endişelisin ha?
2: Bırak dedim.
0: Kocaman bir çocuk prenses. Kendi kararlarını kendi verebilir.
2: Senin gibi bir psikopat değil en azından.
0: Onu bebekle tuzağa düşürüp cumartesi geceleri fark etmeyeceksin. O seni çoktan aştı hayatım. O kasayı kırıp açıp paraları cebe indireceğiz. Sonra da Nathan seni aptal bebeğini ve o aptal hayatını geride bırakacak.
2: Nathan!
0: Yapma. Sesimizi yükseltmeyelim ha.
1: Gözümün önünde büyüdünüz. Ailelerinizi tanırdım. Ne zorluklar yaşadığınızı biliyorum. Hayat kolay olmadı. Ama siz iyi çocuklarsınız. Güçlüsünüz. Ve dişinizi sıktınız.

0: Ne olduğunuzu biliyorum. Hamurunuzu biliyorum. Ne olduğunuzu biliyorum. Bundan siz sorumlu değilsiniz. Bunu görebiliyorum. Gün gibi ortada. Ama o diğeri, oradaki o hayvan... Buralı değil, değil mi? Bir yabancı. Her şeyi mahvetmesine izin vermeyin. Arkadaşlıklarınızı, hayatınızı. Sen çok daha değerlisin. Güven bana.
1: Kes sesini. Bunları paranı kaybetmek istemediğin için söylüyorsun, değil mi?
2: Doğru söylüyor Nathan. Bu işe bir son verelim. Sonra çok geç olacak. Bana doğru...
1: Kapa çeneni, yoksa dilini keserim senin. Plana sadık kalacağız, anlıyor musun? Yukarıda ne yapıyordun?
3: Bu küçük pislik telefon ediyordu. Seni kazıklamaya yer arıyor.
4: Bu olamaz Richard.
3: Şşş. Hızlanıyoruz ha? Zamanı gelmişti millet.
1: Tamam.
5: Nathan, bunu yapma.
1: Artık oyun oynamak yok. Şifreyi söyle.
3: Evet.
1: Ne? Şifreyi söylemezsen parmağını keserim. Şifre.
2: Yapma Nathan.
3: Kapa çeneni, seni ucube herif.
1: Bana hemen şifreyi söyle Richard.
0: Bunu yapma. Mary'i düşün. Bebeği.
1: Ne yapıyorsun sen?
3: Küçük arkadaşım için endişelenme. Pisliklere kim olduğumuzu göster.
1: Son şansım.
3: Gemiye gelince bıçağı biraz çevir. Tam etlerinden kaymak gibi olur. Yap hadi.
1: Tamam, madem o kadar kolay, al sen yap.
0: Aferin Nathan.
3: Bu da ne böyle? Arkadaş olmuşsunuz. Sen doktor ve cici hanımefendi.
1: Sakın.
3: Sorumluluklarım var.
1: Kes şunu.
3: Seni yumuşak herif. Böyle narin bir tavşan olduğun kimin aklına gelirdi? Bunun nesi var doktor? Bütün bu yaptıkları buranın suyundan filan mı acaba? Onun için elden bir şey gelmez. Doğduğu an uyutmalıymışlar. Yazık. Kes gitsin.
1: Hayır.
3: Kes.
1: Lütfen, lütfen.
3: Git ve kadının parmağını kes sersem herif.
1: Lütfen. Lütfen. Lütfen şifreyi söyle. Lütfen. Lütfen.
3: Lanet olsun. Bunu niye yaptın ha?
6: Seni geri zekalı. Lanet olsun.
3: Beraber çok eğlenebilirdik.
0: Karamadan ölecek. Onu yukarı çıkarmalıyız. Çözmeye.
3: Evet, seni çözmek isterim doktor. Yerde sürünen o aşık çocuğu.

Çocuğu kurtarmak isterim. Seni ve hanımefendiyi. Sizin gibi ihtiyar bunaklar ne yapıyorsa yapmanız için yatakta bırakıp gitmek isterim. Zararı yok. Her şey affedildi. İnan bana, bunu isterim. Gerçekten bana inanmalısın. Hey! Bu aşağılık yerden büyük şehirdeki çatı katıma dönüp uyku saatimden önce kendime iyice çektirip ayaklarımı uzatıp bir fincan çay ve 50 sterline dolu bir yatakta her şeyi unutmak isterdim.

0: Bana sihirli sayıyı vereceksin ve doktorluğa döneceksin.
1: Richard. Söyleyin artık şifreyi.
0: Çok haklı. Söyle artık şunu.
2: Zamanın azalıyor dostum.
3: Tamam.
1: Richard, hayır.
3: Her şey yoluna girecek hayatım. Şifresi 17-1-19-22.
0: İşte bu kadar. O kadar zor değilmiş. Şu aç gözlü sersemlerin birkaç kuruş için debelenmesi ne acı.
3: Hey, çöz beni. Onu öldürebilirsin.
2: 19-22.
3: Evet, evet, 21 olacaktı. Evet, 22 değil.
0: 21 mi?
3: Evet, 21. 17-1-19-21.
0: 17-1-19-21. Emin misin? Fikrini değiştirip hanımefendiye danışmak ister misin?
3: Evet, eminim. O Elinam'ın doğduğu yıl.
0: Pekala.
3: Bana yardım et.
0: 17. Bir.
3: Yardım et. Yardım et. Evet.
0: 19.
3: Evet. Evet. Evet.
4: Evet. Evet. Evet.
0: Ve 21. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır, hayır, lütfen, lütfen, lütfen bağlama onu, yalvarırım,
0: çok
3: yalvarırım,
0: geçeceğim.
3: Bağlama. Elin merak etme, merak etme hayatım, korkma. Hayır, lütfen, hayır, hayır, hayır, yapma. Lütfen yalvarırım. Elin merak etme. Hayır, hayır, hayır, yapamazsın lütfen, hayır. Hayır. Hayır, dokunma, dokunma ona, tanrım, hayır, hayır, hayır. Dokunma. Hayır, dokunma. Hayır, hayır. Hayır.
0: Artık yeter. Senin elektrik tesisatını kim yaptı? Adi herif.
4: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Dur. Dur. Hayır. Hayır, hayır yapma. Hayır, hayır, hayır yapma. Hayır, hayır, hayır.

0: Beni çöz beni lütfen. En doğrusunu yaptın Miri. Yapman gerekeni yaptın tatlım.
1: Onu hastaneye götürmeliyiz. Terry yardım et. Terry yardım et. Hadi.
0: Durun. Kimse bir yere gitmiyor. Hastane 50 kilometre uzakta. Biliyorsun, o yoldan canlı çıkacağını hiç sanmıyorum. Yardım beklerken ona müdahale edeceğim.
1: Ama ona baksanıza.
0: Güven bana. Ona çok iyi bakacağım. Merak etme. Terry, Mary'nin Nathan'ı yukarı çıkarmasına yardım etmelisin. Yapabilir misin? Teşekkür ederim Terry.
2: Ah!

0: Endişelenme. Onu sonra temizleriz. Bir saniye. Bu sefer
1: konuşma. Tamam, geçti.
0: Şşş. Merak etmeyin, geliyorum. Minik,
1: geçeceğim.
0: Bir dikiş, tamam. Cesur kızım için.
1: Doktor Huggins, lütfen.
2: Günahlarının hesabı ödenecek. Hak ettiğini gördün. Umarım çürürsün.
0: Elon. Hadi canım, hadi lütfen. Karımı bağışlayın. Artık tamamen kendinde değil ama merak etmeyin. Sözümü sonuna kadar tutma niyetindeyim.
3: Teşekkür ederim Doktor Huggins.
0: Gerçekten ne yapmamı bekliyordunuz Terry, Mary?
3: Eşyalarını alıyor. Bir şey yok.
4: Hayır, hayır. Ay, ay.
0: Evet, tamamdır.
4: Hayır. Hayır, hayır.
1: Nefes al. Sen canını yakıyorsun.
0: Sessiz ol.
1: Geçti. Sadece çıkarıyor.
0: Baskı uygulamalı.
1: Olamaz, tamam. Geçti. Tamam.
0: Bıçak içinde kırılmış.
1: Bana bak. Canını yakıyorsunuz. Hepsi geçti.
0: Şanslı bir delikanlı. Bıçak hayati organlarına gelmemiş. Evet. Biraz çabayla kurtulacak.
1: Duydun mu? İyileşeceksin.
0: Şimdi dışarıda beklemenizi istiyorum. Çalışmak için alana ihtiyacım var.
4: Hayır, beni bırakma.
1: Hayır, hayır, lütfen bir bırakma. Şeyin yok. Hiçbir yere gitmiyorum. Burada kalıyorum.
0: Israr ediyorum. Onunla doğru düzgün ilgileneceksem sessizliğe ihtiyacım
3: gitmeliyiz.
0: Var.
3: Bırak Doktor Huggins işini yapsın.
1: İyileşeceksin canım. Hayır. Tamam, iyileştim.
4: Hayır, hayır, gitme.
1: Şşş.
3: Hadi Mary.
1: Tamam. Tamam.
0: Bunlar Alan için. Ve lütfen ben Nathan'la ilgilenirken... Bayan Huggins'e siz göz kulak olun.
3: Hadi Bayan Huggins. Gel.
0: Endişelenmeyin. Yarasını saracağım. Ambulans çağıracağım. Gidin bakalım. Hadi hadi.
3: İşte oldu. Dikkat edin. Cama dikkat. Bir şey ister misiniz Bayan Huggins?

0: Mary, hepsi geçti. Ben buradayım.
1: Saçma bir kasa şifresi için karısının hayatını tehlikeye attı.
0: Her şey yoluna girecek. Güçlü olmamız lazım. Tamam mı?

0: Bir şey yok. Merak etme. Şşş. Lütfen ağlama. Şşş. Her şey yoluna girecek. Doktor Huggins'i biliyorsun. Hepsi geçecek, tamam mı? Çok güzelsin. Tamam mı?
1: Ne yaptığını sanıyorsun?

0: artık güvendeyiz.
1: Güvende mi? Neden bahsediyorsun sen? Az önce aşağıda ne oldu sanıyorsun? Nathan ölüyor. Onu bu işe nasıl bulaştırdın?
0: Ben yapmadım. Asıl Nathan'ın fikriydi.
1: Ona o fikri kim verdi? Burada kimin annesi çalışıyor Terry? Kayıp bir köpek gibi Nathan'ın peşine takılıyorsun ama ayak uyduramıyorsun, zavallısın.
0: İçeri geçelim. Bayan Huggins'le ilgilenmem lazım artık.
1: Ben bir şey yapmasaydım onu ölüme terk etmiştin.
0: Öyle söyleme.
1: Gerçek bu. Hep böylesin Terry. İşi batırıyorsun ve etrafındaki her şey sarpa sarıyor. Jane neden gitti sanıyorsun?
0: Hayır, gitmedi. Jane gitmedi.
1: Jane gitti çünkü senin bir hiç olduğunu anladı. Şaka gibisin. Seni hiç sevmedi. Sana acıdı ve sonra senden tiksindi ve onu kaçırdın. Sen kardeşimi kaçıran gerizekalının tekisin. Senin yüzünden onu hepimiz...

0: O benim. Pis.
1: Bayan Huggins, ben hallederim.
0: Oh, zavallı Terry. Gel de otur. Sana bir bakayım.

0: Doktor Huggins.
1: Evet.
0: Nathan'ı görmek istiyorum.
1: Maalesef yarası sandığımdan çok daha ciddiymiş. Yine de toparlanır ama zaman alacak. Ona ilaç verdim. Acısı çok. Şimdi bebek gibi uyuyor. Bol bol dinlenmesi gerekecek.
0: Emin misin yoksa?
1: Geri çekilebilirsen. Tamam. İşte normal. Seni temin ederim. Endişelenecek hiçbir şey yok.
0: O zaman neden hiçbir şey hissetmedi? Neden bu kadar soğuk? Ambulans nerede kaldı?
1: Gelmek üzeredir herhalde. Gelirler ama için rahat edecekse onları memnuniyetle ararım. Sen burada kal.

0: Merhaba, Richard Huggins. Evet, evet, birkaç dakika önce ambulans çağırmıştım. Evet, evet. Ne kadar sürer acaba? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Yoldaymış. Artık fazla sürmez. Şu haline bak. Hiç iyi görünmüyorsun. Yaşadıklarından sonra bir de durumun düşünüldüğünde böyle hissetmen normal.
1: Ben iyiyim.
0: Hayır hayır, değilsin canım, değilsin, iyi değilsin ama hiç korkma. İhtiyacın olan şey bende var. İşte bu seni kendine getirir. İki tanesi iş görür. Güven bana canım. Senin gibi birçok vakaya baktım. Şok, anksiyete, TSSB. En etkilisi bu ufaklıklardır.

0: Ayakkabıların. Birazdan hiç kötü bir his kalmayacak. Bu işten artık gına geldi Kate. Tanrı bilir neleri evimize sokuyorsun. Bunu sana 1000 kez söyledim. Ayakkabılarını kapıda çıkar.
1: Aylan. Gel canım. O Kate değil. O Mary. Genç misafirlerimizden biri. Mary'i hatırlarsın. Mary ve Jane Waller. Şu köydeki ikizler hani.
0: Mary. Mary Waller. Amma büyümüş.
2: Ona ne verdiniz?
1: Sadece çok standart bir ağrı kesici. Ellen yıllarca hemşiremdi. Çok iyi bir hemşireydi ve çok da tatlıydı. Eklemek zorundayım. Gel canım. Gel hadi gel. Misafirlerimize güzel bir çay yapalım. Bir şey unutmadın mı? Arkanda. Sıcak. Sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Solda.
0: Aa. İğneler. İğneleri kaldırmalıyım.
1: Aferin sana. Peki iğneleri neden kaldırmalıyız canım?
0: Çünkü iğneler sivridir. Ve biri yararlanabilir.
1: Biri yaralanabilir. Aferin canım, aferin. Hastalıkların kazanmasına izin veremeyiz. Hafızasını sürekli zorlarım. Küçük sınavlarla. Hedefler uydururum. Hayatı oyuna çeviririm. Çok önemli. Elinimi yanımda tutmak için ne gerekirse.

0: Gitmeliyiz. Telefonunu ver.
1: Ne?
0: Telefonun, çabuk.
1: Kendi telefonunu kullan.
0: Yanımda değil. Terry!
1: Ne var?
0: Telefon diyorum, yardım çağırmalıyız.
2: İyi miyiz Terry?
1: İyiyim Doktor Huggins. Bak, söyledim ya, yanımda değil, tamam mı? Hey, ne?
0: Nerede o?
1: Bayan Huggins'e verdim. Bize güvenmesini bekleyemem.
0: Sen onlara güveniyor musun? Buradan hemen gitmeliyiz. Nathan öldü.
2: Evet.
3: Çay saati.
2: Dur.
1: Teşekkür
2: geldim.
1: Ederim Doktor Huggins.
2: Aferin sana.
3: Şuraya oturayım.
2: Şuradan geç.
3: Terry.
2: Bu da Mary'nin çayı. Söyle bakalım. Bileğin ne durumda Terry?
1: Çok daha iyi. Teşekkür ederim Doktor Huggins. İğnenin çok faydası oldu. Hiçbir şey hissetmiyorum.
2: Bunu duyduğuma sevindim. Tabii yardımı reddetmen beni üzdü. Sen de daha iyi hissederdin. Sence de biraz solgun görünmüyor
3: mu? Hiç iyi değil. Hayır. Hayır, hayır. Sakın burada içme.
0: Dışarıda içerim.
2: Üzgünüm. Ama buna izin veremeyeceğimi anlıyorsunuzdur. Lütfen şuraya otur. Çayını içip ambulansın gelmesini bekle. Üstelik doğmamış çocuğunu düşünmelisin. Sigara birkaç soruna neden olabilir. Doğum bozuklukları, tümörler, teratoma, beyni kafatasının dışında doğan bebekler bile olabilir. Seni cesaretin için bir kez daha takdir etmek istiyorum canım. Yaptığın şey kolay değildi. Bir insanın canını aldın. Senin sayende kurtulduk. Oo. Yakında burayı tekrar

0: temiz etmeliyiz. Böcek salgını var gibi güveler, gümüşçünler, hamam böcekleri, her türlü musibet var. Otur Mary, çayını iç. Bu şartlar altında itiraz etmek tabii büyük kabalık olur.
1: Hadi, Mary.

0: Kate o halde doğduğunda böyle olmasının Tanrı'nın bir cezası olduğuna inanmak için her şeyimizi verdik. Evet, onu sevdik. Ona baktık ve büyüyüp çok güzel bir kadın oldu. Güzel, hassas, harika bir kız. Onu korumaya, eğitmeye çalıştık. Edepli olması için çalıştık. En doğrusunu yaptık. Bize direndiği zamanlar oldu. Bazen bize düşman bile oldu. Ama dik durduk. Hiç tereddüt etmedik. Alan da ben de bu göreve hiç içerlemedik. Umutsuzluğa hiç kapılmadık. Gel, gel, gel canım.
1: Ah, ah, kafam ne kadar da dağınık değil mi? Ne şapşal sersem bir şeyim.
0: Ah, benim şapşal sersem şeyim.
1: Tabii. Bisküvi Mary içindi.
2: Buyurun Bayan Higgins.

0: Koleksiyon defteri Ella'nın fikriydi. Tutmaya devam ediyor ve hafızasına iyi geliyor. Kayıplar arasında bir kız. Ella'nın işler çok detaylıdır. Kayıp kız soruşturmasında yeni ipuçları. Bunu tüm o kayıp ruhlara adadı. Olağanüstü değil mi? Talbury St. Edward's'ta kayıp kız soruşturması devam ediyor. Korkunç bir kayıp. Tabii anlıyorsunuzdur. Ellen canım.
1: Çok sıcak. Çok sıcak olduğunda çayı biraz bekletmelisin.
2: Evet.
3: Telefonumu geri alabilir miyim? Nathan'ın annesini aramalıyım.
0: Üzgünüm canım. Ne dediğini anlamıyorum.
3: Telefonum Nathan'daydı. Şimdi cebinde yok. Sizde olduğunu biliyorum. Nathan olmasaydı ikiniz de ölmüştünüz. Ambulans hakkında yalan söylediniz. Onları aramadınız bile. Söyleyin ona ne yaptınız? Bana ne olduğunu anlatın hemen.
0: Hadi kendine çeki düzen ver Mary. Üzgünsün, bu anlaşılabilir bir şey. Ama şimdi o duygularına yenik düşmenin kimseye hiçbir faydası olmaz.
1: Uslu bir kız gibi çayını iç.
3: Açın kapıyı.
0: Mary hadi. Bitap düştün. Şokta olmalısın.
3: Kapıyı açın.
0: Hormonların coşuyor. Ağaçlar yüzünden ormanı göremiyorsun. Hadi gel de aptallık etmeyelim. Bunun kimseye faydası yok
3: canım. Açın şu kapıyı dedim.
0: Canını yakmayı hiç istemem ama bana başka seçenek bırakmadın.
1: Böyle bir kadın anne olmak istiyor.
0: O hadi gel benimle yürü.
1: Çocukların yürü. Üzgün bir anneye babaya ihtiyacı vardır. Böyle edepsiz bir serseriye değil. Yakında sakinleşecektir.
3: Bırak dedim.
1: Dolap hep iş görür.
3: Bırak.
2: Derdi ne bilmiyorum. Onu hiç böyle görmedim.
1: Çok dikkatli olmalısın Terry. Böyle bir kız yalancı, adi, pis bir parazit. Çok zehirli. Sen çok daha iyisini hak ediyorsun.
0: Dinle canım. Tüm bunlar senin için çok fazla oldu. Terry ona göz kulak olur değil mi Terry? Ambulans.

0: kadar.
1: Terry mi?
0: Evet canım. Elin yatar yatmaz aşağı geleceğim.
2: Bana güvenebilirsiniz Bay Huggins.

0: çıkar beni.
1: İyi değilsin. Bay Huggins hormonlarınla ilgili söylediği şeyler de haklı.
0: Geç şunları da çıkar beni.
1: Benimle bu şekilde konuşma. Nathan'la hiç böyle konuşmuyorsun. Sana berbat davranıyor. Neden onunla olduğunu anlamıyorum. Seni kullanıyor, sürekli eleştiriyor. Seni sevmiyor. Seni hiç sevmedi.
0: O öldü.

0: hayatım, hayır. Lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol.
1: O kızın cezalandırılması lazım.
0: Elbette hayatım, ben hallederim, sen merak etme.
1: Hayır. Ben halletmek istiyorum.
0: Şşş, yorgunsun.
1: Hayır. O kız hemen cezalandırılmalı. Çok yaramazlık yaptı. Her şeyi mahvedecek. Onu hemen cezalandırmak istiyorum.
0: Emin misin hayatım?
1: Evet, evet, evet.
0: Pekala, madem öyle istiyorsun.
2: On dakika önce her şey yoluna girecek dedi.
3: Doktor Huggins onu öldürdü.
2: Huggins'leri çocukluğumuzdan beri tanırız. Onlar hiç...
3: Aç şu lanet kapıyı. Neyin var senin? Acele et. Hadi.
2: Lanet olsun.
3: Ne oldu?
2: Bana o şeyden fazla verdi sanırım.
3: Teli. Ne yapıyorsun?
2: Şu iğne. Bayan Huggins'i yaptığı iğne. Bacağım uyuştu.
3: Anlamıyor musun? Teli. Aç şunu. Ne halt ediyorsun orada? Teli. Teli.
2: Doktor. Doktor Huggins.
3: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Sus biraz. Doktor Huggins!
3: Teli, kapa çeneni gerizekalı!
2: Doktor Huggins!
3: Beni anlamıyor musun?
2: Kapa çeneni! Kapa çeneni artık! Sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ha? Rastgele biri değilim! Rastgele değilim! Ben rastgele biri değilim! Hayır!
4: Özür dilerim. Dinle. Hala kurtulabiliriz. Ama beraber olmalıyız.
2: Beraberle kastettin ne?
4: Tek başıma yapamam.
2: Hayır. Hayır, hayır. Beraberle kastettiğin ne?
4: Dinle Terry, şimdi hiç zamanı değil.
2: Zamanı. Tam zamanı. Cevap ver lütfen. Beraberle ne demek istedin?
4: Bilmiyorum Terry.
2: Yani eskisi gibi mi? Eskiden olduğumuz gibi mi?
4: Ne?
2: Eskiden. Birbirimizi sevdiğimiz zamanki gibi.
4: Ama sen...
2: Sen... Sadece sen Jane. Sadece sen.
4: Neden bahsediyorsun?
2: Bizden bahsediyorum. Alacağımız o evden bahsediyorum. Hatırladın mı?

0: Lütfen yapma bunu.
1: Beraber iyiydik biz. Biliyorsun.
0: Beni korkutuyorsun.
1: Herkes öyle söylerdi.
0: Bunu yapma. Beni burada bırakma.
1: Bırakmak mı? Bir dakika. Seni neden bırakayım? Jane. Nereye gidiyorsun? Jane! Jane, nereye gidiyorsun?
0: Anahtarı almalıyız. Burada bekle.
1: Jane!

uyuduğunu söyledi. Yalancı. Yalancı. Adi yalancı. Yalancı. Nerede? Nerede o? Jane!

0: Jane! Ne yapıyorsun?
1: Gelip seni alacaktım.
0: Beni bırakıyordun.
1: Hayır, hayır. Hayır. Bırakabilirdim ama bırakmadım. Acele etmeliyiz, hemen gitmeliyiz. Her yerde olabilir.
0: Yalan söyleme. Beni bırakıyordun.
1: Hayır, hayır. Bunu yapmam. Bunu asla yapmam. Beraber gideceğiz. Tamam mı?
0: He?
1: Buradan beraber gideceğiz.

0: İlginçleri kurtarmalıyız.
1: Neden bahsediyorsun sen? Ağzını ört.
2: Hadi. Hiçbir yere gidemezsin. İşte buradayım. Buradayız. Buradayız. Buradayız.
1: Neredesiniz?
2: Seni.

0: Bana ne verdin? Bana ne verdin? Söyle.
1: Böyle davranamazsın genç hanım. Tak bunu hayatım. Ha!

0: etme canım.
1: Ben buradayım.
2: Karının gırtlağının kesilmesine bir dakika kaldı. Anahtarları ver. Hemen.
1: Lütfen zarar verme.
2: Şaka yapmıyorum. Onu öldürürüm.
1: Tamam. Anahtarları vereceğim. Bana bir dakika ver. Dur. Anahtarı bulayım. Biraz bekle.
2: Karın bana ne verdi?
1: Kas gevşetici. Etkisi hızlı gelir ama geçicidir. Birkaç saat sonra geçer.
2: Anahtarları ver.
1: İlaç uzuvlarını tek tek felç edecek. Önce bir kol, sonra diğer kol. Bacak, sonra diğer bacak. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı 30 dakika daha
2: edersin. Anahtarları ver hemen.
1: Sana anahtarı vereceğim.
2: Hemen.
1: Tamam, tamam, tamam. Peki, peki. Ama arkadaşın Teri'yi istemiyor musun?
2: Teri'yi tabii ki istiyorum. Teri'yi ve anahtarı ver.
1: Çok iyi. Bana yardım edersen seni...
2: Ne yapıyorsun?
1: Düşünmeliyim.
2: Ne düşünmesi? Çabuk yoksa gırtlağını keserim.
1: Nerede bilmiyorum. Teri... Merak etme hayatım, her şey yolunda.
2: Hayır hayatım, her şey sarpa sardı. Teri'yi anahtarlarla beraber kapıya
1: tamam.
2: Getir.
1: Karşılığında...
2: Hayır, seninle pazarlık yapmıyorum. Teri'yle anahtarları getirip onu bana vereceksin.
1: Ama bana garanti vermelisin. Canı yanmayacak, yoksa anlaşmamız yatar.
2: Tamam, o zaman konuşur. Seninle sürekli konuşacak. Duyuyor musun?
1: Eylül. Canım.
2: Bir şey söylesene.
1: Yaralandın
2: İyice
1: mı?
2: Kafayı yedi bu.
1: Hayatım cevap ver.
2: Bir şey söyle.
1: Güzel güzel güller. Çocukların en sevdiği şarkı Elin. Güzel güzel güller. Cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler.
3: Güzel güzel, güzel güller,
1: cep dolusu çiçekler, yaprak yaprak dökülürler, güzel güzel çiçekler,
3: anne çaydanlıkta, baba bardakta.

0: zıpla sonra ineriz biz şarkıyla.
1: Güzel güzel çiçekler. Çiçekler.
2: Söyle.
1: Hep dolusu.
0: Hep dolusu çiçek.
2: Şarkı söylemeye devam et.
1: Söyle hayatım.
0: Cep dolusu
1: güzel,
0: çiçekler.
1: Güzel güzel çiçekler. Cep yaprak, dolusu yaprak, çiçekler.
2: Yaprak, söyle.
1: Yaprak görürler.
0: Dökülü
1: güzel güzel. Muayene senindir Mary. Koridora çıkıyorum. Güzel güzel çiçekler. Bekleteri, bekleteri dökülürler. Güzel güzel çiçekler, cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler. Yaprak yaprak dökülürler. İnekler otlakta.
2: Hadi.
1: Uyumuşlar orada. Yaprak yaprak ucube çiçekler. Çıkarız hepimiz. Güzel güzel çiçekler.
2: Hangi anahtar?
3: İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak yaprak çıkarız hepimiz.
0: Güzel güzel çiçekler. Güzel güzel güller.
2: Hadi.
0: Dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler. Yaprak yaprak dökülürler.
3: İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak.
1: Hayatım neredesin? Neredesin?
0: Çıkarın hepimizi.

Ah!

0: Oh. Ah. Bu iyi görünmüyor Mary. Ah, hiç iyi değil. Şu genç terinin nişancılığı fena değilmiş. Artık pek kalmadı. Ama tabii haberin olsun, Elinim'in sana enjekte ettiği ilacın benim o küçük özel karışımımın etkilerinin acıya faydası dokunacaktır. Ne kadar acı. Biz de kalkmış belki yerini doldurmak için kalabileceğini düşünüyorduk. Büyüdüğünde çok yıprandı, zarar gördü. Elin'le beraber bunu düşündük gerçekten. Ruhun ikimizde de güçlü bir intiba bırakmıştı. Çekiçle yaptığın o şey. Evet, bunu konuştuk. Ama sonunda iyisi bildiğimiz işten sapmayalım dedim.
1: Türkiye

0: Ege'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
10: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
11: Ne?

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da

0: onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
8: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
8: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
8: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Koçakla Festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Sadece birkaç dakikacık kaldı. Sonra uzun, güzel bir uyku. Hoşça kal Miri. Sana güvenebileceğimizi biliyordum.
2: Terry çok cici bir çocuk oldu ve iyi çocuklar tatlıyı hak eder.

Bizim özel tatlı yıldızımız çok parlak. Ama bu dünya için çok nadir. İşte bak,

0: O alındıktan sonra Alan teselli bulamadı. Boşluğu doldurmak için bir çocuğa daha ihtiyaç duydu. Epi'yi bir denedik. Epi'yi kızı denedik. Ama hiçbiri tam olarak olmadı.
1: Hiçbiri olmadı.
0: Sonra güzel bir yaz akşamı istasyonun platformunda... İşte teri, işte bu teri.
1: Güzeller güzeli Kate'im.
0: Seni görmeye birini getirdik.
1: Sürpriz. Sana çok iyi bakacağız.
0: Ve bir aile olacağız.

0: Tamam hayatım, şunları unutma, tamam mı? Evet.
1: Tamam canım. Merak etme, mutlaka yapalım ama.
0: Çok güzel hayatım.
1: Baharda.
0: Güzel fikir. Harika. Çok güzel.
2: Ekim mi yapıyorsunuz Bayan Huggins? Yılın bu döneminde. Biraz geç değil mi?
1: Ah, hayır, 3 yeni çalı. Çok lezzetli reçelleri oluyor. Çocuklar çok seviyor. Bitirdin mi?
2: Evet Bayan Huggins. Kapıya ne oldu acaba?
0: Bir istila daha. Evet. Her yeri ilaçlamak zorunda kaldım. Baş belası gümüşçünler.
1: Peki her şey yolunda mı? Sanki.
0: Ah. Kafası meşgul gibi.
2: Au. Hayır. Sorunlarımla size sıkıntı çıkarmak istemem.
1: Ah, hiç olur mu? Ne oldu?
2: Ah, önemsiz olduğuna eminim ama neredeyse bir haftadır Terry'den hiç haber alamadım. Hiç uyu değil.
0: Ah, ne derler bilirsin. Gençler eğlenmelidir.
2: Sizin gençliğinizden sonra dünya çok değişti. Artık çok daha tehlikeli. Ve Terim çok, çok kolay kaybolur.
0: Senin sayende harika bir çocuk oldu. Merak etme, her şey yoluna girer canım.
2: Ah, çok teşekkür ederim. Evet, haklı olduğunuza eminim doktor. Ebeveynlik demek hep endişe demek. Hiç bitmiyor. Neyse, artık gitmeliyim. Ve önümüzdeki hafta görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz. İyi günler. Ve hiç endişe etme. Yakında onu göreceğinden eminim.
1: Bu kadın gerçek bir hazine.
0: Ve sen de benim hazinemsin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: İyi akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, Beyaz Ana Haber'le karşınızdayız. Dilerseniz hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Milli Savunma Üniversitesi'nde Kurmay Subaylar mezuniyet törenine katıldı bugün. NATO zirvesinin ardından ilk kez aslında kameraların karşısına geçti. Savaşlar sadece cephede olmuyor dedi. Cumhurbaşkanı iç kalemizi sağlam tutmalıyız diyerek de terörsüz Türkiye vurgusu yaptı.
2: NATO Liderler Zirvesi'ne Ankara'da başarıyla ev sahipliği yaptı.
3: O tarihi zirve sonrası ilk kez geçti kameraların karşısına.
2: İttifakın geleceğini Türkiye'de ele aldı.
3: İstanbul'dan verdi mesajlarını.
2: Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor.
3: Çok dikkat çeken bir uyarısı vardı Cumhurbaşkanı'nın.
2: Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz coğrafyada alnımız ak, başımız dik, bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye'nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden taviz veremeyiz.
3: Ve terörsüz Türkiye vurgusu yaptı. Yeni bir hikaye yazacağız dedi.
2: İç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken kardeş ve kaderdaş olduğumuzu unutmayacağız. Ülkemizi yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla yeni bir

0: hikaye yazmaya başlayacağız.
1: NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandığı sırada Türk yıldızları selamlama uçuşu yapmıştı, biliyorsunuz efendim. İşte o muhteşem anların kokpit görüntüleri paylaşıldı. Bakın o zamanlama nasıl ayarlanmış.
2: NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı resmi törenle karşıladı. O anlarda Türk yıldızları gökte kusursuz bir gösteriye imza attı.
3: Son 45 yıl.
2: İki lider turkuaz halıda yürürken arka planda hummalı bir hazırlık vardı. Liderlerin yürüyüşü saniye saniye hesaplandı.
3: Şimdi son 25.
2: Milli Savunma Bakanlığı o anların kokpit görüntülerini paylaştı. Donald Trump merhaba asker dedi, Türk yıldızları 10 saniye sonra selam verdi.
3: 15 saniye.
4: Merhaba asker.
3: Türk yıldızları son 10 saniye.
5: 10 saniye.
2: Ve işte o an. Türk yıldızları gökyüzünden saniyeler içinde aynı anda geçti. Arkalarında ilk önce ABD bayrağının mavi, kırmızı ve beyaz renklerini bıraktılar. Ardından al bayrağın rengi, kırmızı ve beyaz renkler kaldı gökyüzünde.
1: Ankara'daki NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlere isimlerine özel işlenmiş birer revolver hediye etti. Hediye uluslararası basında geniş yankı uyandırdı sevgili izleyenler. Hatta Litvanya Cumhurbaşkanlığı silahın sergileneceğini açıkladı.
2: Gümüşay 357 Magnum ilk olarak Gümüşhane'de üretilmişti. Adı da oradan geliyor. Nadir bir koleksiyon parçası olarak kabul ediliyor. Şimdi dünya gündeminde. Hediye edilen her bir revolver liderlerin isimleri işlenerek özel olarak hazırlandı. Silahların yurt dışına çıkarılabilmesi için gerekli ihracat belgeleri de düzenlendi. Silahlar mermileriyle birlikte özel ahşap kutu içinde teslim edildi. Litvanya Cumhurbaşkanlığı silahın ilk görüntülerini yayınladı. Litvanya lideri hediye silahı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda basın mensuplarına sergiledi. Hediye Cumhurbaşkanlığı binasında sergilenecek. İngiltere Başbakanı Keir Starmer kendisine hediye edilen revolveri ülkesine götürmedi. İngiliz yetkililer ateşli bir silahın Birleşik Krallığa ithal edilmesinin yasal olmaması nedeniyle revolverin Türkiye'de bırakıldığını açıkladı. Silahın ateş edemeyecek şekilde etkisiz hale getirildikten sonra İngiltere'ye gönderilmesi bekleniyor. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin revolveri ise Roma'daki Başbakanlık Sarayı Palazzo Chigi'deki diğer resmi hediyelerle birlikte muhafaza ediliyor. Kanada Dışişleri Bakanlığı da silahı müzede sergileyecek. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini revolveri dönüş uçağında gazetecilere gösterdi. İsveç hediyeyi Türkiye'deki büyükelçilikte bıraktı. İthalat belgelerini bekliyor. Geçmişi 90'lı yıllara dayanan silah Türkiye'de üretilen ilk 6 patlar olma özelliğini taşıyor.
1: Evet, dünya liderleri Ankara'da kritik kararlara sadece imza attılar ama NATO zirvesinin ardından gündemde sadece yine diplomasi yoktu. Bayraklara gösterilen hassasiyet, İzlanda Başbakanı'nın iki günde katlanan takipçi sayısı, Japon Bakanı'nın balık ekmek molası ve dünya liderlerini hayran bırakan Türk ezgilerimiz. İşte NATO zirvesinin ardından kalan o renkli anlar.
2: Dünya liderleri Ankara'da buluştu. Masada savunma, gündemde güvenlik vardı. Ama iki günlük zirvenin ardından kiminin takipçisi arttı, kimi Türk lezzetlerinin tadını çıkardı. Zirvenin ilk dikkat çeken detayı protokoldeydi. Liderlerin aile fotoğrafı çektirdiği merdivenlere ülke bayrakları yerine sadece ülkelerin isimleri konuldu. Böylece hiçbir ülkenin bayrağı yere bırakılmamış oldu. Akıllaraysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yine liderler zirvesinde Türk bayrağını yerden alarak ceketinin cebine koyduğu anlar geldi.

0: Zirveye 40 bin takipçisiyle geldi, Ankara'dan neredeyse 100 bin takipçiyle ayrıldı. İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadottir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni hayranlıkla incelediği anlarla konuşulmuştu. Zirvenin bitmesiyle Ankara Kalesi'ne çıktı, başkent manzarasını izledi. Bol bol fotoğraf çektirdi. Kale esnafı da genç başbakanı boş göndermedi. Kaşıklar çıktı, oyun havası başladı. Ama asıl hareket sanal medyada yaşandı. Genç başbakan sanal medyada güzelliğiyle büyülerken takipçi sayısı da 2 günde 2 katından fazla arttı. Japonya Savunma Bakanı'nın rotası ise zirve sonrası İstanbul'du. Koizumi Shinjiro diplomasi masasından kalktı, balık ekmek masasına oturdu. Vatandaşların arasında heyetiyle birlikte İstanbul'un simge lezzetinin tadını çıkardı. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ise ülkesine döndü. Mehter Marşlı yürüyüşünün ardından bu kez kendi basınına eleştirilerde bulundu. Türkiye'ye F-35 tedariki ile ilgili haberlerin abartıldığını söyledi. Yunan medyasını dar bakış açısıyla eleştirdi. Zirvenin sahnesinde ise sanat vardı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Türk ve Türk dünyasının ezgilerini dünya liderleriyle buluşturdu. CSO Çello Yıldızları'nın konserinin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sanatçıları tek tek tebrik ederek icra düzeyindeki başarılarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Macron topluluğu Fransa'da da dinlemek istediğini ifade etti. Yemek programının kapanışında sahne alan Samide grubunun çok dilli performansı da uluslararası konukların beğenisini kazandı. ABD Başkanı Donald Trump, grubun performansı sırasında topluluğa takdirini bir jestle gösterirken sanatçılara tebrik ifadesiyle memnuniyetini iletti.
1: Dünya liderleri için aylarca hazırlandı, aylarca Anadolu'nun seçkin lezzetleri NATO zirvesinin sofrasında buluştu resmen. 8 aylık hazırlığın sonucuysa mutfağa dönen tabaklardan belliydi aslında. NATO liderleri Türk yemeklerini silip süpürmüşlerdi.
2: Hazırlanan tüm yemekler Türk mutfağının, Anadolu mutfağının çeşitleriydi.
3: Dünya liderleri için hazırlandı, aylarca üzerinde çalışıldı.
2: Çok güzel geri dönüş aldık, herkes çok mutluydu. Biz tabii bizim için, şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu, bu çok önemli.
3: Anadolu'nun seçkin lezzetleri Beştepe'deki NATO zirvesinde liderlere sunuldu.
2: Bizim için, şefler için önemli şey dönen tabaklardır. Yani tabakların hepsi boştu, bu çok önemli.
3: NATO zirvesinde dünya liderlerine ve üst düzey heyetlere sunulan menünün hazırlığı aylar sürdü.
2: NATO zirvesi çok önemliydi, çok kıymetliydi. Yaklaşık 8 aylık bir çalışma vardı.
3: Zirve sofrasında Türkiye'nin dört bir yanından lezzetler vardı.
2: Mutlaka bir dolmayı tattırmamız gerekiyordu. Biliyorsunuz bizim mutfağımızda vazgeçilmezidir. Kabak şişe dolması yaptık, zeytinyağlı. Çok sevildi.
3: Ana yemekler de çok beğenildi.
2: Bonfile hazırladık ızgarada, beğendiğiyle beraber ve ızgara sebze tabağı vardı.
3: Tatlı final elinde bademli irmik helvası, baklava ve dondurma vardı.
2: Mahcup olmamak, o standartları korumak, o lezzette herkesin bir ortak noktasını yakalayabilmek çok kıymetliydi.
3: Aylar süren hazırlığın sonucu masadan mutfağa dönen tabaklar da görüldü.
2: Çok güzel geri dönüş aldık, herkes çok mutluydu.
1: Evet, NATO zirvesinde liderler kritik güvenlik başlıklarını görüştüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Çankaya Köşkü'nde bir araya gelen lider eşleri de gelecek nesillerin teknolojinin risklerinden nasıl korunacağını ele aldı. Programın ardından verilen özel davette ise kişiye özel hazırlanan tatlılar ve süperstar Ajda Pekkan'ın performansa dikkat çekti.
3: Konserler, kişiye özel tatlılar. Kritik zirvenin gündeminde savunma ve güvenlik vardı. Lider eşlerinin gündeminde de gelecek nesillerin güvenliği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelen lider eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.
4: Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor?
3: Çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısında çocukların dijital

0: aldığı tehlikeler ele alındı. Lider eşleri çocukların teknolojinin zararlı etkilerinden korunmasına yönelik düşünce ve tecrübelerini paylaştı. Kritik başlıkların ele alındığı programın ardından lider eşleri onuruna özel bir davet verildi. Ve o davetten yeni görüntüler ortaya çıktı. Sofrada en dikkat çeken ayrıntılardan biri kişiye özel hazırlanan tatlılardı. Çekya Başbakanı'nın eşi Monika Babisova'nın paylaştığı görüntülerde tatlının üzerinde adının ve soyadının baş harfleri işlendiği görüldü. Gecenin sürprizi de süperstardı. Ajda Pekkan lider eşleri için sahneye çıktı. Şarkılarını seslendirdi. Lider eşleri süperstarın performansını ilgiyle takip etti. Çankaya Köşkü'nde gelecek nesiller için ortak mesajlar verildi.
1: Ve iç siyasete döndüğümüzde ise CHP'liler yine CHP'lilerle karşı karşıya geldi. Krizin adresi bu kez İstanbul İl Binası'ydı.
0: Yine bir CHP iki yönetim. CHP'liler CHP'lilerle karşı karşıya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle Özgür Özel destekçileri İstanbul İl Başkanlığı'nda birbirine girdi. Gerilim poster üzerinden başladı. Binada asılı duran Ekrem İmamoğlu'nun dev posteri indirilecekti. Kılıçdaroğlu'na yakın partililer harekete geçti. Ortalık karıştı. Polis ve vinçle gelen ekip Ekrem İmamoğlu'nun posterini kaldırarak yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterini astı. Özgür Özel'e yakın partililer de gece saatlerinde il binasına gelerek İmamoğlu pankartını yeniden astı. Gerilim tırmanırken polis ekipleri binaya girdi. Kazanan Kılıçdaroğlu cephesi oldu. Günün ilk saatleri itibarıyla binanın her iki cephesine de Kılıçdaroğlu posteri asıldı.
1: Kocaeli'de kan donduran bir cinayet işlendi. Bir adam tartıştığı öz amcasını palayla öldürdü. Cinayet anı da saniye saniye kameraya yansıdı.
0: Amca yeğen tartışması cinayetle bitti. Cani yeğen dehşet saçtı. Gözünü kırpmadan amcasını palayla böyle katletti. Kan donduran cinayet Kocaeli'de yaşandı. 56 yaşındaki İbrahim Kara'yla yeğeni Enes Kara arasında anlaşmazlık vardı. İkili tartışmaya tutuştu. Yeşilliklerin arasında arbede yaşandı. Arbede yerini saldırıya bıraktı. Cani yeğen gözünü kırpmadan palayla amcasına saldırdı. Amca İbrahim Kara kanlar içinde yere yığıldı. Yeğen dehşeti bitmek bilmedi. Palayla vurmaya devam etti. Talihsiz adam olay yerinde can verdi. Ekipler oradaydı. Palalı katil polise direndi. Bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Ekipler eşliğinde hastaneye kaldırılan Kara'nın psikolojik rahatsızlığı olduğu ortaya çıktı. Yeğeni tarafından öldürülen İbrahim Kara'nın cenazesi toprağa verildi. Soruşturma devam ediyor.
1: Ve usta oyuncu Halil Ergün efendim kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. 80 yaşındaki oyuncu komşusunun dikkati sayesinde o milyonluk dolandırıcılıktan bakın nasıl kurtuldu.
0: Ali Rıza Bey'in az daha ağzının tadı kaçıyordu.
2: Aman Allah korusun, Allah ağzımızın tadını bozmasın.
0: Yaprak dökümünün Ali Rıza Bey olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Halil Ergün, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.
3: Duymayacağım bir daha.
0: Kendilerini polis olarak tanıtıp adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söylediler. Usta oyuncunun güvenini kazandılar. Ancak Ergün kendisini bekleyen fırtınadan habersizdi.
3: Ne fırtınası? Ne olacak? Bir şey biliyorsan söyle.
0: Dolandırıcılar oyuncuyu ağlarına düşürdü. Evden dahi çıkmasına izin vermediler.
3: Ona ait bir şey görmeyeceğim bu evde. vermeyeceğim.
4: Baba dur.
3: Burada.
0: Ergün'ün komşusunun oğlu durumdan şüphelendi. Usta oyuncunun dolandırılmak üzere olduğunu anlayıp ekiplere haber verdi.
3: Apar topar bu evden sürgün edildim. Şimdi yine dert top edilip geri getirildim.
0: Usta oyuncu milyonluk vurgundan komşusunun oğlu sayesinde kurtuldu.
1: Sakarya'da boğulma tehlikesi geçiren bir adam can kurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı. Ölümden dönen adam verdiği tepkiyle ağızları açık bıraktı.
5: Ya rezil otur.
6: Boğulmaktan son anda kurtarıldı, rezil olmaktan çekindi.
5: Vallahi rezil olmayayım.
6: Görüntüdeki bu adam denizde yüzüyordu. İşler yolunda gitmedi. Dalgaların arasında kayboldu, boğulma tehlikesi geçirdi. Jet skili can kurtaran ekipleri dikkatliydi. Motor çalıştırıldı. Noka'ya ulaşıldı.
5: Geç geri.
6: Boğulma tehlikesi geçiren adam sudan çıkarıldı. Yaşadığına sevinmek yerine rezil olmaktan çekindi. Trajikomik anlar ekiplerin kamerasına yansıdı.
5: Ya rezil otur.
6: Can kurtaran ekibinden de tepki aldı.
5: Rezil olmayayım ya.
6: Sonunda sahile çıkarıldı. Sağlık durumu iyi.
5: Atla.
1: Efendim, sabırsız sürücüler için Yargıtay'dan emsal bir karar var. Bakın, trafikte peş peşe inatla selektör yapanlara hapis yolu gözüktü.
7: Ben sadece sollarken selektör yapıyorum bir kez.
0: Trafikte selektör yapanlar yandı. Ard arda selektör suç sayıldı.
8: Sabırsız sürücülerin önündeki araca selektör yapmadan önce artık iki kez düşünmesi gerekecek.
7: Niye? Neden?
8: Neden mi? Yargıtay önündeki araca peş peşe selektör yapanlar için dikkat çeken bir karara imza attı. Selektörle diğer sürücülere rahatsızlık verenler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi uyarınca işlem başlatılacak.
9: Bence güzel bir karar olmuş. Ben belki arkamdan böyle sürekli bir selektör yapıyor diye belki kaza yapacaktım.
0: Yargıtay peş peşe selektör kullanımını kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kapsamında değerlendirdi.
8: Bu kapsamda suçlu bulunan sürücüler 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilir.
7: Çok güzel bir karar.
10: Vallahi mükemmel olur.
1: İtalyan kadın 3000 kilometre uçtu efendim. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki özel bir klinikte bıçak altına yattı. Göğsünü dikleştirip 5 bölgeye yağ aldırma işlemi yaptırdı. Güzelleştirmek isterken resmen ölümden döndü.
0: Güzelleşmek isterken kabusu yaşadı. 28 gün ölüm kalım mücadelesi veren İtalyan kadın milyonluk tazminat davası açtı.
11: İtalya'da özel bir şirkette yöneticilik yapan 41 yaşındaki Ellen 3000 kilometre uçtu. İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir klinikle anlaştı. Göğüs dikleştirme ve yağ aldırma operasyonları için bıçak altına yattı.
0: 241 bin lira yani 4 bin euro verdiği hastanede iddiaya göre kayıt dahi açılmamıştı.
11: Ama çok geçmeden komplikasyonlar baş göstermeye başladı. Yüksek ateş, sol kolda pıhtılaşma ve şiddetli ağrıları vardı.
0: Apar topar kan nakli yapıldı. Enfeksiyon nedeni bulunmadı. 5 gün sonra seyahat uygundur raporu verilen kadın İtalya'ya geri gönderildi.
11: Ama yürüyecek takati bile yoktu. En yakın hastaneye kaldırıldı. Çoklu organ yetmezliği ve zatüre teşhisi kondu. 28 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.
0: Operasyon için harcadığı paranın 2,5 katını iyileşmek için harcadı. İtalya'daki hastaneye 530 bin yani 10 bin euro ödemek zorunda kaldı.
1: Efendim, Adana'da Ömer isminde gizemli bir adam aşkını banknotlara yazmıştı. İşte o adam aşkına karşılık bulamamış olacak ki bu kez de duvarlara yazmaya başladı. Adanalılar şimdi Özge ve Ömer çiftini arıyor.
0: Önce paraların üzerine yazdı.
4: Çok şaşırdım. İlk defa böyle bir şey gördüm.
0: Sonra da duvarlara.
10: Ömer Özge, aklını başına al oğlum. Böyle soytarlıkla kız sevilmez.
0: Ömer'in Özge'ye duyduğu

0: Aşk Adanalıları canından bezdirdi.
1: Gençler kamu malının nerelere hitap ettiğini, kimlerin hakkı olduğunun hesabını yapmadıkları için hor görülür kamu malı. Onun için bir sıkıntı yok yani.
0: Ömer adlı bir genç Özge'ye aşıktı. Aşkını önce paraların üzerine yazdı.
2: Özge ve Ömer'i buraya davet ediyorum. Bütün düğün masraflarını ben karşılayacağım.
0: Sonra hızını alamayıp Adana'daki bütün boş duvarlara aşkını yazdı. Adanalılar da böyle sevilmez diyerek Ömer'e nasihatte bulundu.
3: Biz sadece bisiklete yazardık, seviyoruz seni diye, ama bisikletimiz de rüzgar gibi geçerdi.
4: Çorum'da da 6 arkadaş define bulmak için girdikleri mağaradan 5 kişi olarak çıktılar. Ekipler şimdi mağaranın içinde kaybolan adamı arıyor.
0: Arkadaşlarıyla birlikte define peşine düştü. Girdiği mağaradan çıkamadı. Çorum'da 6 arkadaş define bulma umuduyla mağaranın yolunu tuttu.
5: Buradayım abi.
0: Ancak o mağaradan 5 arkadaş çıktı. Biri içeride kalmıştı.
6: Ona biraz kaygan oradan sonra. Çok az aşağıya kadar.
0: AFAD ve jandarma olay yerindeydi. Madenciler de destek verdi. Define için mağaraya giren adamdan biri zarandı.
7: İp aşağıya atın
0: da. Ancak mağaradan kendisi değil eşyaları çıkarıldı. Ekipler 50 metre kadar derinliğe indi. Metan gazı seviyesi yüksekti ama kayıp adamdan tek bir iz bile bulunamadı.
8: Şu kamerayı bir salalım bakalım.
0: 5 kişiye işlem başlatıldı. Kayıp adamı arama çalışmaları devam ediyor.
8: Baksana abi, yapıyorsun.
9: Yosun.
4: Dolar biraz geriledi. Altınsa yeniden güç kazandı. Sınırlı yükseliş gösteren gram altın yeniden 6200 lira seviyelerini gördü.
10: Piyasalar haftayı karışık bir seyirde tamamlıyor.
0: Dolar zayıfladı. Sert düşüş yaşayan altın sınırlı yükselişe geçti.
10: Ons altın tarafında 4054 dolar seviyesine kadar bir gerileme vardı. Şu an öğle saatlerindeyiz. 4100 dolar seviyesinin üzerinde.
0: Tırmanan savaş gerilimi, FED faizi, enflasyon. Piyasalar bir kez daha hareketlendi.
11: Dolar haftanın son günü zayıfladı. 47 liraya geriledi. Zayıflayan dolar karşısında altınsa güç kazandı.
10: Gram altın TL fiyatı 6135 lira seviyesine kadar gerilemişti. Şu anda 6200 lira seviyesinin üzerinde bir toparlanma olduğunu gözlemliyoruz.
11: Ama ABD-İran arasındaki savaş gerilimi ve FED faiz artırımı endişeleri altının bir haftadır yaşadığı kayıpları toparlamasına izin vermedi ve altın %1'lik kaybını korudu.
10: Malum hafta sonuna giriyoruz. Yine İran'dan gelecek haber akışları veya Trump'ın açıklamaları piyasalarda bir risk oluşumuna tekrar devam ediyor.
0: Uzmanlara göre ABD-İran belirsizliği altını frenliyor. Eylül ayındaki FED faiz artırımı olasılığı da %54'ten %64'e yükseldi.
4: Müşteri saldırdı, zor anlar yaşadı sevgili izleyenler. İstanbul'da saat 4.30 civarında taksicilik yapan ve aynı zamanda da sinema oyuncusu olan Emin Balcı saldırıya uğradı. Müşterinin hakaretler savurup biber gazı sıkıp taksiye zarar verip aracı kaçırmaya çalıştığı iddia edildi.
12: Zarar verme bak.
13: Bizim dokunulmazlığımız var. Biz dokunulmazız.
12: Alkollüsünüz, tamam mı? Alkollüsünüz.
14: Gündüz sinema oyuncusu, gece taksici. Alkollü kadın müşteri onu taciz etmekle suçladı, saldırdı. Biber gazı sıkıp arabayı kaçırmaya çalıştı.
15: Yedi yapan bir araya gelmesin.
14: Oyuncu Emin Balcı sinema filmlerinde oynuyor. Ancak geceleri direksiyon sallıyor.
16: Merhabalar. İsmim Emin Balcı.
14: Çekmeköy'den aldığı kadın müşteri başına bela oldu. 230 lira tutan taksimetre ücretini 30 lira eksik verdi. Kalanını isteyince Balcı'yı taciz etmekle suçladı.
15: Eteğimin altına soktun ya, Allah senin belanı versin. Allah.
12: Ya bir polis çağırın ya.
14: Araca vurmaya başladı.
12: Araçlar bak zarar verme.
14: Evrakları dışarıya fırlattı. Kadının durmaya niyeti yoktu.
15: Tecavüz etmeye çalıştın ya, Allah senin belanı verecek.
12: Hanımefendi lütfen.
14: Balcı'ya biber gazı da sıktı. Ardından aracı kaçırmaya çalıştı.
12: Alkollüsünüz, tamam mı? Alkollüsünüz. Yapma.
14: Emin Balcı kadından şikayetçi oldu.
4: Ve milyonlarca emekli zamlı maaşlarını öğrendiler. Sıra ek ödemelere geçti. Kök maaşlara ne kadar ek ödeme yapılacağı merak konusuydu. Kim ne kadar ek ödeme alacak? Yanıtı haberimizde.
17: Beklenen zam oranı belli oldu. Kök aylıklarla birlikte ek ödeme

0: artışa geçti. Ek ödemeler %4 ila %5 oranında yapılacak.
1: Kök maaşı 14.774 liranın üzerinde olanlara %4, altında olanlara ise %5 ek ödeme yapılacak.
0: Peki ek ödemeler nasıl hesaplanacak?
1: Hali hazırda 40.000 lira emekli aile olan bir emeklinin 1600 lira ek ödemesi var. Böylelikle hesabına yatan 41.600 lira. Ancak %17,76'lık zamla birlikte kök aylığı 47.104 liraya yükselecek. Bu rakam üzerinden hesaplandığı zaman ek ödemesi ise 1884 lira olacak.
0: Maaşı 14.774 lira altında olanlar için hesap ne olacak?
1: Şöyle ki 12.000 lira mevcut maaş üzerinden hesaplayacak olursak yeni zamla birlikte kök aylık 14.131 lira oluyor. Ek ödeme ise 706 liraya yükseliyor.
0: Ek ödemelerle birlikte maaşı 16.920 liranın altında kalan emeklilere devlet desteği verilecek. Maaşları 23.550 liraya tamamlanacak.
2: Efendim hayat müşterek deriz ama bazıları için cüzdanlar tamamen tek taraflı çalışıyor. İşte Yargıtay da tam bu adaletsizliğe noktayı koydu. Düzenli işi olmadığı halde kazandığı 3 kuruşu eve harcamayan kocayı da ağır kusurlu saydı.
3: Evli çiftler dikkat! Yargıtay emsal bir karara imza attı. Elimde gördüğünüz bu fişte bir evin tüm yükü yazıyor. Ancak o yükü yalnızca kadın sırtlanıyorsa işte o zaman işin rengi değişiyor. Çünkü Yargıtay gelirini aile bütçesinden saklayan kocayı tam kusurlu saydı. Düzenli işi olmadığı halde kazandığı 3 kuruşu eve harcamayan, üzerine bir de çocuklarının harçlığına göz diken kocayı mahkeme ağır kusurlu ilan etti. Bu durumu boşanma gerekçesi saydı. Yani yüksek yargı diyor ki eşinin cüzdanından elini, çocuğunun kumbarasından gözünü çekmeyen evliliğe veda eder. İşte bu karar maaşını eve harcamayan kocaların uykusunu kaçıracak gibi görünüyor.
2: Alkol şişede durduğu gibi durmadı. Yine alkollü bir adam E5'i birbirine kattı. Metrobüs hattının tellerine tırmandı. Trafiğe aldırış etmeden yolun ortasından yürüdü.
3: Alkollü adam E5'i birbirine kattı. Yaka paça yoldan dışarıya çıkarıldı.
4: Şu an adamı aldılar. Birkaç kişi.
3: İddiaya göre alkollü şüpheli bir anda E5 yoluna çıktı. Trafiğe aldırış etmeden yürümeye başladı.
5: E5'e oturuyoruz.
3: Bir süre sonra metrobüs hattının tellerine tırmandı. Metrobüs yoluna girmeye çalıştı. Başaramayınca da telleri asılı halde bekledi. Avcılar yönünde trafik durdu. Aracından inen vatandaşlar yaka paça adamı yoldan dışarıya çıkardı.
4: Şu an adamı aldılar, birkaç kişi.
3: Bazı sürücüler de korna çalarak tepki gösterdi.
2: Antalya'da site havuzuna giren 13 yaşındaki kız çocuğu site yöneticisi tarafından haşema giydi diye kovuldu efendim. Ve bakın sonra ne oldu?
6: Kadın kızıma geliyor ve diyor ki direkt onunla konuşuyor. Sıkıntı burada esasında. Sen diyor bu şekilde havuza giremezsin diyor.
3: 13 yaşındaki kız çocuğunu haşema giydiği için havuzdan çıkarmaya çalıştı ve tutuklandı.
6: Sosyal medya bu konuyu aksettirdikten sonra çok hızlı bir şekilde tepki verdiler.
3: İddiaya göre o kadın yöneticiydi ve Rus uyrukluydu. Küçük kız neden giremediğini sorduğunda akıl almaz bir cevap aldı.
6: Benim havuza girmememdeki sebep nedir diye sorduğunda senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz.
3: Kız çocuğu kendini tek başına savunmaya çalıştı. Çünkü yanında anne ve babası yoktu.
6: O gün burada değildim. Benim kızım da diyor ki sizin giydiğiniz mayo ve bikinilerden benim giydiğim kıyafetlerin haşamanın hiçbir farkı yok. Kumaş olarak aynı kumaş, sadece stili farklı diyor.
3: Bir daha gelme diyen Rus uyruklu kadın yönetici tutuklandı.
2: Yine Antalya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Müşteri gibi markete gelen bir kişi kasadaki paraları aldı. Sonra 10 yaşında çocuğun da olduğu otomobili çaldı ve kaçtı efendim.
7: Kendisi paraya dadanıp bir anda kaçmaya başladı.
3: Önce paraları, ardından da otomobili çaldı. Çok geçmeden yakayı ele verdi. 18 yaşındaki Taha Emircan Kacır'a markete girdi.

0: kasadaydım. Bir tane çocuk geldi. Bir bisküvi falan alıyor. Parayı da uzatıyor. Kasaya normal bir müşteri olarak geliyor.
1: Müşteri gibiydi.
0: Para üstünü vereceğim zaman bu çocuk bir anda kasa açılır açılmaz etrafına bakıyor. Saniyeler sonra kasa açıldığı zaman elini bir anda kasama atıyor.
1: Paraları aldı, kaçtı.
0: Kaçmaması için bir şekilde bileğini falan tutmaya çalıştım ama olmadı hani.
1: Marketi soyduktan sonra içinde 10 yaşında bir çocuğun bulunduğu otomobili çaldı, kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra kaza yaptı. Otomobili bıraktı. Koşarken bir kişinin de telefonunu çaldı. 10 yaşındaki kız çocuğunun içinde olduğu çalışır vaziyetteki otomobili kaçırdı. Jandarma da peşindeydi. Kaçış anında iki araca çarptı. Ekipler sonunda ortalığı birbirine katan gaspçıyı yakaladı ama teslim olmaya niyeti yoktu. Direndi. O anda bir personelin parmağı kırıldı. Şüpheli tutuklandı. 550 bin lira da para cezası yazıldı.
2: Bursa'daki bir trafik uygulaması oldukça ilginç anlara sahne oldu. Bir sürücü efendim alkol çıkmadı diye bakın nasıl sevindi.
3: Çok az içtim çünkü yani bir çay bardağı.
1: Alkol çıkmadı diye mutlu oldu. Sevinçten yerinde duramadı. Trafik uygulamasındaki ilginç görüntüler Bursa'dan.
3: Ya çok az içtim çünkü yani bir çay bardağı.
1: Alkol metreye korkarak üfledi. Alkol çıkmayınca da sevinçten yerinde duramadı.
3: Çay bardağı.
4: Cenk.
3: Cenk, bir daha sana tavsiye ederim. Yani ne alır sana? Hiçbir şekilde alkol litresine geçmiyoruz. Tamam.
4: Çak, tamam.
1: İlginç anlar kameralara böyle yansıdı.
4: Çak, tamam.
3: Devam edin.
2: Artık İstanbul'da yaşamak kadar ölmek de masraflı sevgili izleyenler. Ancak dudak uçuklatan fiyatı kadar mezar yeri bulmak da artık bir lüks haline geldi. Boş mezar fiyatı bakın kaç bin lira.
1: İstanbul'da ölmek de lüks oldu. Mezar yeri fiyatları yüz binlerce liraya ulaştı. Fiyat artışları bir yana İstanbul'da mezar yeri bulmak imkansız hale geldi. Fiyatlar 335 bin lirayı gördü.
5: Mezarlıklar neredeyse tam kapasiteye ulaşmış durumda. Ancak belediye kendi atadığı mezarlar için ücret talep etmiyor. Ama şehrin göbeğindeki boş mezar fiyatları dudak uçuklatıyor.
1: Mega kentte kabristan tarifesi 4 gruba ayrılıyor.
5: İstanbul'da en ucuz mezar yerine baktığımızda 10.728 lira. En pahalı boş mezar yeri ise 334.896 lira oldu.
1: Mezarlıklar %90 doluluk seviyesine yaklaştı. Belediye yeni defin için şehrin uzak noktalarına yönlendiriyor. Özellikle İstanbullular için en cazip seçenek cenazeyi memlekete nakil ettirmek. Gasilhane, kefenlenme, tabut ve şehirler arası nakil işlemleri için belediyeler ücret talep etmiyor. Bu yüzden memlekete define teşvik ediliyor.
2: Yunanistan'dan Almanya'ya giden uçakta korku dolu anlar yaşandı. Uçağın motorundan kopan parça kabin camını kırdı efendim. Bir yolcu dışarı fırlamaktan son anda kurtuldu.
1: Yolcu uçağının motorundan kopan parça kabindeki camı kırdı. Korku dolu anlar yaşandı. Boeing 737-800 tipi uçak Almanya'ya gitmek için Yunanistan'dan havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra motor arızası yaşandı. Saniyeler sonra da motordan bir parça koptu ve kabindeki camı kırdı. Uçakta basınç düşüşü yaşandı, oksijen maskeleri açıldı. Korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre bir yolcu dışarı fırlamaktan son anda kurtuldu. Görgü tanıkları o anları anlattı. Yolculardan birinin başı ve omuzları camın dışındaydı. Neyse ki emniyet kemerini çıkarmamıştı dedi.
2: Sıfır atık projesi de büyüyor. Bu kez mücadele muslukta başlayacak. Çeşme suyunu içme suyuna dönüştürecek aparat geliştiriliyor.
1: Sıfır Atık projesi büyüyor. Bu defa mücadele muslukta başlıyor. Çeşme suyunu içme suyuna dönüştürecek aparat geliştiriliyor. Sıfır Atık'ta doğa dönemi başlamış. Tüm Türkiye doğayı çok sevmişti.
4: Nereye kadar var?
6: Benden şunu kadar gördüm.
4: O bayağı da getirmişiz maşallah.
6: 200 adet.
1: Serinin yeni projelerini Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş Kayseri'de tanıttı.
7: Yeni bir yol haritasını ilan ediyoruz.
5: Özellikle büyük şehirde yaşayanlar musluktan akan suyu içemiyorlar. Ya evlerine arıtma cihazı kurduruyorlar ya da marketten hazır su alıyorlar. Ama yeni geliştirilen aparatla birlikte musluktan akan su içme suyuna dönüştürülecek ve gönül rahatlığıyla çeşmeden su içilebilecek.
1: Ayrıca çevreyi kirleten işletmelere ağır cezalar da yolda.
5: İlk etapta 4 milyon lira para cezası kesilecek. Ancak ikinci kez aynı suçu tekrarladığı takdirde hapis cezasıyla karşı karşıya kalınabilecek.
1: Çevre dostu üretime geçecek işletmeler için düşük faizli kredi modeli üzerinde çalışılıyor.
2: İbrahim Tatlıses'in küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'ten de çok sert açıklamalar geldi. Düşenin dostu olmaz dedi. İmparatorun yalnız kaldığını belirtti. İşte o açıklamalar.
8: O eski halimden eser yok şimdi.
9: Nefret ediyorum oğlum sana. Nefret. Gözünün içine bakarak söylüyorum ha.
10: Buna git düşenin dostu bir yere kadar. Öyle süperim demek de olmuyor.
1: Aile içi kavgalarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses bu defa küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'le karşı karşıya geldi.
10: Bir aydır benim dediğim kadarıyla Ankara'da yatıyor. Bir aydır hiç kimse ziyaretine gitmiyor.
1: Babasının uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi. Bir yıldır kelepçeyle geziyorum diyerek isyan etti.
10: Bir sene oldu, suç yok, hiçbir şey yok. Bir sene kelepçe takıldı.
1: İmparatorun miras açıklaması da soruldu Ahmet Tatlıses'e.
11: Devlet evladım.
12: Her şey.
11: Aynen. Kuruluş yok, kuruluş.
12: Hiç kimse.
11: Kimenle? Parayı ben kazanmışım. Babamdan kazanmışım.
1: Aklı selim düşünen biri bunu yapmaz dedi.
10: Hiç kimsenin olmaması lazım. Ailede hiçbir şey olmaması lazım. O kadar evladım var. Yani aklı selim düşünen bir insan zaten bunu söylemez.
2: Çin'de ise sel felaketi yaşandı. Binlerce insan mahsur kaldı. Bir okulda mahsur kalan öğrencileri kurtarmak üzere motorlu yüzer köprü sistemleri bölgeye gönderildi.
13: Oy oy oy oy oy oy oy.
1: Çin'i sel vurdu. Binlerce kişi mahsur kaldı. Yılanlar bir köyü istila etti.
13: Oy oy oy oy oy oy.
1: Şiddetli yağışlar tropikal fırtınanın etkisiyle sel felaketine yol açtı. Nehirler taştı, altyapı çöktü, binlerce kişi mahsur kaldı. Dronlar, tekne ve profesyonel kurtarma ekipleri devreye sokuldu. En kritik noktalardan biri Guigang şehrindeki bir eğitim parkıydı. Burada yer alan okullar su altında kaldı. Öğrenci ve öğretmenler mahsur kaldı. Ekipler ileri teknoloji bir çözüm devreye soktu. Motorlu yüzer köprü sistemi bölgeye gönderildi. Köprü 60 metre uzunluğunda hızlıca şekil değiştirebiliyor. Tek seferde 200 kişiyi taşıyabiliyor. Sel nedeniyle 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Ayrıca bir tesiste kara yılanlar da sel nedeniyle sokağa daldı. Yaklaşık 900 yılan bir köyü istila etti. Köylüler büyük panik yaşarken hızlı müdahale timleri kuruldu.
2: Ankara'nın güzelliklerini yok etmeye adeta and içen Mansur Yavaş ve ekibi çevre felaketine imza atmaya devam ediyor. Bakın, başkentin en işlek noktası Çankaya Büyükesat'taki vadide kanalizasyon sorunu alarm verdi. Bölgede hem hastalık yayıldı hem de ağır kokular. İşte Ankaralıyı canından bezdiren o alan.
12: Kulağı okuyor zaten.
14: Kışın kanalizasyon pisliğinden durulmuyor.
15: Bir köyde açıktan akan kanalizasyon var ve etrafında çocuklar oynayıp da hasta olma tehlikesi varsa oranın kime oy verdiğinin ne önemi var?
16: Böyle söylemişti Mansur Yavaş. Peki ne oldu?
17: Kanalizasyon bu sefer köyde değil, Ankara'nın tam da merkezinde açıktan aktı. Burası Çankaya ilçesi Büyükesat mahallesinde bulunan Papaz'ın Bağ Vadisi. Ankaralıların yeşillikler arasında yürüyüş yapması gereken vadide kanalizasyon alarmı verildi.
14: Su basıyorlar. Bir müddet sonra gelen kanal dışarı akıyor.
12: Pislik, her şeyi var. Hizmet yok. Bir yağmur yağıyor. Olduğu gibi buraya şah akıyor bak.
17: Mansur Yavaş ve kendine benzettiği ekibi çevre felaketine imza atmaya devam ediyor. Ve işte o imzalardan bir tanesi daha. Yakınında yüzlerce konutun bulunduğu Papaz'ın Bağ Vadisi'nde yağmur suyuyla kanalizasyon suyu karışıyor. Bölgeyi mide bulandıran ağır bir koku sarıyor. Her yıl aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılarsa duruma isyan ediyor.
12: Yıllardır buranın sorunu çözülmüyor.
17: Mahalle sakinleri mağduriyetlerinin giderilmesi için hem ASKİ'ye hem de Çankaya Belediyesi'ne başvuruda bulundu. Ancak o başvurular çözüm olmadı. İddiaya göre aldıkları cevap bugün yarın geleceğizden ileri gidemedi. Ankaralı her zaman olduğu gibi yine kaderine terk edildi.
14: Defalarca dilekçe verdik. Bugün yapacağız, yarın yapacağız. Hiçbir aslı astarı yok. Ne gelen var ne giden var.
12: Altyapı yapılacak dedi ama kaç sene geçti, altyapı da yapılmadı.
17: Mansur Yavaş Ankaralıların sağlığını da riske attı. Çöpler ve atıklar toplanmadı, birikti. Vadinin her bir köşesinden sadece lağım kokusu değil, hastalık da yayıldı. Vatandaşlar evinin camını açamadı, oyun oynamak isteyen çocuklar dışarı çıkamadı.
14: Kışın kanalizasyon pisliğinden durulmuyor.
12: Her taraf pisti.
16: Siyaset peşinde koşan Mansur Yavaş ve ekibi Ankara'ya sırtını döndü.
12: Koku da yapıyor. Güzelim bir yerleri değerlendirsek çok şahane olur.
14: Park yapılabilir, yürüyüş parkuru yapılabilir, her şey yapılabilir.
16: Ama CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmet değil, bahane üretiyor. Yavaş ve ekibi Ankara'nın güzelliklerini yok etmekte kararlı.
2: Efendim çok kısa bir ara verelim, yeniden döneceğiz bültenimize.
18: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
19: Buraların redlisiyim.
20: Nerelerim mi?
19: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. Haliyle buralar bizden soruluyor.
21: Bonjour madame.
19: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
22: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
21: Très bien. Merci.
20: Gezerken yol tarifi,
19: alışveriş fit check'i.
20: Buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
21: Aa Demet Hanım.
20: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
19: 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
20: her yer redlilerin oluyor.
19: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
23: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
24: Bu var ya bu.
25: Blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
25: Yok ben doymalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
24: Abi bu adam ne yiyor ya?
27: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
28: Arkadaşlar!
29: Azma!
28: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
30: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
28: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
27: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
8: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
2: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Yeni Magnum Sandwich.

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
2: Bellona, Bellona. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
3: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona yatakta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
8: Her kullanımda ilk yılki tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Demirtaş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Ana haber bütün hızıyla devam ediyor sevgili izleyenler. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği LGS sonuçları da açıklandı. Tam 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Peki tercihler ne zaman başlayacak ve nasıl yapılacak? Detayları haberimizde.
2: Öğrencinin mevcut yeteneklerini geliştirmesinde ona en fazla katkı sunacağını düşündükleri okullara tercih etmeleridir.
3: Liselere geçiş

0: için harekete geçti.
1: Öğrenci ve velilerin kullanması amacıyla geliştirilen ve Türkiye genelindeki okullarla ilgili verilerin tek bir merkezde toplanmasını amaçlayan Rota Marif uygulaması tercih döneminde çok ciddi bir kolaylık sağlayacaktır.
0: Rota Marif uygulamasının içeriği bununla da sınırlı değil.
1: Okul türleri, pansiyon durumu, okulların fiziki özellikleri, bunun yanında okulların alan ve dalları, iletişim bilgileri, adresleri gibi pek çok tercih döneminde işe yarayacağımız veriler de mevcuttur.
0: Sistem adaylara rehberlik edecek simülasyonları barındırıyor. Adaylar okulların verilerini yan yana getirerek karşılaştırma imkanı da buluyor. Tercih işlemleri ise 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: Drift atanlar, kavga edenler, hakaret eden akaryakıt istasyonu çalışanları, işte trafikte kayda alınan olaylar efendim.
3: İki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar bir akaryakıt istasyonunda durdu. Araçtan inen taraflar bir anda birbirine saldırdı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Ortalık savaş alanına döndü. Bir kişi kavgaya işte böyle uçarak dahil oldu. Gerilim gitgide tırmandı. Taraflardan biri arabanın bagajındaki kamp sandalyesini aldı, karşı tarafa saldırdı. Öfkesi dinmeyen sandalyeli şüpheli araca saldırdı, camını işte böyle parçaladı. Kaçan 3 şüpheli gözaltına alındı. Bir kadın sürücü akaryakıt istasyonuna geldi. Motosikletine yakıt almak istedi. Ardından da ödeme için içeriye girdi. Çalışan kameranın kayıtta olduğunun farkında değildi. Kadının arkasından işte böyle küfür etti. Sürücü anları izleyince şoke oldu. Sanal medya hesabından paylaştı. Çalışana tepkiler çığ gibi büyüdü.
2: Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Bizim buraya girip çıkmamız bir dakika efendim. Siz emredin, kızınızı alalım.
1: Efendim, General Harrington geldi.
2: Teşekkür ederim çocuklar. Ben size kararımı bildireceğim.

0: General? Burada tatilde değil misiniz? Niye üniformayla dolaşıyorsunuz? Boğaz'da bir tekne turu yap, iki kıta arasında git gel.
1: Çok isterdim Joseph ama şu anda tatil yapacak bir gündemimiz yok.
0: Malatya'da durum ne?
1: Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Füze kalkanları çok yakında aktive olacak.
0: İsrailli dostlarımız işin hızlandırılmasını istiyor.
1: Biliyorum, her gün Pentagon'a ve Tel Aviv'e rapor veriyorum.
0: Dostlarımızın hassasiyetini anlamalıyız.
1: Türklere bilgi verilmesini istemiyorlar.
0: Siz de gerçek bilgileri vermeyin o zaman. Bilgi dediğin kağıda yazılı yalanlardır. İşimize geleni söyleriz. Türkler de bizim dostumuz. Onları niye kıralım?
1: Aslında bunun için gelmedim. İstanbul'dan ayrılmak istediğinizi duydum.
0: Radarı benim evime mi yerleştirdiniz? Hisleri okuyan bir radar.
1: Joseph, seninle biz eski dostuz. Kızının senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Feller'in yaptığı da affedilir gibi değil. Ama Amerika'ya dönmeyi aklından çıkar. Türkiye'yi Suriye'ye sokmaya hazırlandığımız bu dönemde senin gibi diplomatik bir dehaya ihtiyacımız var.
0: Beni anlamıyorsunuz. Nefes alamıyorum. Benim olan niye başkasının elinde olsun ki? O benim kızım. Karım İstanbul'a gelmeyi reddediyor. Bir haftadır klinikteydi. Sakinleştiricilerle uyuşmuş vaziyette. Niçin? Bir dakikada çocuğumu kollarımın arasına alırım.
1: Beyaz Saray'ın sahibi senin burada olmanı istiyor. Ben sadece seni uyarıyorum.
2: Al bakayım.
3: Senin bisikletin niye böyle?
2: Yaşlıların bisikleti de böyle kızım.
3: Annem benim eve bisiklet sokmama izin vermiyor. Sen hep bisikletlisin.
2: Ama senin büyümen lazım ya. Koşacaksın, yürüyeceksin, arada da bisiklete bineceksin, değil mi?
3: Of, bıktım büyümekten.
4: Haklı güzel kızım. Büyümek büyümek. Ne oluyor büyüyünce? Böyle daha güzel değil mi?
3: Evet. Dede, benim bir kolyem vardı, o kayboldu.
4: Ben alırım kızım sana.
3: Çok teşekkür ederim. Böyle bir kolye.
4: Tamam kızım, tamam.
2: Kolyesiz daha güzel. Bak kızımın ne güzel boynu var. Hadi ye bakayım.
3: Çok özledim babama.
2: Nereden okursun o gazeteyi bey?
3: Dede beni babama götür. Lütfen, ne olur ne olur. Dede ne olur lütfen. Çok özledim. Ne olursun. Lütfen dede.
5: Kaza falan değil Polat. Biri bizi öldürmeye kalktı.
6: Araştırıyorum. Bakalım ne çıkacak.
5: O gerizekalı İbrahim kızı için yaptı.
6: İbrahim'in parada pulda gözü yoktur.
5: Para değil bu, kızı. Anlamıyor musun?
6: Dediğim gibi. Araştırıp öğreneceğim ne olduğunu.
5: Babamı görmek istiyorum.
6: Şimdi değil. Senin dinlenmen lazım.

0: Abi ben de seni arayacaktım.
1: Koçum ne yapıyorsun? Ne var ne yok?
0: Abi sıkıntıdan başka bir şey yok.
1: Keyif çatsın. Senin gibi vatanını milletini seven delikanlılar
2: sıkıntı çeksin. İçine tüküreyim böyle dünyanın.
1: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
0: Adını duymuştum abi.
1: O benim canımı sıktı. Alacağımız var, vermiyor namussuz.
0: Nasıl vermiyor?
2: Gözden düştük ya.
1: Kaçak durumdayız, o yüzden vermiyor.
0: Abi sen versene şunu. Nasıl vermiyormuş paranı?
2: Girme koçum bu işlere.
1: Babanın hiç istemediği işler.
0: Abi kendim için değil ki. Ha senin paran, ha bizim paramız. Ayrıca ben bu namussuzlara düşmanım.

0: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
1: Sinirden gülüyorum. Beyefendi randevu vermiyor bana.
0: İstersen ben alayım.
1: Yok yok. Başka birilerini soktum araya.
0: Beyefendi eski kurttur. Hava puslu. İninden kafasını çıkartıp bakmaz.
1: Hani kurtlar puslu havayı seviyordu?
0: Puslu hava, delikanlı kurdun işi. İhtiyar kurdun değil.
1: Çayın nerede?
0: Bir kere de git kendin al.

0: Bak. Bak. Sen görüyor musun fermanı?
1: Şimdi konuştuk telefonda. Çok vefalı çocuk. Muhakkak arar, hatırımı sorar.
0: Yukarıdan İstanbul ne güzel görünüyor, değil mi? Bak. Bak. Ama sen gene de böyle çok kenarlarda dolaşma. Tamam. Hadi gel. Gel.

0: Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Tamam dede.
0: Elif, kızım. Yavaş, yavaş. Dikkatli ol kızım.
1: Dede, mısır istiyorum.
0: Hadi gel alalım.
1: Ben kayayım, sen al.
0: Tamam. Peki.

0: Elif. Kızım Mısır'ı. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif. Elif.
1: Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş tarihi ilanını ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında demişiz. Bakalım bunlar ne demiş?
2: Beyefendi, misafiriniz geldi.
1: Sabri, şuradaki Musevilik kitaplarını buraya getir.
2: Beyefendi, 12 kollu şamdanı da çıkarayım mı?
1: Yok, mübalağa olur. Misafirimizi bekletmeyelim.

0: Değerli dostum Şamir, ne güzel seni görmek.
1: Sizi böyle sıhhatli görmek bizi memnun etti.
0: Buyurun. Emeklilik bizi yaşlandırdı Şamir kardeşim.
1: Siz sabahları uyanıp tıraş oluyorsanız emekli değilsiniz demektir.
0: Memleket meselelerini takip ediyoruz tabii. Gördüklerimizden de hiç memnun değiliz. Benim insanım aç. Benim insanım kredi kartlarının esiri olmuş. İnsan açken, esirken aklı çalışır mı? Çalışmaz. Çalışmazsa ne yapar? Kendini uçurumdan atanlara oy verir.
1: Beyefendi, bu delile engel olacak sizsiniz. Bunlar Türkiye'nin eksenini kaydırdılar. İkinci bir İran oldular. İsrail'e sırt dönmek ne demek? Siz asla böyle bir şey yapmadınız.
0: Ben Batı'dan bir kötülük görmedim. İsrail'den de görmedim. Esad'dan gördüm.

0: Saddam'dan gördüm. Pehlevi'den gördüm. Brejnev'den de gördüm.
1: Bunları niye anlatmıyorsunuz devletin sahiplerine?
0: Dinlemiyorlar ki aziz kardeşim. Herkes her şeyi biliyor.
1: Churchill'i de dinlemediler. Ama İkinci Dünya Savaşı çıkınca aman Churchill bizi kurtar dediler. Biz de Türkiye'yi savaşa sokalım ki siz de Churchill gibi meydanlara dönüp bu insanları kurtarın.
0: Memnuniyetle kardeşim. Churchill tabii büyük siyasetçi. Bizi onunla mukayese etmeniz bizi mutlu eder. Binaenaleyh ülkemiz için Churchill de oluruz, Roosevelt de oluruz. Hatta Stalin de oluruz. İsa olup kendimizi çarmıha gerdiririz. Musa oluruz, Nil nehrini yararız.
2: Küçük bir kız çocuğu gelip buradan mısır aldı mı?
3: Hayır.
2: Do you know my child?
3: Anlamadım.
4: Kağıt elva.
3: Kırmızı hırkalı bir çocuk gördün mü?
4: Kağıt elva. Kağıt elva mı var?
3: La ilahe illallah. La ilahe.
2: Tek başına gezen şu boylarda bir kız gördün mü?
3: Görmedim abi. Buralarda yalnız dolaşan bir çocuk gördün mü?
2: Hayır. Ya baba nasıl kaybedersin?
5: Oğlum gözümün önündeydi. Mısır istedi. Bir baktım yok.
2: E niye farka çıkardın? Ya güvenli olmadığını biliyorsun. Bari çocuklardan birini alsaydın.
5: Oğlum şimdi bana hesap mı soracaksın? Çocuğu mu bulacaksın? Gazetede babasının fotoğrafını gördü. Aklı başından gitti çocuğun.
2: Şu boylarda tek başına gezen bir kız gördün mü? Silahlar temiz mi?
6: Temiz dediler.

0: Ne var Eren?
1: Abi Karan'ın oğlu bir yere gidiyor. Yanında adamı, bir de tanımadığım iki kişi.
0: Takip ediyor musun?
1: Evet abi.
0: İyi. Durdukları zaman ara geleyim.
1: Peki abi.
0: Yine kimle kavga ettin?
2: Bizim çocuklarla şakalaştık. Biraz abartmışız.
0: Bacın ne yapıyor?
2: Hiç. Ne yapsın, evde oturuyor.
0: Kenan'la arası nasıl?
2: Bildiğim iyi. Bir şey mi oldu abi?
0: Yo. Ne olacak?

0: İyi günler.
1: Telefonunuzu kullanabilir miyim?
0: Annen nerede senin?
1: Washington'da. Dadımı arayacağım.
0: Telefonunu biliyor musun?
1: Evet, onu öğretmişti. 0-5-3-2 özür dilerim. 0-5-3-2 Telefonunu versene.
2: Ne yapacaksın?
1: Babamı arayacağım.

0: Arıyorum ama olmuyor.
1: Ver bana. İşi var demek ki. Telefonu kapalı. Hadi benim numaramı da ezberle.
0: Olur.
1: 0
0: 0
1: 5
0: 5
1: 3
0: 3
1: Alo.
2: Hanımefendi.
1: Buyurun, kimsiniz?
2: Baktığınız çocuk kaybolmuş. Benim yanımda şu an.
1: Ne çocuğu?
2: Çocuk bakmıyor musunuz?
1: Yok kardeşim, yanlış numara.
2: Numara yanlış diyor. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakalım. Sana çikolata vereyim. Bir aç ailesine bakarız. Otur şöyle bakalım.

0: Alo?
1: Elif sen misin?
0: Ben kayboldum.
1: Neredesin sen?
2: Alo?
1: Beyefendi kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu. Neredesiniz siz?
2: Kandilli'de, Cici Market.
3: Eli şu an bir marketin içinde telefon görüşmesi yapıyor.
4: Alsınlar mı kızınızı efendim?
5: Alıp getirsinler.
4: Kızı alıp buraya getirin.
3: Tamam efendim.
6: Bakkalın adı neydi Leyla?
1: Cici Market.
6: Cahit. Gördüm canım, arayacağım seni.

0: Bir de asla ama asla kaybolmayacaksın.
1: Kaybolmadım ki, kaçtım.
0: Bir daha kaçmayacaksın o zaman.
1: O zaman beni babama götür. O adamlar beni babamı götürecekti.
0: Onlar yalancı. Senin baban... Seni babana götüreceğim.
2: Kaçakçılığa saygım var İzzetciğim. Ama Kuzey Irak'ta örgütle kaçakçılık işi benim işim değil. Demedi deme. Bu işten başın ağrır.
3: Ben bu kadar para kazanayım, başım da ağrısın. İki tane hap içerim geçer.
4: Hap içerim diyorsun.
3: Fikret Bey. Kuzey Irak'tan değil. Şu an Rusya'dan, Bulgaristan'dan getiriyoruz. Bunu avans olarak kabul edin.
5: Hop hop, dur, dur!
6: Abi, Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu'nun mekanına geldiler.
5: Kardeşim nereye? Kardeşim nereye? Bir dakika.
6: Abi burada olay var, çabuk gelin. Abi hava kararıyor, müdahale edeyim mi?
7: Sen bir şeye karışma, geliyorum ben. Ulan Mehmet Fikret'le bunların ne işi var?

0: Buyur evladım, kime bakmıştın?
1: Kes lan! Babalık sen çık.
2: Sen Karan'ın oğlu değil misin?
1: Ben şimdi Azrail'in oğluyum. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun?
2: Yanlış yerdesin evlat. Demedi deme.
1: Otur lan, kaşındın iyice.
0: İzzetciğim, niye geliyorsun ortama? Belli ki delikanlının bir müşkülü var. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Kaşif olduğuna borcun varmış.
0: Kaç para borcun varmış kardeşim?
1: İnsan borcunu bilmez mi lan?
0: İnsan silah çekip alacağı parayı bilmez mi? Sen söyle, neymiş borcumuz?
1: 10 milyon dolar.
0: On milyon dolar benim için borç değil yavrucuğum. Yıllık kız öğrencilerime verdiğim burs param. Arayayım İbrahim'i getirsin.
1: Billahi sıkarım.
0: Demedi deme, bu gerginlik senin

0: Efendim Fikret Bey?
1: İbrahim acil 10 milyon dolar getir.
0: Ne diyorsunuz Fikret Bey?
1: Ofisteyim canım. Bekletme beni, misafirlerimiz sabırsız.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Size Fuzul uyar.
2: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü.

0: Al.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ha! Maydanoz.

0: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
0: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Hadi başamalos.
7: Oo!
6: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
8: Çocuk ya da büyük ol, haydi boyamızla ol.
9: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima,
1: gerçek konfor. Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
3: Çiğ köfteyi gördüğün an.
4: Sütaş hayran.
3: Gelsin sütaş hayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
5: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
8: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
9: Çok iyi.
10: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık.
11: Vardık.
10: Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
12: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
13: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
12: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Alo, alo. Benim derdim çilem biter mi?
2: Ne oldu baba?
1: Ne oluyor lan orada? Ne demek bastılar çöktüler? Bizim mekanımıza kim çökebilir? Kim varsa oradan çıkmayacak.

0: Baba, ne oluyor diyorum?
1: Gir şuraya.
0: Baba. Babacığım, ne olur aç kapıyı. Babacığım, lütfen açar mısın kapıyı?

0: Benim de işim var, halledip geleyim. Sen burada mısın?
1: Buradayım. Ah kızım ah. Sen daha öyle dururken elin kızı gelip tahta oturdu.
2: Anne, hiç bunları konuşacak halim yok.
1: Beni konuşturmayın.
3: Üzme güzel kızımı, üzme.

0: ayı geldi, olan armutları oldu.
1: Senin paraya ihtiyacın varsa yanımıza gel. Ama böyle değil. Babanın hatırı var.
2: Babamın hatırı bu. Siz bunu görmeden hatır mı tanırsınız be?

0: Demedi deme İbrahim, ölecek.
1: Ölsün.
2: Karan'ın oğlu İbrahim.
1: Babası öldü nasılsa.
3: Usta, İbo içeride oğlanı boğmuş olabilir.
4: Müdahale edeceğini niye seyrediyorsun?
3: Etme demişsin.
4: İbrahim, bırak çocuğu.
1: Sen kimsin?
3: Ayol ayı. Polat Alemdar sana bırak diyorsa bırakacaksın.
1: Size ne oluyor kardeşim?
5: Bırak çocuğu dedim İbrahim.

0: Otur bakalım Kaşifoğlu. Randevu verememiş çocuklar sana. Kusurlarına bakma.
1: Efendim, biz sizin evlatlarınızız. Siz de bize sırt dönerseniz biz kimi baba bileceğiz?
0: Babanız yorgun. Binaenaleyh size az babalık yapmadık.
1: Babamız başımızda olsun. Biz onu sırtımızda taşırız.
0: Eksik olma. Söyle canım.
1: Efendim, biz harekete geçmek için hazırız. Ancak bazı arkadaşlar çekiniyorlar. Bir talimat verseniz, yeniden birlik olsak eski günlerdeki gibi.
0: Bunları Sabri ile konuş. Bu evde sadece biz dinlenmiyoruz. Ev de dinleniyor.
1: Efendim, herkes sizden işaret bekliyor. Devletimizi elimizden aldılar. Düşmanlara teslim ettiler.
0: Bu devlet büyüktür kardeşim. Kimse teslim alamaz. Teslim almalarına da müsaade etmeyiz. Herkes üstüne düşeni yapsın, biz de yaparız.
1: Bunu diğer arkadaşlar için emir kabul edebilir miyim?
0: Gözlerinden öperim güzel kardeşim. Devletimiz ne bahtiyar ki sizin gibi evlatları var.

0: Biliyorum ki bu işlere seni Kaşifoğlu sokmak istiyor. Çünkü babanın en büyük düşmanı. Kaşifoğlu gibi asalaklar babanı görevdeyken çok sömürdü. Şimdi de sömürmek istiyor.
1: Benim babam öldü.
0: İyi o zaman. Babam benim artık. Benim ekibimdesin.
1: Bu benim için büyük bir şeref. Abi benimle kafa bulmuyorsun değil mi?
0: Ferman. Ben hiçbir vatan evladının pis işlerde olmasını istemem. Hele Karan'ın oğlunun.
1: Abi bizi hep aşağıladılar. Hiç kimse yüzümüze bakmadı.
0: O devir bitti.
1: Abi müsaade et. Kaşifoğlu'nun ben kafasına sıkayım.
0: Bulursak sıkarsın.
1: Bir telefonuma bakar abi. İş tamam. Parayı nereye getireyim dememe.
0: Ara.

0: Söyle koç.
1: Abi iş tamam. Parayı nereye getireyim?
0: Bu kadar çabuk mu? Babasının oğlu. Helal olsun.
2: Sen mekana geç. Ben oraya gelirim.
1: Tamam abi.

0: Ne yaptın o işi? Sıktın mı kafasına şoförün?
1: Sıktım abi.
0: Nereye gömdün?
1: Denize attım.
0: İyi yapmamışsın da oğlum. Çıkar bir yerden cesedi.
2: E hadi Memati. Ne çele çalıyorsunuz orada? Adam şimdi gelecek.
0: Tamam usta.
2: Hadi. Ne oldu, neye bakıyorsun?
3: Işık abi. İçeride biri var.

0: Boşuna beklemeyin. Gelmez. Güzel çay demledi.
1: Babam abi.
2: Sen burada kal.

0: Ne konuşuyorlar bunlar bir saattir?
1: Abi onlar konuştuğu için beklemiyoruz burada. Kaşif olduğunu beklediğimiz için buradayız.
2: İyi de ben ne konuştuklarını merak ediyorum.
1: Sorarsın abi.
2: Ne oldu? Gördün senden büyük derinciyi yine Betim benzin attı.
1: Abi İskender için dedim takmadınız. Ersoy için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyorum. Bu adamı gördük ya. Üçümüzden biri gidecek.

0: Kıtlama ha.
1: Kötü bir alışkanlık. Rahmetli babamdan kalma. Aslında bütün dişleri çürütüyor. Ama bir defa alışmışsan vazgeçemiyorsun.

0: dişinin altındaki şekeri ezeceğini. Kimi düşünüp kinleniyorsan git onları ez. Hem dişlerini de korumuş olursun.
1: Bir iki kişi kaldık. Çoğu benden beter durumda. Benim bağımlılığım şekerle çay. Nerede olsa bulurum. Onlar toza alışmış, paraya alışmış, şöhrete alışmış, güce alışmış.

0: Madem yerin rahattı, niye ortaya çıktın?
1: Zorla çıkardılar.
0: Kim? Niye?
1: Hem başbakan istemiyor bizi, hem de bizimkiler rahat durmak istemiyor. O Kaşifoğlu namussuzu verdi Alper'e gazayarı, Alper de kendince iş bitirmeye kalktı. Tabii kendi sonu oldu.
0: Sen öldürdün.
1: Ben öldürdüm tabii. Sözünü tutmayan adamı, ikili oynayan adamı hiç sevmem. Sana bile ihanet ediyordu.
0: O işi sonra konuşacağız seninle. Neticede benim adamım. Hain bile olsa cezasını ben veririm.

0: Hamit?
1: Onu da ben götürdüm. Tam it değil, ham it. Zaten hiç olgunlaşmadı. Hep böyleydi. İt, sahibini tanıyacak. Tamam, sen havla dedin. Ama bu mahalleyi ayağa kaldırdı.
2: Hamidi, Alper'i öldürüp benim karşıma çıkman cesaret ister.
1: Ben eskiden cesurdum. Şimdi öyleyim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok.
3: Oğlum?
1: Sahip çıkarsan memnun olurum. Çıkmazsan zaten o nasılsa kendi kafasına tez zamanda sıktıracak. İyi bir çocuk. Sabırlı bir çocuk. Ama neticede genç delikanlı. Kaşifoğlu'nun iki gazına geliverdi.
2: Ne istiyorsun benden?
1: Eskiden devlet benden sorulurdu. Şimdi senden soruluyormuş. Bir anlaşma yaptım. Devlet bu anlaşmayı bozdu. Beni diriltti. Devletle konuş. Bu işten vazgeçsin. Ben de saklandığım deliğe geri döneyim.
2: İyiye müsaade etmezlerse.
1: Polat Alemdar. İşi hiç yokuşa sürme. Git ihtiyarlarınla konuş. Kendi adamlarınla da konuş. Oğlum senin elinde. Kafam rahat.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Kaşif oğlu gelmez. Ama ben sana onu vereceğim. İt gibi korkar benden.
2: Belli. O yüzden oğlunu ateşe attı.
1: Yok yok. Ben şimdi diyorum. Biliyor ki ben onu yaşatmam. Şimdi görüşmek için araya birilerini sokar.
2: Kim?
1: Devlet sırrı. Şimdilik. Polat Alemdar. Yoksa bir emrin gidiyorum.
2: Kaşifoğlu örgüte bazı bilgiler veriyor. Devlet sırrı olan şeyler. Bunları kimden alıyor?

0: bu kadar kansızlık yapmıyordur, değil mi? Sen beni şişirmek için söylüyorsun.
1: Yapıyor.
0: Yemin ederim bilmiyorum. Bizzat sen kendisine sorarsın. Ben soramam. Çünkü şimdi dayanamam. Sinirlenirim, sıkarım. Sonra derler ki, Kara şahsi kinine sıktı. O yüzden Polat Alemdar, sen sorarsın.

0: Kilo al, kilo. Üstünde stres var. Silah var. Bir top sinir var. Gebereceksin. 10 yaşından beri böylesin.
1: Baba.
0: Yanlarından ayrılma. Al. Lazım olur.
1: Baba affet beni.
0: Aileme kurşun sıkmak huyum değil Ferman. Beni bu yaştan sonra huy sahibi yapma.
2: Nereye gidiyor şimdi bu?
3: Asıl abi nasıl bıraktı?
4: Kaşif gelmeyecek diyor.

0: Abi bir şeylerden mi şüpheleniyorsun?
1: Şeytanın oğlu bu. Şüpheleneceğim tabii. Ha karanın oğlu, ha şeytanın oğlu.
2: Gustavo Delvet'imiz harbe büyük. Bütün çirkinleri evlat edinmiş. Nereden bulmuşlar bu adamı? Çok kısa.
3: Hep beraber. Emrine gireyim diyor.
2: İyi. Girsin işte. Severin psikopat adamı. Abdüle de boşuna pimpirikleniyordu. Ya sana sıkar, ya bana, ya abiye diyordu.
3: Abdüle her zaman haklıdır.
2: O zaman niye gönderdin?
3: Emrimize de girerse büyük hizmet görür.
2: O zaman niye gönderdin? Ölü ya da diri.
3: Memati bu beyin. Bilgisayar değil, düğmeye basınca evet desin, hayır desin. Düşünüyorum.
4: Şşt birader, saatin var mı?
5: Yok.
4: Telefonun da mı yok?
5: Yok dedim ya.
3: Kim arıyor?
5: Kaşif oğlu.
3: Bak telefonuna.
5: Alo.
1: Ne yapıyorsun koçum?
5: Arkadaşlarla oturuyoruz abi. Seni bekliyoruz.
1: Var mı bir sıkıntı?
5: Yok abi.
1: Tamam koçum, geliyorum.
2: Geliyor usta.
0: Gidiyor muyuz abi?
1: Hadi gidip paramızı alalım. Boşuna içimizi darlandırdık, kuruntu yaptık.

0: Bir daha arasın mı usta?
1: Toplanın, gidiyoruz.
0: Usta!
1: Arasın Memati.

0: Kara'nın oğlu bizimle mi kalacak?
1: Evet.
0: Bazen seni anlamak mümkün değil abi.
1: Anlaşılmayı beklemiyorum Abdülay. Gidiyoruz. Ara.
2: Cevap vermiyor.

0: Kaşifoğlu geldi efendim.
1: Gelsin.
0: Peki.
2: Mahvoldum. Bittim.
1: Ne oldu sana?
2: Ben öldüm. Beni yaşatmaz.
1: Sinirlendirme beni, anlat. Her yerde hava atan adam ne oldu? Kadınlar gibi ağır.

0: arıyorsun?
1: Polat Alemdar Karan'ın oğlunu yanına almış. Karabon'u duymuştur bile.
0: İyi. Ne olmuş?
1: Beni uyardı. Oğluna karışmamam konusunda. Kara böyle şeyleri affedecek adam değil.
0: Ben seni hiç anlayamıyorum. Yaşar peşinde, Polatlar peşinde. Sen bir adam daha peşine takıldı diye mi ağlıyorsun?
1: Hepsini kandırabilirim. Hepsiyle bir şekilde anlaşabilirim. Hiç olmazsa ellerinden kaçarım. Ama Kara öldürmek istediği zaman öldürür.
0: Kimsenin sözünü dinlemez mi bu adam?
1: Dinlemez. Beyefendi.
2: İhtiyarlarla konuşmadan karar veremem. Neticede bu adamın geçmişi karanlık. Tamam, devlete hizmet etti de kim bilir kaç kişinin de canını yaktı.
3: Abi, ihtiyarlar ne zamandan beri ortada yoklar. Alper de yok. Nasıl ulaşacağız?
2: İhtiyarlar bir şekilde ulaşırlar.
4: Alper'i de neticede bu öldürdü. Yaşlılar seninle görüşmeseler haklarıdır.
5: Aradı mı?
6: Aradım dayı. Dayım onda değil.
5: Oğlum bir daha ara şu kaderi.
6: Dayı, şimdi kader de uyanacak. Belki Cevher dayının başka fanfini var.
5: Allah Allah. Varsa benim niye haberim yok? Senin niye haberin yok?
6: Sordum kaç kere. Seninle yüz göz mü olacağım dedi.
5: Oğlum soracağına takip ettireceksin. O kadar düşmanımız var, bilmiyor musun? Düşman nerede çöker? Gizli iş çevirirken.

0: İmdat abi, kara diye biri geldi, dayıyı sordu.
1: Kara mara çekemeyiz şimdi. Biz olduk kapkara.
2: Hangi karaymış bu?
0: Bilmiyorum dayı.
2: İmdat bey, bir zahmet gidip öğrenebilir misin bu hangi karaymış? Oğlum belki Cevher'le alakalı bir şeydir.
1: Bir lafı da tam öğrenin.
2: Vay anam vay, yoksa bu polimden öldü dediler. İmdat! Oğlum hele tez al gel misafiri.
1: Tamam dayı. Abi sen hangi karasın?
3: Tanımadın mı oğlum beni?
1: Abi sen ölüsün. Az hatim indirmedik sana.
3: Dayını özledim geldim.
1: Abi sizinle o tarafta Cevher'le mi görmedin değil mi?
3: Bir şey mi oldu ki Cevher'e?
1: Yo, öylesine. Fısına sorayım.
3: Ha.
1: Buyurun.
4: Vallahi bildim. İlla bildim. Tilla bildim yaşadığını.
3: Bildin de niye bir parça ekmek getirmedin?
2: Getirem de kafamı aça. Beni aşikar edilsin diye.
4: Otur.
2: Ya otur.
3: Ne diyorsun hemşerim?
2: Hiç sen böyle oturayım. Sen ne diyorsun sen?
3: Adam. Mezarda yatıydın. Daha doğrusu bırakmadılar ki yatan.

0: Bu insanoğlu insanı mezerde bile rahat bırakmaz.
1: Bu senin böyle emekli halin ne aga? Zaza. Senin hakkında alemde hiç iyi şeyler söylemiyorlar bilirsin.
2: Ne diyorlarmış?
1: Memati'nin Polat'ın ayakçısı olmuş diyorlar.
2: Yakla.
1: Ama öyle değiller.
0: Sen inandın mı?
1: Ben vardır Zaza'nın bir hesabı dedim.
0: Vallahi gara hiçbir hesabım yok. Ne yalan söyleyeyim.
2: Ha bu kadardım adam kesildi. Kestim kesildim derken ambele ömrüm geçti gitti. Şimdi bir ulu çınarın gölgesinde dinleneyim. Ela hoş, ela huzurlu, ela rahat. Ben düşünmeyeyim o dişini. Ben yapmayayım o yapayım. Ben de paralarımı sahip durayım. Bak geldim kaç yaşına. Bilsem yaşımı söylerim. Ama birisi küçükken yazmamışlar. Bayamlar çiçek açtığında değiller. İyi de kardeş, hangi senenin bayamları? İşte uzun lafı kısası. Bu yaştan sonra diyeyim ki ağlam yegenler mi gidem dünyayı gezem. Bak vallahi sorsan evlenirim bile. O kadar rahatım yerinde.
1: Peki Zaza. Rahat batmayayım sen?
2: Yok. Yattığım yatak hele yumuşak ki. Allah'ın seyi sen. Senin o mezere de bu bizim yataktan döşeyek. İstemediğin kadar da para ver ama. Ya huzuru tabikleyek.
1: Yani diyorsunuz ki Zaza Bey, sen mezarına geri dön. Öyle mi?
0: Aşağı. Ben diyorum ki Polat Alemdar büyük devlet. Gel onun çınarının altında sen de gölgelen.
1: Zaza, bilir misin? Ben güneşe çıkmazsam hasta olayım. Neden dersen, karayım ya, gölge beni çarpıyor ondan.
0: Bu tespihimi verirsin, ben sana başka hediye veririm.
1: Zaza, vermeyeyim. Bu tam benim elime göre.
2: Bana gıcık verirsin. Öyle mi?
1: Sana gıcık vereyim.
2: Yo canımı al ama tespihimi alma. Sevmeyeyim ha tespihimi vermeyi.

0: Acısı dayanılmaz olduğu için uyutuyoruz. Üstünden kimlik çıkmadı. Kendisine de soramadık.
1: Ne kadar sürer böyle?
0: Bakacağız. Bir günde sürer, bir ayda.
1: Peki.

0: Bundan sonra ihtiyarlarla görüşmenizi ben sağlayacağım.
1: Sen Türkiye'de değilsin Eşref Bey.
0: Demek ki sık görüşmeyeceksiniz.
1: Yine benden şikayetleri mi var?
0: Bildiğim kadarıyla yok. Bazı gelişmeler var.
1: İyi mi, kötü mü?
0: Neresinden bakarsanız bölgede büyük çatışmalar bekleniyor. Sizden de görüş alacaklardır.
1: Sen ne düşünüyorsun?
0: Maliye teorisi diye bir şey var.
1: Nedir o?
0: Alacağın her kararda kazanacaklarını ve kaybedeceklerini hesap edeceksin. Kazanacakların fazlaysa savaş dahil her şeyi göze alabilirsin.
1: İnsan hayatı rakamlardan ibaret değildir.
0: Evet, katılıyorum sana ama hayatlar sadece bizim insanımızdan ibaret değil. Unutma ki Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de acı çekenler de 100 yıl önce bizim insanımızdı. Irak'ta 10 yılda 1,5 milyon insan öldü. Hadi gel, şimdi kazançları kayıpları hesaplayalım. Hesaplayabilirsek.

0: Nasıl oldun?
1: Abi ağrım geçmiyor. Kesin büyük kırık var. Senin kız anlamadı.
0: Anlasa da bu, anlamasa da bu. Buradan çıkmak yok.
1: Senin niye moralin bozuk? Nasılsa hastaneden çıkacaklar. Gerekirse silahla öldürürüm.
0: O işi unut. Yok öyle bir şey.
1: Peki abi.
0: Kara yaşıyormuş.
1: Aman abi ya, her zamanki laf. 10 yıldır kimse görmemiş, herkes gördük diyor.
0: Ben gördüm. Hamit'i o öldürmüş.
2: Bütün emrettiğin adamları işe yerleştirdim. Hepsi de saygılı efendi çocuklar. İşlerini de mükemmelen yapıyorlar.
3: Paralar?
2: Abi, 100 milyon dolar para var. Sana öldü dedikleri için bana parayı ayırmışım. Bankalara koymuşum. Hepsi de duruyor abi. Kuruşunu yememişim.
3: Tamam tamam, inandım. Geç otur. Otur bir rahat ol. Aferin. Bu paralar senin. Gönlünce ye, hakkındır. Benim nasılsa parayla pulla işim yok. Bunu sen de bilirsin. Alem de bilir. Bak Murat'ım. Yaşadığım duyulmasın. Adamlarımla irtibata devam et. Ben ha deyince harekete geçersiniz.
2: Sen nasıl emrediyorsan abi.

0: Hangi sabrı bu?
1: Allah Allah. Beyefendinin sabrı. 4 sene var aramamış abi.
0: Benim için arıyordur. Kaşifoğlu beyefendiye aracı koymuş. Ok. Ok. Hadi bak.
1: Alo.
2: Karaya ulaştım efendim.

0: Ne yapıyormuş bizim kara oğlan?
1: Ellerinizden öpüyor efendim. Beyefendi ne zaman nereye isterse gelirim dedi.
0: Sağ olsun.
1: Efendim, gizli bir yerde görürseniz. Malumunuz karanın devlet emriyle yok olması kararlaştırıldı. Şimdi sizin yanınızda görülmesi sıkıntı doğurabilir.
0: Sabri, devlet benim. Kara da bu devletin çocuğu. Ben babasıyım. Bir evlat babasıyla görüşmeyecek de kiminle görüşecek ha?
1: Haklısınız efendim.

0: Şu ışığı yakma. Bir kilometre öteden hedefsin.
1: Senin sayende 1000 kilometre öteden hedefim.
0: Getirmişsin kuzuları.
1: Bütün arkadaşlar deşifre olacak. Üst üste gizli belge sızdırıyoruz.
0: Bir şey olmaz. Herkes her yere sızdırıyor. Çuval çuval belge gidiyor gazetecilere.
1: Abi sen örgüte veriyorsun.
0: Yerim veriyoruz. Hep veriyorduk. Kandil'e bunlar mı girecek? Biz gireceğiz.
1: Niye çağırdın beni abi? Bunlar için değil herhalde.
0: Zülfikar var. Tarıcı. İranlıların malını Lübnan'a satıyor. Silah. Bu operasyonla üstündeki tüm şüpheler gider. Hadi göreyim seni koçum.

0: Bu arada benim mi?
1: Evet senin. Beğendim.
0: De tek başıma mı kalacağım?
1: Evet tek başına. İstediğin gibi, istediğin kadar.
0: Deniz görünüyor burada. Deniz çok güzel. Başta da kuşlar var.
2: Burası artık senin odan. Ya Rabbi, bu nasıl bir güzelliktir? Bütün dertleri unutturan bir güzellik.
3: Ayılmadıysan bir kahve daha iç.
4: Ne bileyim bu saatte beni çağıracağınız İnce Hanım. İçkiyi fazla kaçırmışım. Siz niye uyumuyorsunuz?
3: Polat geç uğradı. Onu bekledim. Sonra da uykum kaçtı.
4: Eşiniz beyefendiyi de tebrik etme fırsatı bulamadım.
3: Tuğrul şu kaza işine baktırdın mı?
4: Baktırdım İnce Hanım. Çocuklar emniyeti sıkıştırıyorlar. En küçük bir şey anında bize ulaşacak.
3: Sence kaza mı?
4: Kaza gibi görünüyor.
3: Kazaysa kazayı yapan niye ortada yok?
4: Ben size çarpan arabanın şoförü olsam bir ömür ortaya çıkmam. Böyle şanssızlık olur mu?
3: Gidebilirsin Tuğrul. Geldiğin için sağ ol.

0: Sen şu an kesilmedi mi?
1: Havalar biraz etkiledi dayı. Bir somunu ancak yiyeyim.
0: Değilsin.

0: sen yerini bilirsin. Yoksa böyle oturup yemek yiyeceksin he.
1: He dayı ne diyorsun?
0: Boğazım kesim ki bir daha yemek yemeyesin.
1: Dayı kesin iyi.
0: Daha söylemişsin söylememişsin.
1: Dayı yemin verdim daha.
0: Oğlum ben yemin etmeyeceksiniz diye ben size yemin ettirmedim mi?
1: He? Dayı he? Kesin iyi.
0: İmdat!
1: Dayı. Bir kumar ekibi var. Bir oturuyorlar, iki üç gün kalkabilirler.
0: Neredeymiş lan burası?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul uyar.
6: Portakal, sen de Uludağ portakalı al.
7: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
8: Hız peşindeyim.
7: Oo.
8: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
7: Kısa yoldan gitmeyi seversin.
9: Dur, konuşuyordum. Bu ne hız?
10: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
7: Hep önde olacaksın değil mi?
8: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
11: Benim bankam iş bankası.
7: Ha! Maydanoz.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
2: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
3: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Geçmişin izleri, tarihin unutulamayan sayfaları. Doktor Ahmet Anapalı yürüyor, tarihin gerçekleri tek tek ortaya çıkıyor. Ahmet Anapalı'yla geçmişe yürüyen adam yarın 12'de Beyaz TV'de.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark

0: günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda atıyor.

0: Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?
9: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
10: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
9: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Buraların redlisiyim.
3: Nerelerim mi?
2: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
4: Bonjour madame.
2: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
4: Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
5: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
4: Très bien.
2: Merci.
6: Gezerken yol tarifi,
2: alışveriş fit check'i.
6: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
4: Aa Demet Hanım.
6: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
2: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
6: her yer redlilerin oluyor.
2: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
7: Budur.
8: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: tuzluyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Tamam, doydum.
1: Kurban olurum sana. Ha bunu da ye. Daha yok.
0: Ha bu ne demek nine?
1: Bunu işte.
2: Bana şenlik oldu yetmiyormuş gibi kadıncağıza da şenlik oldu.
3: Bugün şenlik ama yarın başınıza dert olur anne.
2: Olsun. Her derdimiz böyle olsun.
0: Teşekkür ederim ömrünle. Gerçekten doydum.
1: Afiyet olsun kuzum.
0: Polat amca. Hı. Çizgi film seyredebilir miyim?
3: Televizyonu açayım mı?
0: Ben kendim açarım.
3: Hmm. Hadi seyret bakalım küçük hanım. Hadi.
2: Psikologla görüşecektin.
3: Pedagogla görüşeceğim anne. Bugün fırsat bulabilirsem.
2: Kızın amca demesi gün gün öldürür seni. Biz dayanamıyoruz. Sen nasıl dayanacaksın?
3: Anne her şeye dayandım. Ama buna dayanmaya gücüm yok.
2: Evlat Netice'de. Nasıl dayanasın?
4: Nasılsın Hamide teyze?
1: Şükür kızım. Hamidim'in davasından bir haber var mı?

0: Dosya geldi önüme. Araştıracağız. Bakacağız, bulacağız inşallah.
1: İnşallah.
2: Güzel kızım gelmiş benim.
0: Merhaba. Adliyeye gitmeden bir uğrayayım dedim.
2: Tabii bizi değil, Elif'i görmeye geldin değil mi?
0: Vallahi Nazife anne, insanın burnunda tütüyor. Nasıl alıştırdı kendini? Nasılsın Polat?
3: İyiyim, sen nasılsın?
0: İyiyim, sağ ol.
2: Sen iyice bir güzelleştin. Dünya güzeli oldun.
0: Senin gözlerin güzel bakıyor da ondan anne.
3: Evet, söyle gülüm.
4: Abi, Ferman'ın babası haber yolladı.
5: Leyla gelmiş.
0: Sana hediye getirmiş. Hoppa, gel bakalım.
4: Dün size söylediği durumla
6: ilgili gelişme oldu. Bugün buluşacaklarmış.
5: Güzel mi? Güzel.
3: Nerede?
0: Geldim, hediyeni verdim, seni öptüm, şimdi de gidiyorum.
5: Nereye?
0: İşe.
5: Senin işin bana bakmak değil mi?
0: Sana bakıyorlar zaten.
5: Beni bıraktın mı?
0: Hayır, başka bir iş daha yapıyorum.
5: Ne işi?
2: Kızım, Leyla ablan şimdi gitsin, akşam yine gelsin, tamam mı?
5: Beni de götür Leyla.
0: Ama olmaz ki.
5: Seninle gitmek istiyorum. Söz, hiç kaybolmayacağım.
3: Olmaz kızım. Leyla ablanın işleri var.
5: Sen karışma. Leyla. Beni de götürmeni istiyorum. Ne olur, ne olur, ne olur.
0: Gelsin benimle adliyeye. Bu akşam birlikte kalırız. Yarın sabah getiririm.
3: Olur mu canım öyle şey?
5: Her şey sen karar veremezsin. Biz kendimiz karar verdik. Hamdi'ninle teyze, çantamı hazırlar mısın?
0: Hı?
3: Hı?
7: Sağ ol Erhan'cığım.
4: Afiyet olsun yenge. Her zamanki gibi çok güzelsin.
7: Teşekkür ederim gülüm.
8: Hadi Erhan hadi. Bir şey konuşacağız.
7: Ömründe hiçbirine güzelsin dedin mi Memati?
8: Cümle içinde iyi, güzel, hoş dediğim oldu.
4: Tabii. Güzel sıktım. İyi oldu öldüğü. Hoş bir atıştı.
7: Kadınların hoşuna gider böyle şeyler.
8: Peki bu erkeklerin hoşuna giden bir şey yaptı mı bu kadınlar hayatta?
7: Vallahi ben abinin hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapmadım.
8: Allah için yapmadın. O yüzden senin yerin ayrı yenge.
7: Pusat bir şey mi yaptı?
8: Yo, aramız iyi onunla. Selvi kafama takıldı. Bunların bir sıkıntısı mı var Kenan'la?
7: Bildiğim yok.
8: O zaman niye evlenmiyorlar? Neyi bekliyorlar?
7: Memati, kızı ölmüş adam. Kim desin ki hadi düğün yapalım?
8: Kız ölmüş. Sanki bir kızını da biz mi alıyoruz? Kız veriyoruz. Ya benim derdim düğün müğün değil. Bu iş fazla uzadı. Cılkı çıkmasın.
7: Selvi ile ya da Kenan'la ilgili bir şey mi oldu?
8: Git Yaşar'la konuş yenge. Bu iş fazla uzadı.
7: Senin bir sıkıntın var.
8: Bir sıkıntım olursa sana söylerim. Onlarla da konuşurum. Sıkıntı işin fazla uzamış olması.
7: İyi. Konuşurum Yaşar'la.
3: Selvi.
9: Nereden icap etti bunlar?
3: İçimden gelemez mi?
9: Ne zamandır içinden gelmiyordu?
3: Haklısın bir tanem. Evren'in ölümünden sonra dağıldım.

0: Canan, ben biraz gecikeceğim. Bir işim çıktı. Gelince anlatırım. Kenan'ı takip ediyorum, tamam mı? Bana yine bir şey aldı. Ne zaman bir şey alsa bir iş çeviriyor. Ben de emin olmak istiyorum.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
2: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel tek televizyon programı Beyaz Enerji'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bu hafta da yine dopdolu bir programla huzurlarınızdayız. Yenilenebilir enerji teknolojilerine özel bütün detayları bulabilecek olduğunuz, özellikle güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve diğer enerji kaynaklarına dair birçok bilgiyi bulabilecek olduğunuz enerji programımızda yine bu hafta dolu bir şekilde huzurlarınızdayız. Sevgili izleyenler, bizler elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizleri bu konularda bilgilendirmeye çalışıyoruz. Amacımız ticari değil, amacımız reklam yapmak değil. Tamamen amacımız sizleri bu konularda bilgilendirmek, yenilenebilir enerji teknolojileri konusunda yönlendirmektir. Lütfen sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp'tan bize ulaşın. Onun haricinde telefonla katılımı kabul etmiyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyenler, programın sonuna kadar reklamlar dahil hepsini izleyin. Emin olun karlı çıkacaksınız. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Yenilenebilir enerji kaynağı ve türleri nelerdir? Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, jeotermal enerji, dalga enerjisi, biyokütle enerjisi, hidrojen enerjisi. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.

Sevgili izleyenlerim, hava çok güzel ve bizler Kocaeli'nin Kandıra bölgesinde, bu Kandıra'nın dağlarında, dağların eteklerinde Merve ablamızı elektriğe kavuşmaya adım adım ilerliyoruz. Ve şimdi mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız çatıdakin altyapıyı bitirdiler. Altyapının montajını yaptılar. Artık güneş panellerini çatıya aktarıyoruz ve ondan sonra da tabii ki güneş panelleri çatıya monte edilecek. Ondan sonra da kablolama ve diğer süreçler olacak. Ben sizlere bunları aşama aşama anlatıyor olacağım kıymetli izleyenlerim. Tabii burada

Biraz da teknik olarak sistemden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada 17 tane güneş paneli kullandık. Yani aslında akü gücümüze orantılı, birebir orantılı bir güneş paneli buraya kurduk. Çünkü bazı bu işi ben onları artık bilmiyor diyorum ya da insanları kandırmaya çalışıyor diyorum. Örnek veriyorum, işte biz buraya 10 kW'lık bir depolama yaptık ya, diyor ki abi sana 6 tane 8 tane panel yeter diyor. Maalesef yetmez. Yani bu saat. Yani sizin burada 10 kW'lık gücü sağlayabilmeniz için sizin çatıda da buna eşdeğerde paneliniz olması lazım. Yani biz 17 tane panelle bu gücü, 1 saatte bu güce ulaşıyoruz. Eğer siz panel sayısını ne kadar azaltırsanız o kadar uzun sürede sizin akünüz dolacaktır. Dolayısıyla içeride çalışan, tüketilen enerji ürettiğiniz birbirine yetişmeyecektir. Dolayısıyla bu çok çok önemlidir. Lütfen depolamalı sistem yaptırırken istediğiniz zaman lütfen depolama gücü ne kadarsa o kadar panel isteyin. Ona eşit panel isteyin. Bizler de burada böyle yapıyoruz ve programımız da aşama aşama devam ediyor.

Kıymetli izleyenlerim, böyle programın arasında sizlere böyle ara ara bilgiler veriyorum. Siz seviyorsunuz bunu. Sosyal medyadaki hesaplarımızdan da görüyorum. Teşekkür ediyorsunuz bu kadar detaylı anlattım diye. Tabii anlatmak lazım. Aslında bizim hani en zorlandığımız çatı tipinden bir tanesidir kiremit çatı, kıymetli izleyenlerim. Daha önceki programlarda kiremit çatıda nasıl bir aparat kullandığımızı, nasıl bir uygulama yaptığımızı göstermiştik sizlere. Dolayısıyla burada da yine Kandıra'daki bu kurulumumuzda da şimdi altyapı bitti. Bakın şu görmüş olduğunuz sistem, bakın bunu yerinden kımıldatamıyorsunuz. O kadar sağlam, o kadar dayanıklı ki çelik ve alüminyumdur buradaki aparat sevgili izleyenler. Hemen kirimetin altına geçen kancamızı buraya monte ettik. Alttaki kancanın da balansı, alttaki ahşap, sağlam ahşap bir altyapısı vardı. Oraya sabitledik. Kancayı da raylarımızı, alüminyum raylarımızı sabitledik sevgili izleyenler. Şu anda burada gerçekten yani böyle hani insanın hiçbir şekilde çıkaramayacak olduğu, makineyle bile zor çıkaracak olduğunuz burada bir sağlam bir altyapı var. Bu altyapı çok çok önemli. Biliyorsunuz bu yakın zamanda ülkemizde çok ciddi bir rüzgar, fırtına, yağmur ve sel oldu. Özellikle Gaziantep'te. Bu arada Gaziantep'e de geçmiş olsun. Gördük, evlerin çatıları uçtu komple. Dolayısıyla burada kullanacak olduğumuz bu güneş panelleri 30 yıl hatta daha fazla burada kalacaklar. Hem bu çatıyı koruyacaklar, hem güneş enerjisi, güneşten elektrik enerjisi üretecekler. Dolayısıyla buradaki altyapının, yani bunu şey gibi düşünün kıymetli izleyenlerim. Ayakkabınız ne kadar sağlamsa, ayakkabınız ne kadar dayanıklıysa, yere o kadar sağlam basarsanız o kadar rahat edersiniz. Burada da bizim yapmaya çalıştığımız şey de buydu. Mühendis arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımız özellikle bu çatı altında bu kiremitleri çok hassas, çok dağıtmadan, çok ince bir işçilikle sevgili izleyenlerimiz bu altyapıları oluşturdular. Artık yavaş yavaş panellerin montajına geçiyoruz. Panellerin montajından sonra artık kablolarımızı derleyip toplayıp aşağı ineceğiz.

Kıymetli izleyenlerim, çatımızda güneş paneli montajımız bitti. Şimdi kablo bağlantıları yapıyor çatıda mühendis arkadaşım Mehmet ve gruplandırmalarını yapıyor. Burada toplanan bütün güneşten gelen o fotovoltaik ışınların bu güneş paneline çarpmasıyla beraber bu güneş panelleri, kıymetli izleyenlerim, bu fotovoltaik ışınları topluyorlar ve bu topladıkları ışınları kabloyla biz aşağıya invertöre aktaracağız ve invertör de bu enerjimizi bize ev kullanımımız için hazırlayacak. Çatı montajlarında önemli şey güneşin yönüne göre, yani güneş izine göre güneş panellerine doğru açıda ve doğru noktada konumlandırmak çok önemli. Bu Merve ablanın bu çatısı gün boyunca her açıdan güneş alan bol güneşli bir yer. Dolayısıyla burada da biz dediğim gibi güney cepheye, güneydoğu ve güneybatı cepheye sevgili izleyenler güneş panellerimizi koyduk. Burada çok verimli bir üretim olacak. Dediğim gibi 600 wattlık güneş panelleri kullandık burada. Tapkan teknolojisinde olan güneş panelleri bunlar kıymetli izleyenlerim. Dolayısıyla buradaki gruplandırma, kablolama çalışmaları bitmek üzere. Ondan sonra aşağı ineceğiz. Detayları parça parça anlatmaya devam edeceğim.

0: Bugün biz Kandıra'dayız.
1: Evet.
0: Kandıra'da Merve ablanın evindeyiz, çekim yapıyoruz.
1: Evet.
0: Burada neler yaptık, bize biraz anlatabilir misin?
1: Tamam, şimdi sevgili izleyenler, size görmüyorsunuz, çok ekranda gözükmüyor kendisi ama Çiğdem programımızın koordinatörü, aslında bizim her şeyimiz. Çiğdem'le bugün dedim ki Çiğdem, sosyal medyadan bize en çok soru ne geliyor, izleyicimiz ne soruyor, hem onları konuşalım hem onları anlatalım, bir de burada ne yaptım soruyu sor bana şimdi, gelsin.
0: Şimdi burada neler yaptık?
1: Şimdi burada ne yaptık? Burası biliyorsun Merve abla bizim uzun zamandan beri bizim programımızı takip eden, evet, kendi bütçesini, kendi durumunu ayarlamaya çalışan bir ablamızdı. Ben yaklaşık 4-5 ay önce Merve ablayla konuşmuştum. Ondan sonra beni yakın zamanda yine aradı. Dedi ki Doğukan dedi, artık elektrik canıma tak etti dedi. Biz evi yaptık, her şey yaptık ama elektrik olmayınca hiçbir şey olmadı dedi. Mum ışığında oturuyoruz dedi. Dedim abla yardımcı olacağım sana bir şekilde. Onun da samimiyetinden, işlendiğinden, sıcak yaklaşımı, bir de bize de olan güvenden dolayı buraya işte 10 kilo wattlık bir bütçesini de ona göre ayırdık. Şimdi aslında burada normalde Merve ablanın hiç elektriği yok. Burada şebeke elektriği yok biliyorsun. Evet. Merve ablanın burada ihtiyacı olan güç aslında 20 kW'lık bir güç tüketiyor burada. Özellikle geceleri.
0: Zaten onu da soracaktım yani, ha, neye göre
1: değerlendirdik. Şimdi burada tabii bütçeyle ilgili bir şey. Biz burada ileride hem şebekeye bağlı bir sistem olsun. Yani buraya şebeke elektriği geldiği zaman hem şebekeye bağlanabilelim istedik. Hem de şebeke gelene kadar da burada Merve ablanın aküsüllü sistemle, depolamalı sistemle elektrik ihtiyacını burada karşılayalım. Onu karanlıktan kurtaralım dedik. Burada şimdi 10 kW'lık depolamalı bir sistem kullandık. Şimdi burada Merve ablamız gündüzleri televizyonunu, çamaşır makinesi, buzdolabı her şeyin çalışacak. Sadece gece dikkat etmesi gerekiyor. Gece buzdolabını çalıştırabilir. Efendim söyleyeyim, televizyonunu çalıştırabilir. İşte şarjlarıdır efendim söyleyeyim, evin lambalarıdır. Bunları rahatlıkla kullanabilir. Gündüz zaten güneş olduğu sürece, sürekli güneş olduğu sürece depo sürekli dolduğu için de daha rahat olacak.
0: Tamam, çok güzel. Bir de ayrıca şey de sormak istiyorum. Merve ablanın evine biz şimdi sabah geldiğimizde bu kurulumun süresi ne kadardır? Yani akşama bitmiş olacak mı? Bunu kendim için değil de izleyicilerimiz için sormak istiyorum.
1: Tamam. Teşekkür ederim Çiğdem. Şimdi Merve ablanın üzerinde konuşmayayım. Biz bunu bugün bitireceğiz kurulumu. Yani sabah saat 9'da, 8.30-9'da başladık biz işe. Burayı bitireceğiz. Ama bazen elde olmayan, işte evin yapısal sorunlu olabiliyor, farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Normal şartlarda her şey, hiçbir aksilik çıkmadığı zaman bir günde kurulumu yapabiliyoruz. 10 kW'lık bir gücü. Bir günde kurulabiliriz. Ama herhangi bir aksilik o zaman ersi güne de yansıyabilir. Yani ama dediğim gibi bunu siz 1,5 gün olarak garanti diyebiliriz.
0: O zaman biz izleyicilerimize sabah geldiğimizde akşama bütün her şeyi kuruyoruz, elektriğimizi açıp gidiyoruz,
1: evet,
0: diyebiliriz.
1: Burada da Merve Hanım'da da böyle yapacağız. Burada da onu, çünkü burada mum ışığında duruyor kendisi. Evet. Elektriğini açacağız, gideceğiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
1: Sevgili izleyenlerim, kıymetli izleyenlerim, gerçekten Merve abla çok mutlu oldu. Fark ettin mi Mehmet?
3: Evet, acayip mutlu olmuştu artık.
1: Ya bir kadının evinde, bir kadının evinde elektriğin olmaması ne kadar kötü bir şey, bunu gördük burada değil mi?
3: Aynen. Bugün hatta can hırat çalıştık ki bugüne enerji verelim diye. Hı-hı. Başardık çok şükür. Enerjilerini de verdik bugün.
1: Şimdi birazdan kendisinin duygularını da soracağım. Kendisine elektriği açacağız, bir bakacağız. Sevgili izleyenlerim, gerçekten ben işte bu anları seviyorum. Ben bu programı bu anlar için yapıyorum. Böyle insanlarımız elektriği her yere şebeke, hiç elektriği olmayan yerlerde bahsediyorum ben burada. Hiç elektriğe ulaşamayan insanları böyle güneş enerjisine çevirdiğim zaman ben o kadar çok, onlardan daha çok keyif alıyorum. Mehmet, eline sağlık. Ekibine ve sana teşekkür ediyorum. Sevgili izleyenlerim, yine sevgili mühendisim Mehmet'le beraber bir projeyi daha bitirdik hep beraber. Şimdi buradan Erdek'e geçiyoruz kısmetse.
3: Evet.
1: Erdek projemiz var. Erdek'i de ekranlarınıza taşıyacağız. Orada da Adem abimiz bizi bekliyor. Ona geçeceğiz buradan. Toparlayalım Mehmet. Ne yaptık, ne ettik?
3: İleriye dönük gene bir sistem tasarladık burada. Şu an Merve ablamızın elektriği yoktu. Şu an off-grid şekilde çalıştırdık sistemi. Ama ileride şebeke geldiği zaman şebekeye satış mahsuplaşma şeklinde olacak şekilde ayarladık. Şu an sistemi çalışıyor. Kendisinin mutluluğunu göreceğiz birazdan ekranlarda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Tabii burada depolamalı bir çalışma yaptık değil mi Mehmet? Depolamalı sistem kurduk. Kısaca bir anlatır mısın? Teknik olarak ne kullandık, ne yaptık?
3: 10 kW gücünde, hem panel gücümüz 10 kW hem de batarya gücümüz 10 kW şeklinde hibrit bir sistem tasarladık şu an için. Biz 10 kW batarya varsa 10 kW gücünde de panel kullanıyoruz.
1: Saatte.
3: Evet, yani bizim koyduğumuz aküleri 1 saat güneşlenme anında aküleri doldurabilecek kapasitede
1: bir panel. 1 saatte dolduracak.
3: 1 saatte dolduracak.
1: Paneli ne kadar düşürürsen
3: evet,
1: süre o kadar
3: uzayacak. Yani şunu da yapabilirdik biz, atıyorum 17 panel değil de 8 panel de kullanabilirdik. Bu sefer 1 saatte doldurmazdı da

0: 2-3 saatte dolduracaktı.
1: Ama bunun da dezavantajı şu olacaktı. Gündüz içeride tükettiği enerji tükettiği enerjiyi panel o hızda dolduramayacaktı.
0: Tabii o hızda dolduramayacaktı. Dolayısıyla hani yaz ayı için çok problem olmasa da kış aylarında çok güneşlenme görmediği zaman da elektriksiz kalacaklardı.
1: Şimdi sevgili izleyenlerim, burada da güzel bir projeyi bitirdik. Artık ben her zaman söylüyorum, sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz benim için çok çok önemli kıymetli izleyenlerim. Lütfen bu arada ısrarınız üzerine TikTok'a da girdik. Sevgili Çiğdem'in, program koordinatörüm Çiğdem'in de ısrarı, Doğukan Bey biz TikTok'ta niye yokuz diye. TikTok'ta da Beyaz Enerji programı, TikTok'ta Beyaz Enerji programı takip edenlere sürpriz hediyemiz olacak. Onun da altını çizelim. Sosyal medya hesaplarından, benim şahsi hesaplarımdan, hepsinden bize ulaşabilirsiniz. Çekinmeyin, yani siz bize bir şey soruyorsunuz diye biz kızmıyoruz. Bazen Çiğdem bunalıyor, bu kadara ben nasıl cevap vereceğim diyor ekiple beraber, ama sonuç olarak bizim görevimiz burada öncelikle bilgi vermek. Doğru bilgiyi verdiğimiz zaman her şey daha güzel oluyor. Başta Mehmet ve Mahmut kardeşime de çok çok teşekkür ediyorum. Bugün gerçekten canhıraş, bir an önce Merve ablamızı elektriğe kavuşalım diye uğraştık. Az önce baktım, şu saatte bile akü doldurmaya devam ediyor. Düşün ki güneş batmaya yakın yani şu anda. Böyle eğer doğru kaliteli sistem kurarsanız güneşin azıcık da görse hemen üretim olur.
0: Evet, doğrudur.
1: Sağ olun, ben çok aydınlandım. Devam ediyoruz kıymetli izleyenlerim. Hadi bakalım, soru, görüş ve düşünceniz çok önemli. Ekranlarda görmüş olduğunuz iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.

0: Kıymetli izleyenlerim, sonunda Merve ablamız, hep Merve abla, Merve abla, Merve ablamızı. Çiğdem'ciğim, şu elektriği bir açıp kapatır mısın, sana zahmet? Şimdi mum ışığında oturan Merve ablamız, bakın şimdi gördüğünüz elektriği bağladık.
1: Çok şükür.
0: Açalım açalım, yeter bu kadar şey.
1: Evet, evet.
0: Abla, önce ne hissediyorsun, onu sorayım sana.
1: Çok mutluyum, çok duygusalım. O kadar çok mutluyum ki şu anda elektrikli süpürgemden, fırınımdan hepsi çalışıyor. Ve bundan sonra artık her şeyimi kolaylıkla çözeceğim. Ve bütün ekip arkadaşlarınıza, emeği geçen arkadaşlara ve Doğukan Bey'e ve beni paradan ziyade, maddiyattan ziyade bu sıkıntıdan kurtardığı için çok teşekkür ediyorum.
0: Şimdi ben teşekkür ederim. Seni tanımak, şimdi biraz burada bir dipnot düşmek isterim. Benim tabii bütün izleyicilerim, hepiniz kıymetlisiniz, çok değerlisiniz ama ben Merve ablayla da sürekli konuşuyorum. Buraya daha önce keşife geldim, durumunu gördüm. Gerçekten elektrik, yani binada bir sıkıntı yok. Elektrik idaresi buraya elektriği getirmemiş. Daha elektrik yok burada, yani şebeke elektriği yok. Burada kadın mum ışığında, efendim söyleyeyim, derme çatma hani şeylerle beraber burada elektriğini, enerjisini sağlamaya çalışıyor. Ben gördüm onun sıkıntısını. Bir önce elektriğe kavuşmak istiyor. Onu kendime, onun yerine koydum. Dedim ki abla merak etme, ben sana burada normal şebeke elektriği varmış gibi ben seni rahat rahat elektrikli enerjini vereceğim. Çünkü bir kadın için evde elektriğin olması çok çok kıymetli. Her şeyi etkiliyor. Doğru mu ablam?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Ve şu anda ışıklarım yandı ve sanki evime bir renk, huzur geldi.
0: Değil mi? Değil mi?
1: Kesinlikle. Bundan sonra da daha güzel günler olacak inşallah. Bizim şebekemiz de var, ruhsatımız var. Olmasına rağmen...
0: Ama elektrik kapıya gelmedi.
1: Kesinlikle. 3 yıl oldu. Ben devlete bütün her şeyini ödüyorum. Sigortasını da yaptırdım. Ama şu anda şebeke olmadığı için... mağdur durumdayız.
0: Hı hı. Artık, ama artık değilsin, artık
1: yok,
0: değilsin.
1: Kesinlikle.
0: Artık elektrik faturası da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Şimdi buraya şebeke elektriği gelse fatura ödeyecektin.
1: Kesinlikle.
0: Ama burada fatura da ödemeyeceksin.
1: Kesinlikle.
0: O da var.
1: Bundan sonra havuzumuz da bedava. Her şeyimiz bedava.
0: Evet. Şimdi tabii burada iki kademeli bir kurulum yaptık. Önce 10 kW'lık lityum son teknoloji bir sistem kurduk. Ben başından yönlendirdim ablamı. Çünkü ilerisi için ne yapması gerektiğini bana sordu, ne düşündüğünü söyledi. Ben dedim ki ablacığım önce kademe kademe yapalım. İleride şebeke elektriği gelirse alt peşimden ona göre hazırlayalım. Sen ileride cebinden para çıkmasın. Her şeyi şimdiden baştan yapalım. Konuştuğumuz malzemeler, her şey geldi mi? Bir anlatır mısın süreçten? Sabahtan bu ana kadar neler yaşadın?
1: Akşam heyecanla bekliyorum. Doğukan Bey aradı. Sabah erken saatte sizdeyiz. Saat 8'de iş başındayız. Ve saat 8'de ve dedikleri saatte burada oldular. Ve hemen iş başı. Ve şu an saat sanırım 5 gibi. Şu anda evimde ışığım yanıyor. Elektriğim var ve çok mutluyum. Çok herkese tavsiye ediyorum. Bu kanalın, bu projenin kesinlikle inandırıcı ve ortalıkta şu anda çok gerçek olmayan reklamlar var. Reklamlar dönüyor. Ve

0: Doğukan Bey'in projesine herkesin inanmasını diliyorum. Bu samimiyetimle, gerçekle.
1: Sağ ol ablam. Teşekkür ederim. Ben de kendisine bir abla kazandım ben de burada kendime. Benim görevim size bir şey satmak, bir şey etmek ticaret değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Benim görevim doğru bilgiyi size aktarmak. Kararı siz vereceksiniz. Ben bilgilendireceğim. Siz bu bilgi ışığında kararınızı kendiniz vereceksiniz. Programımız devam ediyor.
2: Türkiye'de 7 adet coğrafi bölge arasında güneş ışınlarına en çok maruz kalan bölge Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bunun ardından Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi gelmektedir. Güneşlenme sürelerinin fazla olması sebebiyle özellikle güney ile batı kesimlere pek çok güneş enerji santrali kurulmuştur. Güneşten elde edilen elektrik enerjisi hem ısıtmada, sanayide hem de seracılıkta kullanılır. Geniş düzlüklere kurulan güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisi depolanır ve kalanı da ihtiyaç duyan bölgelere aktarılır. Güneş enerjisinden en fazla elektrik üretilen ay Haziranken, en düşük seviyede elektrik elde edilen ay ise Aralık'tır. Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
1: Sevgili izleyenler, benim Reber'de en sevdiğim şey, Reber bir Anadolu çocuğu. Anadolu'nun bağrından kalkmış, Konya'ya gelmiş, üniversite okumuş, mühendis olmuş. Çiftçinin dilini anlayan birisi. Ben bunu çok severim. Yani Reber çiftçilikten, köylülükten gelmiş bir çocuk. Yani çiftçinin dertlerini, sıkıntılarını biliyor. Reber, tabii ki Polatlı'dayız, Ankara'dayız. Bu bölgede birçok tesis kurdun. Şimdi abimin hikayesini senden dinleyelim kısaca.
3: Ben öncelikle Saadettin Bey'e çok teşekkür ederim. Burada değerli muhtarımız Duran Bey'e ve Sadık Bey'e de teşekkür ederim. Şimdi biz başka bir bölgede kurulum yaparken bizim o bölgede çiftçilerin dalgıç pompalarını kuran Menderes Bey vardı. Onun referansıyla biz Saadettin Bey'le tanıştık. O vesileyle Saadettin Bey'e 300 kW'lık bir tarımsal sulama güneş enerji sistemi kurulumu gerçekleştirdik. Yaptığımız tesis tarımsal sulamada 167'ye amper çeken bir pompayı tam randımanlı çalıştırmak. Burada çiftçilerimizin tesis bittikten sonra bu randımanı yakalanması ve elektrik faturasının yarıya düşmesi bizi ayrıyeten bir motive ediyor Doğukan Bey. Yani biz burada bu çekimi yapabiliyorsak bu kurduğumuz tesisin verimli bir çalıştığını ve çiftçilerimizin referansıyla biz buradayız. Çünkü biz güneş enerji sektöründe yaptığımız tarımsal sulama sistemleri bölgeye öncü oluyor. Kullandığımız altyapı, kullandığımız panelin kalitesi, yaptığımız panolar ve sistemin arkasında durmamız. Yani burada bir Saadettin Bey 300 kW bir tesis yaptık. Burada çiftçilerimiz bu tesisi gördüler. Yakın tarafta bir tesis kurulduğu zaman ya Saadettin Bey'in tesisi şöyleydi, daha iyiydi, panosu daha iyiydi dedirtmek amacımız. Yani biz
1: ya en iyi reklam memnun müşteridir zaten.
3: Yani evet. Biz burada 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4 yıllık tesisler kurmuyoruz. Biz verdiğimiz garanti ve verdiğimiz teknik servisin arkasında duracağımız bir tesis kuruyoruz. Yani şuna getiriyorum, sadece tesis kurmakla bitmiyor bir iş. Yani ben burada yaptığınız iş ne kadar kalıcı olursa, kaliteyi ne kadar çok konuşturabilirseniz bu sistemden o kadar uzun vadede verim elde edersiniz. Bizim amacımız GES sektöründe öncü olmak. Özellikle kendi alanımız tarımsal sulama olduğu için tarımsal sulamada yaptığımız tesisler hem diğer firmalara örnek olsun hem de bu kalitede tesisler kurulmasını sağlamak.
1: Hemen burada sen şimdi iki tane tesis kurdun anladığım kadarıyla. Bir tane de depolamanı kurdun. Bunun teknik verilerini biraz senden dinleyelim. Şu anda bulunduğumuz tesisin özellikleri nedir?
3: Tabii. Saadettin Bey ile bizim bir tanışmamız oldu. Burada yaptığımız keşifler sonucunda pompamızın 90 kW 125 beygir bir pompa 150-160 amper çektiğini gördük. Biz gerekli olan keşiflerimizi gerçekleştirdik. Tesisimiz 1,5 dekar alan kaplayacak. Arka arkaya masalı sıralı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirdik. Tabii birinci tesisi de yapmıştık. İkinci tesiste yatırımcımız Saadettin Bey'in bizden hani Reber Bey bunun etrafına telçit çevirirsek daha güzel olur. Bu istekleri de göz önünde bulunduraraktan etrafına telçit kazıklarını, aydınlatmalarını, kamera sistemini ve mevcut çiftliğimizde de bu bölgede bazen elektrikler kesilebiliyor. Yani kesildiği zaman evin işte buzdolabı, televizyon, lamba, 2 beygirlik monofaze çalışan dalgıç pompasında karşılayacak bir off-grid depolamalı tesis de vurduk. Tabii bu tesiste biz 3 milim, 3,5 milim galvanizli ayakları büyük çakım makinesi

0: ile 1 metre 20 santim çakım işlemiyle gerçekleştirdik. Onun dışında panellerimiz 590 watt A-Class half kat güneş paneli paneller. 10 yıl birebir değişim, 25 yıl performans garantili panellerimiz. Yani şöyle özetleyeyim Doğukan Bey. Bir sistem paneli, cihazı, çektiğiniz kablo bütün olarak verimli çalışması lazım. Yani bunu eğer uyumlu bir şekilde gerçekleştiremezseniz bir zamandan sonra yani tesis sorunlar yatmaya başlıyor. Biz bunları göz önünde bulundurarak mühendis kimliğimizi geliştirerek bu tesisleri yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet muhtarım, çiftçinin hali necedir?
2: Çiftçi sıkıntıda. Çiftçi elektrik parası, amele parası, mahsullerin para etmemesi. Çiftçi baya baya bir sıkıntıda. Yani biz iletiyoruz gereken durumları söylüyoruz ama bilmiyorum Tarım Bakanı, yukarıdakilerin buna müdahale etmesi lazım.
1: Peki burada genelde buranın envanterinde neler ekiliyor? Burada çiftçi ne ekip ne biçiyor?
2: Köyümüz yaklaşık Polatlı'nın en büyük 3. ya da 4. köyü sulama olarak. 55 bin dekar arazimiz var. Bunun yarısından çoğu sulu. En çok sulu ekilen buğdaylar sulanıyor zaten. Mısır, pancar, kanola. Kanola bizim köyden Polatlı'ya doğru yayıldı. Köyümüz örnek bir yani ilkleri yapan köydür. İlk sulama bizim köyde kurulmuştur İç Anadolu'da. Mısır, pancar, patates de ekiliyor. Şirketler gelip burada patates de ekiyor. Soğan çok ekiliyor. Soğan ekiliyor.
1: Valla ben burada muhtarım. Genelde Anadolu'daki muhtarlar da bize yazıyor. Özellikle işte sulama kooperatif olanlar, su yapanlar, edenler. Türkiye'nin her yerinden bütün muhtarlarıma da selamlar, sevgiler gönderiyorum burada. Sevgili izleyenler, gerçekten ben muhtarların bu konuda öncülük yapmasını çok istiyorum. Yani örnek veriyorum, sevgili Reber gibi ya da herkes kendi bölgesinde bu mühendisleri çağırın. Bir köyün kahvesinde toplansınlar. Bu güneş enerjisi ya da işte tarımsal teknolojiler anlatılsın. Çiftçi bilinçlendirilsin, bilgilendirilsin. Tabii. Bizim en büyük ihtiyacımız doğru bilgi.
2: Şirketler bize ne zaman müracaat etse biz köylüyü çağırıyoruz. Köy konağımız var, orada çağırıyoruz, topluyoruz. Şirketler gerekli sunumlarını yapıyorlar. Yani biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz şirketlere. Yani şirketlerin hakikaten çiftçiye şeyi var, faydası var.
3: Doğukan Bey, bir de şunu söyleyeyim. Sizin yaptığınız bu şeyler, bu programlar, izleyenler yani bu konuda çok bilinçleniyorlar. Yani sonuç olarak sizin her evde televizyon var. Tarım olayı olduğu zaman herkes o kanalı açıyor, izliyor. Ha bak, burada da böyle bir tesis kurulmuş, bu enerji var diyerek çok izliyorlar. Arıyorlar ya, işte mesela ben ilk tesisi yaptırdım, Konya'dan beni birçok çiftçi aradı. Ya nasıl, memnun musun, kaça mal oldu, maliyetler nasıl, yani bilgi almak istiyorlar insanlar. İnşallah bu yaptığınız bu programlarla bu iş daha çok yayılır. Hiç olmazsa ülkenin enerji şeyini biraz aşağı düşürürüz yani.
1: Zaten faydası benim olur. Bu programı yapma sebebim budur zaten. Şimdi yine yanımda bir çiftçim var. Duran abimiz var. Duran abi diyorum ama benden küçük. Duran kardeşim var. Şimdi üstad, sen böyle şehit modundasın anladığım kadarıyla. Yani çiftçilerde vardı ya, bir yapsın biz bir görek. Hani bir görelim de yapalım, evet, mantığı var. Evet. Senin elektrik sarfiyatın nedir? Biraz kendinden bahseder misin? Bu teknolojiyi yaptıracak mısın? Ne düşünüyorsun?
4: Bu teknoloji 2000 yıllardan önce köyümüzden, yani çiftçi tarımsal sulamadan senelik iki sefer fatura öderdi. 6 aydan 6 aya. Bu da çiftçiye kolaylık oluyordu. Çünkü mahsulü ona göre kalıyordu. Ona göre ödeme yapıyordu. Ama şimdi bu aylığa düştüğü için çiftçiye çok büyük bir masraf oluyor. Biz senelik, yani senelik değil aylık 1 milyonu geçkin elektrik faturası ödüyoruz. Onu da Saadettin abinin yaptırdığı şeyi, tesisi gördük ve biz de yaptırmaya karar verdik. Yani iyi bir şey. Neden
1: abi,
4: elektrik...
1: Abi diyorsun ki 1 milyon lira faturası, abi deli para ya. Sen evet, üründen bu kadar para kazanıyor musun ya?
4: Kazanmıyor ama mecburuz. Tarlayı boş bırakamıyorsun. İşçi çalışıyor. İşçi çalıştırıyorsun. Üretim yapmak zorundasın. Yani bu tekerdeğe ama dönmesi lazım.
1: Evet, tabii ben çiftçimizi anlıyorum. Çiftçi genelde diyor ki ya birisi yaptığı zaman bir gidip bakıyor. Çiftçinin kafasında böyle hani ne kadar anlatırsanız atın ya diyor ki Saattin abi sen yaptır diyor. Ben seninkine bakayım ben de yaptırırım diyor. O noktaya gelmiş çiftçilerin.

0: biz genelde. Vereyim. Evet, kararımı vereyim diyor. Kararı verdin mi abi?
1: Verdim abicim.
0: Peki çiftçilere buradan Polatlı'ya, burada Uzunbeyli köyündekilere mesajın nedir?
1: Herkesin yaptırmasını isterim. Enerji çok büyük bir tasarruf demektir.
0: Abi şimdi siz burada ne kadar bir dönüm alana ne ekip ne biçiyorsunuz bir anlat izleyenlerimize.
2: Biz genellikle pancar, buğda, kanola, ondan sonra bunları ekiyoruz. Bu arazi uzunluğu 1500 metre. Şu anda 148 tane fiske çalışıyor. Reberbeğin sayesinde, panellerin sayesinde. Yani gerçekten bütün çiftçilere tavsiye ederim yani bunu.
0: Peki burada tabii kurak oluyor, don oluyor, sıkıntılar oluyor. Yani genelde bu bölgenin, bu bölgeye özel yapmış olduğunuz ekimlerde, çalışmalarda neye dikkat ediyorsunuz? Sizin neler öncelikli?
2: Genellikle şöyle söyleyeyim. Şimdi ektiğimiz zaman belirli bir mevsimde ek işlerimizi yapıyoruz. Zaten ekinler yetişiyor. Yani pek ayazda, soğukta etkilenmiyor.
3: Yağmurlama.
2: Yağmurlamaları da yapıyoruz, sulamalarını da yapıyoruz. Yani düzenli bir şekilde
3: zamanlı yapmak.
0: Her şey zamanında yani.
2: Evet, her şey zamanında yani.
3: Her şey zamanında yapmak.
0: Sevgili izleyenlerim, tabii zaman derken bizim de tabii süremiz de kısıtlı. Mümkün kadar bu ders süre içerisinde çok bilgiler edindik. Ben kıymetli çiftçilerimden özellikle rica ediyorum. Lütfen öncelikle işinize yatırım yapın. Yani ben görüyorum. Ya Doğukar işte Harman'da oğlanı evlendireceğim. Ya oğlan 2 sene sonra evlensin. Doğru. Ölmez yani.
3: Evet.
0: Yani sen şimdi 2 sene diye örnek veriyorum. Şimdi abim örnek verdi. 1 milyon TL sevgili izleyenler. Elektrik parası 1 milyon TL. Yani şimdi buraya yapmış olduğu yatırıma baktığın zaman burayı yani bu rakamlarla 3-4 yılda amorti ediyor. 3-4 yıl sonra buradaki çiftçimiz 25-30 yıl boyunca elektriği hiç para ödemeyecek. Zamlardan etkilenmeyecek.
4: Demek 200-300 lirada onun pompa yandı, elektrik gitti.
0: Ben sadece enerji olarak söylüyorum. Ya arabayı değiştireceğiz, onu yapacağız. Lütfen çiftçimiz, tamam biliyorum sıkıntılarınız çok. Zorsunuz, biliyorum. Çoğu çiftçimiz can çekişiyor, bunun da farkındayım. Ama biraz da artık şu tarımda teknolojiyi kullanalım. Önceliklerimiz olsun. Yani hem vahşi sulamadan çıkalım, artık damlama sulama teknolojilerine gidelim. Güneş enerjisi, bir an önce güneş enerjisine dönelim. Biliyorsunuz programı sürekli takip eden çiftçilerin bilir. Ben her zaman çiftçinin yanındayım. Doğru bilgiyi alıp ayaklarına getiriyorum, ekranlarınıza getiriyorum. Benim görevim ise doğru bilgi vermek. Ve size güneş enerjisi teknolojisi konusunda bilgilendirirken buna da teşvik etmeye çalışıyorum. Emin olun bu zamana kadar. Yani şimdi abimin yapmış olduğu buradaki bu torununa miras ya. Torununa miras. Dolayısıyla çiftçilerimiz de biraz daha duyarlı olsunlar. Önce bilinçli tarım yapalım. Çok önemli. Teknolojiyi kullanalım. Kimyasallardan uzak duralım. Anladın mı? Bilgi çok çok kıymetli. Ve en önemlisi de en kıymetlisi de hepsinin içinde bunların hepsinin içinde çiftçi bir yumruk gibi birlik olsun.
3: Evet.
0: Bu çok önemli. Çiftçinin birlik olması lazım. Hepinize selamlar sevgiler.

0: Sevgili izleyenlerimiz, tabii ki erken saatlerde güne başladık. Nakliyemiz geldi, vinçimiz geldi. Malzemeyi çatıya aktarıyoruz. Mühendis arkadaşlarımız ve ekip arkadaşlarımız planlamanın hepsini yapıyorlar. Daha önceki bizim önceki keşifimizde zaten bunların planlaması yapılmıştı. Güneş arasında en önemli şey sevgili izleyenler, planlama çok çok önemli. Hesaplama çok çok önemli. Bakın hemen bir örnek vermek istiyorum size. Biz buraya çok büyük bir vinç getirdik. Eğer doğru keşif yapmazsanız kıymetli izleyenlerim, burada istediğiniz çalışma ortamını sağlayamazsınız. Dolayısıyla keşifteki etraftan geçen kablolar bile çok çok önemli ki bunlar vincin hareket alanını da sınırlayabiliyor. Size zorluk çıkarabiliyor. Sokağa girecek olan kamyonun, tırın yanaşacak olduğu alan, efendim özellikle kullanacak olan malzemelerin nakli, bunların hepsi çok çok önemli. Yani bu iş böyle hani mahalledeki elektrikçinin ya da bu, ya ben bu güneş enerjisi işinden anlıyorum, ben yaparım diyecek olduğunuz bir iş değildir. Bunların hepsi bir mühendislik organizasyondur. Planlaması, uygulaması ve final aşamasında hepsinin çok iyi hesaplanması gerekir. Burada Adem abi bizim Erdek'teki bu Turan mahallesindeki evinde çalışmalarımıza başladık. Gün boyunca ara ara sizlere neler yapıyoruz, bir evin güneş enerji sistemini nasıl kuruyoruz, bunları sizlere ekranlara taşıyacağım.
1: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen

0: En zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra.
1: Kıymetli izleyenlerim, Adem abimizin çatısındayız. Biraz çatıdan bahsetmek istiyorum sizlere. Çatımız membran bir çatı. Altında ahşap bir altyapısı var. Tabii ki bizim çok imtina ettiğimiz çatılar bunlar. Neden imtina ediyoruz? Çünkü membran aslında çok dayanıklı bir üründe değil aslında. Yani bu membranı kim çıkarttıysa, kim icat ettiyse aslında çatılar için çok da uygun bir ürün değil. Ama tabi bazen şartlar onu gerektiriyor. Burada bir çatı yapılmış. Bu çatının altı sağlam. Altyapısı, ahşap altyapısı çok çok sağlam ama membran yapısı sevgili izleyenler. Membranlar çok kolaylıkla güneşten etkili. Özellikle güneş sıcak bölgelerde, sıcak iklimlerde membranlar çok çabuk eriyebiliyor ve deforme olabiliyorlar. Membranı kullanacaksanız eğer mecbursanız da en iyi kalitesini, en iyisini seçin. Şimdi burada altyapıyı hazırlıyoruz kıymetli izleyenlerim. Burada görmüş olduğunuz bu bizim raylarımız. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum programda kıymetli izleyen. Bunlar çelik ve alüminyum olmak zorunda. Yani bazen bazı firmalar işten işte malzemeden çalmak için efendim söyleyeyim düşük fiyat vermek için bunları profil demirden yapıyorlar ama bunları şebekeye bağlı bir sistemde zaten profil demir yapamazsanız dağıtım şirketi buraya geldiği zaman bu profil demirleri gördüğü zaman zaten sizin kabulünüzü yapmaz. Dolayısıyla özellikle çatıda yapmış olduğumuz uygulamalardaki çatı mühendisliği çok önemli. Çünkü bu güneş panelleri kıymetli izleyenlerim 30 yıl boyunca bu çatıda kalacak. Yani 30 yıl. Yani belki sizin benim ömrüm yetmeyecek buna. Dolayısıyla yağmura, kara, fırtınaya, her türlü hava şartlarına dayanıklı bir altyapı yapmak zorundasınız ki çünkü güneş panelleri bu sisteme bağlanacak. Yani onların dayanağı da olacak. Dolayısıyla burada Adem abinin çatısının güzel tarafı beşik bir çatı var burada. İki yönlü çatı kıymetli izleyenlerim. Ve güney cephemiz çok güzel güneş alıyor. Yani burada güneş doğduğu andan battığına kadar da burada güneş panelleri güneş üretmeye devam edecek. Şimdi arkadaşlarımız altyapıyı hazırlıyorlar. Altyapı bittikten sonra panel montajına geçeceğiz.

Sevgili izleyenlerim, Adem abimizin villasında artık çatıdan indik. Aşağıya yukarıdan kablolar çekildi. Şimdi hemen göstermek istiyorum burada. İnvertörümüzü ve GES panomuzu burada monte edeceğiz. Tabii ki burada her zaman olduğu gibi on-grid sistemlerde, yani şebekeye bağlı sistemlerde her programda söylüyorum. En önemli şey kabiliyeti geldiği zaman bunun kuralları var. Böyle kafanıza göre her bu panoları koyamıyorsunuz. Burada hem ev sahibimiz Adem abimizle, hem mühendisimiz Mehmet ve hem de dağıtım şirketinin kuralları çerçevesinde en uygun yeri burada tespit ettik. Girişte hem burası havadar bir yer, invertörün cihazların hava alması açısından da iyi, hem de konum olarak da çok iyi. Şimdi bizim on-grid invertörümüz monte ediliyor. Hemen yanında GES panosu monte ediliyor. Bütün bağlantılar, bütün kablolar tek tek özenle, titizlikle elden geçiyor. Yavaş yavaş artık buranın da montajını bitirdikten sonra sistemi devreye alacağız. İzlemeye devam edelim.

0: Kıymetli izleyenlerim, finali yapıyoruz artık. Adem abi, ben bir şey söylemek istemiyorum ya. Sen ne söylersen kameraya bak söyle.
1: Şu anda elektrikler başladı gelmeye. Mutluyuz tabii, değil mi?
0: Nasıl geçti abi süreç? Sen bana nasıl ulaştın? Bir hikayeyi bir anlatır mısın abi?
1: Bir hikayeyi anlatayım. Ben geçen sene aradım sizi. Cevap vermediniz. Sonra bu sene de bir tesadüf arayayım dedim. Tesadüf çıktınız. Bundan sonra gerisi her şey yolunda.
0: Abi tabii nasip bu zamanaymış, değil mi?
1: Nasip bu zamanaymış tabii canım.
0: Şimdi Adem abi seni tabii bir tanıyalım önce. İzleyenlerimiz tanısın. Adem Bey kimdir? İsim, soyisim nedir nedir? Bir tanıyalım izleyenlerimiz.
1: Ya ben Adem Keskinsoy, Sinopluyuz. Buraya yerleştik. Sizi tanıdık.
0: Nasıl geçti abi? Endişelerin var mıydı? Kurulum nasıl geçti?
1: Ya endişe yok. Tamam. Size bıraktık, her şeyi yaptınız işte. Bundan sonrası bekleyeceğiz. Allah'ın güneş veriyor. Bak şu havada bile güneş yok. Ceren var.
0: Evet.
1: Yine mutluyuz işte.
0: Abi ben sana diyorum, hani hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın.
1: Allah
0: biz elimizden geldiği kadar, söylediğimiz her şeyi yerine getirdiğimizi düşünüyorum. Varsa bir eleştirin, söyleyecek olduğun bir şey varsa buyur söyle.
1: Ya ne söyleyeyim? Sağlığınız. Başka bir şey değil.
0: Abi

0: Sağlıkla kullan.
1: Uzun yedik içtik, helal edin birbirinize. Benden de helal olsun.
0: Helal olsun abi, helal olsun.
1: Bu kadar basit işte.
0: Şimdi abim Fransa'da uzun yıllar çalışmış. Evet. Türkiye'ye gelmiş. Artık burada çok gitmeye dönmeye de niyeti yok. Yengem de sağ olsun yine çok güzel yemekler yedik. Teşekkür ederim. Onun da ellerine dert görmesin, güzeldi. Abi Avrupa'da tabii bu sistemi çok kullanıyorlar. Bizim insanlarımızın Avrupa'da bu güneş enstitüsüne bakış açısını nasıl değerlendiriyorsun abi?
1: Var. Türkiye'de de artık her yerde var. Oluyor yani. İşte Avrupa'da da var. Avrupa'da devlet ödüyor bunu. Nasıl ödüyorsa bilmiyorum. Bir euro karşılığında veriyor. Burada bir euro karşılığında değil de neyse.
0: Abi onu söyleyeyim sana. Avrupa'da şöyle. Avrupa'da bizdeki
1: devlet
0: gibi.
1: Devlet seni yapıyor.
0: Ha, ama devlet şimdi başlar ama senin elektriğini senden satın almıyor. Ya da depolama yaptığın
1: yok,
0: zaman.
1: Yok yapmıyor.
0: Yapmıyor.
1: Burada depolama yapıyor.
0: Şimdi burada sen devletin şebekesini depo olarak kullanıyorsun. Aküden vazgeçiyorsun. Aynen. Fazla ürettiğin zaman elektriğini satıyorsun. Oradan da gelir elde ediyorsun. Dolayısıyla aynen. Bizim öyle gözüküyor ama bizim Türkiye'deki
1: kaç
0: sistem daha iyi.
1: Kaç sene daha amorti eder bunu?
0: Abi dediğim gibi senin buradaki sistemin sen ısı pompası kullanıyorsun. Yarın da araç şarj kullandığın zaman abi senin burası çok sene, 2,5-3 senede burası çok rahatlıkla amorti eder. Çünkü elektrik fiyatları yerinde de durmuyor. Hiçbir tabii. Şey yerinde durmuyor.
1: Aynen öyle.
0: Dolayısıyla abi bu yapılan yatırım hani emin ol ben her zaman söylüyorum izleyenlerimize. Ya bir gidip bir cep telefonuna 500 bin lira veriyoruz. Hiç alakası bir şeye çok para veriyoruz. Ama böyle ömür boyu sana hizmet edecek mübarek güneşin enerjisine parayı çok diyor insanlarımız.
1: Öyle doğru söylüyorsun. Haklısın bir şey yok.
0: Peki sevgili izleyenlerim Adem abiye çok çok teşekkür ediyorum.
1: Herkese selam.
0: Selam
1: benden.
0: Olsun. Varsa Fransa'da Avrupa'da yaşayanlar
1: var. Buyursun hepsine abi. Hepsine selam. Başka bir şey yok.
0: Erdek'ten selam gönderiyoruz.
1: Erdek'ten selam gönderiyoruz.
0: Peki kıymetli izleyenlerim sağ olsun burada bizi çok iyi misafirperver o davrandılar. Çok güzel ağırladılar.
1: Sen benden memnunsun inşallah.
0: Yok, ben senden memnunum. Senden
1: memnunum.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim.
1: Tamam.
0: Sağ olsunlar. Eksik ol. Yenge biraz beni uğraştırdı ama olsun. Uğraştırdı ama olsun. Güzel bir kurulum oldu. Kendilerine hayırlı olsun diyorum.
1: Hayırlı olsun.
0: Sağ ol.
2: Elektrik maliyetlerinin artması ve gelen zamlardan sonra herkesin sorduğu soruların cevapları bu programda. Bir evin güneş enerjisi ihtiyacı nasıl hesaplanır? Güneş enerjisi kurulumu kaça mal olur? Az sonra. Beyaz enerji reklamlardan sonra devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
5: Abi demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
8: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Makbulü makbul makbul.
9: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
10: Otel harika.
11: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
10: Yüzden fazlasından.
12: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi...

0: %10 hepsi para kazan.
1: Obseso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Ha! My tofu.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
1: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
1: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
1: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Otel harika.
8: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
7: Yüzden fazlasından.
9: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakmalıydım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
12: Karşınızda Arçelik Maxifit.
13: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
14: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
15: Ama ne otel?
16: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
15: Trivago'ya bakmadın mı?
17: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
16: Gerçekten mi? Kanıtla.
17: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
15: Favori sitendekini bile.
17: Aynı otel. Yarı fiyatına.
15: Trivago'ya bakmamış.
16: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: 8-11 Temmuz tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira. Piliç bagetin kilosu 94 lira 50 kuruş.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Ama ne otel.
5: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
5: Gerçekten mi? Kanıtla.
6: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
4: Favori sitendekini bile.
6: Aynı otel. Yarı fiyatına.
4: Trivago'ya bakmamış.
5: Trivago'ya bakmadım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Arkadaşlar!
9: Azma!
8: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir, bir mutluluk getir.
7: Koçakla Festival.

0: Beyaz Enerji devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, sizlerin en çok sormuş olduğunuz programımıza ve sosyal medya hesaplarımıza gelen en çok sorunun cevabıyla yine karşınızdayım. Hepinizin sorduğu şey şu: Doğukan Bey, işte benim 2 artı 1 evim var, 100 metrekare evim var, 200 metrekare evim var, ne kadar güneş enerjisi maliyeti bana ne kadar? Hemen sorunuz bu. Sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz lazım. Sizin evinizin elektrik ihtiyacını hesaplamamız için bizim sizin evinizdeki tüketilen elektrikli aletlerin sarf ettiği toplam gücü bilmemiz lazım. Eğer her evde bugün şartlarında olan elektrikli aletlerden birer tane olduğunu düşünecek olursak sevgili izleyenler, aşağı yukarı 5 ya da 6 kW'lık bir güce ihtiyacımız var demektir. Bunu ne etkileyebilir? Artı klima etkileyebilir sevgili izleyenler. Isı pompası, havuz, efendim söyleyeyim, ya da elektrikli kombi gibi çok elektrik tüketen ya da elektrikli araç şarj istasyonu gibi istasyonlar olduğu zaman

zaman sevgili izleyenler bunlar katlanır. Birincisi bu. Müstakil evlerde, müsait olan evlerde bunu yapıyoruz. Diğer bir konu sevgili izleyenler. Ben hep soruyorum. Yani diyor ki benim evime işte ne kadar güneş enerjisi kurulur? Önce senin evin nerede? Bunu bilmemiz lazım. Türkiye'nin neresinde? Çünkü güneş panellerinin güneş enerjisinde verimli olduğu, çok verimli olduğu illerimiz var. Verimsiz olduğu illerimiz var. Mesela Karadeniz bölgesindeki bir verimle efendim Akdeniz bölgesindeki Ege'deki verim aynı değil. Karadeniz bölgesi gibi bazı bölgelerimiz güneş enerjisi kursa çok verimli değil. Ha verimli değil diye yapmayacak mıyız? Yapıyoruz. Biz en çok Karadenizlerden de çok talep geliyor dolayısıyla. Ama burada dediğimiz gibi evin hangi şehirde nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Evin içerisinde tüketilen toplam elektrikli aletlerin ne kadar bir elektrikli alet olduğunu bilmemiz lazım. Ve sevgili izleyenler çatımız ne kadar müsait bunu bilmemiz lazım. Şimdi diğer önemli bir konuya gelmeden önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Şimdi benim elimde sevgili izleyenler bir elektrik faturamız var. Şimdi bu elektrik faturamız bize çok şey anlatır sevgili izleyenler. Ne anlatır bize? Biz bu elektrik faturasında ki bu elektrik faturası bizim posta kutusuna bırakılan klasik faturalardır. Yani bunlar dökümlü faturalardır. Bazı izleyicilerimiz diyor ki Doğukan Bey işte mesaj geliyor. Mesajla biz elektrik faturasını ödüyoruz ya da bankanı ödüyoruz. Gelen mesajda şunu da yazar. Faturanızın detaylarını görmek istiyorsanız şu linke tıklayın diye bir link vardır. O linke tıkladığınız zaman ekranınıza bunun gibi böyle dökümlü bir fatura gelir. Dolayısıyla o fatura bizim için çok çok kıymetli. Neden kıymetli sevgili izleyenler? Bu faturada biz şunu görebiliyoruz. Sizin bir yıl önceki tüketmiş olduğunuz elektriği görebiliyoruz. Bu çok önemli. Sözleşme gücü. Sözleşme gücü en önemli konulardan bir tanesi sevgili izleyenler. Bütün elektrik abonelerinin mutlaka bir sözleşme gücü vardır. Genelde sevgili izleyenler bizim konutlarda 5 kW, 6 kW, 7 kW'lık sözleşme güçleri oluyor. Eğer biz sizin evinize daha büyük bir kurulum yapacak isek o sözleşme gücümüzü artırmamız gerekiyor. Dolayısıyla faturanızı lütfen elinize alın ve faturanıza bakın. Şimdi sizin bir sene önceki tüketmiş olduğunuz veriyi de gösterecektir. Siz örnek veriyorum şu anda biz 2025'teyiz. Sizin 2024'te tüketmiş olduğunuz, işte o aya kadar tüketmiş olduğunuz tüketim, anlık tüketiminiz, saatlik tüketiminiz, günlük tüketiminizin hepsi bu faturadan biz bunları okuyabiliriz sevgili izleyenler. Abonelik tipini görebiliriz. Lütfen hesaplama yaptırmak isteyen izleyenlerimiz WhatsApp'tan bu faturaların fotoğraflarını ekrandaki WhatsApp numaranı sevgili yönetmenim Selçuk'tan da rica ediyorum. WhatsApp numaramızı altına yazalım. WhatsApp'tan bu elektrik faturasının bana fotoğrafını gönderirseniz biz bunun hesaplamasını yapalım. Lütfen dikkat edin. Elektrik faturasının her tarafı okunaklı olsun ki biz iyi bir değerlendirme yapabilirim. Arkadaşlarım sizlere zaten bu faturalar bize geldiği zaman şu cevap verecektir. İşte sizin evinize şu kadar bir güç lazım denecektir. Diğer önemli bir konu sevgili izleyenler son olarak bunu söylemek çok çok önemli. Şimdi Türkiye'deki binalarımızın yani bizim şebekeye bağlı elektrik sistemi yapmak için binalarımızın çoğunda maalesef yasal olarak bu binalarımız tanınmıyor. Yani tapusu yok efendim söyleyeyim ya da imarı yok, iskanı yok. Bu tür çok evler var. Ancak evlerinin imarı, iskanı olanlar ve yapı kayıt belgesi olanlar sevgili izleyenler özellikle şebekeye bağlı sistemden elektrik sistemini kurdurabilirler ve güneş enerjisini çok uygun ve çok avantajlı bir şekilde kullanabilirler. Bunun için sevgili izleyenler binanızın mutlaka yapı kayıt belgesi ya da imarı, ruhsatı, iskanı mutlaka bir belgesi olması gerekiyor. Eğer hiçbir belgesi yoksa bu eve ait hiçbir belge, bir doküman yoksa ancak buraya depolamalı sistem kurulabilir. Dolayısıyla ileriki programlarda ben bunun avantajlarını özellikle ısı pompası kullanan ve yüksek elektrik tüketimi yapan izleyicilerimize bir bölümde bunu anlatacağım. Bu da gerçekten çok faydalı. Toparlayacak olursak sevgili izleyenler, öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Bir, elektrik faturamızda aslında bizim ne kadar elektrik ihtiyacımız olduğu görünüyor. Yani bizim evimizin elektrik faturasına baktığım zaman biz sizin evimizin ne kadar bir elektriğe ihtiyacı olduğunu görürüz. Ha bununla olmadığı yerde şunu da düşünebilirsiniz. Ya benim evimde ne kadar elektrikli alet var? İşte kaç tane klima var? Yani elektrik alet sayısı ne kadar arttıkça sizin ihtiyacınız olan güç de o kadar artıyor. Evet sevgili izleyenler, bu tür bilgileri sizlere programımız içerisinde zaman zaman aktarmaya devam edeceğiz. Sevgili izleyenler geldik bir Beyaz Enerji programında sonuna sürçülisan edilsek affola elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce Türkiye'de ulusal medyadaki tek yenilenebilir enerji teknoloji programında sizlere yenilenebilir enerji teknoloji konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Arada ufak da olsa çam sakızı çomar arvanı her sene bir tane izleyicimizin evini komple ücretsiz güneş enerjisine çevirmenin dışında en çok da sizlere faydasını düşündüğümüz şey vermiş olduğumuz bilgiler. Önümüzdeki hafta tekrar bu ekranlarda buluşmak üzere. Ben Doğukan Şengün. Yayında ve yapım demeye geçen tüm yapım arkadaşlarım adına hepinize güzel bir hafta diliyorum. Enerjiniz eksik olmasın.

Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: olsun döşek. Atını kanat bilen, nerede zulmü uğrayan varsa yardıma giden. Zalimin önünde kat. Ailmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen. Atamız Oğuzhan oğlundan, Günhan neslinden, Kayı boyundan, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazanoğlu'ndan. Nöbet! Devro!
1: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
2: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir. Sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
3: Yolun yolumdur, başım yoluna feda edin. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karındaşım.
4: Yolun yolumdur, başım yoluna fedadır. Gayrı kutlu nöbet, bendedir karındaşım.
0: Alp! Sırrımız iman, sırrımız adalet, hedefimiz icab alemdir. Yürüyün Alp'ler, yürüyün!
5: Haydır Allah, tektir Allah, illallah. Nasıl ama? Alplerin o yemin metinleri, Alplerin duruşları, Alplerin boyları, postları. Dedelerini, devletin kurucu ve hakim iradesi olan Ertuğrul Gazi'lerini beklemekteler. Üstelik yalnızca burada değil, Bursa Osman Gazi Türbesi'nde de askerlerimiz ecdada, tarihe ve dedeye saygı nöbetinde bulunuyorlar. Burada Ertuğrul Gazi'yi bekliyorlar, Bursa'da Osman Gazi'yi bekliyorlar. Hatırlayın lütfen, Bursa gezimizde, Osman Gazi programımızda Gümüşlü Kümbet'te Osman Gazi Türbesi'nin hemen ucunda, hemen önünde nöbet tutan askerleri görmüştük. İşte o askerler gibi az evvel yemin metnini ve nöbet değişim programını gördüğünüz insanlar da profesyonel jandarma genel komutanlığının askerleri bulunmaktalar. Emekli oldu gerçi kıymetli ağabeyim, kıymetli büyüğüm. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Kor General Zafer Halis Koçpaşa'ya da buradan hürmetlerimi bildiriyorum. Zafer Paşa'm benim çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim, çok görüştüğüm bir büyüğümdür, kıymetlimdir. Bilecik Jandarma İl Komutanlığı yaptığında buraya demiş ki Ertuğrul Gazi'nin saygı nöbetini yerine getirelim ve buraya alpler getirmiş. Zafer Halis Koçpaşa. Evet, er gider ama namı kalır ya. Zafer Paşa'm Kor Generallik'ten Jandarma Genel Komutan Yardımcılığından emekli oldu. Ama burada namı kaldı. Selamlar buradan Zafer ağabeyim, Zafer Komutanım. Hürmetlerim senin üzerindedir. Kıymetli dostlar, alplerimizin yemin metninden ve onun nasıl oluştuğundan bahsettikten sonra hadi gelin, kurmamız gereken bir devlet var. Daha pek çok işimiz var. Bismillah diyelim ve sizlerle birlikte alplerin huzurunda nasıl oldu? Biz buraya neden geldik? Biz buraya nasıl geldik? Hepsini konuşalım. Efendim, artık Beyaz TV ekranlarında bir hafta sonu klasiği olan ve evlerinize bizim gelmemizi vesile kılan Geçmişe Yürüyen Adam programına hoş geldiniz. Bizler Ertuğrul Gazi'deyiz. Bizler devletin sıfır noktasındayız. Bizler Viyana kapılarında, Viyana kale surlarının önünde gafil ne bilir neşbeyi pür şevki ve gayı, meydanı celaletteki envar-ı sefayı marşlarıyla Allah Allah

Allah seslerini duyuran devletin sıfır başlangıç noktasındayız. Söğüt'teyiz. O halde haydi bismillah, program başlasın. "24 Türk boyu" gibi Ertuğrul Gazi'nin atalarının da bulunduğu Kay aşireti, doğudan batıya doğru Oğuz Kağan'ın direktifi ve Oğuz Ata'nın emri doğrultusunda hareket etmeye başlamıştı. Artık istikamet batı idi ve günlerce, yıllarca süren, yaklaşık olarak 300 yıl 4000 kilometre mesafeyi kapsayan bir yolculuktan sonra Kay aşireti yavaş yavaş İran toprakları üzerinden Suriye'ye doğru, güneye doğru inmeye başladı. Bizler İran topraklarında Müslüman olmuş bir Türk milletiyiz. Başka Türkler de var, başka yerlerde olan, ama bizler İran topraklarında Müslüman olduk. Bu yüzden İslami argümanlarımız, İslami kelimelerimiz Farsça. Bu arada Farslar, İranlılar Şii değildi biz o topraklara geldiğimizde. Sünnilerdi. Bayram Hoca'ya kadar Sünnilerdi. Şah İsmail'e kadar Sünnilerdi. İran topraklarını Şii yapan Şah İsmail, sonrası İsmaili mezhebinin devamıdır. Bizler Sünni olan İran topraklarında İslam'ı kabul ettikten sonra adım adım ve yavaş yavaş Suriye'ye doğru indik. 400 yıl, 300 yıl, korkunç rakamlar bu yolculuk boyunca geldiler. Suriye, Halep'te durdular. O günlerde Suriye, Halep'in sahibi Selahaddin Eyyubi idi. Eyyubilere yalvardı Kay aşireti, Kaya Bey, onun oğlu Gündüz Bey. Yalvardılar, bize bir yer yurt verin. Bunun üzerine Halep'te onlara bir yer verildi. Uzun süre kaldılar. Sonra Selahaddin Eyyubi'nin evlatları arasında bir takım problemler çıktı. Kardeş kavgası oldu. Eyyubiler çatırdamaya başladı. Ertuğrul Gazi'nin babası, Allah mekanını cennetü âlâ eylesin, Süleyman Şah ya da Gündüz Alp, o esnada yukarıya doğru Selçuklu Devleti'ne doğru çıkmaya, ya da ne bileyim, tırnak içinde, hoş olmuyor diye kullanmıyorum ama, sığınmaya doğru gitti. Ve Selçuklu'ya doğru çıkarken Gündüz Alp vefat etti. Obanın artık sahibi, obanın beyi, Gündüz Bey'in, Süleyman Şah'ın hanımı Hayme Anaydı. Türk kültüründe kadınlar da hükümdar olabiliyorlar. Mesela bakın, burada Halime Hatun var. Ertuğrul Gazi'nin hanımı Halime Hatun bir devlet anadır. Bu arada şu an görmüş olduğunuz babaanne, 1305 tarihinde mezar taşı yapılan bu babaanne Halime Hatun, devletteki ordu birimlerinden biri olan Bacıyan-ı Rum'u yapan Anadolulu Bacılar grubunu, ordusunu oluşturan babaannedir. Malumunuz Ahiyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Abdalan-ı Rum, Dervişan-ı Rum ve Bacıyan-ı Rum denilen Anadolulu ahiler, dervişler, abdallar efendim ve bacılar biçiminde ordu birlikleri vardı. Bacılar ordusunu kuran babaanneyi şu an görüyoruz, Halime Hatun. Bu da bir devlet anadır. Osmanlı Devleti'nin en başından itibaren Hayme Ana ve Halime Ana devlet ana olarak anlatılmakta ve izah edilmekteydi. Devletin başına Hayme Ana geçti ve Hayme Ana ile beraber Bitlis'e, Ahlat'a doğru geçildi. Ahlat'ta o büyük kurultayda, içinde Ertuğrul Gazi'nin, Dündar Bey'in, Sungur Tekin'in ve Gündoğdu Bey'in içinde bulunmuş olduğu o büyük kurultayda Hayme Ana liderlik yaptı. Kurultaydan ayrılık çıktı. Sungur Tekin ve Gündoğdu Beyler dediler ki, yeter artık. Ömrümüz, nesillerimiz göç ederek geçti. Rahat bir nefes alamıyoruz. Yerimiz, barkımız yok gibi davranıyoruz. Yeter, artık bizler
gelmiş olduğumuz topraklara doğru geri dönmek istiyoruz. Ertuğrul Gazi dedi ki, unuttunuz mu bizim kutsal davamızı? Oğuz Han atamızın bize vermiş olduğu buyruğu, batıya doğru gidelim. Batıda verimli topraklar, batıda zengin araziler ve batıda huzur var. Doğuda Cengiz Han var, doğuda Moğollar var. Dolayısıyla bizim o topraklardan batıya doğru gelmemiz lazım. Ve 10 bin çadırlı Osmanlı kayı boyu o gün ayrıldı. 400 çadırı 10.000'de 400. 9.600 çadır Ertuğrul Gazi'ye inanmamış. Ertuğrul Gazi'nin samimiyetine inanmamışlar. Batıya doğru göç etmeyi bırakmışlar. Doğuya doğru Sungurtekin ve Gündoğdu Bey'le beraber geri dönmüşler. Ertuğrul Gazi küçük kardeşi Dündar'ı yanına alır. Annesi Hayme Ana'yı yanına alır ve batıya doğru göç eder. Ahlat'tan Ankara'ya kadar, Karaca Bey'e kadar gelirler. Karaca Bey de bir Selçuklu devletinin o günkü hükümdarı olan Alaaddin Keykubat'ın Türkmen beylerine vermiş olduğu arazide kalırken Alaaddin Keykubat bir seferberlik çıkartır. Der ki, bir savaş var, bütün Türkmen aşiretleri alpleriyle ve askerleriyle beraber benim orduma katılacaklar. İşte bu Türkmen beylerinden biri de Kayı Obası'dır. Kayı Obası'nın başındaki Aşık Paşa Zade'nin Tevarih-i Ali Osman'ında kaydettiği gibi Erdungurul Bey, Ertuğrul dediğimiz Erdungurul Bey 600 alpi ile beraber Alaaddin Keykubat'ın bu emri doğrultusunda seferberlik çağrısına uyar ve Selçuklu ordusuna katılır. Tarihler 1230'dur. Yassı Çemenli Savaşı yapılacaktır. Yassı Çemenli Savaşı'ndan önce Erzincan civarına gelen Ertuğrul Gazi ve 600 alpi Alaaddin Keykubat'ın komutanlarının bildirdiği yerde oturmaya ve düzenlerini kurmaya başlamışlar ve savaş başlamıştır. Sultan Tepesi adı verilen Sultan Dergahı'nın bulunduğu Sultan Tepesi'ne Ertuğrul Gazi'nin padişahı sığındığı limanı olan Alaaddin Keykubat çadırını kurar, atın üzerinde aşağıda gelişmekte olan savaşı seyreder. Belki kılıcı, bıçağı atın eğerine batırılmış, el böyledir, belki de el şöyledir. Ama at üzerinde bir hakim irade gibi savaş anını seyreder. Bir anormallik vardır. Alaaddin Keykubat'ın gözüne çarpmıştır. Bütün askeri birlikler yerinde savaşırken bir adam dört nala giden bir atın üzerinde ayağa kalkmış, atı diz kapaklarıyla sıkıştırmış, çift kılıç vura vura gidiyor. Aşık Paşa Zade Tevarih-i Ali Osman'da Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'yi huzuruna çağırdığında Ertuğrul'un kılıcından hala kan damlıyordu der. Müthiş bir görsel şov vardır o an oralarda. Ve Ertuğrul Gazi'nin bu hareketlerini gören Alaaddin Keykubat şu kimdir diye sorar. Şu kimdir diye sorduğuna göre Alaaddin Keykubat Ertuğrul Gazi'den bir haberdir. Kayı aşiretinden de bir haberdir. Şu kim? Derler ki Kayı Obası'nın beyi Erdungurul Bey ya da bizim tabirimizle Ertuğrul Bey derler. Der ki savaş bitince mutlaka yanıma gelsin. Savaş biter. Tevarih-i Ali Osman'da yazdığı gibi Aşık Paşazade'nin ruhuna rahmet kılıcının ucundan kan damlayarak çadıra girdiğinde Ertuğrul'un bütün vücudu kan doluydu. Emredin hünkârım dedi, diz çöktü. Eğer amirse karşı taraf, ben amirsem size karşı elimi böyle yaparım. Eğer siz amir, daha büyükseniz, ben sizden küçüksem elimi şöyle yaparım. Bu yumruğum yoluna fedadır, gücüm yoluna fedadır demektir şu hareket. Ertuğrul Gazi diz çöker
ve Alaaddin Keykubat'ın huzurunda böyle durur. Alaaddin Keykubat da hoş geldin der, elini böyle yapar. Der ki, senin kahramanlıklarını seyrederek geçti saatlerim. Sen artık benim uç beyimsin. Söğüt'ü sana kışlık, Domaniç'i sana yazlık verdim. Gidesin, ülkemin batı sınırlarında, ülkemin batı topraklarını Roma'ya karşı muhafaza edesin der. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi artık Selçuklu Devleti'nin bir uç beyi olmuştur. Yani bugünkü literatüre göre konuşacak olursak, Batı cephesi komutanı olmuştur. Ertuğrul Gazi artık o saatten itibaren obasını alır, Söğüt'e. Hele bir döneyim de bakın nereye. Tam olarak işte buraya gelmiş ve obasını buraya kurmuştur. Kışlık olarak kendisine Söğüt'ü veren Alaaddin Keykubat, yazlık olarak da Domaniç'i vermiştir. Artık burada Roma İmparatorluğu'nun bütün hareketlerini gözlemleyen Kayı aşiretinin hükümdarı yoktur. Selçuklu Devleti'nin orgeneral rütbesiyle etrafta gezen buranın uç beyi benim, burada devlet de benim, töre de benim derken böyle aslında boş konuşmuyordu. Aslında boş racon kesmiyordu. Tamamen kendisine devletin vermiş olduğu hak ve yetkilere dayanarak konuşuyordu. Ardından buraya geldi. Sonra Eskişehir-Kütahya bölgesi arasında bulunan Karacahisar Kalesi'ni aldı. Artık Romalıların dişini çekmeye, artık Romalıları bu topraklarda aciz bırakmaya başladı. Bir süre sonra 1258 tarihinde Söğüt'te, yani şu çadır başlıklarının bulunduğu yerde Osman Gazi dünyaya geldi. Birazdan hepsini konuşacağız. Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun'dan Osman Gazi dünyaya geldi. Halime Hatun oğlu Osman'ın 30'lu yaşlarına kadar olan hallerini gördü. 1281 tarihine kadar. Bu arada Ertuğrul Gazi 1190'lı yıllarda doğduğuna göre, 1281 tarihinde vefat ettiği net olduğuna göre 90'lı yaşlarda ya da ne bileyim 80'li yaşların sonlarında vefat etmiştir. Ama son dönemleri sıkıntılıdır. Şu an size Aydoğdu Bey'i gösteriyorum. Aslında Aydoğdu Bey'in makamıdır burası. Gerçeği nerede? Birazdan onu size anlatayım. Ertuğrul Bey 1281 tarihinde vefat ettiğinde gencecik oğlu Osman babasının adına devleti ve o günkü aşireti artık teslim almıştır. Osman Gazi'nin de Dündar Bey ve Sarı Savcı Batu isminde iki tane abisi vardır. Aslında Osman çok iddialı bir bey değildir. Osman Gazi'nin iki tane abisi vardır. Ertuğrul Gazi'nin üç tane çocuğu vardır. Üç çocuğunun en küçüğü Osman Gazi'dir. En büyüğü Gündüz Bey, birazdan mezarını göreceğiz. Ondan sonra Sarı Savcı Batu, birazdan mezarını göreceğiz. Ardından Osman. Osman en iddiasız olanıdır. Fakat devlet onun yüzüne gülmüştür. Şu an önünde bulunduğunuz Aydoğdu Bey ise Osman Gazi'nin aslında yeğenidir. Gündüz Bey'in, Osman Gazi'nin abisi Gündüz Bey'in de oğludur. 1302 tarihinde Yalakova'da, Yalova'da meydana gelen Bafeon Savaşı'nda ya da Koyulhisar Savaşı'nda yenilen Roma İmparatorluğu gururu kırılmış. Bunun intikamını almak için bir yıl sonra 1303 tarihinde Osman Gazi'nin adını koyduğu Osmanlı'nın ilk başkenti olan Bursa Yenişehir'e, Dimbos Meydanı'na bir daha savaşmaya gelmişler. 1303 tarihinde Dimbos Savaşı olarak kayıtlara geçen o büyük savaşta şu an mezar taşını gördüğünüz Aydoğdu Bey şehit olmuştur. Biz şu an bir şehzade görüyoruz. Padişah çocuğu ve yeğenini görüyoruz. Dimbos seferinde 1303 tarihinde şehit olmuştur ve türbesi de bugün Yenişehir'de Dimbos Meydanı'nın önünden geçen yolun
sağ tarafında bulunmakta ki Aydoğdu Bey'in yerine şu an buraya bir makam yapılmış. Haydi gelin Ertuğrul'un ve Osman'ın hayatında başka kimler var? Tek tek onları konuşalım. Ertuğrul devleti kuran iradenin ta kendisidir. Aslında Osman Gazi'nin Orhan ve Alaaddin isminde iki oğlu yok. Aslında Osman Gazi'nin Orhan, Alaaddin, Hamit ve Pazarlı isminde oğulları da var. Ve biz şu an Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı Bey'in dizilerde, filmlerde çok da adından bahsedilmeyen, çok fazla kaynakta olmamasına rağmen o günkü günleri ve o günkü tarihi efsanevi bir biçimde anlatan tevarih kitaplarında Pazarlı Bey'in, yani Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı'nın Osman Gazi adına Konstantinopol'de ve Bursa'da Romalı tüccar kılığıyla gezdiği ve babası Osman Gazi'ye ve abisi Orhan'a istihbarat bilgileri sızdırdığı söylenmekte. Eğer bu rivayetler doğruysa şu an karşımızda Osmanlı Devleti'nin ilk istihbarat elemanını, ilk ajanını, ilk casusunu MIT'in Teşkilat-ı Mahsusa'nın ilk nüvesini görüyoruz. Osmanlı'nın Konstantinopol'de ve Bursa kalelerinde bulunan istihbaratçısı Osman Gazi'nin oğlu Pazarlı Bey. Buraya geldiğimizde burada bambaşka bir adam görüyoruz. Gündüz Bey. Gündüz Bey Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osman Gazi'nin de abisi. Ertuğrul Gazi'nin babasının adı Gündüz. Babasının öldüğü sene dünyaya gelen oğlunun da adı Gündüz. Dolayısıyla Osman Gazi'nin abisi de Gündüz. Dolayısıyla şu an önümüzde bulunan kişi Ertuğrul Gazi'nin, türbenin sahibi olan Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osman Gazi'nin ise abisidir. Hemen burada başka bir mezarlık görüyoruz. Bu da kardeşi Dündar Bey. Hatırlayın lütfen, az evvel demiştim ki Ahlat'taki kurultayda ayrılık çıktı. 10 bin çadırlık kayı boyunun 400 çadırı Ertuğrul ve hatırlayın Dündar Bey ile beraber Anadolu'ya, batıya doğru gelirken Gündoğdu ve Sungurtekin ile birlikte 9600 çadırlık kayı doğuya doğru, geldikleri topraklara doğru göç etmiştir demiştik. İşte şu an Osman Gazi'nin amcası Ertuğrul Gazi'nin en küçük kardeşi Dündar Bey'i görüyorsunuz. O da Ertuğrul Gazi'nin Söğüt'teki kabrinin yanı başında. Buralarda ise Abdurrahman Gazi'ler, Samsa Çavuşlar var. Bunlar tartışmalı kişilerdir. Gerçekten Ertuğrul Gazi'nin alpleri mi yoksa Osman Gazi'nin alpleri mi? Bu konuda çok fazla bir şey bilmiyor olmakla birlikte Saltuk Alp ya da Abdurrahman Gazi, ki Diriliş Ertuğrul'da benim sevgili kardeşim ve benim sevgili hemşehrim, ben çok severim, Celal Al canlandırmıştı Abdurrahman Gazi'yi. Benim kıymetli kardeşim ve hemşehrimdir. Aynı zamanda hadi kıyak geçeyim, çünkü benim akrabam da aynı zamanda hısmım olan Celal Al'ın canlandırdığı Abdurrahman Gazi ile tam olarak burada yatmaktadır. Bu arada Abdurrahman Gazi'nin de mezarı aslında Sancaktepe'de. İstanbul Sancaktepe ilçesinin içinde yatmakta. Sultanbeyli'deki Yaros Kalesi'ni almış ama kendi Sancaktepe ilçesinde yatmaktadır. Buradaki sadece onun makamıdır. Abdurrahman Bey'i görmek isteyenler, Abdurrahman Gazi'yi görmek istiyorum diyenler makamı için buraya, ama gerçek türbesi için İstanbul Sancaktepe'ye gitmeleri gerekmektedir. Gelelim buraya. Bakalım kimler var.
Zaten az evvel demiştik, Gündüz Bey, Turgut Eli'nin ve Karamürsel topraklarının Fatih'i

Turgut Alp de burada yatmaktadır. Güzel bir adamdır ama tartışma şu, acaba Ertuğrul'un Alp'i midir, Osman'ın Alp'i midir? Büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle Turgut Alp ve hemen şurada görülen Abdurrahman Gazi, hem Turgut Alp, şöyle yapayım, hem Abdurrahman Gazi sanki Ertuğrul'un Alpleriymiş de Osman Gazi'nin de hocalığını yapmışlar gibi anlatıyor o dönem kronik kaynaklar. O halde doğrudur. Turgut Alp ile Abdurrahman Ertuğrul'un adamlarıdır ama Ertuğrul'un oğlu olan Osman Gazi'nin de hocalarıdır. Çok geç yaşlarda vefat etmişler. Konur Alp ve Akçakoca ise bunların Osman Gazi'nin adamları ve alpleri olduğuna dair çok kuvvetli veriler bulunmaktadır. Farkındaysanız dostlar, deminden beri aralarında gezmiş olduğumuz mezar taşları ve kabirler bize bir devlet, bize bir toprak, bize bir vatan feda eden ve bu vatana, bu topraklara vücutlarını hak ederek bu topraklara uzanan büyük adamların türbesi, kabirleri bulunmaktadır. Derken bir tane daha mezarlık. Bu makam değil, bu gerçek mezarlık. Bu gerçek. Ertuğrul Gazi'nin oğlu ama ortanca oğlu, büyük oğlu Gündüz Bey, ortanca oğlu Sarı Savcı ya da Sarı Savcı Batı ve Osman. İşte oğlu Sarı Savcı Batu'nun da mezarı buradadır. Diğer oğlu Osman'ın da mezarı buradadır. O da Söğüt'te yatmaktadır. Evet evet, bilgi yanlış değil. Bilgi çok doğru. Bir dakika ama Bursa'da Gümüşlü Kümbet'te ya da Tophane'de bulunan Osman ne? Osman Gazi'nin önünde Alpler nöbet tutuyor demiştik ya az evvel. O halde oradaki ne? Orada da bir mezarlık var. Ama ben az evvel dedim ki Ertuğrul Gazi'nin hemen içinde, yanında Osman Gazi'nin mezarı var. Haydi gelin 10 adım yürüyelim. Osman Gazi rahmetlinin mezarına, kabrine doğru geçelim. Ve ben size hemen şurada kapıdan baktığımızda görebileceğimiz bu zoomlamayı Murat'tan istiyorum. Çünkü ne kadar yakın olduğunu görsün diye göstermek istiyorum. Bakın şurada da Osman Gazi'nin kabri yazıyor. Bir taşta. Onu mutlaka görmemiz lazım. Gördüğünüz üzere tam ortada Ertuğrul Gazi yatmaktadır. Sağ tarafında oğlu Sarı Savcı Batu, sol tarafında ise diğer oğlu Osman Gazi bulunmaktadır. Sarı Savcı Batu'yu arkamıza aldık. Tam ortamızda dede, devletin kurucu iradesi hakimi Ertuğrul Gazi ve hemen sol tarafında küçük oğlu, en küçük üçüncü oğlu Osman Gazi'nin türbesi. Peki bir dakika, biz Bursa'ya gittiğimizde Bursa'da Osman Gazi türbesine girdik, oraları anlattık. Oradaki Alp olan Mehmetçiklerin nöbet değişimini gösterdik. Peki o ne? Burada bir kabir varsa o ne? Anlatalım efendim. Takvimler 1324'ü gösterdiğinde Osman Gazi Nikris olur, yani gut hassası olur. Bugünlerde gut olmak için çok zengin olmak lazım. Sabah öğle akşam et yemek lazım. Ama o günlerde gut olmak için çok fakir olmak lazım. Zira yiyecek hiçbir şeyinin olmaması lazım. Sürekli avlanman lazım. Nasıl bir hayat yaşamış ki? Hayatında yeşillik yok. Hayatında çadır yok. Hayatında ev hayatı yok. Dağlarda, tepelerde, bayırlarda geze geze, oradan oraya gide gide yaşayan bir insan çulluktan, keklikten, ne bileyim geyikten başka bir şey yiyemez. Bu fakir hastalığıdır o günlerde. Osman Gazi dedemiz fakir hastalığından, guttan, yani Nikris'ten 1324 tarihinde vefat etmiştir. Oğlu Orhan Gazi'ye en büyük vasiyeti, Bursa'yı al, Gümüşlü Kümbet dediğimiz İliye Manastırı'na beni defnet demiştir.
ve Bursa alınmıştır. Ama takvimler 1326. 1324'te Osman Gazi vefat ettiğinde oğlu Orhan Gazi geldi. Dedesi Ertuğrul

Uğur Gazi'nin açık mezarının, açık, şu an gördüğünüz türbe kapalı türbe, o yoktu. Açık mezarının hemen yanına babası Osman Gazi'yi defnetti. 2 sene sonra babası Osman Gazi'nin vasiyetini yerine getirdi. Bursa'yı aldı. Sonra buraya geldi. Söğüt'te dedesi Ertuğrul Gazi'nin kabir haziresinden babasını alıp vasiyeti gereği Bursa'ya, Gümüşlü Kümbet'e, Gümüşlü Kubbe'ye veya bugünkü tabirle Tophane'ye defnedecekken Söğüt halkı burayı bastı. Dediler ki, ey Orhan, ne yaptığının farkında mısın? Bir tek senin baban mı Osman? Bütün Söğüt'ün, bütün Domaniç'in, bütün Türkmenlerin babasıdır. Sen bizim babamızı alırken kimden izin aldın? Der ki, benim babamın, Osman'ın vasiyeti var. Benim onu buradan almam ve götürmem gerekiyor. Derler ki, vermeyiz de vermeyiz. Ha zinhar vermeyiz. Babamız Osman'ı sana. Söğüt halkı isyan eder. Orhan Gazi çaresiz kalır. Babasının vasiyeti bir tarafta, Söğüt halkı bir tarafta, arada kalır. Ve en son bir gece yarısı, artık gece yarısından kasıt 3 müdür 4 müdür, gelirler, toprağı kazarlar, gizlice Osman Gazi'nin naaşını çıkartırlar ve götürürler Bursa'ya, defnederler. Aşık Paşazade Tevari Ali Osman'da, Hoca Saadettin Tacut Tevari'de Orhan Gazi bir süre Söğüt'e giremedi. Söğütlüler çok dargındı Orhan'a. Babamızı kaçırdın dediler ve Osman Gazi 2 sene 1324-26 arasında babası Ertuğrul'un hemen yanında yattıktan sonra kıyamete kadar inşallahu teala bizim topraklarımız olacak olan Bursa'da Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Şimdi arka tarafta Sarı Savcı Batu, ön tarafta Osman Gazi, yan tarafta Halime Ana, yani Ertuğrul dedemizin eşi, yani literatüre ve kaynaklara devlet ana olarak girecek kadın. Bizim kültürümüzde kadın da devlet idare eder. Halime Analar da onun bir örneğidir. Halime Ana da bir örneğidir. Hadi gelin oğlu Osman Gazi'yi burada bırakalım. Annesi Halime Ana'ya doğru gidelim.

0: yeryüzünde şey, atanı kanat bilen, nerede zulme uğrayan varsa yardıma giden, zalimin önünde kat ailmeyen, Allah'tan başka ilah bilmeyen, atamız Osmanoğlu'ndan, günah neslinden, kayıp oyundan, Gündüz Alpoğlu, Ertuğrul Gazi'nin huzurunda. Nöbet, Nero!
1: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir, sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
2: Nöbetimiz kutlu, davamız çetindir, sancağımız dalgalansın, töremiz yaşasın.
1: Yolun yolundur, başım yoldan fenadır. Gari kut bir nöbet, bendedir karındaşım.
3: Yolun yolundur, başım yoldan fenadır. Gari kutlu nöbet, bendedir karındaşım.
0: Altı!
4: Zarhamız iman, sırtımız adalet, hedefimiz nizam alemdir. Yürü Marka, yürü!
5: Osman Gazi makam kabrinden buraya gelirken alp değişimini de gördük. Nasıl ama? Bir programda iki alp değişim töreni. İkisini de birden gördünüz. Eski dua olsaydı kılıçları keskin olsun derdik. Ama artık yeni dua, attıklarını Allah-u Teala vurdursun, bilekleri kavi olsun. İnşallah kahraman Mehmetçiğimizin. İşte bu Mehmetçiğimizin annelerinden birinin, devlet ana olan annelerden birinin huzurunda bulunmaktayız. Halime Ana, Ertuğrul Gazi'nin hanımı olan, Hayme Ana'nın ve Gündüz Alp'in gelini olan Halime Ana da burada yatmaktadır. Şimdi bir soru, savaşa gitmek mi zor, yoksa savaşa gideni beklemek mi zor? Düşünün ki ben oğlumu aldım, kardeşimi aldım, savaşa gidiyorum. Ben görüyorum neler olduğunu ve neler yaşandığını görüyorum. Sanırım bende panik ve adrenalin patlaması olmaz. Fakat arkaya bıraktığım bir annem var, arkaya bıraktığım bir eşim var. Bir kadın düşünün, hem eşini, hem oğlunu, hem babasını, hem ağabeyini savaşa göndermiş. 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay savaş sürüyor. Telefon yok, telgraf yok, hiçbir şey yok. Haberleşme aletleri yok. Ve kadınlar 10 ay boyunca, belki de 1 yıl boyunca cephede bulunan babasının, kocasının, oğlunun, abisinin, hayatındaki 4 erkeğin sağ salim geriye dönmesi için dua ediyor. Nasıl ama? Nasıl zahmetli? Bir daha soruyorum. Gitmek mi zor? Beklemek mi zor? Bizim kahraman analarımız beklemişler ve bekleyerek ömür geçirmişler. Ancak Halime anamız beklememiş. Halime anamız Bacıyan-ı Rum ordusu kurarak erkeklerle beraber savaşmaya gitmiş. Ve şimdi eşinin 1281 tarihinde Söğüt'te vefat eden ve Osman Gazi tarafından buraya defnedilen eşinin hemen yanında. Şimdi gelelim soruya. Neden oğlu Sarı Savcı Batu'nun, oğlu Osman Gazi'nin, hanımı Halime Hatun'un mezarları ve kabri dışarıda da kendi mezarı içeride? Aslında ilk yapıldığında, yani burası Osmanoğlu da demeyelim, yanlış olur, Ertuğrul oğlu kabristanı olduğunda açıktı. Fakat vefat etti 1281'de, buraya defnedildi. Vefat etti 1324'te, buraya defnedildi. Oğlu Sarı Savcı Batu vefat etti, hanımı vefat etti, aynı yere gömüldüler. Fakat Osman Gazi'nin oğlu, Orhan Gazi'nin oğlu, Murat Hüdavendigar'ın oğlu, Yıldırım Beyazıt'ın oğlu, Fetret devrini bitiren adam Çelebi Mehmet geldi. Tam olarak dedesinin, Ertuğrul'un üzerine türbeyi kondurdu. Çelebi Mehmet devrinden itibaren Ertuğrul Gazi oğullarından ve hanımından ayrı bir biçimde tam olarak ortada yatmaktadır. Şu an dokunmuş olduğum taşlar Çelebi Mehmet devrine ait. Fetret devrinden sonraki Osmanlı Hakanı'na ait. Fakat restorasyon ve şu beyaz sıvalı bölümün eklenmesi ise 1890'lar Sultan Abdülhamit Han dönemine aittir. Ertuğrul Gazi oğlu Osman'a bir vasiyette bulunmuş. Bu vasiyeti okuyalım ve ardından türbeye, dedemizin huzuruna girelim. Demiş ki Ertuğrul Gazi oğlu Osman'a, bak a oğul. Muhatabı Şeyh Edebali bu arada. Edebali için söylüyor bunu. Beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boyumuzun ışığıdır. Terazisi dirhem şaşmaz. Bana karşı gel, ona karşı gelme. Bana karşı gelirsen üzülür, incinirim. Ama ona karşı gelirsen gözlerim sana bakmaz. Baksa da görmez olur. Sözümüz Edebali için değil, senceyiz içindir, senin içindir. Bu dediklerimi vasiyetim say. Ertuğrul Gazi, oğlu Osman Gazi'ye sözleri. Şimdi haydi gelin, Yunanlılar tarafından 1921 yılında kurşunlanan Ertuğrul Gazi'nin türbesine girelim. Orada neler yaşanmış onları konuşalım. Haydi buyurun. Başta yaptığımız duayı bir daha söyleyelim mi? Allah-u Teala ordumuzun ve güvenlik güçlerimizin yanında olsun. Attıklarını vurdursun. Zira onların muzafferiyeti bizim devlet olarak muzafferiyetimiz, millet olarak mutluluğumuzdur. İki Alpimizin arasından geçelim ve dedemizin yanına gidelim. Haydi buyurun. İşte devlet babanın huzurunda bulunmaktayız. Allah mekanını cennet, komşusu

0: Bunu Peygamber Efendimiz nasip etsin inşallah. Ertuğrul Gazi'nin devleti kuran iradenin babası olan Ertuğrul Gazi'nin huzurunda ve onun türbesindeyiz. 1281 tarihinde vefat ettiğinde şu an bulunduğumuz mezar yerini Osman Gazi kendi elleriyle kazdı. İçine girdi, babası Ertuğrul'u aldı ve içine koydu. Sonra tahtalar konuldu, toprak konuldu ve buraya bir kabir yapıldı. Bu işlemi yapan Osman Gazi'dir. Bu türbeyi yapansa Çelebi Mehmet'tir. Osman Gazi'nin vefatından 650 yıl sonra 1921 yılında Yunanlılar geldiler. Ama mermi sıka sıka geldiler. Dediler ki ey Ertuğrul, o yendiğin Roma'nın oğlu geldi. Yendiğin Roma'nın çocuğu neredesin dediler ve mermileri sıka sıka geldiler. Ve buraları deldiler. Bakın, ölmüş bir adamın 650 sene sonra varlığı onlara korku verdi. Bakın buradaki mermi izlerine. Burada da görüyorsunuz mermi izlerini. Fakat boş verin mermi izlerini. Boş verin pencere pervazlarındaki mermi izlerini. Bizim en kutsallarımız olanlara mermi sıktılar. Örnek. Bakın orada Osman yazıyor, bir mermi. Ebu Bekir bir mermi. Allah-u Teala'nın ismi celilesinde bir mermi. Muhammed Aleyhisselam'da bir mermi. Ömer'de bir mermi ve Ali'de bir mermi. Her birinde bir mermi sıkmışlar. Yani bizim kutsallarımıza mermi sıkmışlar. 1921 yılında eğer uyursak, eğer vatanımızın ve milletimizin birliği ve beraberliği bozulursa bu düşman buraya yine gelecek. Yine en kutsallarımıza, Allah'a, Muhammed'e, Ebu Bekir'e, Ömer'e, o ismi celilelere mermi sıkacaklar. Buralara gelin lütfen.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
6: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
7: Hadi başlamalıyız.
8: Ooo.
9: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
8: O zaman herkesi benden şamalaz.
10: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
11: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları, bir bravo.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sunum çıkar 15 güne.
0: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Budur.

Bosch FlexDoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: Tadında leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
5: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
4: Devrelerim şişti, Hoşbeş'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Ah, deşarj olmaya.
6: Hoşbeş'i durdurabilirsem.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bir Mayıs'tan tarihi fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. EFLT.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la festival

Ertuğrul Gazi atamızın sandukasının hemen yanında İran, Libya, Mısır, Kıbrıs, Lübnan, Ahlat, Cezayir, Sudan, Tunus, Fas, Ukrayna, Kosova, Romanya toprakları var. Bu tarafa geçtik. Arabistan, Filistin, Türkmenistan, Azerbaycan, Irak, Bulgaristan, Yemen, Bosna, Özbekistan, Kuveyt, Suriye, Kazakistan toprakları var. Bunlar Türk sancağının, kayı tamgasının ve üç hilalli Osmanlı alametinin nam saldığı 400 sene, 500 sene dünyayı idare ettiği yerler. Her ülkenin toprağı burada. Ertuğrul Gazi'nin sandukasını süslüyor. Arka tarafa baktığımızda ise Türk devletlerinin sancakları, bayrakları ve alametleri var. Burası buram buram bizim. Dostlar, gelin, ailecek gelin, bu türbeyi ve Söğüt'ü ziyaret edin. Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya aynı

yerde, Söğüt'te, bambaşka yerleri size göstermek için karşınızda olmak istiyoruz. Ne olur bizi evinize kabul edin ve ne olur bizlerle birlikte tarihte, geçmişte yürüyün. Bu haftalık bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya Söğüt'te görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

0: Yaşamak bu demek, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek. Oyuna dahil olmak istersin, sence hayat bu mu dersin, orantısız maaşlar, çöken hayatlar demek, öfkeliyim ve bu, tehlikeliyim demek, oyuna dahil olmak istersin. Aa dostum, bu şarkıyla stüdyoya girmeliyim, yıkıp geçerim.
1: Evet, iyi bir rapçisin, evet. Benim hayatımdasın, Ice-T gibi, saf doğu sahili.
0: Batı sahili dostum.
1: Ne?
0: Ice-T, Ice-T batı sahili. NWA, Easy falan hepsi işte. Bunlar batı sahili. Batı sahili dostum. Evet, batı.
1: Neredeyse işte. Doğu batı. Senin için sınır yok dostum. Çok kolay.
0: Oh, hey, bak. Hey, versene.
2: Güle güle, dikkatli kullanın.
0: Gece dışarıda mı olacaklar?
3: Evet, Bay Huggins, Bayan Huggins her cuma akşamı yemeğe çıkarır. Oldu mu olası böyle.
1: Ateşi var mı?
0: Evet. Tamam. Hey dostum, suratın fena dağılmış. Olamaz. Lanet olsun.
1: Sorun ne?
3: Bu Mary.
4: Yarım saat önce işte olmam gerekiyordu. Evet. Arabaya ihtiyacım var.
0: Bebeğim baksana. Burada olduğumuzu nereden bildin ki?
4: Teri mesaj atmıştı.
3: Araba ciddi onun misin? Ve telefonlarını açmıyordun. O yüzden ben de...
4: Dün gece neredeydin? Önemli demiştin.
1: Ha, şuna bak. Uçuk dostum. Tam uçuk.
4: Bu da kimin nesi neydi?
0: Bir arkadaş.
4: Ne arkadaşı?
1: Onun arkadaşı.
0: Evet.
4: Hem siz burada ne yapıyorsunuz ki?
0: Takılıyoruz.
4: Nathan.
0: Ay, yapma. Tanrım. Sakin ol. Sakin ol. Her şey yolunda. Tamam mı? Bak, sadece arabaya birkaç saat ihtiyacım var. Halletmem gereken küçük bir iş var, olur mu?
1: Yağma işi, evet.
4: Neden bahsediyorlar?
0: Mary, alabilir miyim? Lütfen.
4: Ben bıraktım.
0: Hadi oradan.
3: Çıkıyorlar.
0: Biliyordum.
3: Evet evet, çıkıyorlar.
0: Ha?
3: Gidiyorlar.
0: İşte... Zengin pislikler için yemek saati. İşte budur, işte budur. Tamam, zamanı geldi.
4: Hayır,
3: evet,
4: hayır.
3: Evet.
4: Hacinsel olmaz.
1: Evet, büyük olaya hazır.

0: Hazırlanalım artık katil.
1: Neden her şeyi mahvediyorsun ki? Aptallaşma.
2: Hayatımın geri kalanını bu aptal tuvalette geçirmeyeceğim.
3: Dur hadi. Kapı. Bu.
2: İn artık hadi. Versene.

0: Dinle, araba işini halledeceğim. Onu biraz oyala, olur mu?
1: 20 dakikada.
0: Birazdan geliyorum. 1 saate. Evet, merak etme. Teşekkür ederim.
1: Gördün mü? Bebeğim, her şey yolunda. Bekle. Tamam, bekle. Hadi. Göz kulak ol canım. Hadi.
2: Hey, uslu durur değil mi? Arabayı alıp gitmesin.
1: Hayır, hiçbir yere gidemez.
2: Güzel.
1: Evet.
3: Bekleyin.
1: Aptal Terry, sersem. Gez.
2: Evet.
1: Tamam.
3: Bunu neden yaptın ki? Biz ne konuşmuştuk
1: Kes
3: bu işte?
1: Kes sesini. Açıl susam açıl.
2: Önden buyur.
1: Tamam.
2: Çok güzel. Pekala, nerede?
1: Hey Terry, kasa nerede?
3: Bilmiyorum.
1: Ne?
2: Tamam, dinle şimdi. Şu an parkındayız ve bizim Terry bir hikaye anlatıyor. Güzel büyük bir evden ve yaşlı sahiplerinin evde olmayacağından söz ediyor.
1: Evet.
2: İçinde öylece yatan bir sürü paranın olduğu bir kasadan söz ediyor. Ama şimdi kalkıp kasanın yerini bilmediğini söylüyor.
4: Yatak odasında olabilir veya doktor...
2: Evet, belki de temizlik dolabındadır değil mi? Bunlar ne böyle? İyi bir hizmetçi olsaydı düzgün bilgi verirdi. Ama yok, bayan paspas.

0: biraz saygı göstermesi lazım. Etrafı böyle dağıtamayız.
1: Annene bunun için para ödüyorlar, değil mi?
0: Ama şuna bir bak.
1: Kulağına bu... ne oldu?
0: Ne?
1: Diğer kulağın, Teri, eşcinsel olan.
0: Lanet olsun, düşürmüş olmalıyım. Yapmasana şunu. Şunu yapmayı bırak. Ne yapıyorsun sen?
1: Vay canına. Buradan gerçekten nefret ettim işte.
2: Hey. Oo, kendini fena salmış.
0: Evet,
2: he?
0: Seni de hastayken görürüz.
1: Teri. Hemen buraya gel.
0: Aa. Ne?
1: Aşağıda ne var?
0: Bilmiyorum.
1: Bir baksak mı? Egzersiz olur.
0: Ben gidemem, bileğim.
1: Hadi düşmezsin, merak etme Teri.
0: Orada ne yapıyor bu?
1: Bilmiyorum ama önemi yok. Bu senin evin değil. İstediğimizi yapabiliriz. Hadi. Hadi dedim, yürü.

0: Nathan! Nathan, buldum!
1: Hadi, ne yapıyorsun?
2: Of canım, şuna bak! Of, içinde ne kadar olduğunu hayal edebiliyor musunuz? He? Evet, tanrım! Oh, oh, oh, oh.

0: Kendine bir kebap arabası alabileceksin dostum. Gençler fena zenginmiş.
1: Tamam.
0: Ne diyebiliyor musun?
1: Bu da ne böyle?
0: Ne?
1: Elektronik şifreli demiştin.
2: Evet. Evet annem öyle demişti. Yani?
1: Sahi mi? Onu nasıl açacağımı da söyledi mi peki?
0: Nasıl yani?
1: Kadranlı kilit. Şifresini çözebilir misin?
0: Tabii ki hayır.
1: Al benden de o kadar.
2: Açamaz mısın?
1: Hayır. 10 puanlık soru şişko.
2: O kadar zor olamaz. Yani herhalde doğum günü falan gibi bir şeydir.

0: Saçmalık bu.
1: Bu Noel Baba'dan bir hediye değildi dostum. Konu borçlar olunca hiç şakası olmaz bu işlerin.
0: İçinde senin olduğun her plan başından suya düşüyor.
2: Buraya gelmek senin fikrindi. İkinizin fikriydi. Ben buraya gelmeye...
0: Çekil! Lanet olsun! Ne var?
3: Bu iş saçmalık Nathan. Gitmek istiyorum.
0: Bekle.
1: Patron sensin. Planın ne patron?
2: Zaten gereğinden fazla bile kaldık. Gitmeliyiz. Bak zaten Mary'de...
0: Bak bana kalkıp ne yapacağımı falan söylemeye kalkma.
1: Hey. Medeni olalım hanımlar. Sakin ol. Parayı istiyorsun
0: değil mi? Evet.
1: Gerçekten
0: mi? Gerçekten istiyorum.
1: Ve bizim şu kuru ihtiyarlar sihirli şifreyi biliyor değil mi? Neden onlardan öğrenmiyoruz?
0: Evet, onlar dönünceye kadar bekleyelim. Ve ödlerini koparalım. İstediğimizi alırız.
1: İşte böyle. Şifreyi pat diye söylerler. Bu iyi fikir. Sonra küçük hanıma bol bol vaktin kalır.
3: Alo.
4: Alo. Aptal.

0: Bak her an geri dönebilirler.
1: Bu nasıl bir hurda böyle?
0: Televizyon çalışmıyor. O video oynatıcısı için.
1: Bu da ne böyle?
2: Wingo.
1: Zengin pislikler.
2: Evet, iğrenç değil mi? Çok da yapmacık.
1: Şaka yapmıyorum dostum. Bütün hayatım elim boş geçti. Babamın eli boş çürüyüşünü seyrettim. Anneme hiçbir şey veremedim.
2: Şaka etmediğini biliyorum dostum. O işi çözeceğiz. Onun için geldik, geri alacağız. O senin. Hepsi senin.
1: Evet. Kesinlikle öyle.
2: Orada öyle dikilme. Bize yiyecek bir şeyler bul. Kaliteli abur cuburlar, çerezler, salam, fıstık filan. Pislik.
3: Nathan! Nathan! Nathan! Nathan!
2: Bence bu işi çözmelisin. Yaygaraya başladı.
0: Sadece işi için endişeleniyor. Onu bırakıp arabayla gelebilirdim ben.
2: Bırakmak mı? Hadi. Sanırım gitmek istiyor. Hey seni pislik herif. Onunla birlikte olacaksın öyle değil mi?
1: Bak o hiçbir yere gitmiyor. Bu iş bitinceye kadar buradayız, tamam mı?
2: Çok doğru dostum.
0: Oyalanmamıza izin vermez ki.
1: Oyalanmak mı? Terry ben ne dersem onu yapacak.
3: Nathan!
1: O kız kardeşi gibi değil.
4: Bebeğim!
3: Artık gidebilir miyim?

0: lütfen.
1: İçeri gel, bunu görmen gerek.
0: Hemen işe gitmem lazım Nathan.
1: Fazla sürmez.
0: Benimle oyun oynama.
1: 5 dakika sonra gideceğiz ama bunu görmelisin, bayılacaksın. Hadi gel bebeğim.
0: 5 dakika.
1: Gel hadi. Hadi.

0: Bebeğim ne bekliyorsun, gelsene.
1: Evet. Ne göstereceksin?
0: Buraya gel.
1: Nathan, dur.
0: Hiç de kötü değil, değil mi?
1: Nathan, dur.
0: Evet, o işe artık ihtiyacın kalmayacak. Az kaldım.
1: Nathan.
2: Hadi sapık. İşimiz Hadi. Var. Muhabbet kuşlarının bir işi var. Tanrı aşkına. Hey, işte bu.
3: Aşağıdaki pisliği unut, bu sana daha çok yakışır. Güzel bir çift olurdunuz.
4: Bu Kate, Hugginslerin kızıydı. Uzun zaman önce öldü.
2: Pislik.
1: Ben hamileyim. Hamile. Ne demek biliyor musun?
0: Dert etme bebeğim. Çok paramız olacak gerçekten. Bize yetecek kadar, tamam mı?
1: Hayır.
0: Evet. Evet, sadece bu işi bitirmem gerekiyor. Evet. Evet.
1: Lanet olsun. Ne halt ediyorsun?
0: Bebeğim merak etme, tamam mı? Her şey kontrol altında.
4: Bekle!
2: Kapa çeneni sersem. Tamam, bunları takın hemen.
1: Olmaz.
2: Olur hayatım. Hadi.
0: Hadi Mary. Çorabı geçir. Şu çorabı kafana geçir Mary.
2: İsim yok.
0: Tamam.
5: Geç hadi.
6: Anahtarla?
5: Ha, dur. Gel. Önden. Harikasın.
6: Richard.
2: Fırla fırla fırla. Hadi hadi hadi.
0: Hadi hadi.
2: Hadi çabuk gel şöyle.
0: Hadi.
2: Gel
0: hadi.
2: Gel şuraya. Hadi. Tamam hadi sakin ol.
0: Tamam tamam. Gel.
2: Hadi.
7: İyi misin?
2: Gel, hadi. Evet.
0: Hadi.
7: Yapmayın. Durun
0: hadi lütfen. Hadi dedim yoksa kolunu kırarım. Gel.
7: Hayatım.
0: Gel çabuk. Hadi.
2: Otur.
5: Lütfen.
0: Hadi.
5: Buradayım hayatım.
0: Ellerini ver.
5: Lütfen. Lütfen.
0: Ellerini ver.
5: Lütfen yapmayın. Lütfen. Ne istiyorsanız alın. Ama onu bu şekilde bırakamazsınız. Baksanıza ona. Karım yaralandı. İçeride gereken her şey var. Çabuk.
2: Büyük baba ipleri eline alıyor.
0: Siz bizden bir şey isteyemezsiniz. Tamam mı?
1: Ben hallederim.
0: Ne?
5: Dezenfektan ve bandajlar şurada, arka taraftaki dolapta.
0: Hey, o gerizekalı değil, tamam mı? Kapa çeneni. Sen kendini ne sanıyorsun ha? Hadi. Tanrım. Ah.
1: Alın için. İşte böyle. Tamam.
5: Teşekkürler. Şimdi lütfen dikkat et, kesiğin içinde kıymık kalmasın.
1: Tamam, kıpırdamayın.
5: Güzel. Şimdi yaraya biraz dezenfektan sür.

0: Bu acıtacak.
1: Öyle mi?
0: Evet hayatım.
1: Arı sokması gibi mi?
0: Evet, biraz öyle.
1: Aha, arıları severim ben. Bahçede arılarımız var.
2: İşte bu kadar.
3: Acele et, tüm geceyi burada geçirmeyeceğiz.

0: Şimdi bağla onu.
1: Tamam, pekala, oldu. Tamam işte, bak, karınla ilgilendik. Bize istediğimizi ver.
2: Cüzdanımda 300 sterlin ve kredi kartım var.
1: Tamam. Evet, başka?
2: Mutfakta buzdolabının üstündeki bir bisküvi kutusunda 1000 sterlin falan olacak.
1: Tamam, bak, şu parayı alıp çantaya koy. Kartın şifresi ne?
2: 6193.
1: 6193, evet. Tamam. Harika, güzel. Pekala, gel. Tamam.
3: Kilitliydi, tamam mı? Gezin arkadaşını...
0: İsim kullanma gerizekalı.
3: Affedersin ama...
4: Aldınız işte, gidelim hadi.
1: Bu kadar mı?
0: 2000'den az. Gülüyorsun. Eğleniyor musun gerizekalı bunak?
1: Sana bu kadar mı dedim, tüm para bu mu?
0: Sen doktorsun. Kocaman güzel bir evin var. Bence biri yalan söylüyor.
1: Kasadan ne haber? Kasadan ne haber söyle?
2: Bak neden bahsettiğini bilmiyorum.
0: Kasadan bahsediyoruz salak herif.
2: Ama bizim kasamız yok.
1: Emin misin?
2: Tabii ki eminim. Kasa filan yok.
1: Öyle mi? Söyler misin bodrumundaki o parlak metal kapıya ne diyorsun peki?
0: Bebek evi mi o?
4: Neden bahsediyorsun?
1: Paradan bahsediyorum. Tonla para.
0: Hadi.
1: Yeter
0: hadi,
1: artık.
2: Buna pişman tamam. Olacaksın.
0: Dur dedim.
1: Kes sesini.
0: Dur kapa çeneni.
4: Ben artık gidiyorum Nathan.
5: Bu rezillik.
1: Biliyorum. Dinle, bak o kasada tonla nakit para var, tamam mı? Bakım evinde çalışmayı unutabilirsin. Hayatımız değişecek. Sen beni dinliyor musun ha? Bak bunu sen, ben ve bebek için yapıyorum.
4: Bu iş çok saçma, tamam mı? Tam bir rezillik.
0: Hadi ama bu iş isten dırstan bile iyi.
1: Yapalım şu işi.
0: Evet, önce iş, ailevi sorunlara sonra bakarız.
1: Bana hemen şifreyi söyle.
2: Bu işin sonunda ancak hapse girersiniz. İş kontrolden çıkmadan buradan çıkıp evinize dönün. O zaman olanları unuturuz.
1: Bana hemen şifreyi söyle ihtiyar. Hadi.
2: Hayır, söyleyemem.
1: Sen karşımda kimin olduğunu sanıyorsun ha? Ha?
2: Görebildiğim kadarıyla korkunç bir hatanın eşiğindeki terbiyesiz bir herifsin ve hayatını mahvetmek üzeresin.
6: Bana sorarsan biri küçükken poposuna yeterince şaplak yememiş.
2: Sana katılıyorum canım.
6: Richard'ın canını yakma Richard'ın.
2: Şş, hayatım şş, yapma yapma Richard. Lütfen kendini hiç üzme. Her şey yoluna girecek.
0: Merak etmeyin Bayan Robinson. Biz hayvan değiliz. Değerli kocanızın canını kimse yakmayacak. Bizimle güvende olacak. Dürüst olayım. Ben sizin için endişe ediyorum.
2: Karım şifreyi bilmiyor.
0: Tabii bilmiyor Richard. Tabii bilmiyor. Ama ben sana soruyorum.
2: Onu rahat bırak. Canını yakma.
4: Nathan durdursana şunu.
1: Hey! Sen ne yapıyorsun? Böyle kalkıp...
0: Tamam dostum. Patron sensin.

0: Ne yapacağım ben bununla şimdi?
1: Bize şifreyi söylemesini istemiyor musun?
2: Bu kadar da saçmalık.
0: Nereye gidiyorsun? Hey, hey, geri dön.
1: İyiydi. Merak etme, babacığın ilgileniyor. Mary, gezden mi saklanıyorsun? Mary, Mary.

Aha. Neredesin hayatım? Gezden mi saklanıyorsun?

0: Alo.
1: Buldum. Buraya gel. Gel buraya.
2: Seni kullanmasına izin verme. Çok geç değil. Gençseniz, haydutun biri için geleceğinizi böyle mahvetmeyin. Buraya. Dinle. O bir hayvan. Hadi. Kıza ne yapıyor?
0: Bence kötü şeyler yapıyor.
2: Evet canım, çok kötü şeyler.
3: Kapa çeneni, tamam mı?
1: Gel buraya, hadi.
3: Kes sesini.
2: Sen böyle bir işe nasıl karıştın Teddy? Hiç huyun değildir bunca şiddet. Zavallı annen çok üzülecek, hayal kırıklığı yaşayacak.
0: Terry mi?
2: İkiniz hiç ayrılmazdınız. Bunun değiştiğine inanamıyorum. Değişmedi. Değil mi Nathan?
0: Nathan.
1: Aşık çocuk seni hizada tutamıyor mu? Nathan'ın bu işlere karışıyor diye mi endişelisin ha?
4: Bırak dedim.
1: Kocaman bir çocuk prenses. Kendi kararlarını kendi verebilir.
4: Senin gibi bir psikopat değil en azından.
1: Onu bebekle tuzağa düşürüp cumartesi geceleri paket mi edeceksin? O seni çoktan aştı hayatım. O kasayı kırıp açıp paraları cebe indireceğiz. Sonra da Nathan seni aptal bebeğini ve o aptal hayatını geride bırakacak.
4: Nathan!
1: Yapma. Sesimizi yükseltmeyelim ha.
2: Gözümün önünde büyüdünüz. Ailelerinizi tanırdım. Ne zorluklar yaşadığınızı biliyorum. Hayat kolay olmadı. Ama siz iyi çocuklarsınız. Güçlüsünüz. Ve dişinizi sıktınız. Ne olduğunuzu biliyorum. Hamurunuzu biliyorum. Ne olduğunuzu biliyorum. Bundan siz sorumlu değilsiniz. Bunu görebiliyorum. Gün gibi ortada. Ama o diğeri, oradaki o hayvan. Buralı değil, değil mi? Bir yabancı. Her şeyi mahvetmesine izin vermeyin. Arkadaşlıklarınızı, hayatınızı. Sen çok daha değerlisin. Güven bana.
3: Kes sesini. Bunları paranı kaybetmek istemediğin için söylüyorsun değil mi?
5: Doğru söylüyor Nathan. Bu işe bir son verelim. Sonra çok geç olacak. Bana doğru...
3: Kapa çeneni. Yoksa dilini keserim senin. Plana sadık kalacağız, anlıyor musun? Yukarıda ne yapıyordun?
6: Bu küçük pislik telefon ediyordu. Seni kazıklamaya yer arıyor.
0: Bu olamaz Richard.
1: Şşş. Hızlanıyoruz ha? Zamanı gelmişti millet.
3: Tamam.
4: Nathan, bunu yapma.
3: Artık oyun oynamak yok. Şifreyi söyle.
1: Evet.
3: Ne? Şifreyi söylemezsen parmağını keserim. Şifre.
5: Yapma Nathan.
1: Kapa çeneni, seni ucube herif.
3: Bana hemen şifreyi söyle.

0: Richard.
1: Bunu yapma. Mary'i düşün. Bebeği.
2: Ne yapıyorsun sen?
3: Küçük arkadaşım için endişelenme. Pisliklere kim olduğumuzu göster.
2: Son şansın.
3: Kemiğe gelince bıçağı biraz çevir. Tam etlerinden kaymak gibi olur. Yap hadi.
2: Tamam, madem o kadar kolay, al sen yap.
1: Aferin Nathan.
3: Bu da ne böyle? Arkadaş olmuşsunuz. Sen doktor ve cici hanımefendi.
2: Sakın.
3: Sorumluluklarım var.
2: Kes şunu.
3: Seni yumuşak herif. Böyle narin bir tavşan olduğun kimin aklına gelirdi? Bunun nesi var doktor? Bütün bu yaptıkları buranın suyundan filan mı acaba? Onun için elden bir şey gelmez. Doğduğu an uyutmalıymışlar. Yazık. Kes gitsin.
2: Hayır.
3: Kes.
2: Lütfen, lütfen.
3: Git ve kadının parmağını kes, serseme herif.
2: Lütfen. Lütfen şifreyi söyle. Lütfen. Lütfen.
3: Lanet olsun. Bunu niye yaptın ha? Seni geri zekalı. Lanet olsun. Beraber çok eğlenebilirdik.
1: Karamadan ölecek. Onu yukarı çıkarmalıyız. Çöz beni.
3: Evet, seni çözmek isterim doktor. Yerde sürünen o aşık çocuğu kurtarmak isterim. Seni ve hanımefendiyi. Sizin gibi ihtiyar bunaklar ne yapıyorsa yapmanız için yatakta bırakıp gitmek isterim. Zararı yok. Her şey affedildi. İnan bana, bunu isterim. Gerçekten bana inanmalısın. Hey! Bu aşağılık yerden büyük şehirdeki çatı katıma dönüp uyku saatimden önce kendime iyice çektirip ayaklarımı uzatıp bir fincan çay ve 50 sterline dolu bir yatakta her şeyi unutmak isterdim. Bu harika olurdu. Sana katılıyorum.
4: Yeter artık, çözsene onu.
3: Pekala, nasıl olacağını söylüyorum. Hazır mısınız? Bana sihirli sayıyı vereceksin ve doktorluğa döneceksin.
4: Richard. Söyleyin artık şifreyi.
3: Çok haklı. Söyle artık şunu. Zamanın azalıyor dostum.
1: Tamam.
5: Richard, hayır.
1: Her şey yoluna girecek hayatım. Şifresi 17-1-19-22.
3: İşte bu kadar. O kadar zor değilmiş. Şu açgözlü sersemlerin birkaç kuruş için debelenmesi ne acı. On yedi.
1: Hey, çöz beni. Onu yardım edebilirsin.
3: 19-22.
1: Evet. Evet, 21 olacaktı. Evet, 22 değil.
3: 21 mi?
1: Evet, 21.

0: 17, 1, 19, 21.
1: 17, 1, 19 ve 21. Emin misin? Fikrini değiştirip hanımefendiye danışmak ister misin?
0: Evet, eminim. O Elinam'ın doğduğu yıl.
1: Pekala.
0: Bana yardım et.
1: 17. Bir.
0: Yardım et. Yardım et.
1: Evet. 19.
0: Evet. Evet. Evet.
2: Evet. Evet.
1: Ve 21. Lanet olsun. Lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun.
0: Bir dakika. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Hayır, lütfen, lütfen. Lütfen bağlama onu. Yalvarırım.
1: Çok
0: yalvarırım,
1: geç
0: bağlama.
1: Canım.
0: Elin, merak etme. Merak etme hayatım. Korkma. Hayır, lütfen. Hayır, hayır, hadi yapma. Lütfen, yalvarırım. Elin, merak etme. Hayır, hayır, hayır. Yapamazsın lütfen. Hayır. Hayır. Hayır, dokunma. Dokunma ona. Tanrım, hayır, hayır. Hayır. Dokunma. Hayır, dokunma. Hayır, hayır. Hayır.
1: Artık yeter. Senin elektrik tesisatını kim yaptı? Adi herif.
2: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Dur. Dur. Hayır. Hayır. Hayır, yapma. Hayır. Hayır. Hayır, yapma. Hayır. Hayır. Hayır.

0: Beni çöz beni lütfen. En doğrusunu yaptın Miri. Yapman gerekeni yaptın tatlım.
1: Onu hastaneye götürmeliyiz. Terry yardım et. Terry yardım et. Hadi.
0: Durun. Kimse bir yere gitmiyor. Hastane 50 kilometre uzakta. Biliyorsun, o yoldan canlı çıkacağını hiç sanmıyorum. Yardım beklerken ona müdahale edeceğim.
1: Ama ona baksanıza.
0: Güven bana. Ona çok iyi bakacağım. Merak etme. Terry, Mary'nin Nathan'ı yukarı çıkarmasına yardım etmelisin. Yapabilir misin? Teşekkür ederim Terry.
2: Ah!

0: Hadi hayatım.
1: Dikkat et.
0: Endişelenme. Onu sonra temizleriz. Bir saniye. Bu sefer ama.
1: Şş, konuşma. Tamam, geçti.
0: Şş. Merak etmeyin, geliyorum. Minik.
1: Geçeceğim.
0: Dikiş. Tamam. Cesur kızım için.
1: Doktor Huggins, lütfen.

0: Günahlarının hesabı ödenecek. Hak ettiğini gördün. Umarım çürürsün.
1: Elan. Hadi canım. Hadi lütfen. Karımı bağışlayın. Artık tamamen kendinde değil ama merak etmeyin. Sözümü sonuna kadar tutma niyetindeyim.
2: Teşekkür ederim Doktor Hawkins.
1: Gerçekten. Ne yapmamı bekliyordunuz Terry, Mary?
2: Eşyalarını alıyor. Bir şey yok.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Evet, tamamdır.
3: Hayır. Hayır, hayır, hayır.
4: Nefes al. Sen canını yakıyorsun.
1: Sessiz ol.
4: Geçti. Sadece çıkarıyorum.
1: Baskı uygulamalıyım.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Sizi Fuzul uyar.
10: Otel harika.
11: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiklet Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
19: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
3: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar. Geç.
7: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
3: Devrelerim şişti, Hoşbeş'inize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
3: Şarj olmaya.
5: Hoşbeş'i durdurabilirsen.
15: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
0: A101 artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
10: Otel mi? Trivago.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
12: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
11: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşi'de bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Benim iyi uyumam lazım.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.

0: döneri gördüğün an.
1: Bir de Sütaş Ayran.
0: Gelsin Sütaş Ayran.
2: Karşınızda Arçelik Maxifit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
5: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
6: Buyur Hasan.
7: Hadi oğlum.
5: Anne bir şeye bakıyorum.
7: Olmadı mı Hasan'ım?
5: Oluyor oluyor anne.
6: Senin koydu.
7: Hasan uyku vakti.
5: Daha işim var anne.
7: Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
5: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
8: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
4: Bibes'ten tarif imza. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de.
4: Bu fırsat kaçmaz.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
14: Merak etmeyin, geliyorum. Minik.
15: Geçeceğim.
14: Minik. Tamam. Cesur kızım için.
15: Doktor Huggins lütfen.
16: Günahlarının hesabı ödenecek. Hak ettiğini gördün. Umarım çürürsün.
14: Elon. Hadi canım. Hadi lütfen. Karımı bağışlayın. Artık tamamen kendinde değil ama merak etmeyin. Sözümü sonuna kadar tutma niyetindeyim.
17: Teşekkür ederim Doktor Huggins.
14: Gerçekten. Ne yapmamı bekliyordunuz Terry, Mary?
17: Eşyalarını alıyor. Bir şey yok.
14: Hayır, hayır, hayır, hayır. Evet, tamamdır.
15: Hayır.
14: Hayır, hayır, hayır.
15: Nefes al. Sen canını yakıyorsun.
14: Sessiz ol.
15: Geçti. Sadece çıkarıyor.
14: Baskı uygulamalıyım.
15: Olamaz, tamam. Geçti. Tamam.
14: Bıçak içinde kırılmış.
15: Bana bak. Bana bak. Canını yakıyorsunuz. Hepsi geçti.
14: Gazi. Şanslı bir delikanlı. Bıçak hayati organlarına gelmemiş. Evet. Biraz çabayla kurtulacak.
15: Duydun mu? İyileşeceksin.
14: Şimdi dışarıda beklemenizi istiyorum. Çalışmak için alana ihtiyacım var.
2: Hayır, beni bırakma.
15: Hayır, hayır, lütfen bir şeyin yok. Hiçbir yere hayır. Gitmiyorum. Burada kalıyorum.
14: Israr ediyorum. Onunla doğru düzgün ilgileneceksem sessizliğe ihtiyacım
17: gitmeliyiz.
14: Var.
17: Bırak Doktor Huggins eşini yapsın.

0: İyileşeceksin canım.
1: Hayır.
0: Tamam, iyileşeceksin.
1: Hayır, hayır, gitme.
2: Şşş. Hadi iyice.
0: Tamam.
3: Bunlar Aylin için ve lütfen ben Nathan'la ilgilenirken Bayan Huggins'e siz göz kulak olun.
2: Hadi Bayan Huggins. Gel.
3: Endişelenmeyin, yarasını saracağım, ambulans çağıracağım. Gidin bakalım. Hadi hadi.
2: İşte oldu. Dikkat edin, cama dikkat. Bir şey ister misiniz Bayan Huggins?

0: Mary, hepsi geçti. Ben buradayım.
1: Saçma bir kasa şifresi için karısının hayatını tehlikeye attı.
0: Her şey yoluna girecek. Güçlü olmamız lazım. Tamam mı?

0: Bir şey yok. Merak etme. Şşş, lütfen ağlama. Şşş, her şey yoluna girecek. Doktor Higgins'i biliyorsun. Hepsi geçecek, tamam mı? Çok güzelsin. Tamam mı?
1: Ne yaptığını sanıyorsun?
0: Artık güvendeyiz.
1: Güvende mi? Neden bahsediyorsun sen? Az önce aşağıda ne oldu sanıyorsun? Nathan ölüyor. Onu bu işe nasıl bulaştırdın?
0: Ben yapmadım. Asıl Nathan'ın fikriydi.
1: Ona o fikri kim verdi? Burada kimin annesi çalışıyor Terry? Kayıp bir köpek gibi Nathan'ın peşine takılıyorsun ama ayak uyduramıyorsun, zavallısın.
0: İçeri geçelim. Bayan Higgins'le ilgilenmem lazım artık.
1: Ben bir şey yapmasaydım onu ölüme terk etmiştin.
0: Öyle söyleme.
1: Gerçek bu. Hep böylesin Terry. İşi batırıyorsun ve etrafındaki her şey sarpa sarıyor. Jane neden gitti
0: Hayır,
1: sanıyorsun?
0: Hayır, gitmedi. Jane gitmedi.
1: Jane gitti çünkü senin bir hiç olduğunu anladı. Şaka gibisin. Seni hiç sevmedi. Sana acıdı ve sonra senden tiksindi ve onu kaçırdın. Sen kardeşimi kaçıran gerizekalının tekisin. Senin yüzünden onu hepimiz kaybettik.

0: O benim. Pis.
1: Bayan Huggins, ben hallederim.
0: Oh, zavallı Terry. Gel de otur. Sana bir bakayım.

0: Doktor Huggins.
1: Evet.
0: Nathan'ı görmek istiyorum.
1: Maalesef yarası sandığımdan çok daha ciddiymiş. Yine de toparlanır ama zaman alacak. Ona ilaç verdim. Acısı çok. Şimdi bebek gibi uyuyor. Bol bol dinlenmesi gerekecek.
0: Emin misin yoksa?
1: Geri çekilebilirsen.

0: İşte normal. Seni temin ederim. Endişelenecek hiçbir şey yok.
1: O zaman neden hiçbir şey hissetmedi? Neden bu kadar soğuk? Ambulans nerede kaldı?
0: Gelmek üzeredir herhalde. Gelirler ama için rahat edecekse onları memnuniyetle ararım. Sen burada kal.

0: Merhaba, Richard Huggins. Evet, evet, birkaç dakika önce ambulans çağırmıştım. Evet, evet. Ne kadar sürer acaba? Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Yoldaymış. Artık fazla sürmez. Şu haline bak. Hiç iyi görünmüyorsun. Yaşadıklarından sonra bir de durumun düşünüldüğünde böyle hissetmen normal.
1: Ben iyiyim.
0: Hayır hayır, değilsin canım, değilsin, iyi değilsin ama hiç korkma. İhtiyacın olan şey bende var. İşte bu seni kendine getirir. İki tanesi iş görür. Güven bana canım. Senin gibi birçok vakaya baktım. Şok, anksiyete, TSSB. En etkilisi bu ufaklıklardır.

0: İşte acımadı değil mi? Sana söylemiştim. Kocaman cesur bir çocuksun. Ayakkabıların. Birazdan hiç kötü bir his kalmayacak. Bu işten artık gına geldi Kate. Tanrı bilir neleri evimize sokuyorsun. Bunu sana 1000 kez söyledim. Ayakkabılarını kapıda çıkar.
1: Aylin. Gel canım. O Kate değil. O Mary. Genç misafirlerimizden biri. Mary'i hatırlarsın. Mary ve Jane Waller. Şu köydeki ikizler hani.
0: Mary. Mary Waller. Amma büyümüş.
2: Ona ne verdiniz?
1: Sadece çok standart bir ağrı kesici. Aylin yıllarca hemşiremdi. Çok iyi bir hemşireydi ve çok da tatlıydı. Eklemek zorundayım. Gel canım. Gel hadi gel. Misafirlerimize güzel bir çay yapalım. Bir şey unutmadın mı? Arkanda. Sıcak. Sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Solda.
0: Aa. İğneler. İğneleri kaldırmalıyım.
1: Aferin sana. Peki iğneleri neden kaldırmalıyız canım?
0: Çünkü iğneler sivridir. Ve biri yararlanabilir.
1: Biri yaralanabilir. Aferin canım, aferin. Hastalıkların kazanmasına izin veremeyiz. Hafızasını sürekli zorlarım. Küçük sınavlarla. Hedefler uydururum. Hayatı oyuna çeviririm. Çok önemli. Aylin'imi yanımda tutmak için ne gerekirse.

0: Gitmeliyiz. Telefonunu ver.
1: Ne?
0: Telefonun, çabuk.
1: Kendi telefonunu kullan.
0: Yanımda değil. Terry!
1: Ne var?
0: Telefon diyorum, yardım çağırmalıyız.
2: İyi miyiz Terry?
1: İyiyim Doktor Huggins. Bak, söyledim ya.

0: yanımda değil, tamam mı? Hey, ne?
1: Nerede o?
0: Bayan Huggins'e verdim. Bize güvenmesini bekleyemem.
1: Sen onlara güveniyor musun? Buradan hemen gitmeliyiz. Nathan öldü.

0: Şuraya oturayım.
1: Şuradan geç.
0: Terry.
1: Bu da Mary'nin çayı. Söyle bakalım. Bileğin ne durumda Terry?
2: Çok daha iyi. Teşekkür ederim Doktor Hawkins. İğnenin çok faydası oldu. Hiçbir şey hissetmiyorum.
1: Bunu duyduğuma sevindim. Tabii yardımı reddetmen beni üzdü. Sen de daha iyi hissederdin. Sence de biraz solgun görünmüyor
0: mu? Hiç iyi değil. Hayır, hayır, hayır. Sakın burada içme.
3: Dışarıda içerim.
1: Üzgünüm. Ama buna izin veremeyeceğimi anlıyorsunuzdur. Lütfen şuraya otur. Çayını içip ambulansın gelmesini bekle. Üstelik doğmamış çocuğunu düşünmelisin. Sigara birkaç soruna neden olabilir. Doğum bozuklukları, tümörler, teratoma, beyni kafatasının dışında doğan bebekler bile olabilir. Seni cesaretin için bir kez daha takdir etmek istiyorum canım. Yaptığın şey kolay değildi. Bir insanın canını aldın. Senin sayende kurtulduk. Oh. Yakında burayı tekrar tertemiz etmeliyiz. Böcek salgını var gibi. Güveler, gümüşçünler, hamam böcekleri, her türlü musibet var. Otur Mary, çayını iç. Bu şartlar altında itiraz etmek tabii büyük kabalık olur.
2: Hadi, Mary.

0: Kate o halde doğduğunda böyle olmasının Tanrı'nın bir cezası olduğuna inanmak için her şeyimizi verdik. Evet, onu sevdik. Ona baktık ve büyüyüp çok güzel bir kadın oldu. Güzel, hassas, harika bir kız. Onu korumaya, eğitmeye çalıştık. Edepli olması için çalıştık. En doğrusunu yaptık. Bize direndiği zamanlar oldu. Bazen bize düşman bile oldu. Ama dik durduk. Hiç tereddüt etmedik. Alan da ben de bu göreve hiç içerlemedik. Umutsuzluğa hiç kapılmadık. Gel, gel, gel canım.
1: Ah, ah, kafam ne kadar da dağınık değil mi? Ne şapşal sersem bir şeyim.
0: Ah, benim şapşal sersem şeyim.
1: Tabii. Bisküvi Mary içindi.
2: Buyurun Bayan Higgins.

0: Koleksiyon defteri Ella'nın fikriydi. Tutmaya devam ediyor ve hafızasına iyi geliyor. Kayıplar arasında bir kız. Ella'nın işler çok detaylıdır. Kayıp kız soruşturmasında yeni ipuçları. Bunu tüm o kayıp ruhlara adadı. Olağanüstü değil mi? Talbury St. Edward's'ta kayıp kız soruşturması devam ediyor. Korkunç bir kayıp. Tabii anlıyorsunuzdur. Ellen canım.
1: Çok sıcak. Çok sıcak olduğunda çayı biraz bekletmelisin.
2: Evet.
3: Telefonumu geri alabilir miyim? Nathan'ın annesi...

0: Nesini aramalıyım?
1: Üzgünüm canım, ne dediğini anlamıyorum.
0: Telefonum Nathan'daydı. Şimdi cebinde yok, sizde olduğunu biliyorum. Nathan olmasaydı ikiniz de ölmüştünüz. Ambulans hakkında yalan söylediniz, onları aramadınız bile. Söyleyin, ona ne yaptınız? Bana ne olduğunu anlatın hemen.
1: Hadi kendine çeki düzen ver Mary. Üzgünsün, bu anlaşılabilir bir şey. Ama şimdi o duygularına yenik düşmenin kimseye hiçbir faydası olmaz.
2: Uslu bir kız gibi çayını iç.
0: Açın kapıyı.
1: Mary, hadi. Bitap düştün. Şokta olmalısın.
0: Kapıyı açın.
1: Hormonların coşuyor. Ağaçlar yüzünden ormanı göremiyorsun. Hadi gel de aptallık etmeyelim. Bunun kimseye faydası yok canım.
0: Açın şu kapıyı dedim.
1: Canını yakmayı hiç istemem ama bana başka seçenek bırakmadın.
2: Böyle bir kadın anne olmak istiyor. O
1: hadi gel benimle yürü.
2: Çocukların yürü. Üzgün bir anneye babaya ihtiyacı vardır. Böyle edepsiz bir serseriye değil. Yakında sakinleşecektir.
0: Bırak dedim.
2: Dolap hep iş görür.
0: Bırak.
3: Derdi ne bilmiyorum. Onu hiç böyle görmedim.
2: Çok dikkatli olmalısın Terry. Böyle bir kız, yalancı, adi, pis bir parazit. Çok zehirli. Sen çok daha iyisini hak ediyorsun.
1: Dinle canım. Tüm bunlar senin için çok fazla oldu. Terry ona göz kulak olur değil mi Terry? Ambulans gelene kadar.
2: Terry mi?
1: Evet canım. Elin yatar yatmaz aşağı geleceğim.
3: Bana güvenebilirsiniz Bay Huggins.

0: İyi değilsin. Bay Huggins hormonlarınla ilgili söylediği şeylerde haklı.
1: Geç şunları da çıkar beni.
0: Benimle bu şekilde konuşma. Nathan'la hiç böyle konuşmuyorsun. Sana berbat davranıyor. Neden onunla olduğunu anlamıyorum. Seni kullanıyor. Sürekli eleştiriyor. Seni sevmiyor. Seni hiç sevmedi.
1: O öldü.

0: Hayatım, hayır. Lütfen sakin ol. Lütfen sakin ol.
1: O kızın cezalandırılması lazım.
0: Elbette hayatım, ben hallederim, sen merak etme.
1: Hayır. Ben halletmek istiyorum.
0: Şşş, yorgunsun.
1: Hayır. O kız hemen cezalandırılmalı. Çok yaramazlık yaptı. Her şeyi mahvedecek. Onu hemen cezalandırmak istiyorum.
0: Emin misin hayatım?
1: Evet, evet, evet.
0: Pekala, madem öyle istiyorsun.
2: On dakika önce her şey yoluna girecek dedi.
3: Doktor Huggins onu öldürdü.
2: Huggins'leri çocukluğumuzdan beri tanırız. Onlar hiç...
3: Aç şu lanet kapıyı. Neyin var senin? Acele et. Hadi.
2: Lanet olsun.
3: Ne oldu?
2: Bana o şeyden fazla verdi sanırım.
3: Terry. Ne yapıyorsun?
2: Şu iğne. Bayan Huggins'i yaptığı iğne. Bacağım uyuştu.
3: Anlamıyor musun?
2: Doktor, Doktor Huggins.
3: Ne yaptığını sanıyorsun?
2: Sus biraz. Doktor Huggins.
3: Terry, kapa çeneni gerizekalı.
2: Doktor Huggins.

0: Hacinin artık sen benimle nasıl konuşuyorsun? Ha? Rastgele biri değilim. Rastgele değilim. Ben rastgele biri değilim. Hayır.
1: Özür dilerim. Dinle. Hala kurtulabiliriz. Ama beraber olmalıyız.
0: Beraberle kastettin ne?
1: Tek başıma yapamam.
0: Hayır. Hayır, hayır. Beraberle kastettiğin ne?
1: Dinle Terry, şimdi hiç zamanı değil.
0: Zamanı. Tam zamanı. Cevap ver lütfen. Beraberle ne demek istedin?
1: Bilmiyorum Terry.
0: Yani eskisi gibi mi? Eskiden olduğumuz gibi mi?
1: Ne?
0: Eskiden. Birbirimizi sevdiğimiz zamanki gibi.
1: Ama sen...
0: Sen... Sadece sen Jane. Sadece sen.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Bizden bahsediyorum. Alacağımız o evden bahsediyorum. Hatırladın mı?
1: Kes şunu lütfen. Yapma bunu.
0: Beraber iyiydik biz. Biliyorsun.
1: Beni korkutuyorsun.
0: Herkes öyle söylerdi.
1: Bunu yapma. Beni burada bırakma.
0: Bırakmak mı? Bir dakika. Seni neden bırakayım? Jane. Nereye gidiyorsun? Jane! Jane, nereye gidiyorsun?
1: Anahtarı almalıyız. Burada bekle.
0: Jane!

uyuduğunu söyledi. Yalancı. Yalancı. Adi yalancı. Yalancı. Nerede? Nerede o? Jane. Beni hiç sevmemişti zaten.

0: Jane! Ne yapıyorsun?
1: Gelip seni alacaktım.
0: Beni bırakıyordun.
1: Hayır. Bırakabilirdim ama bırakmadım. Acele etmeliyiz, hemen gitmeliyiz. Her yerde olabilir.
0: Yalan söyleme. Beni bırakıyordun.
1: Hayır. Bunu yapmam. Bunu asla yapmam. Beraber gideceğiz. Tamam mı?
0: He?
1: Buradan beraber gideceğiz.

0: Lanet olsun. Hangi cehennemdesin? Lanet olsun. Hadi. Tamam. Teri! Teri! Kalk! Hadi kalk!
1: Huggins'leri kurtarmalıyız.
0: Neden bahsediyorsun sen? Ağzını ört!
2: Hadi, hiçbir yere gidemezsin. İşte buradayım. Buradayız. Buradayız. Buradayız.
0: Neredesiniz?
2: Teri!

0: Bana ne verdin? Bana ne verdin? Söyle.
1: Böyle davranamazsın genç hanım. Tak bunu hayatım. Ha!

0: merak etme canım.
1: Ben buradayım.
2: Karının gırtlağının kesilmesine bir dakika kaldı. Anahtarları ver. Hemen.
1: Lütfen zarar verme.
2: Şaka yapmıyorum. Onu öldürürüm.
1: Tamam. Anahtarları vereceğim. Bana bir dakika ver. Dur. Anahtarı bulayım. Biraz bekle. Kas gevşetici. Etkisi hızlı gelir ama geçicidir. Birkaç saat sonra geçer.
2: Anahtarları ver.
1: İlaç uzuvlarını tek tek felç edecek. Önce bir kol, sonra diğer kol. Bacak, sonra diğer bacak. Herhalde 3 aşağı 5 yukarı 30 dakika daha gidersin.
2: Anahtarları ver hemen.
1: Sana anahtarı vereceğim.
2: Hemen.
1: Tamam. Peki. Ama arkadaşın Teri'yi istemiyor musun?
2: Teri'yi tabii ki istiyorum. Teri'yi ve anahtarı ver.
1: Çok iyi. Bana yardım edersen seni...
2: Ne yapıyorsun?
1: Düşünmeliyim.
2: Ne düşünmesi? Çabuk yoksa gırtlağını keserim.
1: Nerede bilmiyorum. Teri yapman.
3: Diricik.
1: Merak etme hayatım, her şey yolunda.
2: Hayır hayatım, her şey sarpa sardı. Teri'yi anahtarlarla beraber kapıya
1: tamam.
2: Getir.
1: Karşılığında...
2: Hayır, seninle pazarlık yapmıyorum. Teri'yle anahtarları getirip onu bana vereceksin.
1: Ama bana garanti vermelisin. Canı yanmayacak, yoksa anlaşmamız yatar.
2: Tamam, o zaman konuşur. Seninle sürekli konuşacak. Duyuyor musun?
1: Eylan, canım...
2: Bir şey söylesene.
1: Yaralandın
2: İyice
1: mı?
2: Kafayı yedi bu.
1: Hayatım cevap ver.
2: Bir şey söyle.
1: Güzel güzel güller. Çocukların en sevdiği şarkı Elin. Güzel güzel güller. Cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler.
3: Güzel güzel güller.
1: Cep dolusu çiçekler. Yaprak yaprak dökülürler. Güzel güzel çiçekler.
3: Anne çaydanlıktan.
1: Baba bardaktan.
3: Bebek tavadan. Önce zıpla sonra inelim biz şarkıyla.
1: Güzel güzel çiçekler.
3: Cep dolusu çiçekler.
2: Şarkı söylemeye devam et.
1: Söyle hayatım.
3: Cep dolusu
1: güzel,
3: çiçekler.
1: Cep dolusu çiçekler.
3: Söyle.
1: Güzel. Muayene senindir Mary. Koridora çıkıyorum. Güzel güzel çiçekler. Bekle Teri. Dökülürler. Güzel güzel çiçekler. Cep dolusu çiçekler. Yaprak dökülürler. Yaprak dökülürler. İnekler otlakta.
2: Hadi.
1: Uyumuşlar orada. Yaprak ucube çiçekler. Çıkarız hepimiz. Güzel güzel çiçekler.
2: Hangi anahtar?
4: İnekler otlakta. Uyumuşlar orada. Yaprak çıkarız hepimiz.
3: Güzel güzel. Güzel güzel güller.
2: Hadi.
3: Dolusu çiçekler. Yaprak dökülürler.
4: Yaprak dökülürler. İnekler otlakta. Uyumuşlar orada.
1: Hayatım neredesin? Neredesin?
3: Çıkarın hepimizi.

0: Oh. Ah. Bu iyi görünmüyor Mary. Ah, hiç iyi değil. Şu genç terinin nişancılığı fena değilmiş. Hmm. Artık pek kalmadı. Ama tabii haberin olsun. Elinim'in sana enjekte ettiği ilacın benim o küçük özel karışımımın etkilerinin acıya faydası dokunacaktır. Ne kadar acı. Biz de kalkmış belki yerini doldurmak için kalabileceğini düşünüyorduk. Büyüdüğünde çok yıprandı, zarar gördü. Elin'le beraber bunu düşündük gerçekten. Ruhun ikimizde de güçlü bir intiba bırakmıştı. Çekiçle yaptığın o şey. Evet, bunu konuştuk. Ama sonunda iyisi mi, bildiğimiz işten sapmayalım dedim.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Beyefleti.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Obsesso. Silver
6: moon. Got the glow in. Every drop. Got the magic flow in. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
7: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Ben Deniz H5. İşim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak vermiyorlar. Geç.
9: Yine ne söyleniyorsun H5?
8: Devrelerim şişti. Hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
9: Şarj olmaya mı?
8: Şarj olmaya. Hoş 5'i durdurabilirsen.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
11: Bu otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
16: Sen seversin diye aldım.
15: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
17: Ha! Maydanoz.

0: net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Ben Feyyaz.
3: Bu da sarı kola.
2: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama sarı kola diyorum.
4: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
2: Hastasıyım bu sarı kolanın.
3: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
2: Değişemem ve değişebileceğime dair
4: inancım da yok.
2: Başka lezzet yok.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
8: Bu yaz herkes son banka uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
5: basit. Geçmişin izleri, tarihin unutulamayan sayfaları. Doktor Ahmet Anapalı yürüyor. Tarihin gerçekleri tek tek ortaya çıkıyor. Ahmet Anapalı'yla geçmişe yürüyen adam yarın 12'de Beyaz TV'de.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
7: Arabanı arabamla.
8: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
9: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
10: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Abi ne oluyor ya?
6: Açlık basıyor, bir şey yok.
7: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
9: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
11: Ama ne otel?
12: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
13: Ben 4200'e buldum.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
11: Trivago'ya bakmamış.
14: Otel mi? Trivago.
15: Koçakla festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Şu genç terinin nişancılığı fena değilmiş. Artık pek kalmadı. Ama tabii haberin olsun, Elinim'in sana enjekte ettiği ilacın benim o küçük özel karışımımın etkilerinin acıya faydası dokunacaktır. Ne kadar acı. Biz de kalkmış belki yerini doldurmak için kalabileceğini düşünüyorduk. Büyüdüğünde çok yıprandı, zarar gördü. Elin'le beraber bunu düşündük gerçekten. Ruhun ikimizde de güçlü bir intiba bırakmıştı. Çekiçle yaptığın o şeyi. Evet, bunu konuştuk. Ama sonunda iyisi mi, bildiğimiz işten sapmayalım dedim. Sadece birkaç dakikacık kaldı. Sonra uzun, güzel bir uyku. Hoşça kal Mary. Sana güvenebileceğimizi biliyordum.
2: Terry çok cici bir çocuk oldu ve iyi çocuklar tatlıyı hak eder.

Bizim özel tatlı yıldızımız çok parlak. Ama bu dünya için çok narin. İşte bak,

0: Alan teselli bulamadı. Boşluğu doldurmak için bir çocuğa daha ihtiyaç duydu. Epi'yi bir denedik. Epi'yi kızı denedik. Ama hiçbiri tam olarak olmadı.
1: Hiçbiri olmadı.
0: Sonra güzel bir yaz akşamı istasyonun platformunda. İşte teri. İşte bu teri.
1: Güzeller güzeli Kate'im.
0: Seni görmeye birini getirdik.
1: Sürpriz. Sana çok iyi bakacağız.
0: Ve bir aile olacağız.

0: Tamam hayatım, şunları unutma, tamam mı? Evet.
1: Tamam canım. Merak etme, mutlaka yapalım ama.
0: Çok güzel hayatım.
1: Baharda.
0: Güzel fikir. Harika. Çok güzel.
2: Ekim mi yapıyorsunuz Bayan Huggins? Yılın bu döneminde. Biraz geç değil mi?
1: Hayır, 3 yeni çalı. Çok lezzetli reçelleri oluyor. Çocuklar çok seviyor. Bitirdin mi?
2: Evet Bayan Huggins. Kapıya ne oldu acaba?
0: Bir istila daha. Evet. Her yeri ilaçlamak zorunda kaldım. Baş belası gümüşçünler.
1: Peki her şey yolunda mı? Sanki.
0: Kafası meşgul gibi.
2: Hayır. Sorunlarımla size sıkıntı çıkarmak istemem.
1: Hiç olur mu? Ne oldu?
2: Önemsiz olduğuna eminim ama neredeyse bir haftadır Terry'den hiç haber alamadım. Hiç uyu değil.
0: Ne derler bilirsin. Gençler eğlenmelidir.
2: Sizin gençliğinizden sonra dünya çok değişti. Artık çok daha tehlikeli. Ve Terim çok, çok kolay kandırır.
0: Senin sayende harika bir çocuk oldu. Merak etme, her şey yoluna girer canım.
2: Çok teşekkür ederim. Evet, haklı olduğunuza eminim doktor. Ebeveynlik demek hep endişe demek. Hiç bitmiyor. Neyse, artık gitmeliyim. Ve önümüzdeki hafta görüşürüz.
0: Teşekkür ederiz. İyi günler. Ve hiç endişe etme. Yakında onu göreceğinden eminim.
1: Bu kadın gerçek bir hazine.
0: Ve sen de benim hazinemsin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Hikayenin tamamını çok az kişi biliyor. Hatırladığım kadarıyla şöyle başlıyordu. Tarihin başlangıcından önce Mısır tüm yaşamın doğduğu yerdi. Onu yaratan tanrılara layık bir cennet. Böylece tanrılar orada yaşamaya karar verdi. Yarattıkları naçiz varlıkla yan yana, insanla. Ancak tanrılar onlara tapınan ölümlülerle karıştırılamazdı. Tanrılar daha uzun boyluydu ve damarlarında kan yerine altın akıyordu. Ve istedikleri anda her türlü korkunç canavara dönüşebiliyorlardı. Mısır, iki güçlü kardeş arasında paylaştırılmıştı. Hayat tanrısı Osiris, Nil Nehri'nin bereket kattığı toprakların sevilen kralıydı. Kardeşi Set, uzaktaki çorak çöle hükmediyordu. Yalnızlığı ona hem güç hem de amansızlık katıyordu. Ama sonra Osiris'in yeni bir krala taç giydirme zamanı geldi. Tek oğlu Horus'a. Bu, kardeşlerin arasındaki bağ ve tüm Mısır'ın kaderini etkileyecek bir karardı.

0: Ne var ki tanrılar hikayemizin sadece bir kısmını oluşturuyor. Kaderin gidişatını tek başlarına değiştiremeyecekleri anlaşılmıştı. Olağanüstü muhakeme, bilgelik ve cesarete sahip biri gerekiyordu. Ne yazık ki ben öyle bir adam değildim. Ama siz bu deli dolu genç halimi hafife almadan şunu hatırlatayım. Bir tanrı kadar güçlü tek şey için savaşan birinden asla şüphe etmeyin. Aşk için.
1: Hayatta olma. Bu son fiyat. Hırsız!
2: Bu elbise asla olmaz. Taç giyme törenine uygun hale getirmek için biraz kurdele almalıyım.
3: Bence onun yerine yarını birlikte geçirelim.
2: Yarın birlikteyiz zaten. Taç giyme töreninde. Tanrılar biz hayattayken yeni bir kral vereceği için şanslıyız.
3: Horus mu? Tanrılar umurumda değil, biliyorsun.
2: Ama onlar seni umursuyor.
3: Buradalar mı?
2: Bek, onu geri ver.
3: Özel bir elbise giymek istediğini biliyordum.
2: Bu dükkandan mı yoksa birinin gardırobundan mı çaldın?
3: Tanrıların dualarıma cevap vermesini beklesem daha çok beklerdim.
2: Tanrılar bize ihtiyacımız olan her şeyi verdi.
3: Evet, cömertlikleri sınır tanımıyor. Çok güzel görünüyorsun. Zaya, benimle kaçmanı istediğimde sana iyi bir hayat vaat ettim. Prenseslere layık elbiseler. Her gün yeni bir elbise. Seni güzelleştirecek yığınla mücevher. Ailemiz için altından bir saray.
2: Peki kaç çocuğumuz olacak?
3: Bir düzine. Seni mutlu etmek için her şeyi yaparım.
4: Göklerin tanrısı. Dün geceki davet harikaydı.
5: İnsanlar sizi yakından görmek için şimdiden izdiham yaratıyor.
6: Muhteşem görüneceksiniz.
4: Sonunda.
0: Muhteşem Horus. Ama Horus'u da hemen hafife almayın. Çünkü dünyanın kaderi bir kişinin elindeyse sahip olduğu güç tanrıları bile şaşırtabilir.
4: Ben taç giyecek olsam zamanımı halkım için bir konuşma hazırlayarak geçirirdim.
5: Halk onu daha mı çok sever?
6: Belki sıkıcı konuşmalara ihtiyacımız olmadığını düşünüyordu.
4: Kendi zaferine kadeh kaldırıldığı zamanlar hariç.
7: Ama kadeh kaldırmak gerekiyordu. Şarkılar yazılacak, kahramanlıklar peşinde.
5: Öldürdüğü koca aslan köylere dehşet saçıyordu.
7: Öyle mi? Güzel. Şarkıya daha uygun. Ah, güzel. Yeterli, teşekkür ederim. Sen...
4: Ne yazık ki çok geç kaldım. Ama işte buradayım, ayık ve giyinik. Kimseye söyleme. Korumam gereken kötü bir şöhretim var.
7: Gel buraya, gel.
5: Hayır.
4: İnanmak zor gelse de bir krala benziyorsun.
7: Seni tahrik ediyorsa bana laf düşmez.
4: Mücevherler de beni tahrik eder.
7: O zaman bile...

0: Yine bak, eğer zahmet olmazsa. 42 yıldız bileziği. Senin için öldürdüğüm şeytanları unutmaman için Mısır'da bulunan tüm hazinelerden daha değerlidir.
1: Bu eski şey mi?
0: Aşk tanrıçası aşkın ne olduğunu nasıl bilmez?
1: Aşk sana kaş göz eden her kızla yatmak değil. Büyük aslan katili.
0: Ama avı kutluyordum. Eğer burada olsan bilirdim.
1: Özgürlüğüm önemli. Ölü hayvanlardan daha çok.
0: Ama postlarını giyiyorsun.
1: Oo.
0: Hathor yapma. Yapma. Bir kraliçeye uygun davranışlar değil.
1: O halde iyi ki kraliçe değilim. Bütün gün tahta oturmaktan daha sıkıcı bir şey düşünebiliyor musun? Bana tam olarak ne soruyorsun?
0: Sana bir şey mi sordum?
1: Emin değilim, sordun mu?
2: Efendim? Başlıyor.
0: Ah, peki.

0: Nefis, koruma, tanrıçası.
1: Efendim?
2: Çok teşekkür ederim genç adam.
3: Bugün yabancılara karşı aşırı naziksin. Bana ellerini göster.
1: Ne? O serisi için hediye.
3: Acele et.
0: Tok, bilgelik, tanrısı.
4: Merhaba Tok. Bir gün eski öğrencinin Mısır kralı olacağı aklına gelir miydi?
5: Horus çeşitli vasıflar geliştirdi. Bunlardan bazıları liderlik mevkiyle pekala örtüşebilir. Şansı varsa.
0: Herkes Osiris'e şükretsin. Bütün Mısır'ın kralı.
6: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
7: Yaşasın Ra. Işığın efendisi.
6: Babam bugünü kutsamayı uygun gördü. Sizin de bizi cömertliğinizle kutsadığınız gibi. Varlığı çok birinden bir hediye. Bu da yoksul birinden. Ama ikisi de ölüp son geçidinin önüne gelince o zaman değerlerin ne olur? Bence eşitler. İyi yaşanmış hayatların simgeleri. Öbür dünyada herkes sıcak karşılanır. Bu benim vasiyetimdir. Ama bugün yeni bir krala taç giydireceğiz. Ve bir gün onun da bir vasiyeti olacak. Oğlum Horus, gök tanrısı.

0: Hazır mısın oğlum?
1: Hazırım.
2: Durun! Durun! Özür dilerim, geciktim. Ah, çölü geçmem 3 gün sürdü. Hayranlarının arasından geçmek de neredeyse 1 gün sürdü. Set! Kardeşim.
1: Seni görmek ne güzel.
2: Seni de kardeşim. Burada sana her zaman yer var.
1: Ailemiz için çok büyük bir gün. Gurur duyuyorum olmalısın.
2: Evet öyle.
1: Haline bak yeğenim. Harikasın. En azından burada iyi bir kral adayı var.
3: Gelmeyeceğinden korkuyordum.
1: Hayır, asla kaçırmazdım. Ha. Senin için.
3: Aa.
1: Bir av borusu. Benden daha yavaş 10 tanrıyı alt eden koçun kafatasından.

0: Çok güzel bu.
1: Öyle mi? Denesene.
0: Bu setten.
2: Hadi, Ra seni bizzat duysun.
3: Galiba biri seni duydu.
4: Bunu sana babam vermişti.
1: Çölde birçok gece hayatta kalmamı sağladı. Dövüş benimle.
5: Baba yapma.
4: Sen bu işe karışma evlat. Neden?
1: 1000 yıl süren barış döneminde başardığın ne var? Daha fazlasını hayal bile edemeyen insanlar ülkesi. Artık sıra bende.
4: Dövüşmeyeceğim. Seni seviyorum kardeşim. Bütün kalbimle.
1: Ben de seni seviyorum kardeşim.
6: Hayır! Osiris!
1: Evet, gerçekten de ailemiz için büyük bir gün. Ben Set. Tek gerçek kralınız olacağım. Bütün Mısır'ın kralı. Yoluma çıkan herkesin kaderi işte bu olacak. Tanrılar, ya önümde diz çökün ya da ölün. Ölümlüler, ya bana tapın ya da kölem olun.
6: Bekle.
1: Kardeşim, öbür dünyanın bir hediye olduğunu düşün. Bence bir kralın daha yüksek standartları olmalı. Artık öbür dünyaya giriş hakkını hazinelerinizle satın almanız gerekecek.
4: Senin yolculuğun az önce başladı.
1: Artık senin.
6: Çoğumuz senden yanayız ama şimdi zamanı değil.
5: Seni örnek alırdım.
1: Herhalde alırdım.
5: Bu pek akıllıca olmaz.
1: Hiç ıskalamadığın doğru mu? Artık sıkıcı olmaya başlamadı mı? Gözlerin keskin sanırdım.

0: Mısır'a iyilik yapıyorum. Kral olmaya layık değilsin.
1: Beni affet baba.
2: Böylece Set kral oldu. Sonraki yıl birçok tanrı ona karşı koydu. Hepsi de bedelini hayatıyla ödedi. Ölümlüler içinse durum daha kötüydü. Çoğumuz köleliğe zorlandık ve öbür dünyaya giriş için kazanacağımız her kuruştan mahrum edildik. Kör edilen ve yenilen Horus sürgüne gönderildi. Onun Mısır'ı kurtarması için dua edenler büyük hüsrana uğramıştı. Ben hiçbir zaman duadan yana olmadım. Zalim bir efendiye köle olarak verilen Zaya'yı bulmuştum. Ama onu özgürlüğüne nasıl kavuşturabilirdim? Akıl almayacak bir plan tasarlamıştım.

0: Rüzgarı kontrol edemeyebilirsiniz Zaya ama pencereyi kapatabilirsin.
1: Özür dilerim efendim.
0: Bak güzelim. Bir daha masamı dağınık bulursam kendini sokakta taş taşırken bulursun, anladın mı? Çabuk çabuk, bütün gün bekleyemem.
2: Onu yüksekten aşağı atmak istiyorum.
1: Çözüm hep çalmak mı?
2: Artık durum bu, ya zenginsin ya da hiçbir şey.
1: Beni kurtardın diyelim. Ailem ne olacak? Ya arkadaşlarımız? Setten bütün Mısır'ı çalabilir misin? Bizi sadece Horus kurtarabilir.
2: Tanrıların umrunda mı sence?
1: Horus gelebilseydi gelirdi. Sana bir şey göstereceğim. Set'in ordusu savaş ganimetleriyle dönüyor. Bu gece mahzen açılacak. Gizlice içeri girmenin tam zamanı.
2: Niye?
1: Horus'un gözleri orada saklanıyormuş. Gücüne tekrar kavuşacak.
2: Bir tanrıdan çalmak mı? Buna ancak bir deli kalkışır.
1: O kadar deli birini nereden bulabiliriz ki? Planlar burada olmalı. Mahzeni Urşu yaptı, o setin mimarı.
2: Bu nedir?
1: Setin kum piramidi.
2: Kendine müthiş bir ocak inşa etmiş. Muazzam yemekler yapıyor olmalı.
1: O ocak dünyanın merkezine gidiyor. Gücünün kaynağını. Ziyafet için değil. Buldum.
2: Hazine ön kapıdan geçecek.
1: Ön kapı dert değil. Asıl sorun ondan sonrakiler. Tuzaklarla donatılmış iki köprü. Urşu sürekli onlarla övünüyor.
2: Neyse ki hilebazım.

0: Beni doğru düzgün karşıla asker. Mısır kraliçesini sakın bekletme.
1: Sanırım beni özledin.
0: Seni özlemek zorundayım. Ne de olsa senin esirin.
1: Bu zindan hiç de fena değil.
0: Aslında acınacak haldeyim.
1: Bunu gösterme tarzın çok tuhaf.
0: Bıçağını ödünç alabilir miyim?
1: Fırsatını bulduğun zaman... Beni öldürmek için mi?
0: Seni nasıl öldürebilirim?
1: Elinden gelse öldürürsün.
0: Gözünü dört açsan iyi olur.
2: Efendi Seth.

0: Ve
1: hanımefendi, belki daha uygun bir zamanda gelmeliyim.
0: Hayır, içeri gir, çekinme. Böyle gel.
2: Hiç kimse Yüce Tanrı Ra'yı bu kadar onurlandırmadı. Üstünden uçacak ve onun adına yaptığın bu hediyeye hayran kalacak.
0: Hepsi bu mu?
2: Efendim?
0: Yani daha yüksek yapabilir misin?
2: Yüksek mi?
0: Evet, basit bir soru sordum.
2: Bu zor olabilir şu an için yani.
0: Sakin ol Uşu, şaka yapıyorum. Söylesene, neden baban baş mimar olarak kardeşlerinden biri yerine seni seçti?
2: En iyisi olduğumu kanıtladığım için olmalı efendim.
0: Ben de babama en iyi olduğumu kanıtlamalıyım. Bunu gün doğumundan batımına kadar görebilmeli.
2: Memnuniyetiniz altından daha değerli.
0: Altın. Öbür dünya için fazlasıyla altının olacak. Şerefe! Mısır'ın en büyük mimarına. Mirasımın şerefine içiyorum.

Çember tetikleyici. Etrafından dolaşırım. Çok kolay oldu.

Üçüncü köprü. Üçüncü köprüyle ilgili hiçbir şey yok. Bu canilik. Ve sadece tek göz var. Harika. Zaya, sen dua et. Ben şansımı deneyeceğim.

0: Gerçekten çok üzgünüm.
1: Zina yapmak için evimi kullanmanız yetmedi. Bir de kralı soymaya mı kalkıyorsunuz? Düzenli ofisimle gurur duyarım Zaya. Bunu hiç anlamadın değil mi? Al. Ve bu ucuz incik boncuğun da sizi kurtaramayacak ne yazık ki. Set senin tanrın. Hepsi benim fikrim.
2: Yalancı!
1: Ne aldıysan geri ver. Teşekkür ederim.
2: Onları çakallara atın.
3: Dur! Bir şey daha aldım.

Bunu düzelteceğim Zaya.

0: Daha fazla tapınan kimse istemiyorum. Çürümüş ve kokuşmuş yemek adakları. Getirmediysen defol git buradan.
1: Tapınmaya gelmedim.
0: Nesin sen? Hırsız mı?
1: Evet, hırsızım. Set'in senden aldığı bir şey var bende.
0: Hiçbir ölümlü Set'in mahzenini soyamaz. Takipçilerimden birinin cesedinden arakladım.
1: Onlar yaklaşamamış bile.
0: Ver onları bana.
1: Henüz değil.
0: Bana gözlerimi ver.
1: Sana bir teklifim var.
0: Benimle pazarlık mı ediyorsun?
1: Ektiğim için şanslısın. Üç bacaklı bir fili vuramazsın.
0: Ödül istiyorsun sanırım. Altın mı?
1: Altını çalabilirim.

0: Kurtarılmasını istediğim biri var.
1: Neyden?
0: Ölümden.

0: Baban ölümün son olmadığını öğretmedi mi?
1: Bu mümkün değil.
0: Bul bir yolumu. Senin adın Horns. Gök tanrısısın. Ya da istersen elimdekini Nil'e atabilirim.
1: Bekle.
2: Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Yaşayanlarla kal. Ona ulaşamayacağım kadar uzakta.
0: Ama sen tanrısın.
2: Tanrılar 1000 insan yılı yaşayabilir. Ama biz ölüme çare olamayız. Onun gitme zamanı gelmiş.
0: Yapabileceğin bir şey olmalı.
2: Elimden geleni yaptım. Ey ebedi olan. Ölüye yeni hayatına götürmesi için hizmetkarını gönder.
1: Anubis, ortaya çık.

0: Artık serbestsin. Dünyanın kapıları burada açılıyor. Yolculuğuna başlayabilirsin.
1: O köle olarak öldü. Hazinesi yok. Son geçitten geçmesine izin verilmez.
0: Ne verebilirsin?
1: Anlamıyor musun? Öbür dünyaya geçemez.
2: Okların yöneticisi Anlis. Dağının zirvesindeki efendimiz. Sadece gülümsemem var.
0: Pekala, öyle olsun.
1: Zaya! Zaya!
3: Ölüler yaşayanlarla konuşmaz.
0: Yoldan ayrıl.
3: Şimdi onları bana ver.
1: Hiçbir şey yapmadın.
3: Gözlerim.
1: Hayatının kalanını etrafta kör dolaşarak geçir. Kaybedecek hemen bir şeyim yok, anlıyor
3: gözlerim
1: musun? Onu tekrar görmek için her şeyi
3: ver.
1: Yaparım ya da bu uğurda ölürüm.
3: Benden saklanmak istiyorsan daha az konuşmayı öğren.
1: Al.

0: Diğeri nerede?
1: Ben...
0: Diğeri nerede?
1: Tam olarak emin değilim ama...
0: Senin boynunu kırarım.
1: Babana yaptıkları için setten nefret ediyor olmalısın. Piramit. Setin piramidine girmenin yolunu biliyorum.
0: Nasıl? Nasıl? Ha.
1: Gücünü orada saklıyor, öyle değil mi? Seni içeri sokarsam onu öldürebilir misin?
0: Bunu nasıl yapacaksın?
1: Bütün planları gördüm.
0: Dinliyorum.
1: Sana gösteririm.
0: Devam et.
1: Zaya'yı geri getirirsin.
0: Bir yolu olabilir. Girdikten sonra öbür dünyadan kimse ayrılamaz. Ama 9 geçitten oluşan yolculuğu tamamlamak birkaç gün sürer. Sadece Kral Anubis'i geri döndürebilir. Eğer Seth'i öldürüp sevdiğin son geçide ulaşmadan tacı geri alabilirsem, o zaman onu kurtarabilirim.
2: Bana yetişmeye çalış.
3: Kana susamış muhteşem tazılarım. Siz Mısır'ın gerçek evlatlarısınız. Siz benim çelik ve kandan çocuklarımsınız. Hiçbir baba daha fazla gurur duyamaz. İsyancı tanrılar mızraklarımızla can verdi. Diğerleri Neftis'in kalesine çekildi. Bizimle yüzleşmek için hazır bekliyorlar. Ama sizler benim çöl lejyonlarım. Onlara hesabını soracaksınız. İstediğiniz kadar altın alın. Eğer savaşta ölüp 9 geçide doğru yola çıkarsanız kardeşime kime tapındığınızı söyleyin.
4: Ölüp set hemen. Tayray.

0: Kralım. Kraliyet hazinesine izinsiz girilmiş.
1: Ursu, o gözün Horus'a sadık olanları ölüme götürmesi gerekmiyor muydu?
2: Evet efendim.
1: Ve o tuzakların... Senin kullandığın terim neydi? Hırsız geçirmez değil miydi?
2: Evet efendim.
1: İzini bulabilir misin?
0: Onu bulacağım.
1: Horus'un dostlarından hangisinin gözünü çalacak kadar akıllı olduğunu da bul.
2: Bir ölümlüydü kral.
1: Ölümlü mü dedin? Bu kız kim?
0: Hizmetkarı.
2: Açıklamam gerekirse...
1: İnan bana, bahanenin ne olduğunu çok merak ediyorum. Ama şimdi olmaz.
2: Tabii ki efendim.
1: Anlaşılan Mısır'daki en akıllı ölümlü sen değilsin. Bu hırsız.
3: Peki planın nedir?
4: Çöl tanrısını öldürmek için çölün kendisini öldürmeliyiz.
3: Çölü öldürmek mi? Çöl nasıl öldürülür ki?
4: Büyük babama gitmeliyiz. O bize yardım edecektir.
3: Büyük baban mı? Yani Ra mı? Güneş tanrısı. Peki büyük baban tam olarak nerede? Dalga geçiyorsun değil mi?
4: Seni eğlendirmek için çaba harcar mıyım sence?
3: Şu anda uçmak çok işimize yarardı.
4: Gözlerimin ikisi birden olmadan şekil değiştiremem. Güç için dua etmeliyim.
3: Hiç umut verici değil.
4: Sus biraz. Yoksa dağın dibine zirvesine ulaştığından daha çabuk ulaşırsın.

Yücera, adımı hatırla. Gök Tanrısı yardımını istiyor. Büyük Baba, yardımın gerek. Lütfen.

0: Gölgemden ayrılma.
1: Neden?
0: Ne diyorsam onu yap. Selam sana yüce tanrıra.
2: Normal olarak bir kuş tekneme konduğunda etrafı pisletmeden öldürürüm. Ne bu? Ne cüretle yaratılışın kaynağına bir ölümle getiriyorsun?
0: Benim için değerli biri. Onu geride bırakamazdım.
2: Ah, neden geldin?
0: Senden istediğim bir şey var.
2: Bu durumda yaptığım işi bırakayım ve sözlerine kulak
0: vereyim. Büyük baba, özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem.
2: Farkı bilmiyorsun sen. Orada kal ve sessiz ol. Yapacak işlerim var.

0: geri dön. Seni kokuşmuş solucan. Benim dünyamdan asla beslenemezsin. Ne kadar uğraşırsam uğraş.
1: Nil bahçesinde çocuklarımın arasında yaşasaydım her şey farklı olurdu. Her gece şeytan Apep'le savaşmak benim sorunum. Mısır asla kaos yüzünden yok olmamalı. Görüyorsun, Set'ten daha kötü şeyler var.
2: Yanılıyorsun. Benim babamı o şeytan öldürmedi. Yani oğlunu.
0: Onların ikisi de benim oğlum. İkisi de gözümde eşittirler. Yarattığım her şey gibi. Ve kaderinin belirsizliği benim irademde. Unutma. Peki buraya gelmenin asıl sebebi nedir?
2: İzin verirsen mataramı şu suyla dolduracağım.
0: O su benim değil.

0: çöl ateşini söndürmeyi planlıyorsun. Seti öldürmeyi, babanın istediği gibi kral olmayı.
1: Bana yeniden uçma gücü ver.
0: Duanı ilk seferinde duymuştum. Buraya gelmene ve eve dönmene izin veriyorum. Peki sonra ne olacak?
1: Büyük baba, iki gözüm olmadan Seti yenecek kadar güçlü müyüm emin değilim.
0: O zaman daha da güçlen. O kadar uzun zamandır tembellik yapıyorsun ki her tanrının hayatının bir yolculuk olduğunu unuttun. Yolundan çıktığın zaman güçsüzleşirsin. Neden her yere bu ölümlüyü taşıyorsun?
1: Benimle anlaşma yapacak kadar cesaretli biri.
0: O anlaşmanın yazıldığı papirüs kadar değeri yok.
1: Ne önemi var? O sadece bir ölümlü.
0: Set'in yönetim şeklini asla onaylamıyorum. Ama senin daha iyi olacağından da emin değilim.

0: kralım, isyancı tanrıların sonuncusu da onun kalesine kaçtı.
1: Hepsi birden.
0: Evet efendim.
1: Güzel. O zaman hadi toplayalım.
2: Bu biraz aşırı olmaz mı?
1: Neftis zaten ölümüne savaşmalarını istedi.
2: O senin eşindi.
1: Öldürmek için bir sebep daha. Bundan sonra işler işte böyle yürüyecek. Bizim yöntemimizde. Alışsan iyi olur.

0: Söylesene, bir tanrıçanın böyle işler yapması doğru mu?
1: Sen kral olduğundan beri kefen ihtiyacı büyük ölçüde arttı.
0: Kraliçe olabilirdin.
1: Neden olamadığımı biliyorsun.

0: O zaman sana evlenme teklif ettiğim zaman neden evet dedin?
1: Çölden döndüğün zamanı hatırlıyorum. Aceleci, cesur, çok yakışıklıydın. O şiddetli rüzgarlara sırf yanında olmak için göğüs gerdim. Ve birlikte büyük işler başaracağımızı hayal ettim.
0: Hepsi acı verici değildi. Bazı kısımları hoştu.
1: Belki. Yine de mutlu olabiliriz diye düşündüm. Seni mutlu etmeye yetmeliydim.
0: Beni hiçbir şey mutlu edemez.
1: Bu yüzden Ra asla çocuk sahibi olmamanı sağlayarak akıllıca davrandı.

0: ki bir dahaki sefer yere inene kadar uçmaya devam ederiz ha?
1: Ya ne verdiyse geri aldı. Wow.
0: Sana yardım ettiğini sanıyordum.
2: İhtiyacım olanı aldım. Bütün Nil bile Set'in ateşini söndüremez. Ama yaratılış suyundan birkaç damla söndürebilir.
0: Çölü öldür.
2: Ateşi yok olunca da Set güçsüz kalır. Savunmasız.
0: Onu ben içersem ne olur peki?
1: Biraz serinlersin işte. Sonra da ölürsün.
0: Yaratılış suyunun öldürmesi bana hiç de mantıklı gelmiyor.
2: Seni ben öldürdüm. Suyumu harcadığın için.
0: Nedir bu?
2: Bana avuçlarında su taşımak zorunda kalma diye.
0: Sen beni kölen sandın galiba.
2: Babam bana insana vurmanın bir tanrıya yakışmayacağını öğretti.
0: Baban sana kalkıp kendi suyunu almayı öğretmeliydi.
2: Özür dilerim baba.

0: çekilmez olmaya başladı ama.
1: O musun gözü nerede?
0: Arkanda. İçeride beslediğin keçilerin yanında.
1: O musun gözü nerede dedim?
2: Tam burada.
1: Gör haline çamurun içinde sürünüyorsun sanıyordum. Bitirin işini. Gördünüz mü kardeşlerim? Yer göz olmayınca çok güçsüz.
3: Huh?

0: Kör de olsam, sağır da, bacaklarım bile olmasa, yine de benim dengim değilsin.
1: Düşüp ölmediğim için memnun olacaksın Horus.
0: Raya şükürler olsun.
1: Ben ölürsem anlaşma geçersiz olur. Önemli olan Zaya ve benim burada birlikte olmamız. Canlı olan. Arkanda.

0: Önden buyur.
1: Bunu yapabileceğinden emin misin?
2: Seni kurtardım değil mi?
1: Sen mi kurtardın?
2: Sırf işime yaradığın için.
1: Ne işimize yarar biliyor musun? Diğer gözüm. İstersen onu senin için çalabilirim.
2: Sabrımı zorlama ölümlü.
1: Benim adım ölümlü değil.
2: Adın ne peki?
1: Beck.
2: Öyle olsun. Beck. Artık yollar gözlenecek. Seth daha iyi avcılar yollayacak.
3: İşler planlara göre gitmedi demek, öyle mi?
4: Evet kralım.
3: Yeğenim bütün bunların hepsini tek gözle mi yaptı?
4: Gücünü hafife almışım.
3: O çocuğu öldürmek çok zor. Amcasına çekmiş. Nereye gidiyor? Kiminle birlik olmuş?
4: Tek dostu o ölümlü.
3: Bu bir ordu sayılmaz değil mi?
4: Konuşurlarken duydum. Horus'la yaptığı bir pazarlıktan söz ediyordu.
3: Ne kadar da hırslı bir ölümlüymüş böyle.
4: Horus, ölümlünün sevdiğini hayata döndürmeyi kabul etmiş.
3: Emin misin?
4: Bundan eminim kralım.
3: Yarana bir baktırsan iyi olur.
4: Evet kralım, teşekkür ederim.
3: Aferin.
5: Bu konuda bize başından beri güvenmeliydiniz. Sizi her zaman memnun etmedik mi?
3: O zaman yine memnun edin.
5: Karının yaşamasına izin mi verdin?
3: Eninde sonunda sonumuz aynı olacak. İkimizin de. Ölüler Diyarı ve 9 geçidi. Doğru mu? Batı'nın hanımı.
5: Bana öyle deme. Hepsini geride bıraktım.
3: Çok yakında bütün dünyaya hükmedeceğim. Ölüler Diyarı ayakta kalan son krallık.
5: Elde edemeyeceğin şeyler istiyorsun.
3: Beni oraya götürmeni istiyorum.
5: Ama sen yaşayan bir ruhsun.
3: Evet, sen de yaşayan bir ruhtun. O zamanlar ölüm danışmanıydın.
5: Geri dönersen başıma gelecekleri biliyorsun.
3: Seni o şeytanlardan koruyan küçük bileziğin var.
5: Korkum o değil.
3: Özledin. Değil mi? Karanlığı. İçinde ortaya çıkardıklarını.
5: Hayır.
3: O kadar da iyi değilsin. Aşk tanrıçası.
5: Biliyorum.
3: O zaman bunu yap. Bana sadakatini kanıtla. Sonra her şeye sahip olabiliriz. Birlikte.
5: Aşkım. Horus, Horus. Babanın mezarında değil misin?
3: Nerede olduğunu merak ediyordum. Artık biliyorum. Sağ ol. Kirpiklerini kırpıştırarak erkeklerin iradesini kırıyorsun ama aslında pek de zeki değilsin.
5: Ne zamandan beri görüyor?
3: Bu niye umurunda?
5: Ben artık seninim. İstediğin şeyi yapacağım.
3: Horus'u öldürsen bile mi?
5: Elbette. O kimin umurunda?
3: Bu kadar çok yalan söylemekten yorulmuşsundur diye düşündüm. Bir zamanlar Neftis'i sevmiştim ve kanatlarını aldım. Sana neler yapacağımı düşünsene. Eğer onu yaparsan peşini bırakmam.

0: Bir dahaki sefere daha hoş bir kamp alanı bulabilir miyiz?
1: Burası hayatında görmediğin kadar güzel bir bahçeydi.

0: Ne oldu peki?
1: Burası babamın ilk tapınağıydı. Cömertlik gösterip ölülerini gömsünler diye bahçeyi yoksullara açtı. Set onun öğretilerini yıktı. Babam burayı çok severdi. Bu yüzden Set onu doğranması için buraya getirdi. Vücudu tam 14 parçaya ayrıldı. Kalbi asla bulunamadı.
0: Set toprağa tuz mu döktü?
1: Hayır. Annemin gözyaşları yüzünden. Sonra da kendi canını aldı. Onları hüsrana uğrattım.
0: Çok üzgünüm.
1: Ra dedi ki, bir yolculuktasın. Bu yolculuğu bitirirsem yeniden güçlü olacakmışım.
0: Peki nasıl?
1: İntikamla tabii. Set'in kafasına saplanan mızrağımla bitiyor.
0: Fırtına mı çıktı? Ama hiç bulut yok ki.
1: Set'in avcıları evcil hayvanlarıyla gelmişler.
0: Onlar evcil hayvan değil. Kedi evcil hayvandır.
1: Zehirleriyle başa çıkamam. Bu haldeyken olmaz.
0: O zaman kaçsak iyi olur.
1: Kaçmak mı?
0: Ölümlüler bunu hep yapar.

0: Bilmeyiz.
1: Balığa çıkınca en önemli şey ne?
0: Ben balığa çıkmam.
1: Yemin kalitesidir.
0: Çok tehlikeli olur.
1: Benim için endişeleniyor
0: musun? Yok daha neler. Sadece eskisi gibi nişan alamıyorum.
1: O zaman fırlatmadan önce iyice yaklaş.

0: lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago. Obseso. Silvermoon.
6: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı.

0: bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Bu otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
15: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
16: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Deniz Hoşbeş, işim gücüm Hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
6: Yine ne söyleniyorsun Hoşbeş?
5: Devrelerim şişti, Hoşbeş'imizle çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Ah, şarj olmaya.
7: Hoşbeş'i durdurabilirsen.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Her ev güzel istikballe.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Annem yaparsın.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
5: Alarko Klima, gerçek konfor.
0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
1: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Sütaş hayran, sütaş hayran.
0: Çiğ köfteyi gördüğün an
3: sütaş hayran.
0: Gelsin sütaş hayran.
2: İçtikçe iyi hissedeceksin.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Her ev güzel istikballe.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.
9: Bellona. Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini

0: %10 hepsi para kazan.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin bir yavrum.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak. Obseso. Yeah.
3: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Bence işe yaradı. Hadi yine yapalım.
11: Ama bu sefer yem çok daha uzun kalmadı. Arkadan zayıf noktasına saldırmalıyım.
10: Zayıf noktası olduğunu nereden biliyorsun?
11: Bilmiyorum ama olmalı değil mi? Yürü hadi.
12: Muhteşem! Onu kızdırdın.
13: Ne yazık ki artık uçamıyorsun.

0: Kapa çeneni ve yolumdan çekil.
1: Güzel kız. Savaş sana göre değil.
2: Yak onu!
1: Ne sevimli bir yaratıksın sen. Sana yardım edeyim.
2: Yak onu!
1: Görüyorum da çok üşümüşsün zavallı şey. Isın biraz. Sana emrediyorum.
0: Acele et.
3: Seninle olmayı tercih eder. Seninki güçsüzlük.
0: Hayatını kurtardığın
3: için
0: rica
3: ederim. Ben kör bir halde babamın mezarında otururken sen gözlerimi çıkaran Tanrı'yla yatağa girdin.
0: Bunu gözleri görmeyen biriyle neden ziyan edeyim?
3: Ben sana neden tekrar güveneyim?
0: Ona boyun eğmeyen bütün Tanrıları öldürüyor. Ben de dahil.
4: Set'in tapınağına gireceğiz. Horus onu öldürecek.
0: Nasıl girmeyi planlıyordun? Onunla mı?
3: Planları görmüş, yolu biliyor.
0: Sphinx ne olacak? Onu unuttunuz mu?
4: Sphinx mi?
0: Ateşi korumak için onu esir aldı. Bilmecesine cevap veremeyen herkesi acımasızca öldürecek.
4: Bilmeceye cevap verebilirsin değil mi?
3: O konuda Todd'dan yardım isteyeceğiz.
0: Niye bile bile bunu yapıyorsun?
3: Mecbur kalmadıkça erkenden ölmek zorunda kalmayalım diye. Gidelim. Bu elbiseyi sana o mu verdi?

0: Verilenler arasından ben seçtim.
1: Yani onu en çok memnun edecek olanı seçtin.
0: Ben kendi keyfim için giyinirim. Hı. Niye? Beğenmedin mi?
1: Biraz abartılı.
0: Ben abartı tanrıçasıyım. Ayrıca sana birçok şey verdim ve hiçbirini aşırı bulmadın.
1: Şimdi ise biraz küçüldü.
0: Eskiden seni memnun etmek bu kadar zor değildi.
1: Bizi yavaşlatıyorsun.
0: Oh! Bence...

0: Bir iyilik yap da bana biraz temiz su getir.
1: Lütfen de sen ölür müsün yani?
0: Seninle tartışacak havada değilim. Git, getir dedim. Sana emrediyorum.
1: Hepiniz aynısınız, öyle değil mi?
0: Adı nedir? İstediğimi yaptıramayacağım erkek, kadın, tanrı veya canavar yok. Yeter ki kalplerinde başkası olmasın. Sen aşıksın.
1: Onun adı Zaya.
0: Çok üzgünüm.
1: Ona güzel bir ev sözü verdim. Aile kurmak için para, saygınlık. Ama hiçbir şey veremedim.
0: Seni sevmeseydi seninle olmazdı. İnan bana, biliyorum.
1: Ona kendimi affettireceğim.
0: Ama ben onun...
1: Horus onu geri getirecek.
0: Öyle mi dedi?
1: Çabuk sinirlenmesi ve intikam lafları yüzünden anlamak biraz zor, biliyorum ama... O fena biri değil.
0: Evet, anlamak zor.
2: İşte burada.

0: Bu o mu? Onlar mı?
1: Elbette değil.
0: O zaman kim bunlar?
2: Onun sadık hizmetkarları.
1: O sadece kendine güvenir.
3: Verimli gübreyle dolu. Renkli. Daha çok yeşil ve kırmızı tonları. Her biri değiştirilmiş çanak yapraklı birçok çiçekçikten oluşuyor. Tomurcuklarla alacalanmış çeşitler.
1: Kutsal yazının efendisi. Tavsiyene ihtiyacım.
3: Bir zamanlar sökülüp yakılan yabani bir ottu. Şimdi yağlarının faydaları ve yapraklarının besleyici değerleriyle gözde bir sebze. Ama gerçeği nedir? Sen arkanı dön.
2: Arkadan bakmayı mı tercih edersin?
3: Hayır, yani evet. Yani maalesef yalan söyleyemem. Dön. Senin o baştan çıkarıcı gözlerine bakma riskini alamam. 47.
1: Anlayamadım.
3: Şimdiye kadar kaydettiğim bilginin yüzdesi, daha yarısı bile bitmedi.
1: Todd, ben sadece...
3: Sphinx'in bilmecesinin cevabı. Neden geldiğinizi çocuk bile anlar. Gidip bilmeceyi sorun, sonra geri dönüp bana söyleyin. Ben çözerim.
1: Birimizin ölmesi gerekecek.
3: Peki, kura çekin.
1: Bizimle gel.
2: Bir gece. Bir gece seninle olurum.
1: Hayır, olmayacaksın. Set hepimizi yok etmeden önce durdurulmalı. Bundaki bilgeliği anlıyorsun değil mi?
3: Bu riske atılamayacak kadar önemli. Yıldızların gerçek adlarını söyleyebilirim.
1: Biliyorum.
3: Dünyanın kum ve sudan yaratıldığını gördüm. Evrendeki tüm bilgi bende. Bir taştan çok daha değerli.
4: Buldum.
3: Gizemini, özünü, gerçeğini.
1: Bildiğimiz marul.
3: Baban gardını indirdi. Bunun çok olmasını geçtim. Uzak bir ihtimalde olsa Set'in savaşına karışırsam diye savunma amaçlı bildiğim her şeyi yazmak zorundayım.
1: Çok üzgünüm. Ailemin ölümü sana bu kadar iş çıkardığı için.
3: Özrün kabul edildi. Şimdi defol.
1: Ama bize yardım etmek zorundasın.
3: Dikkat et. Sayıca senden fazlayız.
0: Sorun değil. Ben yaparım.
3: Seni sokak maymunu sanmıştım.
0: Sphinx'le yüzleşecek olan benim demiştim sana.
3: Başarısız olma şansın çok yüksek biliyorsun.
0: Mutlaka. Ama beni öldürmeden önce bilgelik tanrısını çağırdık ama yanlış cevap vermekten korktuğu için gelmedi diyeceğim.
3: Düşünebildiğin en akıllıca strateji bu mu? Egomu kullanmak. Sizce o kadar kibirli miyim? Pekala. Tamam.

0: dinlemeyebilir biliyorsun. Kralın öyle bir gücü yok. Anubis'in öyle bir gücü yok. Onu kandırdın. Muhtemelen Set'in piramidine girmeye çalışırken ölecek.
1: Hayatını ortaya koydu.
0: Çünkü Zaya'yı kurtarabileceğini sandı.
1: Neye inanmak istiyorsa ona inanıyor.
0: Kör olan sadece gözlerin değilmiş.
2: Gerçekten dünyanın oluşumunu seyrettin mi?
3: Ben yalan söylemem.
2: Peki madem daha hiçbir şey yaratılmamıştı nereden seyrettin?
3: Anlatmaya kalksam bile beynin eriyip kulaklarından dışarı akar.
1: Bak intikam almayı ben seçmedim. Bunların hiçbirini ben seçmedim. Söyle benim gerçekten ne tür bir gücüm var?
0: Senin bu durumu düzeltme gücün var. Gerçeği bilmeye hakkı var.
1: Set'in ateşini söndürmek için bizi içeri sokması gerekiyor. Reddederse hepimiz ölürüz. İstediğin bu mu? Düzlüğü geçmek şu an çok tehlikeli. Karanlığı bekleyeceğiz.
2: Ama zamanımız azalıyor. Bence şimdi geçmeyiz.
1: Bekleyeceğiz dedim.
3: Ayrı kaldığınız sürece seni hiç unutmadı. Daima Hathor'un kalbindeydin biliyorsun.
1: Evet ama kalbi çok büyük. Orada bir orduya bile yer var.
3: Söyler misin? Bilge gök tanrısı sence Set neden yaşamana izin verdi? Hathor bunu aşk için yaptı. Bu yüzden onu cezalandıracak mısın?
1: Ben onun yardımını istemedim. Ondan sadece tek şey istedim.
3: Biliyor musun? Bence herkes... Ama siz efendim, herkesten daha...

0: Onu mu düşünüyorsun? Elbette öyle. Bir zamanlar Batı ülkesinin hanımı olarak tanınırdım. Görevim ölü ruhların öbür dünyaya gitmesine yardım etmekti.
1: Ölüler diyarına mı gittin yani?
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Ölüler için bile. Çok gençtim. Ve kolay kanıyordum.
1: Kanmak mı?
0: Şeytanlara. Bu onları uzak tutuyor. 42 yıldız bileziği. Horus'un beni kurtarmak için öldürdüğü her şeytan için bir tane. Onu sevdiğimi o zaman anladım. Zaya'nın onun için savaştığını bilmeye ihtiyacı var. Böylece umudunu kaybetmez. Zaya. Beni duyuyor musun? Zaya.
2: Kimsiniz? Kim var orada?
0: Hatun, Batı ülkesinin hanımı.
2: Hanımı?
0: Sana yaşayanlar diyarından sesleniyorum. Sevgilin yanımda.
2: Ben?
1: Zaya, buradayım.
2: Bir yolu varsa bulacağını biliyordum. Ama seni göremiyorum.
1: Dinle, yeniden birlikte olabiliriz. Geri dönebilirsin.
2: Ama nasıl?
1: Horus'a yardım ediyorum. Karşılığında bize yardım edecek.
2: Sen gerçekten beni sevdiğin bekmesin.
1: Biliyorum Zaya. Benim için de inanması zor. Yani düşünsene, tanrılara güveniyorum. Yanılmışım Zaya. Horus adil bir tanrı. Senin dediğin gibi. Şu anda içinden sana demiştim diyor olmalısın.
2: Evet, aynen öyle diyorum. Sesini duymak çok güzel.
1: Her şey düzelecek Zaya. Güven. Horus seni geri getirir. Buna inanıyorum.
2: Bek.
3: Ölülerin yaşayanlarla konuşması yasak. Yürü.

0: görünce kumların hareketi bitiyor. Sadece kapıdan geçmemiz gerek.
1: İyi ki o planları görmüşsün. Hangisi olduğunu bilmeseydin girmek imkansız olurdu. Beck?
0: Evet.
1: Hangi kapı biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet, elbette. Kapı bu. Hayır, hayır, şuradaki. Hayır, bu! Şansını denemelisin belki.

Tahmin mi ettin? Şansına bu kadar güvenmen bence endişe verici. Hayatta kalırsan seni daha fazla incelemem gerekebilir. Şimdi Sphinx ne tarafta söyle.

0: kralın evindeki davetsiz misafirler. Ya bilmecemi cevaplayın ya da canınızdan olun.
1: Sor bakalım. E hadi bekliyorum.
0: Asla olmadım. Daima olacağım. Beni ne gören oldu ne de olacak. Yine de ben yaşayan ve nefes alan herkesin güvencesiyim. Peki ben neyim?
1: Düzen. Sen düzensin. Senden hiç şüphe etmedim. Tekrar dene. Lütfen. Bu kesinlikle uygun bir cevaptı. Cevap saflık.
0: Yine yanlış.
1: Ne asla olmadı. Daima olacak. Gelecekte mevcut olmayan hayali. Yine de var ve asla olmadı. Daima olacak. Yaşayan ve nefes alan herkes bana güveniyor.
2: Ölümlüler yaşar ve nefes alır. Tanrı gibi düşünmeyi bırak.
1: O zaman düşünmeyi de bırakayım. Dur buldum. Sen geleceksin.
0: Baş belası.

0: Orası çok yani.
1: Sana teşekkür etmeliyim. Onu kütüphanesinden çıkarıp beni zahmetten kurtardın. Bu son parça.
2: Seni korkak. Aç kapıyı ve savaş benimle.
1: Yine mi? Seni kaybederken yeterince görmedim. Ölmeden önce seni son bir utançtan kurtarmama izin versen olmaz mı?
3: Dur!
1: Bunu hatırladın mı? Sana sevgilini ölümden döndürebileceğini mi söyledim?
4: Bu mümkün değil.
1: Ben bile yapamam.
5: Sana inanmamı mı bekliyorsun yani?
1: Yalan söylemem gerekmiyor. Kör ve işe yaramaz bir tanrı ona yardım.

0: geçmesini başka nasıl sağlayabilirdi?
1: Ha? Hadi sonra ne?
2: Dök şunu.
3: Bu doğru mu?
2: Bek, dök dedim. Hayır!
1: Yazık ki benim tarafımı tutmadın. Ölümün yoluna çıkmasına izin vermeyenlere hayranım.
0: Ama bunu sana yaptıran aşk. İkinizin de benim evimde ölecek olması ne iyi oldu. Sohbetlerimizi çok özleyeceğim. Ve diğer şeyleri...

0: Beni intikamımdan mahrum ettin.
1: Zaya senin yaratılıştaki en önemli şey olduğunu sanıyordu. Senin Mısır'ı kurtarman için her gün dua ediyordu ama sen gelmedin.
0: Mezardaydım. Duymadım ki.
1: Hayır, dinlemedin. Tek düşündüğün anlamsız intikamındı. Senin hakkında yanıldığımı düşünmeye başlamıştım. Tanrılardan alacağım dersi öğrendim. Sizin için biz mi hiçiz?
0: Evet, artık biliyorsun.

0: Anubis ortaya çık.
1: Hanımım, hala ilk gün doğuşu kadar güzelsiniz.
2: Ne yapıyorsun Hathor?
0: Bu ölümlünün sevgilisinin teraziye koyacak hazinesi yok. Belki ona yardım edebiliriz.
1: Çok şey istiyorsunuz hanımım. Hem bunun için çok özel bir hazine gerekir.
2: Hayır. Hayır.
0: Bunun gibi mi?
2: Hayır.
1: Sizin için Batı ülkesinin hanımı. Evet.
0: Geçişine izin ver. Bunu ona kendisi versin. Onu son bir kez göreceksin.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayır, hayır. Bunu yasaklıyorum.
0: İkimiz de Beck'i kandırdığımız için suçluyuz. Bu telafisi.
2: Böyle olmaz. Seninle olmaz.
0: Sana beni bırakmanı emrediyorum.
2: Sen bana emir veremezsin. Nedenini biliyorsun.
0: Ben aşk tanrıçasıyım. Bunu yapmazsam bir hiçim.
2: Seni yeniden kaybedemem.

0: İki hakikat salonu. Yargılanacağımız yer.
1: Bir adım öne çıkın.

0: Güvene doğru yürü.
1: Sonsuza dek yaşayacağım.
0: Ne sunacaksın? Öne doğru yürü. Ne sunacaksan dedim.
2: Zaya.
3: Berk.

0: sağlayacak. Her şeyi gören göz, ona bunu bahşet. Hiçbir düşman onu kandıramasın.
1: Muhteşem görünüyorsunuz kralım.
2: Evet biliyorum.

0: Baba.
1: Kuleyi fark ettim oğlum. Çok etkileyici.
2: Senin için yaptırdım.
1: Biraz daha yüksek olsaydı yoluma çıkabilirdi.
2: Bir an olsun yeminle ilgilenmeyi bırak da yaptıklarıma bir bak baba. Osiris'in asla yapamadığını. Tüm nefes alanlara hükmediyorum. Ve nefes verdikleri her şeye.
1: Güneşin altında kimse daha büyük değildir.
2: O zaman beni onurlandır. Seni onurlandırdığım gibi.
1: Amacın gerçekten onur kazanmak olsaydı oğlum, kardeşini öldürmekten kaçınırdın.
2: Demek aşağıdaki her şeyi görüyorsun. Söylesene baba. Olanlar umurunda mı?
1: İnan ki sandığından daha çok umurumda.
2: O zaman neden ben yalnız bırakıldım? Neden ben kavrulan kumlarda dolaşırken kardeşim Nil kıyılarında yalın ayak oyun oynadı? Neden Osiris'i kral yaptın? Neden ona bir oğul verdin? Ve hatta bana yeni bir can verme şansını da vermedin?
1: Çünkü bu senin sınavındı.
2: Onu sınamadın ama.
1: Osiris'i sınamadım ama Mısır kralı yaptım. Ve zamanı geldiğinde gücünü elinde tutmaya çalışmadı. Kendi isteğiyle verdi. Böylelikle sınavı geçti.
2: Bahse varım ben de geçtim baba.
1: Henüz değil. Doğru. Çocuk sahibi olmanı istemedim oğlum. Bunu iyilik olsun diye yaptım. Çünkü benim gibi çocuklarını çok özlemeni istemiyordum.
2: Özlemek mi?
1: Benim yerime geçmeni istiyorum Seth.
2: Senin yerine mi?
1: İşte senin sınavın da böyle bitiyor oğlum. Daha büyük bir sorumluluk yok. Ve daha büyük bir onur.

0: Yaptığın her şey evlat affedilebilir.
1: Sen benden o canavarla mızrak dövüşü yapmamı bekliyorsun her gece? Ölene dek.
0: Öyleyse sen ne istiyorsun?
1: Ölümsüzlük.
0: Hepimiz ölümsüzlüğe öbür dünyada kavuşacağız.
2: Ben ölmek istemiyorum. Ben yaşamak istiyorum. Sonsuza dek. Aşağıda fethettiğim topraklarımda, krallığımda benim ödülüm bu olmalı baba.
0: Nasıl? Başarmanın tek yolu var oğlum. Onu düşünmek bile imkansız. Birinin yok etmesi gerek.
1: Evet doğru, öbür dünyayı.
0: Tüm alemde kaos yaratacaksın. Her şeyi birden yok etmek mi istiyorsun yoksa?
1: Yok etmeyeceğim. Şekillendireceğim. Yerine geçeceğim. Ama her gün aynı lanet gemide oturmayacağım.

0: Ne sonu Jackson?
1: Bu öbür dünyada bir yer almanı sağlar.
2: Hayır. Sensiz olmaz Ben.
3: Geçit kırıldı. Kaos yayılıyor. Apep bu diyarı yok edecek.
2: Horus artık tek umudumuz.
1: O senin sandığın gibi bir tanrı değil Zay. Bana yalan söyle.
2: Ona bir şans daha ver. Sayende buraya kadar gelebildi.
3: Gücüm sınırsız değil. Gök tanrısının bunu düzeltecek bir planı varsa... bunu bir an önce yapmalı.
2: Ona güvenmiyorsan bana güven. Yeniden birlikte olacağız.

0: Ra yenildi. Set büyük kaosu başlattı.
1: Onu nasıl durduracağız?
0: Hiç vazgeçmiyorsun değil mi?
1: Çünkü Zaya vazgeçmememi söyledi.
0: Ona pazarlığımızdan bahsettin mi?
1: Evet tabii ki bahsettim. Ama nedense hala sana güveniyor.
0: Başkente dönmeliyiz.
1: O zaman bizi uzun bir yürüyüş bekliyor.
0: Uçmayı tercih eder. Neftis. Öldü ama hala bize yardım etmeye çalışıyor.

0: Kaan'ın mızrağı sette. Apep'i hayatın kaynağına, Nil'e doğru çekiyor.
1: Neden?
0: İçmek için. Yaratılan her şeyi yok etmek için. Ra ölmedi ve buna ancak o engel olabilir. Ama mızrağına ihtiyacım var.
1: Peki nasıl geri alacağız?
0: Belki balığa çıkma zamanımız gelmiştir.
2: Kızıl ülkenin hükümdarı duama kulak ver. Senden yardım istemeye geldim.
0: Baş mimar, sana ihtiyacımız var.

0: hem geçmişin hem de geleceğin en büyük mimari başarısı. Benim, yani Kral Set'in dikili taşı. 1015 metre yüksekliğinde 7 milyar adet granit bloktan oluşuyor. 5 milyar Turak kireç taşı plakası hem de tamı tamına 270 milyon ton altın.
1: Peki kaç kölenin hayatına mal oldu?
2: 5930. Hayır, bekle. Daha doğrusu 5930.
3: Yapma. Tepeye çıkmak için sana lazım. Yukarıda görüşürüz.

0: Sanki senin dostunmuş gibi ona arka çıktın. Nasıl bir histir bilirim. Bir tanrının lütfu baş döndürücüdür. Yanlış tanrıyı seçtiğin için üzgünüm.
1: Gelişme gösteriyor.
0: Sevdiğin kadın hala ölü değil mi? Yazık. Çok güzel kızdı. Teni ne kadar yumuşaktı. Öbür dünya için hazine. Gördün mü? Ölmeye hazır.

0: suyun altında kalmalıydın.
1: Taht uğruna öldürmeyi anlayabilirim ama bu çılgınlık.
0: Elbette anlamazsın. Nasıl anlayacaksın? Gözde evladım, göz.

0: Bu arada Apep ölüler diyarını yok edecek. Artık öbür dünyaya asla ulaşamayacağız.
1: Yanlış tanrıyı seçen kimmiş?

Aslında küçük toplantılarımızı özleyebilirim. Ama ha.

0: hala benim dengim değiliz. Haklısın. Ben sadece yemim.
1: İyice canımı sıkmaya başladı.

0: Gözün yaralı bir hırsızdan daha çok işine yaramaz mıydı sence?
1: Muhtemelen evet. Sana yaptığım her şey için özür dilerim. Bu da dahil.
0: Kabul edildi.

0: Sana diğer gözünü çalacağım demiştim. Beni bu dertten kurtarıp ihtiyacın olmadığını söyleyebilirdin.
1: Ra bana yolunu gösterdi ama onu dinlemedim. Dönüşmek için gözüme ihtiyacım olduğuna inanıyordum. Ama benim yolculuğum ne pahasına olursa olsun intikam almak değil. Sadece halkımı korumak.
0: Böbürlenmeyi keser misin lütfen? Daha koruyacak çok şeyin var.

0: İşte yeni kral.
1: Tanrıların en büyüğü sensin sanıyordum. Şimdi şu haline bak. Bir hiçsin.
0: Hayır değil. En büyük tanrı benim.
2: Canını bir kez bağışladım.
0: Sana merhamet gösterdim.
1: Ben o hataya düşmeyeceğim.

0: Büyük baba, hala zaman var.
1: Yeter canavar!
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
6: uyar. Bu otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
11: Seri Murat. Tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
12: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
14: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
15: Sen seversin diye aldım.
14: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
16: Karşınızda Arçelik Maxifit.
17: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
18: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
19: Servis geldi. Çantam hazır mı?
20: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
21: kurdu. Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
23: Ne?

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla farklı.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
2: Allah aşkına neden?
1: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
2: Karnın doyar,

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.

0: günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B iO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
1: Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
2: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
7: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Güneş Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Güneş Cool Mix.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin DeLonghi kahve makinesini premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: yaparsın
1: dede. İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: İşte yeni kral.
2: Tanrıların en büyüğü sensin sanıyordum. Şimdi şu haline bak, bir hiçsin.
1: Hayır değil, en büyük tanrı.
3: Canını bir kez bağışladım. Sana merhamet gösterdim.
2: Ben o hataya düşmeyeceğim.

0: Büyük baba, hala zaman var.
1: Yeter canavar!

0: Teşekkür ederim.
1: İyi bir ekip olduk. Tanrı olmadığına emin misin sen?
2: Ne tanrısı olur ki benden?
1: İmkansızlık.

0: Hayatta kimseye borçlanmamıştım ama sana borçlandım torunum. Ne dilersen dile şimdi. Dağlar önünde diz çökecek, rüzgarlar sana itaat edecek. Ama çabuk cevap ver çünkü Apep vazgeçmedi. Ve gece her zaman yakındır.
1: Hiçbir şey istemiyorum. Benim için imkansız olan şey hariç.

0: Yoksa?
1: Hı hı, geri döndün. Berk, sevgiline yardım etsene.
0: Zaya.
2: Berk.
1: Zaya. Ben Horus.
2: Efendim.
0: İmkansız olduğunu sanıyordum.
1: İmkansız mı? Öyle.
3: Böylece bilgeliğe ulaşıldı. Sınavlar geçildi, ikinci şanslar verildi. Yeniden yaşamak için, yeniden bütün olmak için. Horus ailesinin yasını tuttu. Onlar öbür dünyaya geçeli çok olmuştu. Ama Ra'nın bilgeliği sayesinde son geçidin her zaman olduğu gibi kapalı kalacağını biliyordu. Hayat ve ölümsüzlük arasında yıkılmaz bir duvar.
1: Sence hazır mıyım?
4: Gerçekten hazır olmak Horus, varılması çok güç bir yer. Ama sen çok yaklaştın.

0: Ayağa kalk Horus. Bütün Mısır'ın kralı.
1: Şu andan itibaren öbür dünya hak edilmeli, altınla değil. İyiliklerle, şefkatle ve cömertlikle. Bu hayatta ne yaptığımız ve nasıl davrandığımız önemli.
2: Onu mu düşünüyorsun? Elbette. Mısır'ın en büyük hazinesini kaybedeceğimi sanmadın ya.
1: Birkaç gün gitsem beni özlerler mi sence?
2: Kralın baş danışmanı olarak fark etmemelerini sağlamak benim görevim. Ama soran olursa...
1: Söyle onlara, bir arkadaşıma yardıma gidiyorum. Mısır'ı senin yetenekli ellerine bırakıyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Bugün rotamızı Ankara'nın turizm ilçesi Beypazarı'na çeviriyoruz. Şimdi Beypazarı'nda olmanın tam zamanı.

0: Tarihe ışık tutan Beypazar evleri ve konakları ilçeye ayrı bir hava katıyor. Günübirlik turizmin en başarılı adreslerinden biri tabii ki Beypazarı.
1: Değerli izleyenler, çaylar, kahveler alındıysa Belmabelen'le geziyoruz. Tüm hızıyla, keyifli keyifle Ankara Beypazarı'nda başladı bile. Efendim, Beypazarı söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken aslında çok fazla yer var. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Ve tatmamız gereken çok fazla yöresel lezzet var kısıtlı süremizde. Elimizden geldiğince Beypazarı ile anılan belli başlı sembolleri ekranlarınıza taşımaya çalışacağız. Kusurumuz olursa affola. Efendim, programımızı Beypazarı'nın ünlü tarihi evlerinden ve konaklarından açmak istedik. Beypazarı'nda yüzlerce tarihi ev ve konak bulunuyor ve bu konaklar tamamen turizme açılmış durumda. Günümüzde otel olarak, restoran olarak, kafe olarak, hediyelik eşya dükkanı olarak hizmet veriyor. Ayrıca bu tarihi konaklar ve evler birçok müzeye ev sahipliği yapıyor. Bunlar tescilli konaklar, tabii ki restorasyon çalışmasına tabi tutuldu ve günümüzdeki görünümüne ulaştı. Efendim, tarihi evleriyle, konaklarıyla, Arnavut kaldırımıyla, yöresel lezzetleriyle, gezilmeye, görülmeye değer vadileriyle, müzeleriyle Beypazarı gerçekten Ankara'nın turizm anlamında en gözde, en güzel, en popüler ilçelerinden biri. Dünyada ölmeden önce mutlaka görmeniz gereken yerler var. İşte onlardan biri de Ankara'nın Beypazarı ilçesi. Turizm anlamında çok popüler, çok hareket. Aslında Ankaralıların hafta sonları gelip keyifli bir şekilde kahvaltı yaptıkları, yemeklerini yedikleri, dinlendikleri, stres attıkları, alışveriş yaptıkları bir ilçe. Tam bir turizm cenneti. Çünkü bir turizm kentinde, turizm ilçesinde olması gereken her şey Beypazarı'nda var. Mükemmel bir ambiyans var. Yani tarihi evlerin ve konakların içerisinde aslında Beypazarı'nın tarihine yolculuk yapıyorsunuz. Yöresel mutfak zaten şahane. Buraya geldiğinizde mutlaka tatmanız gereken lezzetler var ve programımız içerisinde bu lezzetler bol bol olacak. Zaten olmazsa Beypazarı bölümü olmaz. Efendim, aynı zamanda Beypazarı tarımsal anlamda da müthiş bir zenginliğe sahip ve burada halkın en önemli geçim kaynağı tabii ki turizm ve tarım. Her anlamda çok zengin ve burası aslında doğal bir film platosu görünümünde, doğal bir set görünümünde, fotoğraf almak için, video almak için, aslında katalog çekimi yapmak için, klip çekimi yapmak için o kadar güzel yerler var ki. Ve Beypazarı'na geldiğinizde kahvaltınızı yapın. Ondan sonra efendim tarihi evlerin, konakların içerisinde keyifli bir yolculuğa çıkın. Gezilecek, görülecek yerleri mutlaka görün. Günübirlik gelebilirsiniz. Burada yürüme mesafesinde çarşıyı, tarihi evleri, konakları, müzeleri gezme imkanına sahipsiniz. Yani arabaya ihtiyacınız yok. Kısacası Beypazarı'na gelmek için çok fazla neden var. Tarihi evler ve konaklar 19. 20. yüzyılda inşa edilmiş Osmanlı sivil mimarisinin en güzel örneklerini yansıtıyor. Efendim, Beypazarı'nda yıllar önce tabii ki bir yangın meydana gelmiş ve o yangının sonrasında evler ve tarihi konaklar restore edilerek günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Söylediğim gibi tamamen turizme hizmet eden evler ve konaklar gerçekten burayı turizm anlamında önemli bir cazibe merkezi haline getiriyor ve gerçekten gezerken sürekli etrafınızı inceliyorsunuz. Beypazarı'nda olmak çok güzel. Beypazarı çok güzel. Efendim, mutlaka görün. Yazı ayrı güzel, kışı ayrı güzel. Beypazarı her zaman çok güzel.

0: Fatma teyzemin yanında alırım. Sol tarafımda Fatma teyzem var. Sağ tarafımda kızı, çok sevgili Gültencim var. Onları özlemişim. Şimdi uzun zaman oldu. Evet. Beypazarı çok sevdiğimiz, çok güzel dostlarımızın, artık akrabalarımızın olduğu bir yer. O yüzden de efendim sabahın erken saatlerinde geliriz. Çekime başlamadan önce burada keyifli bir kahvaltı yaparız. Ve ondan sonra enerjimizi depolayıp Beypazarı'nı keşfetmeye, çekmeye devam ederiz. Fatma teyzem merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin
1: ben
0: teyzem?
1: Ben iyiyim, sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, özlemişiz seni.
1: Ama ne zamandır biz sizi görmüyoruz.
0: Valla Türkiye'ye kadar ben kepçe geziyorum işte, anca yolumuz Beypazarı'na düştü. Ama her zaman kalbimizdeydiniz, gönlümüzdeydiniz.
1: Şükürler olsun.
0: Sağlığın, sıhhatin iyi mi?
1: Çok şükür, iyi.
0: İyisin.
1: Sizi de gördüm, daha iyi oldum.
0: Şimdi efendim o bir marka. Gerçekten Beypazarı'nda yöresel mutfağın, yöresel yemeklerin, yöresel lezzetlerin ve yöresel ürünlerin, onlar da çok başarılı bir şekilde yapılıyor, en başarılı adresi. Yöresel lezzetler deyince, yöresel mutfak deyince Fatma teyzem ve Gülten. Evet. Gültencim nasılsın?
2: Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş sizler nasılsınız?
0: Valla bizler de iyiyiz. Özlemişiz Beypazarı'na.
2: Biz sizi daha çok özledik. Ekranlarda böyle bakıyorum, Belma nerede? Şurada.
0: Özcan'a
2: diyorum, Belma bu hafta nereye gitmiş? Ben takip edemedim. O da diyor ki kız baksana diyor, bugün diyor Antalya'ya gitmiş. Bugün İstanbul'a gitmiş. Yani biz sizi takip edemiyoruz. Siz bizden daha yoğunsunuz.
0: Valla işte geziyoruz. İşimiz gezginiz Gültencim, ama Beypazarı her zaman kalbimizde. Söylediğim gibi Beypazarı nasıl? Hareketli mi?
2: Çok güzel. Tam da Mayıs ayındayız.
0: Evet. Önümüz bayram.
2: Kesinlikle. Bayram öncesi bizim hazırlıklarım başladı. Sarmalarımız, baklalarımızın evet. siparişleri alınmaya başladı. Tarhana yapmaya başlayacağız. Yaz geliyor. Domates, biber çıktı mı yapmaya başlarız. Her gün zaten burada makarna yapıyoruz, baklava yapıyoruz, gözleme yapıyoruz. Derken bir de tarhana eklenecek. Oo, biz artık gece yatmadan yatmaya eve gidiyoruz.
0: Evet. Kahvaltıda neler var?
2: Evet, ben kendi yaptıklarımı sayabilir miyim? Mevsimine
0: tabii
2: göre
0: ki.
2: Şu an çilek mevsimi zaten. Yerli çilek çıktı mı reçele başlıyoruz. Yazın vişne yapıyoruz.
0: Kendi yaptığınız reçel değil
2: evet.
0: mi?
2: Limon zaten o haftalık yapılıyor. Limon hiç eksik olmadığı için limon marmelatı. Diyorlar ki ablacığım bu ne?
0: Ben diyorum, sevildi.
2: O evet, onu biz tattırdık ve biz tanıttık. İnsanlar bizimle birlikte öğrendi. Mesela fındık kremasını yine biz yapıyoruz. Ona tahin ekliyoruz, ekstra fındık ekliyoruz. Tamam, marketlerde doludur ama yine bizim elimizden geçiyor. Köy peynirini bir ablam yapıyor. Tereyağımı, kaymağımı bir ablam yapıyor. Bir bal, yine bu yörenin, bu polenlerin balı. O da çok güzel, yenildiğinde anlaşılıyor. Annem bir gün boyunca tek başına bir çuval ekmek yapardı. Ben okuldan geldim, hemen bazlamanın ortasını alırdı, içine sacın üzerine yumurta kırardı. Bizim
0: ekmek, tereyağı eşliğinde.
2: Evet, of, bizim of, o günkü of. Öğlen yemeğimiz o.
0: Gülten nasıl yeniyor? Nazar değdi. Bazlama. Yıktım buraları. Yıktım.
2: Aslında
0: heyecanlandım.
2: Kenarından ekmeğimizi alarak, zaten kenarında ekmeği var ya.
0: Evet.
2: Şu şekilde şöyle bandırarak. Biz müşterilerimize soruyoruz.
0: O sarısını patlata patlata.
2: Ben sana tutayım mı? Evet, o sarısını isterseniz bu ekmekle de gözüne bandırabilirsiniz.
0: Ama gözüne
2: ben,
0: gözüne.
2: Evet, ama ben kenarındaki ekmekle çok seviyorum.
0: Gülten bu ne?
2: Bu harika bir lezzet.
0: Gülten bu ne?
2: Al canım, ben seni ellerimle besleyeyim.
0: Yani kuş sütü eksik masamızı, bu bile yeter.
2: Evet.
0: Burada evet. benim çok sevdiğim Beypazarı mutfağının olmazsa olmaz yöresel lezzeti var. Eminim hepiniz çok seviyorsunuz. Hadi tahmin edin, burada ne var? Burada tabii ki Beypazarı'nın yaprağıyla yapılan sarmalar var.
2: Kesinlikle.
0: Beypazarı'nda ne deniyor? Sarma mı, dolma mı?
2: Dolma. Yani
0: bazen sarma deniyor, bazen dolma deniyor.
2: Biz dolma deriz.
0: Dolma deriz.
2: Dolma.
0: Bunları nasıl sararsınız böyle ince ince?
2: Aynı düzeyde çıktığından dolayı insanlar diyor ki
0: makine.
2: Bu makina değil mi?
0: Evet.
2: Ben de diyorum artık makine yavaş sarar, biz ellerimizle sardığımız için daha hızlı sarıyoruz.
0: O kadar lezzetli ki, bir de Beypazarı'nın dolmaları, sarma diyesim geliyor, böyle ekşi ekşi olur. Şimdi Fatma teyzem, içinde ne var? Bu Beypazarı'nın dolmaları niye böyle ekşi, niye böyle lezzetli? İçinde ne var? Havasından mı, suyundan mı?
1: Öncelikle havasından, sonra ellerimizden, tabii içine kattığımız malzememizden.
0: Şahane ötesi.
1: Biz malzemeden hiç kaçmayız. Hiçbir zaman.
0: Senin bir tarifin var. Seninle çok çekim yaptık. Yani bu ekşiliği veren limon mu? Limon tuzu mu? Erik pestili mi? Ben bilirim. Ben bilirim. Bak, onun ağzından almama gerek kalmadı. Erik pestiliydi değil mi?
1: Evet.
0: Bak, söylemeyecektim o zaman. Söylemiştin daha önce çekimde.
1: Tamam, yine söyle.

0: saklıyorsan?
1: Hayır, yine söylerim.
0: Benim izleyenlerim için söyle. Değerli izleyenler, Beypazarı'nın havası güzel, suyu güzel, insanı güzel, tarihi evleri, konakları güzel, yöresel lezzetleri şahane ve Beypazarı'nın türküleri de çok güzel. Evet, şimdi türkü zamanı. Efendim, yanımızda çok değerli bir sanatçımız var. Ayağına sağlık, kırmadı bizi, buraya geldi. Mustafa Kutlu Beyefendi ile birlikteyiz ve birbirinden güzel Beypazarı türküleri dinleyeceğiz. Sanırım Beypazarı güzelleriyle başlayacağız. Ve efendim, programımız bu şekilde Beypazarı'nda keyifli keyifli akıp gidecek. Mustafa Bey, iyi misiniz?
2: Efendim, teşekkür ediyorum. Beypazarımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şerefler verdiniz efendim.
0: Beypazarı'na, Beypazarı'nın türkülerine gönül vermiş bir isim. Dinliyoruz.
2: Evet.

0: Çarşıyı gezmeden bey pazarına geldim demeyin sakın.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor şu anda. Beypazarı'nın turistik çarşısındayız. Efendim, tezgahlar, dükkanlar inanılmaz güzel, inanılmaz renkli ve bir turistin aradığı her şey var. Efendim, hediyelik eşyalar var, takılar var, yöresel ürünler var, yöresel lezzetler var. Var da var, her şey var, cıvıl cıvıl. İnanılmaz kalabalık oluyor hafta sonları. Kadınlarımızın el emeği, göz nuru yaptığı takılar, el işleri, bandanalar, fularlar, onların hepsi burada satışa sunuluyor. Kadınlarımız üretiyor. Zaten efendim, turizm köylerinde, turizm ilçelerinde kadınlarımız gerçekten çok güzel işler yapıyor. İşte hediyelik eşyalar yapıyor, örgüler yapıyor, yöresel lezzetler yapıyor ve burada satışa sunuyor ve Beypazarı halkı sıcak, misafirperver, gerçekten sıcakkanlılar ve özellikle kadınlarımız burayı çok seviyor. Çünkü kadınlarımızın aradığı her türlü yöresel ürün burada mevcut. Efendim, işte lokum avuçları, lokum cezeryeleri, cevizli sucuklar, her türlü doğal baharatlar, otlar, kuru yemişler, sebzeler, meyveler, hepsi ama hepsi burada. Şöyle ilerleyelim, dükkanlar inanılmaz renkli ve tencerelerde acaba neler var? Şöyle girelim bakalım. Merhabalar, merhabalar, kimse yok mu? Vallahi kimse yok herhalde. Ha tamam, buradaymış. Buradaymış. Dükkan sahibi. Merhabalar.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Vallahi dedim, dükkan herhalde boş. Hani bu kadar, şöyle alayım ben size. Bu kadar lezzetin aslında boş bırakılmaması lazım. Yok, şimdi yok. Bu tencereler çok güzel. Acaba bu tencerelerde neler var? Tabii benim bir fikrim var.
2: Evet,
1: bence var. Sarma var.
2: Evet, sarmamız
1: açalım
2: var
1: mı?
2: Tabii. Pişiyor daha.
1: Pişmemiş daha. Kalem gibi sarmalar şu anda afiyetle yenmeye hazır hale geliyor yavaş yavaş. Burada ne var? Açayım mı?
2: Var, açabilirsiniz.
1: Bu pişti mi?
2: Yok, hepsi pişiyor.
1: Bu naylon niye?
2: Bu daha rahat pişmesi için. Ha, özel naylon yaptırıyoruz üzerlerine.
1: Evet. Beypazarı bilir bu işi. Burada da mı sarma var? Evet. Ayol hepsinde sarma. Ne çok sarma. Sarma cenneti. Baklava cenneti. Güveç kapama cenneti. Evet, şimdi efendim, burada çarşıda kadınlarımız hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. İşte bu sarmalar, 80 kat baklavalar, gözlemeler, bazlamalar hepsi kadınlarımızın ellerinden çıkıyor. Ve kadınlarımız burada turizme damgasını vurmuş durumda. Neler var tezgahta?
2: Domates kurularımız var, incirler, cevizli sucuk, havuç cezeryesi, çifte kavrulmuş lokumlarımız, yöresel bütün ürünlerimiz mevcut.
1: Vallahi ellerinize sağlık, kokular efsane. Evet.

0: Bekleriz.
1: İnşallah, İkinci. İnşallah. Valla o kadar çok tatlı ki çekim sırasında. Zaten burada dükkanlardan sürekli değerli izleyenler bir şeyler ikram ediliyor. Çok misafirperverler, yedirmeyi içirmeyi seviyorlar. Valla biraz daha kontrollü olmam lazım bundan sonrası için. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim, ayağınıza sağlık.
1: Satışlar iyi mi?
0: Çok şükür iyi.
1: Evet, çok şükür. Evet değerli izleyenler, şöyle keşfetmeye devam ediyoruz. Tabii ki efendim kadınlarımızın yaptığı erişteler, tarhanalar, salçalar, işte cimcikler, onların hepsini turistik çarşıda görebilirsiniz. Aslında Beypazarı'nın özeti. Ben her zaman söylüyorum, böyle etnografya müzeleri, turistik çarşılar aslında bir ilin, ilçenin özeti gibi. Yani nesi ünlüyse aslında turistik çarşılarda o ürünlerin hepsini görmeniz mümkün. Bir de Beypazarı'nın şöyle bir özelliği var. Efendim kuru otlar, harçlar, sebze harçları, onlar da burada turistik çarşıda satışa sunuluyor. Kadınlarımız bilir, yani kadınlarımız buraya bence kredi kartları dolu gelsinler, cepleri dolu gelsinler. Çünkü gerçekten hepsi cezbediyor, hepsi doğal, organik, hepsi gel beni al diyor. Bakın sebze kurusu, Tarık gel, çorbalara, yemeklere, pilavlara ilave edilen sebze kurusu. Bakın içinde her şey var, her türlü sebze var. Onlar Beypazarı'nın güneşinde yaz aylarında kurutuluyor ve katkısız bir şekilde böyle satışa sunuluyor. Her daim Beypazarı'nın turistik çarşısında görmeniz mümkün. Menemen kurusu. Bakın menemen için öyle soğanda, domatesli, biberde doğramanıza gerek yok. Menemene kullanılıyor. Bulgur pilavına direkt atılıyor. Domates, biber, sosmuş. Dolma, köfte, kısır harcı. Hanımlar işiniz kolay. Bunlardan alın, işiniz vallahi kolay. Bakın burada ne oldu, neye ilave edildiği, neye lezzet kattığı da yazıyor. Dolma, köfte, kısır harcı. Direkt yemeklere atabilirsiniz ve çeşne.
2: Çarşıda her bütçeye uygun ürün bulmak mümkün. Beypazarı kurusu sevmeyen var mı acaba?
1: Değerli izleyenler, programımız Beypazarı'nda tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor efendim. Beypazarı'nın turistik çarşısındayız. Beypazarı'nda program yapıp da turistik çarşıyı gezmemek olmaz. Efendim Beypazarı'na gelin. Beypazarı çok güzel. Beypazarı tam bir turizm cenneti. Burası çok renkli. Gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Tadılacak çok fazla lezzet var. Ve giderken yanınızda kendiniz için, sevdikleriniz için alıp götürebileceğiniz çok güzel hediyelik ürünler var. İşte onlardan biri de kuru. Evet değerli izleyenler, Beypazarı ile anılan çok önemli bir sembol gastronomi anlamında. Şu anda turistik çarşıdayız. Cihan ustamızın misafiriyiz. Şimdi Cihan ustamızla herhalde 101. çekimimiz falan. Cihan ustam merhabalar, nasılsın?
3: Merhaba, hoş geldiniz benim
1: hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Valla biz deyiz. Beypazarı'nda olmak güzel. Buraya gelince mutlu oluyoruz çünkü herkesi çok seviyoruz. Beypazarı'nın da bizi sevdiğini düşünüyoruz. Doğru. Ve burada olmak her zaman enerjimizi yükseltiyor. Şimdi kahvaltımızı yaptık tabii. Beypazarı'nı keşfetmeye doğru yola çıktık. Çarşıya uğradık. Şimdi kuru çok önemli. Buraya gelenler mutlaka kuru alırlar.
3: Kesinlikle. Buraya gelen herkese biz zaten kapıda ikram ediyoruz bunu. Ve gelen herkes de mutlaka kuru alıyor burada.
1: Şimdi Beypazarı halkı yedirmeyi içirmeyi seviyor. Efendim evet. Dükkanların, mekanların kapılarında işte size böyle kuru ikram edenleri, sarma ikram edenleri, 80 kat baklava ikram edenleri, havuç suyu, havuç lokumu, havuç cezeryesi ikram edenleri, telkarı ikram edilmiyor, onu söyleyeyim. Evet. Mutlaka görürsünüz. Önce tadına bakarsınız. Aslında iyi bir satış politikası. Tadına baktıktan sonra almadan zaten çıkma şansınız yok.
3: Doğrudur.
1: Şimdi çok lezzetli. Ben de çok seviyorum.
3: Evet.
1: Beypazarı halkın olmazsa olmazı, evlerden asla eksik olmuyor. Ve buraya gelenler de böyle kilo kilo alıp gidiyorlar. Şimdi klasik Beypazarı kurusu.
3: Evet.
1: Eskiden klasik Beypazarı kurusu vardı ama sonra modernize edildi. Şimdi çeşit çoğaldı.
3: Evet.
1: Klasik kuru hangisi?
3: Bu sade kuru, klasik evet. Olan bu küçük kesimi, bir de büyük kesimi var. İki çeşit bu.
1: Şöyle ben alayım büyük kesimini. Bunu yemenin bir usulü var.
3: Bunu yemenin usulü yanında çay tabii ki de her zaman ve çaya batırarak yeriz.
1: Şimdi Beypazarı halkı efendim şöyle yiyor. Şimdi kuru sert malumunuz fırınlanıyor. Evet şöyle batırıyoruz. Yetti mi?
3: Biraz daha.
1: Biraz daha. Çay taşıyor.
3: Uygundur.
1: Yumuşadı. Çıkarıyoruz. Ve ondan sonra. Bu çok lezzetli. Çok lezzetli.

0: Tabii bu batırılmıyor.
1: Bu da lokmalık.
0: Uzun kesim batırılıyor. Evet, lokmalık. Şimdi bunların yaşı var, kurusu var.
1: Evet, bu kuru hali, şu arkamızda gördüğünüzde yaş hali, ilk pişmiş
0: evet,
1: hali.
0: Evet, alalım. Onlardan da alalım. Evet. Cihan Usta'm. Evet değerli izleyenler, kuru olmazsa Beypazarı bölümü olmaz. Aslında o kadar çok
1: karşılamam anlamında. Bu da yaş anlamında kuru, ilk pişmiş hali yani.
0: İlk pişmiş hali.
1: Poğaça şimdi, gibidir bu.
0: Poğaça gibi, bakın. Kahvaltıda yeniyor mu? Aa, bu da çok güzel. Bunun yanında peynir, zeytin falan, kahvaltıda taze demlenmiş çay.
1: Sabah kahvaltılarında, akşam beş çaylarında.
0: Ayol bu ne? Kilo alacağız Beypazarı'nda. Sarmalar, baklavalar, gözlemeler, bazlamalar, güveçler, kapamalar. Efendim kurular, her şey çok lezzetli. Peki hamurunda ne var?
1: Beypazarı kurusunun hamurunda tereyağı, süt, tarçın, mahlep, bu normal klasik olanın içinde. Bir de çeşitlendirdik biz bunları.
0: Evet. Nedir onlar?
1: Çikolatalı Beypazarı kurusu, ay çekirdekli, bir de çörek otlu.
0: Şimdi efendim, çörek otlu Beypazarı kurusu,
1: ay çekirdekli,
0: Beypazarı kurusu, çikolatalı Beypazarı kurusu. Özellikle tatlı sevenler için güzel bir alternatif. Ben bunu çok beğendim.
1: Türk kahvesinin yanında çok güzel oluyor bu. Çocuklar bile çok seviyor. Onun için
0: çocuklar
1: çok oldu. Evet.
0: İçinde çikolata var zaten. Aslında en son üretilmeye başlanan bu mu?
1: Yok.
0: Çikolatalı kurum.
1: Sadeden sonra ilk bu, daha sonra çörek otlu.
0: Ha, ben bunu yeni zannettim. Yok. Çörek otlu, çekirdekli. En çok sevilen?
1: Sadeden sonra en çok çikolatalı seviliyor.
0: Çikolatalı seviliyor. Kokular şahane, lezzetler şahane. İşte Beypazarı, işte Beypazarı kurusu. Efendim taze demlenmiş çay eşliğinde kurlarımızı afiyetle yemeye devam edeceğiz. Ama Beypazarı'ndan ayrılırken herhalde bir kilo falan almış olacağız Cihan Usta'm. Evet. Bu yüzden de burası Beypazarı. Bu yüzden de buraya turist yağıyor efendim. İlk fırsatta gelin, mutlaka gelin. Cihan Usta'm çok teşekkürler.
1: Ellerine emeğine sağlık. Sağ olun.
0: Her zaman Beypazarı kurusunu başarıyla temsil ediyorsun, üretiyorsun ve gerçekten buranın en özel fırınlarından biri. Biz de gelir gelmez soluğu burada alıyoruz. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ne diyelim, her şey çok güzel.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: O halde efendim gezmeye devam, Beypazarı'nı keşfetmeye devam. İşte Beypazarı, işte Beypazarı'nın coğrafi işareti almış kurusu.
1: Evet, sade kuru da var coğrafi işaret belgemiz. Bu çikolatalı ve diğerlerinde şu anda yok.
2: Beypazarı deyince akla gelen sembollerden biri de tabii ki telkari.
0: Değerli izleyenler, kadınlar Beypazarı'na bayılıyor. Çünkü Beypazarı'nda aslında bir kadının istediği, bir kadının sevdiği ve bir kadını cezbeden her şey var. Telkari diyoruz, Beypazarı diyoruz. Telkarisiz Beypazarı bölümü asla olmaz diyoruz. Hepinizin bildiği gibi Beypazarı'nın telkarisi çok ünlüdür. Yanımızda çok değerli bir ustamız var. Nurettin ustamızla birlikteyiz. Ustam merhabalar.
3: Merhabalar. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın ustam?
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi Beypazarı'nın telkarisinin ününü, kalitesini, çeşit zenginliğini bilmeyen yoktur. Ve buraya gelen turistler mutlaka Beypazarı'ndan küçük bir ürün de olsa alırlar. Şimdi kadınlar için ürünler var, gümüşten ürünler var, telkarden ürünler var. Şimdi çok özel bir sanat, zanaat. Şimdi telkari sanatıyla anılan bazı iller var. İşte Mardin var, Beypazarı var. Şimdi Beypazarı'nın telkarisinin özelliği nedir? Farkı nedir? Telkari nedir?
3: Telkari, önce telkari tarif ederek başlayalım.
0: Evet.
3: Tel demek zaten. Kari de işçilik demek. Tel işçiliği manasına geliyor. Beypazarı'ndaki telkari sanatının gelişmesinin ana sebeplerinden biri, eskiden Beypazarı'ndan İpek Yolu geçer. İpek Yolu'nun Beypazarı'na bıraktığı mirastır telkari sanatı. Beypazarı'ndaki telkarinin Beypazarı'na özgü olan bu tılsım dediğimiz incili tılsım, üzerinde inci var. Kayınvalidenin geline taktığı bir hediyedir. İnciden dolayı incili derler. Eskiden arkasında şey yazarlarmıştı. Katmir duası var ya, bereket duası. Yani kayınvalide diyor ki gelinimin evine, oğlumun evine Allah'ın huzur ver, bereket ver manasında incili tılsım denmiş. Hı hı. Yani böyle süre gelir gider bu. Bu Beypazarı'ndaki telkarın aynı zamanda bunların aynısının altını da yaparlar. Hı hı. Gümüşünü de yaparlar.
0: Altın mı bu?
3: Altın kaplama.
0: Altın kaplama. Ama tabii, orijinali gümüş.
3: Gümüş.
0: Tamam.
3: Mardin telkarisi ile Beypazarı telkarisi, evet, birbirine benzer.
0: Evet değerli izleyenler, Trabzon hasırı, işte Mardin'in telkarisi, Beypazarı'nın telkarisi, hepsi inanılmaz güzel. Hepsinde

0: seçenek var. Ürün zenginliği var. Hepsi birbirinden güzel. Tılsımı tabii ki Beypazarı söz konusu olduğunda ve telkarı söz konusu olduğunda konuşmak lazım. Çünkü önemli bir gelenek, kültür. Evet. Hala günümüzde de, değil mi? Takılıyor. Bildiğim kadarıyla gelinlere kayınvalide mutlaka takıyor. Gümüşünü mü takıyor, altınlı mı?
1: Altınlı takıyor.
0: Artık altınlı mı takıyor?
1: Bunlar zaten altınlı takıyor.
0: Ha.
1: Şu, o gördüğün.
0: Bu ama altın kaplama. Bunun altını bayağı pahalıdır ama. Aldır. Nurettin Usta'm, değil mi? Peki buraya gelen turistler, yerli yabancı turistler alıyorlar mı tılsım?
1: Alıyorlar tabii. Şimdi bunu merak ediyorlar. Ha, tılsım nedir deyince, bir Beypazarı'na özgü bir şey alalım deyince akıllarına ilk gelen Beypazarı tılsım oluyor. Bunların daha küçük boylarını da yaptık. Şeylere uygun olsun diye, hani daha rahat kullanabilsinler diye. Mesela şöyle küçük boyları
0: yüzük, var. Küpelere uygun olsun diye böyle daha küçük boyu da yapıldı ama orijinal olan bu. Herhalde bu. Değil mi? Standart. Evet. Vallahi hepsi çok güzel. Aslında telkar için şöyle bir tanımlama kullanmak yanlış olmaz. Gümüş telin sanata dönüşmesi.
1: Aynen öyle.
0: Gümüş telin ilmek ilmek işlenmesi.
1: Doğru.
0: Ben bunu açamadım Nurettin Usta. Ha, açtım şimdi. Açtım. Kaç ayar?
1: 925 ayardır. Gümüş genelde...
0: Bu da küçüğü. 925 ayar.

0: Tezgahlardaki yöresel lezzetler ve hediyelik ürünler turistleri cezbediyor. Rengarenk havuç dönerleri çok güzel görünüyor.
1: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Sizler için Beypazarı'na keyifli keyifli keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim, Beypazarı tarım ilçesi olunca Beypazarı'nın verimli bereketli topraklarında havuç bol bol yetişince tabi o lezzetli havuçtan, o vitaminli sağlıklı havuçtan bol bol yan ürün yapılmış. İşte onlardan biri de havuç döneri. Güldane Hanım'ın misafiriyiz. Güldane Hanım, nasılsın?
2: İyiyim, çok şükür, sizsiniz.
1: Bizler de iyiyiz, teşekkürler. Evet, şimdi bu nedir?
2: Bu havuç döneri. Şu şekilde ben size keseyim.
1: Tamam.
2: Bu şekilde kesildiği için biz buna havuç döneri dedik.
1: Evet. İçinde ne var?
2: İçinde
1: şöyle
2: ceviz,
1: kamera görsün.
2: Havuç.
1: Bakın, mis gibi. Beypazarı'nın havucu var, ceviz var, aynen, şeker var sanırım.
2: Evet, ancak şekerinden üretiliyor.
1: Evet, tamamen doğal, sağlıklı.
2: Evet, tamamen doğal. İçinde nişasta falan barındırmıyor. Bu bizim firmamızın özel bir ürünü.
1: Evet.
2: Tamamen nişastasız, tamamen havuçtan yapılıyor.
1: Talep var mı?
2: Çok.
1: Çok güzel, görüntü çok güzel. Efendim, zaten dükkana girer girmez gözümüz gönlümüz şenlendi her tarafta. İşte havuç dönerleri var, şekerlemeler var, cezeryeler var. Şimdi havuç lokumu var, havuç cezerye var, havuç cezerye de deniyor, havuç evet, döneri de deniyor. Aynen. Hangisi doğru?
2: Havuç cezeryesi, cezerye zaten havuç demek. Biz buna havuç döneri dememizin nedeni, hani döner gibi kestiğimiz için hani havuç döneri diyoruz.
1: Evet. Evet, döner gibi gerçekten. Aynen. Efendim, lezzet fışkırıyor ve buraya geldiğinizde alabileceğiniz çok fazla yöresel ürün var, yöresel lezzet var. İşte onlardan biri de havuç lokumu ve havuç döneri. Şimdi bunlar nedir?
2: Bunlar da havuç cezeryesinden sonra farklı çeşit yapmak istedik. Karadutlusunu yaptık, incirlisini yaptık, çöven otlusu,
1: evet,
2: narlısı. Ayrıca bir de meyveli
1: karışık.
2: Aynen, kokteyl, o şekilde yaptık.
1: Çok güzel, çok güzel olmuş. Karadutlu cezerye mi, döner mi?
2: Bu da döner.
1: O da döner. Yani aynen, bunların hepsinin ortak ismi aynen, döner. Karadut'ta bildiğim aynen kadarıyla Beypazarı'nda bol bol yetişiyor.
2: Aynen aynen.
1: Şimdi hepsinin lezzeti ayrı, hepsinin görüntüsü ayrı ve hepsi birbirinden lezzetli. Peki en çok sevilen, en çok talep gören hangisi?
2: Genelde karışık gidiyor ama buranın hani havucu meşhur olduğu için kimi sadece havucu tercih ediyor. Bazıları da damak lezzetine uyduğu gibi ekşi tatlı sevenler var.
1: Bunlar nedir?
2: Yine havuç, havuçlusu, karadutlusu, narlısı, çöven otlusu, incirlisi. Bu da yine Hindistan cevizi isteyenler için o şekilde yaptığımız bir ürün. Şöyle tadına
1: havuç
2: baktırayım size.
1: Havuç döneri. Bu bildiğiniz aynen, et döner, tavuk döner değil. Beypazarı'nın havuç döneri.
2: Zaten tamamen havuç yediğinizi hissedersiniz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok.
1: Nurdan Hanım çok iyi. Şekeri baymıyor, çok tatlı değil, inanılmaz lezzetli çünkü içinde Beypazarı'nın havucu var.
2: Aynen.
1: Vallahi çok beğendim.
2: Beypazarı'nın evlerinde, her zaman evlerinin bahçelerinde bir karadut ağacı olur.
1: Ay, hepsi...

0: verecek misin sen bana?
1: Karadutlu turun denedim.
0: Beypazarı'nda evlerin bahçesinde evet, mutlaka karadut ağacı oluyor. Olur. Neden?
1: Yani genelde karadut ağız yaralarına kansızlığa iyi geldiği için hani seviyoruz biz, dut ağacı mutlaka oluyor. Karadutluyu da denemenizi öneririm.
0: Aa, ben çok severim böyle ekşi meyveleri.
1: Aynen, bazı müşterilerimiz ekşi seviyor. Aa, ekşi tatlı seviyor.
0: Bu da
1: seviyor.
0: Çok iyi. Bu da çok aynen, iyi. Hepsi şahane. Efendim, şekerleme adına yok yok. Bunlar nedir? Bunlar yine da çok güzel.
1: Onlar da lokum çeşitlerimiz. Aynı ayrıyeten kos helvamız.
0: Bu çok değişik.
1: Evet.
0: Onun, ne var bunda?
1: O kos helvasında çöğen otunun şeyi var. Suyu var. Hı. Çöğen otu bir bitkidir. Helva yapımında evet, kullanılan bir bitki türüdür. Ayrıca biz onu gofretle bu şekilde değişik bir spesyal ürün yaptık.
0: Valla gayet güzel olmuş. Aslında dükkana girer girmez işte havuç döneri dışında, diğer dönerler dışında hemen dikkatimizi çekti. Peki burada neler var?
1: Orada da yine incirlimiz, havuçlumuz, karadutlumuz, kesmesi kolay olsun diye biz bu şekilde kalıplar kullanıyoruz. Kesmesi daha kolay olsun. Hani müşteriyi bekletmemek amaçlı. Ayrıca havuç lokumumuz da coğrafi işaretlidir.
0: Evet efendim, havuç lokumu coğrafi işaret almış.
1: Aynen.
0: Bakın. Nurdan Hanım çok teşekkürler. Ellerinize emeğinize sağlık. Bayıldım buraya, rengarenk.
1: Afiyet olsun.
0: Valla bir yandan konuşuyorum, bir yandan da inceliyorum böyle. Dönerleri, cezeryeleri, lokumları, şekerlemeleri. Hepsi şahane. 10 numara budur.
1: Herkes Beypazarı'na bekliyoruz.
0: Çıkın çıkın gelin.
1: Çıkın çıkın gelin demek.
0: Önümüz bayram. Çıkın
1: aynen,
0: çıkın gelin.
1: Bayramda bekleriz.
0: Gelirler
1: her
0: zaten.
1: Her gün açığız.
0: Bayramda siz başınızı alamazsınız aynen, turistten. Çünkü burası çok kalabalık.
1: İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz.

0: izleyenler, gezmeye devam. Çarşı çok renkli efendim. Beypazarı söz konusu olduğunda aslında tanıtmamız gereken, çekmemiz gereken o kadar çok şey var ki. Şimdi yöresel örtüler. Doğal, yöresel Beypazarı kadının günümüzde de hala kullandığı örtüler. Bürgü.
1: Evet. Beypazarı'nın yanımızda bürgüsü.
0: Güler Hanım var. Şimdi evet. Beypazarı'nın bürgüsü bu mudur?
1: Evet, evet efendim.
0: Takalım mı?
1: Takalım.
0: Efendim masa örtüleri, işte yazmalar, bürgüler, aradığınız her şey var. Ve rengarenk.
1: Böyle takıyoruz.
0: Şöyle gel Güler Hanım, çok güzelmiş. Evet. Günümüzde hala kullanıyor mu kadınlarımız?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Daha çok böyle bizim büyüklerimiz, yaşlarımız evet. Mı? Herkes mi kullanıyor? Gençler kullanmaz.
1: İpekli bürgü.
0: Ha, gençler de kullanıyor.
1: Tabii ipekli bürgü hanımlarımız böyle kullanıyorlar.
0: Gençler burada ipeğini kullanıyor.
1: 7 dallısı, 9 dallısı var. Bu gördüğünüz 7 dallı.
0: Anlamı ne?
1: Anlamı işte yaşlılar bunu biraz daha boyu kısa olunca takarlar.
0: Boyu kısa olunca yaşlanınca boyu kısalıyor, o zaman takılıyor.
1: Uzun boylular.
0: Evet, gençler ipeğini takarlar. Kullanıyor. Her evet. Renk var mı?
1: Evet, bunun beyazı.
0: Anlamı maalesef. Var mı renklerin?
1: Yaşlılar genellikle bordoyla yeşil.
0: Bordoyla yeşil.
1: Evet.

0: Beypazarı'nın lezzetli havucunu ve yan ürünlerini çarşıda bol bol görebilirsiniz.
1: Değerli izleyenler, burası Beypazarı. Her tarafta havuç var, havuç suyu var, havuç cezeryesi var, havuç lokumu var, Beypazarı var. Valla Beypazarı'na
2: havuç reçeli,
1: özgü sembolleri her tarafta görebilirsiniz. Turistik çarşı, özellikle sıcak yaz aylarında efendim gezin, tozun, alışverişinizi yapın. Ama buz gibi havuç suyunda mutlaka içmeyi ihmal etmeyin. Sema ablamızın misafiriz. Beypazarı'na çarşıya her geldiğimde ona uğrarım. Onunla çekim yaparım ve onun havuç suyunu mutlaka
2: çok
1: içerim. Sema abla
2: ediyorum.
1: Nasılsın?
2: Sağ ol canım, iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ olun. Sizlerin aracılığıyla sevenlerime selam gönderiyorum. Sizler izliyorlar, çok mutlu oluyorum.
1: İzleyip geliyorlar mı?
2: Geliyorlar, çok
1: ne
2: geliyorlar.
1: Diyorlar? Ne
2: bir
1: diyorlar?
2: Bir de söylüyorlar, Berna'da gördük seni diye, o zaman zır mutlu oluyorum.
1: Zır mutlu.
2: Çok,
1: nasıl oluyor zır mutlu?
2: Çok mutlu oluyorum işte.
1: Yani çok mutlu
2: çok
1: oluyorum
2: mutlu
1: demek değil mi?
2: Zırdım.
1: Aman ne güzel, ben de mutlu oluyorum valla bunları duyunca.
2: Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, emeğine sağlık, sağ olasın.
1: Allah razı olsun. Sizleri görmek çok güzel.
2: Sağlık versin. Böyle bizleri sevenlerimize görüştürün. Şimdi ben size havuç suyu ikram edeceğim.
1: Tamam. Havuç suyu içmeden olmaz.
2: Tabii Beypazarı özel. İçmesi çok güzel.

0: Şöyle ikram edeceğim. Aa, çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
1: İçmeden şuradan şuraya tabii, gitmiyorum efendim. Lezzet niyetine, şifa niyetine, i̇çmeden bol bol vitamin var. Vitamin deposu. Göz doktoru.
0: Evet, göz ilacı.
1: Süper. Bir dikişte bitti. Vallahi susamışım.
0: Afiyet olsun.
1: Su
0: afiyet
1: yerine
0: olsun.
1: Havuç suyu. Vallahi mükemmel. Şifa ellerine
0: olsun.
1: Sağlık.
0: Afiyet olsun.
1: Efendim işte Beypazarı'nın verimli, bereketli topraklarında bol bol havuç yetişiyor. Ve ondan sonra Türkiye'nin her tarafına gönderiliyor bu havuç. Evet. Ve Beypazarı'nda da gerçekten birbirinden lezzetli havuç sularına, havuç cezeryelerine, havuç lokumlarına, şekerlemelere dönüşüyor. Ve sizler de markette biliyoruz ki Beypazarı havucuna özellikle arıyorsunuz, buluyorsunuz. Çünkü hem salatalarda hem yemeklerde.
0: Tabii toprağımızdan
1: inanılmaz
0: havucu farklı olur.
1: Güzel oluyor. Evet. Havasından mı, suyundan mı?
0: Toprağımızdan.
1: Vallahi burada her şey çok lezzetli.
0: Çok teşekkür
1: Ümit,
0: ederim.
1: Ümit sen de al, sen de iç. Ben içtim.
0: Ümit'ciğim.
1: Vallahi çok güzel, belli yani. Budur işte Beypazarı havucu budur. Valla taze taze sıkıyor, evet. İşte hemen burada afiyetli için benim yaptığım gibi ondan sonra devam
0: tabii,
1: edin işte.
0: Tabii ki.
1: Ellerine emeğine sağlık.
0: Sizin de tamam, ayaklarınıza sağlık. Çok memnun
1: görüşürüz.
0: Oldum.
1: Görüşürüz. Özlemişiz Beypazarı'na.
0: En kısa zamanda bekliyorum.
1: İnşallah geleceğiz yine.
0: Beklerim. Çok
1: hadi
0: sağ
1: bakalım.
0: Olun. Emeğinize
1: devam.
0: Sağlık. Sağ olun.

0: Turizmin olmazsa olmazı gastronomi ve pazarında fazlasıyla var.
1: Benim çok sevgili Fatma teyzem Beypazarı'nda hala günümüzde kadınlarımızın yaptığı cimcik yapacak. Cimcik
2: evet.
1: Nedir?
2: El yapımı.
1: Fatma teyzem cimcik nedir?
2: Cimciğimiz nedir? Bak hazır aldığımız erişte değil, makarna değil. Bizim bu el yapımımız var. Bir tane bir tane bunu hep böyle cimcik deriz.
1: Kendiniz yaptınız, hamuru yoğurdunuz,
2: evet,
1: açtınız.
2: Açtık, yoğurduk. Bunu böyle bir hep cimcik diyeceğiz.
1: Bunun adı cimcik.
2: Evet.
1: Tek tek cimcik. Ne yaptınız? Cimciklediniz.
2: Hep tek tek cimcikledik.
1: Ay tekerleme evet. Gibi oldu vallahi.
2: Hayır cimcikledik ve serdik, kuruttuk. Kuruttuğumuz zaman kış gününde Beypazarı'nın eskilerden yarım tenekede, şimdi 18'lik tenekelerimiz oluyor ya tenekelerimiz. Evet. Onun yarım tenekesinin ağzını keserler, kapaklı yaptırırlar. Biz de bunu yaparız. Bunu kışa hazırlık yaparız.
1: Suyumuzu kaynattık zaten.
2: Hadi şöyle, Elmacığım.
1: Efendim cimciğimizi kaynayan suyumuza evet. Bismillah diyelim. Şöyle boşaltalım.
2: Evet. Bunu da böyle hafiften karıştıracaksın.
1: Tamam.
2: Üst üste binmeyecek.
1: Tuz attık mı?
2: Attık.
1: Tuz attık. Ben de şöyle sevgilime katayım. Benim de
2: evet,
1: elimdeydi.
2: Evet.
1: Tamam.
2: Evet.
1: Yani bunlardan 3-5 tanesi daha önceden kaynayan suyun içine damladı. Onlar daha iri pişmeye başladı ama onlar eşitlenir şimdi.
2: Onlar bir şey olmaz.
1: Şimdi Beypazarı doğal bir ilçe. Burada her şey doğal. Hava, su, işte yöresel lezzetler. Beypazarı insanı Fatma teyzem gibi doğal. Ama işte Beypazarı'nın cimciği de yani Beypazarı'nın yöresel makarnası da son derece doğal, katkısız. Günümüzde vallahi böyle doğal gıda yok.
2: Kalmadı.
1: Katkısız gıda yok.
2: Kalmadı.
1: Bunlar nimet, nimet. Yani bu zamanda kim ben de dahil kalkacak da hamuru açacak da yoğuracak açacak bunları tek tek böyle cimcikleyecek.
2: 3 tane beze yumursan 3 bezeden yaparsın akşama bir yemek.
1: Ay yok Fatma teyze ne bezesi valla ben alırım marketten makarna hop kaynayan suyu.
2: Hayır. İşte o lezzet bu lezzet değil ama.
1: Değil kesinlikle değil. Üzerine bir sarımsaklı yoğurt,
2: evet.
1: Kırmızı biber, yağ işte benim...
2: Domatesi biber
1: koymuyorum ha. Benim tek yaptığım yemek 40'ta yılda bir evdeysem tek yaptığım yemek bunun haricinde zaten işte kadınlarımız yapıyor senin gibi böyle eli
2: evet.
1: Lezzetli ustalarımız,
2: evet.
1: Şeflerimiz
2: alalım artık. Dur benim acım.
1: Pişti mi tamam mı?
2: Koy. Sen onu koy. Ben hemen yağına şey yapayım.
1: Ayol ben hazır makarna yaptığımda bu kadar çabuk haşlanmıyor. Şimdi efendim sosumuzu yapıyoruz.
2: Evet sosumuza attık. Biberimizi, yeşil biberimizi. Yağımızı koyduk. Yeşil biberimiz.
1: Efendim yoğurdumuz var. Şimdi sosumuzu hazırlıyoruz. Domatesler, biberler minik minik doğranmış.
2: Evet, evet.
1: Onları kim hazırladı?
2: Tabii ki.
1: Milli Damat Özcan mı, Gülten evet. Mi?
2: Hangisi yaptıysa artık.
1: Onlar
2: mutfaktaydı.
1: Evet. Yağımızı da koyduk. Domatesimizi, biberimizi.
2: Azıcık kavuracağız.
1: Evet şöyle bir güzel.
0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Mehmet abi ne yaptınız ev işini?
5: Muradım Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
4: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Sizi Fuzul uyar. Obseso.
7: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
8: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
9: Milo çek, Milo sil, Milo puf, Milo puf puf.
10: Servis geldi. Çantam hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
12: Hesap kırdık.
10: kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
12: Buyur Hasan.
11: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
13: Olmadı mı Hasan'ım?
11: Oluyor oluyor anne.
14: Senin kuydu.
13: Hasan uyku vakti.
11: Daha işim var anne.
13: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
11: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
15: Benim iyi uyumam lazım.
16: Benim iyi uyumam lazım.
17: Benim iyi uyumam lazım.
18: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
19: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
20: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Bisküvisiz Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
8: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
4: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
5: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla Takoma, değerinde
1: Trix sat. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Araba şamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
4: mutlu ol. Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi. Çok iyi.
1: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
9: 11-17 Temmuz arasında Bim'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
1: Evet efendim, gördüğünüz, görebileceğiniz, yediğiniz, yiyebileceğiniz en doğal makarna Beypazarı'nın Cimci. Yağ, domates, biber sosumuzu da hazırladık. Evet. Sarımsaklı yoğurdumuz da mis gibi
2: yoğurdumuz
1: burada.
2: Yoğurdumuz da hemen.
1: Bir dakika şöyle masamızı rahatlatalım. Evet, artık cimcimiz yavaş yavaş şekilleniyor. Hep böyle mi yapılıyor?
2: Hep böyle yapılıyor. Hmm. Bunun özelliği budur.
0: Yöresel lezzet cimcik çok seviliyor.
1: Ben diri kalmasın kaçıyorum, diye. Kaçıyorum ben de.
2: Diri evet. Kalmasın diye.
1: Artık son dokunuş.
2: Son dokunuş.
1: Artık sosumuzu cimciğimizin, yoğurdumuzun üzerine ilave ediyoruz.
2: Oo, evet.
1: Görüntü şahane, çok güzel. Tadına bakacağım şimdi cimciğin.
2: Azıcık, zaten... azıcık biber serpebilir miyim?
1: Hadi çok izin az. Verdim sen.
2: Benim de çok azım, bak yine de sen
1: şey yok yok ya. Yok, çok serpme. Yiyemem bak.
2: Yok yani.
1: Tadına bakacağım daha, yeter. Aa, nane, mantı gibi. Sumak.
2: Sumak isteyen atabilir. Her hmm. insan istemiyor.
1: Ben isterim. Hele şöyle mantının üstüne ne güzel olur değil mi? Pul biber, nane, sumak. Of of, zaten bu sarımsaklı yoğurt neyin içine girse tadını güzellik verir, katır. Yani ekmeği banyo. Evet,

0: Değerli izleyenler, mutfak geniş, mutfak lezzetli, mutfak zengin. Şimdi Beypazarı deyince tabii herkesin aklına sarma geliyor, baklava geliyor, gözleme geliyor, işte bazlamayla yapılan lezzetler geliyor. Bunlar zaten sofraların baş tacı. Şimdi hem yöresel lezzet anlamında önemli, hem de ticari anlamda. Burası evet. Turizm şehri, çok önemli. Tabii buraya ki. Gelenler mutlaka yerler. Güveç kapama tabii, onu da unutmamak lazım. Siz yapmıyorsunuz.
1: Biz yapmıyoruz. Güveç kapama. Yapmadığımız için konuşmadım.
0: Evet, buranın olayı da efendim çeşit çeşit gözlemeler, 80 kat baklava, sarma, bazlama ve yöresel ürünler. Her türlü yöresel ürünü bulabilirsiniz. Ama güveci kapaması da mutlaka tadılmalı. Buraya geldiğinizde zaten mekanlarda bu saydığım lezzetler bol bol var. Ama bunların dışında da işte cimcik gibi kadınlarımızın el lezzetlerini kata kata yaptıkları yöresel yemekler var. Ve hepsi birbirinden lezzetli. İşte cimcik onlardan biri. Yapılışı zahmetli ama yemesi keyifli. Ben hemen tatmak istiyorum. Fatma teyzemizin ellerinden.
1: Afiyet olsun. Benim kızım gelmiş, cimcik pişirmek zor bir şey mi?
0: Ay Fatma teyzem, ellerine sağlık. Beni afiyet benden olsun. Aldın götürdün, şahane olmuş zaten, en sevdiğimden. Böyle mantılar, sarımsaklı yoğurtlu makarnalar, hele ki böyle en doğalından, en organiğinden. Organik. Vallahi evet. Gözleri şenlendirecek, damakları, mideleri evet. Şenlendirecek. Beypazarı'na özgü efsane bir yöresel lezzet. Evet. Çok güzel yapmışsın. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun canım benim. Tatlım derim.
0: Efendim marifetli ama tatlı dilli. Sohbeti çok tatlı. Bir de her zaman gelmiyor. Benim için geldi.
1: Evet, gelmem.
0: Ben çekime geldiğimde mutlaka gelir. Onu mutlaka dahil ederim.
1: Evet.
0: Onun hoş sohbetinden, güler yüzünden sizleri mahrum etmemek adına. Ellerine, emeğine sağlık.
1: Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Saydığın, sevdiğin için geldin. Çok teşekkür ederim.
0: Allah uzun ömür versin.
1: Amin.
0: Fatma teyze.
1: Yok, fazla da uzun vermesin.
0: Allah sağlıklı, kaliteli, sağlıklı, uzun evet. Ömür versin.
1: Evet, sağlıklı.
0: Yani sağlıklı olmak, sağlıklı evet. Uzun yaşamak, kaliteli uzun yaşamak. Önemli olan uzun yaşamak değil, sağlıklı ve
1: sağlıklı
0: kaliteli
1: olsun,
0: yaşamak.
1: Evet. Sağlıklı.
0: İşte Beypazarı, işte cimcik. Afiyet olsun.

0: Beypazarı havuç üretimi konusunda çok önemli bir ilçe. Beypazarı'nın ünlü havucu bakalım hangi aşamalardan geçiyor?
1: Değerli izleyenler, programımız Turizm Cenneti Beypazarı'nda tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, elimizden geldiğince Beypazarı ile anılan unsurları elimizden geldiğince sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Aslında işimiz zor. Değerli izleyenler, Beypazarı söz konusu olduğunda tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Konuşmamız gereken çok fazla başlık var. İşte onlardan biri de Beypazarı'nın lezzeti dillere destan, vitaminli, ünlü havucu. Evet, Türkiye'de havuç deyince Beypazarı, Beypazarı deyince havuç hemen akla gelir. Peki şu anda neredeyiz? Aslında şu anda Entegre tesisindeyiz. Havuç fabrikasındayız. Seyit Bey'in misafiriyiz. Efendim, burada ciddi bir çalışma var. İşte kilolarca, tonlarca havuç var ve burası inanılmaz güzel kokuyor. Seyit Bey, merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Bizler de iyiyiz. Şimdi Beypazarı'nın havucu aslında Türkiye'nin her tarafına gider ve hepimiz de marketlerde ararız. Özellikle Beypazarı'nın havucunu hem lezzetlidir hem vitaminlidir. Gözler için faydalıdır. Şimdi ister salatası, ne bileyim ister yan ürünleri ne alırsanız alın. Hangisini tüketirseniz tüketin. Beypazarı'nın havucuyla yapılan her şey inanılmaz lezzetli. Şimdi burada ne yapıyoruz? Havucu burada tarladan aldık.
2: Aynen, tarladan alıyoruz.
1: Hasat zamanı ne zaman, onu sorayım.
2: Hasat zamanı iki zaman oluyor. Yani esasında Haziran'ın başında başlar.
1: Evet.
2: Aralık'ın sonuna kadar devam eder.
1: Devam ediyor, tamam. Aynen. Sonra?
2: Daha sonra.
1: Ürünü topluyoruz.
2: Tabii, ürünü topluyoruz.
1: Sanırım hızlı, depolarda
2: hızlı giden zamanlarda ediyoruz. Ürünleri yapıyoruz.
1: Tamam.
2: Daha sonra da kışın, özellikle kış ürünlerinde havuçları depoluyoruz.
1: Yani Haziran'dan Aralık ayına kadar tarlada havuç mevcut.
2: Havuç mevcut.
1: Onları aynen topluyoruz.
2: Aynen.
1: Depoluyoruz. Peki ondan sonra ne zaman başlıyor hasat?
2: Biz bu depoladığımız havuçta sadece kışlık havuçları depoluyoruz. İki çeşit havuç var tabii. Yazlık havuç var, kışlık
1: tamam
2: havuç var.
1: Hangisi daha iyi, hangisi daha makul, hangisi daha lezzetli?
2: Ya kışlık havuç ömrü biraz daha, raf ömrü biraz daha fazla olur.
1: Evet.
2: Onları depoluyoruz.
1: Şu anda
2: şu
1: ne
2: an
1: var?
2: Kışlık havuç yapıyoruz.
1: Şu anda kışlık havuç yapıyoruz. Aynen. Şimdi bu havuçlar depolardan
2: aynen
1: geldi.
2: Aynen, depolardan geldi.
1: Sonra ne oldu? Depolardan aldık havuçları.
2: Aynen.
1: Sonra ne yapıyoruz?
2: Yıkama için yukarıda havuzumuz
1: yıkıyoruz
2: var.
1: Yıkıyoruz, tamam.
2: Yukarı,

0: Yukarıdaki havuç, havuza döküyoruz.
1: Evet.
0: Daha sonra ekleyi paketliyoruz.
1: Şimdi havuç malum toprağın altında yetişiyor ve toprağın altından çıkarıldığında bayağı
0: evet.
1: kirli oluyor. Üzerinde bayağı toprak oluyor. O yüzden de efendim tüketiciye ulaşmadan önce havuçlar bir güzel havuzlarda yıkanıyor. Ve burada kadınlarımız gerçekten ciddi emek veriyorlar. Peki ne yapıyorlar? Havuçlar şu anda ayrılıyor mu?
0: Tabii. Üç çeşitte ayırıyoruz.
1: Evet.
0: Birisi incesi ve sağlam olarak.
1: Tamam.
0: Üç çeşit ayırıyoruz. Bunları paketliyoruz.
1: Hangisi makbul?
0: Tüketici hepsi. Olarak hepsi makbul tabii ki de. Yani hepsinin tüketim şekli daha farklı oluyor. Yani iriler daha çok

0: Restoranlarda kullanılıyor salata için.
1: Evet.
0: Normaller pazarlarda satılanlar, marketlerde satılanlar. Güzel görünüyorlar ya, şu güzel tip olanlar.

0: Hanım karşılıyor.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, programımızın en sevdiğiniz bölümlerinden biri, biliyoruz ki yöresel lezzetleri, lezzet duraklarını ve mükemmel lezzetleri, yemekleri sizlere tanıttığımız bölüm. Şu anda tam da o noktadayız. Peki neredeyiz? Başkent Ankara'dayız. Efendim, çok ünlü bir AVM'deyiz. Mükemmel bir lezzet durağındayız. Efendim, böyle görüntüleri bakıp da işte bu lezzetleri görünce hani Antep'teyiz, Urfa'dayız, Adana'dayız falan zannetmeyin. Masamız o kadar şahane ki tam bir lezzet şöleninin, tam bir lezzet geçidinin içindeyiz. Efendim, Süleyman Bey'in ve Osman Bey'in misafiriyiz. Onlar akraba, enişte, yeğen. Burada çok başarılı bir lezzet durağı oluşturmuşlar. Hem Ankaralıların hem de Ankara dışından gelenlerin uğrak noktası olmuş. Özellikle ızgaraları, ciğerleri, köfteleri inanılmaz lezzetli. Efendim, merhabalar.
2: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
2: Şeref verdiniz, sağ olun.
1: Osman Bey, ellerinize, emeğinize sağlık. Masamız şahane.
2: Teşekkürler, sağ olun.
1: Şimdi izleyenler görünce herhalde burayı Gaziantep falan zannettiler. Çünkü masamız gerçekten o standartta.
2: Yok.
1: Yani ızgara adına, lezzet adına yok. Süleyman Bey, merhabalar.
3: Merhabalar. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. İşletmemize de hoş geldiniz.
1: Valla hoş bulduk. Teşekkürler. Efendim, burası bir aile işletmesi. Zaten o sıcaklık girer girmez hemen yansıyor. Ben misafirperverlikleri için, davetleri için hem Süleyman Bey'e hem de eniştesi Osman Bey'e çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi burası gerçekten şık bir mekan, güzel bir mekan. Şu anda AVM'nin içindeyiz. Özellikle hafta sonları burası çok kalabalık oluyor.
3: Tabii. Hafta sonu, hafta içi de akşam saatlerinde yoğunluğumuz oluyor ama genel olarak hafta sonu tüm gün boyunca yoğun bir şekilde çalışıyoruz.
1: Zaten Ankaralıların hafta sonu keyfi AVM'ye gelmek, alışveriş yapmak, yemek yemek.
3: Malum, biliyorsunuz Ankara artık AVM şehri oldu. Biz de AVM'nin içerisinde yer alıyoruz. Biz izleyenleri misafir olarak bekliyoruz.
1: Evet, bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Vallahi gelin, yani biz ilk defa geldik, ilk defa tanıştık ama inanılmaz sevdik. Yani lezzetlerine kefilim, gerçekten şahaneler. Evet, şimdi öncelikle ellerinize, emeğinize sağlık. Şimdi işletme kısmında Osman Bey çok başarılı. Ama ustalık kısmında da tabii Süleyman Bey devrede.
3: Aynen.
1: Kaç yıl oldu?
3: 2019 yılının Haziran ayında biz burayı devraldık. O yıldan beri Osman Bey'le beraber sürekli işimiz artarak devam ediyor.
1: Evet, şimdi efendim masamız şahane. Şimdi ortada mükemmel bir sunum var. Osman Bey, bu nedir?
2: Şöyle söyleyeyim efendim. Sunumumuzu bu şekilde yaptık ama bir de sıcak kalması için şöyle bir altını ateşliyoruz.
1: Evet, böyle sıcak soğumaması için. Evet, ne var burada?
2: Efendim şöyle gösterelim.
1: Açalım şöyle lavaşlarımıza.
2: Evet, kanat, tavuk ızgara,
1: karışık.
2: Lale köftem. Lale kebabım,
1: her şey tabii var.
2: Kızarmış biberlerim, bulgur pilavım, hepsi içerisinde.
1: Onlar zaten bu kebabın ızgaraların olmazsa olmazı. Pilavımız
2: için
1: var, asla soğumuyor. Kaç kişilik?
3: 4 kişilik. Şu an içinde kampanyada bu karışık ızgaramız. 4 kişilik aile menüsü adını verdik. Çok da sevildi, çok da tutuldu. Rağbet de görüyor. İzleyen genel misafirlerimiz de genelde tercih ediyorlar.
1: Valla gayet güzel, gayet doyurucu. Yanında da mutlaka eşlikçileri vardır.
3: Yanında salata, çiğ köfte, soslu soğanlıdır. Hepsi içine.
1: Bunların hepsi ikram mı?
3: Tabii, ikram. Bunların yanında hepsi ikram olarak geliyor.
2: Etimiz Balıkesir'den geliyor. Kesinlikle hazır bir şey kullanmıyoruz. Eti kendimiz alıp makinamız var, kıymamızı çekiyoruz. Hatta bir gün soğan da terbiyede bırakıyoruz, bir gün sonra hemen köfte yapmıyoruz. Yani lezzeti ne kadar iyi tutabilirsek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
1: Şimdi mezeler, salatalar, ne bileyim közde domatesler, biberler bakımından son derece zengin ve tatlılar.
2: Kendimiz yapıyoruz.
1: Kendiniz yapıyorsunuz,
2: evet,
1: güzel.
2: Evet.
1: Süleyman Bey, çorbamızı içtik.

0: ciğerimizi, köftemizi, ızgaralarımızı bir güzel yedik. Şimdi bunun üzerine taze demlenmiş tavşan kanı bir çay ve yanında da tatlı lazım.
1: Tatlı olarak da çok güzel sütlacımız var. Jersey sütünü bilirsiniz, çok yağlı, kaliteli bir süttür. Jersey sütüyle yapıyoruz. Kendimize özeldir. Çok fazla şeker de kullanmayız. Hani şeker hastaları da rahatlıkla tüketebilir. Gayet sağlıklı, güzel, lezzetli bir ürünümüz bu da.
0: Valla gel beni ye diyor. Sunumlar mükemmel, sunumlar şahane. Evet Osman Bey, Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Yani buraya neden gelsinler? Aslında neden gelmeniz gerektiğini anlatmaya çalıştık. Görüntüler evet, evet. de ortada.
2: Evet. Şöyle efendim, ya öncelik lezzetli olsun tabii ki de. Samimiyet çok fazla burada.
0: O var kesinlikle.
2: Gerçekten kendimiz özellikle ilgileniyoruz. Çok çok seviyoruz. İlgilenmeyi seviyoruz. Ya mutlu oluyoruz karşı taraf. Yani geldiği zaman misafirlerimizi ağırladığımız
0: vallahi
2: zaman.
0: Valla Osman Bey mekana yani. Adımımızı atar atmaz zaten o sıcaklığı hissettik.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Şimdi efendim Süleyman Bey'in teyzesinin eşi Osman Bey. Nasıl oluyor, anlaşıyor musunuz?
1: Çok yani belki enişte oluyor belki ama enişte bir tık uzak kalabilir şey olarak sözcük olarak. Yani abiden ötedir benim için. Sağ yani ortaklık zordur, gerçekten zordur ama doğru ortağı bulduğun zaman çok tatlıdır, bereketlidir. Onu çok şükür yaşıyoruz.
0: Evet işte budur, budur. Gerçekten budur. O karşılıklı sevgi, saygı olduktan sonra. Şimdi efendim Edirne usulü ciğerleri tabii kendilerine göre yorumlamışlar. Ben tabii tadına bakmadan buradan gitmek istemiyorum. Metini çok duydum. Mükemmel bir ciğer. Ustalarımızın ellerine sağlık. Bu arada hem Süleyman Bey hem Osman Bey hem de ustalarımıza, bütün ekibimize ben teker teker teşekkür etmek istiyorum. Budur. Ciğer budur. Şahane. Lokum gibi. Evet gördüğünüz gibi efendim bize müsaade, artık çay keyfi yapma zamanı. Yemeklerimizi yaptık, mekanımızı tanıttık, lezzetleri tanıttık. Şık, samimi, sıcak, hijyenik ve mükemmel lezzetlerle donatılmış bir mekan. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Beyaz TV ekranları başında bizi izleyen herkese sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım.
1: Aynen öyle. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Daha sonrasında da tekrar bekleriz. İnşallah. İzleyen misafirlerimiz için de dediğim gibi temiz, güzel, böyle rahatlıkla yemek yiyebilecekleri bir ortam için bekliyoruz efendim.
0: Ortam çok güzel, şahane. Efendim. Evet Osman Bey.
2: Efendim sağ olsun. Ekibinize de size de çok teşekkür ediyoruz. Çok sıcakkanlılar sağ olsunlar. Biz de misafirlerimize şöyle bir şey söylüyoruz. Ben kendim temin ediyorum bütün malzemeleri. Görmeden hiçbir şey almıyorum. Hazır bir şey hiç kullanmıyoruz. Kendi aileme veya evime götürmediğim hiçbir malzemeyi getirmiyorum.
0: Öyle olmalı.
2: Onun için gönül rahatlığıyla gelip yiyip gidebilirler. Misafirlerimizi o şekilde de ağırlarız her zaman.
0: Valla her zaman söylüyorum. Gıda işi, vicdan kesinlikle. İşi. Kendi yemediğiniz hiçbir şeyi, çoluğunuza, çocuğunuza, ailenize yedirmediğiniz hiçbir şeyi
2: kesinlikle.
0: Müşterinize, misafirinize ikram etmeyeceksiniz. Zaten gıda işi şöyle zordur efendim. O lezzeti yıllarca, o markayı yıllarca aynı seviyede tutmak öyle kolay değil. Kolay bir iş değil. Kalite istiyor, emek istiyor. Hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Efendim Belma Belen'le geziyoruz. Tüm hızıyla devam ediyor. Ekranlarınızın başından sakın ama sakın ayrılmayın.
3: Şimdi de ustamızla nefis bir ciğer yapıyoruz.
0: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla keyifli keyifli lezzet dolu devam ediyor. Efendim lezzet nerede? Belma Belen orada. Peki neredeyiz? Efendim şu anda Başkent Ankara'dayız. Başkent Ankara'nın en ünlü AVM'lerinden birindeyiz. Sizi mükemmel bir mekana getirdik. Efendim lezzete doyacaksınız. İçinde bulunduğumuz mekan özellikle ızgara konusunda, köfte konusunda, Edirne usulü ciğer konusunda inanılmaz başarılı ve inanılmaz talep görüyor. Efendim Edirne usulü ciğer yapıyoruz ama inanılmaz güzel yapıyor içinde bulunduğumuz mekan. Peki kiminle yapıyoruz? Yunus Ustam'la yapıyoruz. Çorumlu Yunus Ustam'la yapıyoruz. Ve burada Çorumlulardan oluşan çok başarılı bir ekip var. Çok sıcak bir şekilde karşılandık. Lezzetler şahane, mekan şahane. Efendim her şey şahane. Daha ne olsun, daha iyisi can sağlığı. Ustam merhabalar.
4: Merhaba, hoş
0: nasılsın?
4: Geldiniz.
0: Hoş bulduk.
4: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Ne yapıyoruz şimdi?
4: Bugün Edirne usulü ciğer yapacağız, yaprak ciğer.
0: Valla sizin ciğeriniz çok önemli. Metini duyduk, soluğu burada aldık.
4: Evet efendim.
0: Yani nedir bu lezzetin sırrı? Bu ciğer niye bu kadar lezzetli?
4: İyi olduğu için yani.
0: İyi olduğu için, iyi yapıldığı için. İyi yapıldığı ustamız için, aynen, iyi olduğu evet. için. Ve ciğerimiz lezzetli olduğu için, lezzetli doğal olduğu için, kaliteli olduğu için. Valla et önemli. Yani et de kalite, doğallık, hijyen, evet, hepsi önemli. E tabi ustalık da var. Ustam başlayalım hemen. Şimdi ciğerimiz tamam. Ne ciğeri?
4: Edirne usulü yaprak ciğerimiz.
0: Yaprak ciğeri. Evet. Yani kuzu mu, dana mı nedir?
4: Dana.
0: Dana ciğeri. Tamam. Edirne usulü ciğer yapıyoruz. Hepiniz bilirsiniz efendim. Edirne'nin ciğeri çok ünlüdür. İşte evet, bulunduğumuz mekan Edirne'nin o efsane lezzeti dillere destan ciğerini almış. Başkent Ankara'ya taşımış. Valla büyük şans. Ankaralılar için, Ankara dışından gelenler için Edirne ciğerini burada bulmak hem de en iyisinden, en lezzetlisinden. Ustam burada un mu var?
4: Evet, unla karıştırıyoruz.
0: Tuz var mı?
4: Önce. Tuz yok içinde.
0: Tuz yok.
4: Evet.
0: Ne yapıyoruz şimdi?
4: Şimdi unluyoruz önce ciğerlerimizi.
0: Tamam.
4: Ondan sonra baharatlarını atacağız.
3: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Eflet.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Bir beslen tarifimize, tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri Murat, tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: A101 artı ile 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
4: Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira.

0: yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. İki bellona, bellona. Sütaşayla,
1: sütaşayla. Döneri gördüğün an bir de sütaş ayran. Gel

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: Aracını Twix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive, cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz. Çok iyi.
4: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da her anında 80 yıldır

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Terliyorsun. İşte limon mucizesi.
5: Terledin mi? Çözüm karbonatta. 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
6: Araba şamalaz.
7: Oo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalaz.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
5: Çok iyi.
6: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.
7: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
8: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
9: Akbanklı kadınlar hayatlarına değer katar.
10: Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu için
9: sen de Akbank Mobil'den Akbanklı kadınlar platformuna katıl, hayatına değer kat.

0: İncan.
1: Dedeciğim.
0: Yoksa sen de mi bonus oldun?
1: Bonus kıllı.
0: Ne?
1: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
0: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
2: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
1: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
0: Yıkıldım şu an.
1: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.

0: yolsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
2: Efendim ciğerlerimiz böyle yaprak ciğer. İnce ince kesilmiş usta ellerde. Şimdi Yunus Ustam bir güzel unluyor. Ne yapacaksın ustam? Unlu mu eleyeceksin?
3: Unlayıp evet eleyeceğiz.
2: Tamam.
3: Öncelikle. Şöyle yapacağız.
2: Evet efendim her işin bir püf noktası, her işin bir inceliği var.
3: Bu şekil şey yapıyoruz. Unla eleyip
2: evet.
3: Yağımızı atacağız.
2: Atalım. Efendim burada yağımız kızdı. Ciğerimizi bir güzel unladık. Evet Yunus Ustam şimdi yağımızla
3: evet yavaş yavaş
2: ciğerlerimizi buluşturuyor. Şu anda Yunus Ustam ciğer severler ekran başında can dayanmaz. Edirne usulü ciğer hem de başkenti Ankara'da.
3: Ondan yani efendim yavaş yavaş karıştıracağız bunu.
2: Evet.
3: Pişene kadar.
2: Yağımız kızgın mı olacak?
3: Servisten çıkaracağız efendim.
2: Kızgın mı olacak yağımız?
3: Yok çok kızgın olmayacak.
2: Çok kızgın olmayacak. Aha. Tamam.
3: Orta şeyde.
2: Böyle yavaş yavaş dozunda evet. Ciğerlerimiz.
3: Evet.
2: Orta kızgın yağda bir güzel pişecek, kavrulacak. Ama yağımız bol.
3: Evet.
2: Baharatımız var. Baharatımızı
3: baharatımız, tuz.
2: Ciğerlerimiz piştikten sonra ilave şimdi edeceğiz.
3: Evet,
2: tamam.
3: Aynen öyle.
2: Evet vallahi Ankaralılar çok şanslı ve buranın hem Ankara'dan hem de Ankara dışından çok sayıda misafiri var ve özellikle buraya ciğer yemeye gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Çünkü bu ciğer Edirne ciğeri. Çünkü bu ciğer inanılmaz lezzetli. Bu ciğere can dayanmak. Ustam yiyor musun? Hem yapıp hem yiyor musun?
3: Yiyorum efendim.
2: Her gün yiyorum. Yiyor musun?
3: Yiyorum.
2: Ciğer mi ızgara mı et mi?
3: Ciğer efendim.
2: Ciğer. Valla evet. Severim ben de. Hele böyle yanında bol soğanlı, baharatlı, mezeli.
3: Aynen öyle.
2: Ustam durum ne?
3: Ciğerlerimizi yağdan olduktan sonra çıkarıyoruz.
2: Evet yavaş ciğerlerimiz yavaş. Bir güzel kavruldu yağda. Of of aynen of öyle. Görüntünün güzelliğine bakar mısınız? Şu anda beyaz TV ekranları başında herkes diyor ki ah o ciğer burada olsa da yesek. Yunus ustamızın ellerinden.
3: Toz biber.
2: Evet. Efendim ciğerimiz zaten lezzetli. Bir
3: az
2: güzel
3: bir şey
2: kızardı.
3: Tuz koyacağız.
2: Artık hı. Lezzetine lezzet katıyoruz.
3: Biraz da kimyon.
2: Kimyonumuzu ilave ediyoruz.
3: Karıştırıyoruz efendim.
2: Kimyon, tuz, kırmızı biber. Ay şahane oldu ustam. Ellerine sağlık. Şahane oldu. Evet bir de Yunus ustam zaten ciğer deyince hemen insanın aklına soğan geliyor değil mi?
3: Şunlar aynı.
2: Soğansız olmuyor ciğer.
3: Evet aynen öyle.
2: Yani çok yakışıyor. Soğan mükemmel ikili. Ciğer ve soğan. Ben bayılıyorum. Aslında kebabın yanında, ciğerin yanında, ızgaraların yanında, köftenin yanında her şeyin yanında soğan candır. Mutlaka. Hele ki ciğerin olmazsa olmazı. Evet değerli izleyenler mükemmel bir sunum geliyor. Yunus ustamız ciğerimizi bir güzel kızarttı. Ve şimdi efendim sunum tabağımız önümüzde. Ustam ne var tabakta?
3: Tabakta soğan var, biber var, domates var.
2: Tamam. Pilavımız var.
3: Pilavımız var.
2: Bulgur pilavımız var.
3: Aynen
2: evet.
3: Öyle. Ondan sonra ciğeri servis ediyoruz.
2: Of of of. Yani yanında da böyle ciğeri. Mezesi, ikramı bol.
3: Evet.
2: Evet.
3: şöyle. Ondan
2: bitti
3: sonra
2: mi?
3: Lavaş. Hayır bitmedi.
2: Bitmedi. Bitmiyordu. Lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Şöyle kapatmadan bir göster ustam. Şöyle izleyenler bir görsün can dayanmaz. Vallahi mükemmel bir sunum. Hem göze hem de damağa hitap eden, damak çatlatan mükemmel bir ciğer sunumu. Yani Yunus ustam ellerine emeğine sağlık. Gel beni ye diyor.
3: Afiyet olsun.
2: Ya çok güzel. Çok güzel. Edirne usulü ciğer yemek istiyorsanız efendim ne yapacaksınız? Sosyal medya hesabından etiket yaptım. Soluğu burada alacaksınız. Başkenti Ankara'da çok ünlü bir AVM'deyiz. Ve burada ustalarımız gerçekten döktürüyor. Elleri çok lezzetli. İnanılmaz güzel menüler var. Ve şöyle biraz açalım. O ciğer bir görünsün istiyorum ben. Şöyle. Of of of. Vallahi. Ciğer severler şu anda iç geçiriyor.

0: Zey Stüdyo, Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: İyi akşamlar. Saatlerimiz 18.30'u gösteriyor. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Ana Haber'e başlıyoruz efendim. Ben Melis Sabahcı. Eskişehir'de çevreye rastgele ateş açan şüpheliye müdahale eden jandarma ekibiyle şüpheli arasında çatışma çıktı. 4 jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı. Evli ve 2 kız babası uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüpheli ise olay yerinde hayatını kaybetti.
1: Rastgele ateş açan şüpheliye müdahale etti. Çıkan çatışmada yaralandı. Hastanede şehit oldu. İddiaya göre tüfekle çevreye rastgele ateş açan şüpheliye müdahale için bölgeye gelen jandarmayla şüpheli arasında çatışma çıktı. Uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş, 3 jandarma personeli ve mahalle muhtarı yaralandı. Şüpheli ise olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve 2 kız babası Mehmet Demirbaş hastanede yaşam savaşını kaybetti. Şehit oldu. Şehidimizin ailesi acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Yaşadığı askeri lojmana Türk bayrakları asıldı. Şehit uzman jandarma çavuş Mehmet Demirbaş yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
0: Efendim, Ankara Güne CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonuyla başladı. İhaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlarının yöneltildiği belediyede CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner ve kadrosuna gözaltı kararı verildi.
1: Suç örgütü kurma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma. İşte bu suçlamalarla yolsuzluk operasyonlarının bu seferki adresi Çankaya Belediyesi oldu.
2: CHP'li Çankaya Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma, rüşvet alma ve rüşvet verme gibi birçok suçtan sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dahil 36 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
1: Operasyonda belediye meclis üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Emre Doğan da gözaltına alındı.
3: Belediye binasına giren ekipler içeride arama yaptı. Belediyeye ait çok sayıda materyale el konuldu.
1: Sadece belediyede yapılmadı aramalar.
3: Çankaya Belediye binasında yapılan aramalarla eş zamanlı olarak Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in evinde de arama yapıldı.
1: Binaya da giriş çıkış kapatıldı.
3: Operasyon sırasında güvenlik önlemleri en üst düzeydeydi. Çevik kuvvet ekipleri belediye binası çevresinde barikatlarla güvenlik önlemi aldı.
1: Operasyon sonrası kamera karşısına çıkan ilk isim CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık oldu.
4: Bizim alnı açık, başı dik. Hüseyin Can Başkanımız ve arkadaşlarımız tertemizdir.
1: Hüseyin Can Güner yurt dışındaydı. Gözaltı kararı sonrası birkaç saat içinde Ankara'dayım dedi. Ama olmadı. Uçağı rötar yaptı. Hüseyin Can Güner son zamanlarda adı sık sık rüşvet skandallarıyla anılan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya da yakın bir isim.
5: Ahlaksız Veli Ağbaba, en yüzsüz Veli Ağbaba.
1: Özgür Özel de Adana'daydı.
6: Belediye başkanlarımızın suçu iktidar yürüyüşünde halkçı belediyecilik yapmaktır.
1: Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in eski özel kalem müdürü Sadıkcan Köksal da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınmıştı.
0: Efendim, güç savaşlarına sahne olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu arınma projesinde vites artırdı. 7 il başkanı daha görevden alındı. Özgür Özel'den de Kılıçdaroğlu kanadına salvolar geldi.
7: Yani 7 ilimizi de görevden almış, örgütü feshetmiş bulunuyoruz. 3 tane de ihracımız var.
8: Kemal Kılıçdaroğlu dün A takımını topladı. MYK'dan yeni ihraç kararları çıktı.
7: Giresun ve Trabzon il başkanlarımızı da kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmiş, tedbirli biçime sevk etmiş bulunuyoruz.
8: Kılıçdaroğlu arınma projesinde 1 Temmuz'da da 26 il başkanını görevden almıştı.
9: Arınacağız, arınacağız. Kirlikten arınacağız.
8: Kılıçdaroğlu parti iç otoritesini artırırken Özgür Özel CHP Genel Başkanı'na isyan bayrağı açtı.
10: Kemal Bey kayyum atansa daha mı iyi diyor. Vallahi daha iyi. Çünkü yetki sınırı belli. 40 gün içinde kongre yapar.
8: Yeni parti hazırlıklarına da ayrı bir parantez açtı Özel.
10: Ya gösterdiğimiz sabrın sonucu partiye döneriz ya da sabrın taştığı yerde yeni partiyi kurarız.
11: Bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
0: Sevgili izleyenler, Beyaz Ana Haber sıcak bir gelişmeyle devam ediyor. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki GİMAT Toptancılar sitesinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği bölgede Beyaz TV Ana Haber editörü Rana Adil Özdağ bizleri bekliyor. Peki son durum nedir Rana?
12: Evet, burası Yeni Mahalle Macun Mahallesi'nde bulunan toptancılar hali ve geçtiğimiz saat içerisinde toptancı halinde bulunan market deposunda yangın çıktı. Aslında ekipler saatlerdir burada mücadelesini sürdürüyor. Yangın geçtiğimiz saat içerisinde kontrol altına alınmıştı, ancak market deposunda çıkan yangın sıvı yağların tutuşmasını sağladı. Bu yüzden yangının ara ara yükseldiğini de ekipler bildiriyor. Aslında hummalı bir çalışma var. Oldukça yoğun ekip çalışması devam ediyor. Yaklaşık 1,5 saattir burada yangınla mücadele sürüyor. İki markete ait ortak depoda çıktı yangın. Önce ahşap plaklar tutuştu. Ardından da market deposuna sıçradı. Sıvı yağlarında tutuşmasıyla aslında yangının oldukça büyüdüğünü söyleyebiliriz. Burada ekiplerin çalışması devam ediyor ve aslında kontrol altına alınmıştı yaklaşık 45 dakika önce yangın, ancak yine ara ara küçük alevlerin yükseldiğini ve yoğun dumanları da gökyüzüne yayıldığını söyleyebiliriz. Tabii itfaiye ekipleri saatlerdir çalışmalarını sürdürüyor. Az önce deponun içerisindeki yangın kontrol altına alındı, ancak herhangi bir yere sıçradı mı bunu da kontrol ediyor ekipler. Kameraman arkadaşım Özkan Karaçam da size

0: onu gösteriyor. Yangının çıktığı noktayı gösteriyor. Aslında az önce ekipler bu noktadan herkesi uzaklaştırmıştı. Ancak yangın kontrol altına alındı ve artık bu depoda çalışmalarında söndürme, soğutma çalışmasına döndüğünü söyleyebiliriz. Ve elbette buradaki çalışmalar sürüyor demiştik. Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan bir market deposunda çıktı yangın. Burası toptancı marketlerinin sıklıkla bulunduğu bir nokta ve burada ekipler de çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye ekipleri çalışmalarını 1,5 saattir sürdürüyordu. Yangın kontrol altına alındı. Artık soğutma çalışmalarına geçildi ve elbette burada hem itfaiye ekipleri hem de emniyet güçleri çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler yine gelişme oldukça aktaracağız diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.
1: Peki Rana, çok teşekkür ediyoruz aktardığım bilgiler için. Efendim devam edelim. İstanbul Bahçelievler'de CHP'li meclis üyeleri Nazife Aktaş ve Gencay Özkan 15 Temmuz için skandal sözlere imza attı. 15 Temmuz'a tiyatro diyen üyelere şehit aileleri ve gaziler tepki gösterdi.
2: Sakin ol, sakin ol.
3: Verilen onca şehit, vatanı için göğsünü siper eden gazilerimiz. Hepsini yok saydılar.
4: 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış.
3: CHP'liler yine büyük bir skandala imza attı. 15 Temmuz destanına dil uzattılar, tiyatroydu dediler.
5: Ben şimdi 17 yaşındaki evladımı bir tiyatro uğruna mı şehit verdim?
3: Bahçelievler Meclisi'nde açılış konuşması yapan CHP'li meclis üyesi Nazife Aktaş ve Gencay Özkan'ın o sözleri üzerine aileler belediye binası önüne geldi.
4: 15 Temmuz'da Bahçelievler'de şehitler varmış.
6: Peki ben soruyorum. 15 Temmuz şehitlerimizin eşleri burada, çocukları burada. Bunlar ne yoluna gittiler?
7: Asla hakkımı helal etmiyorum.
3: Ardından her biri meclis üyelerini protesto etmek için içeri girdi.
8: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri şu anda Bahçelievler meclis salonunun içerisinde meclis üyelerinin geçmesini bekliyor.
9: Hem arsızlar, hem haksızlar, hem de bizim gözümüzün içine baka baka güle oynuyor meclisten girdiler.
3: Meclis üyeleri şehit yakınlarını hedef aldı, saldırdı, arbede çıktı.
10: Bir tane fidanımı, fidanımı.
3: Şehit aileleri acılarına rağmen tahriklere kapılmadı. Gözyaşları içinde meclis salonunu terk etti. CHP'li Nazife Aktaş ve Gencay Özkan hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.
1: Efendim, altın fiyatları ABD ile İran arasındaki gerilime rağmen haftayı düşüşle tamamladı. Peki düşüş senaryosu neden bitmedi? Altın neden yükselmedi?
11: Ocak ayında 6157 lira seviyesine yıla başlayan gram altın bir ayda gramında 2000 lira yükseldi ve ondan sonra düşüş trendi devam etti.
12: Güvenli liman altında deprem sürüyor. Altın neden yükselmiyor? İşte uzmanların cevabı.
11: Özellikle dijital paralara geçiş döneminde altın güvenli bir liman olarak tekrar karşımızda olabilir.
12: Orta Doğu'da yeniden yükselen gerilim bu kez altın fiyatlarını desteklemedi. Petrol fiyatları arttı ama ons altında sert düşüş yaşandı.
11: Yıl sonuna kadar devam edecek bir manipülasyon piyasası. Altın yatırımcıları, gümüş tarafındaki yatırımcılar yıl sonuna kadar bu manipülasyon baskısının devamını mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor.
12: Uzmanlar piyasaların dikkat çeken bir değişime gittiğini söylüyor.
11: Bilerek ve isteyerek enflasyonu patlatıyorlar ve bu işin sonunda dijital paralara geçiş sürecinin ayağı artık atılmış olacak. Altına dayalı bir para sistemi modeli geleceğini söyleyebilirim.
12: Dijital paralara geçiş altın piyasasını etkileyebilir.
11: Altın borcu olanlar, düğün yapacaklar. Aslında bunu bir noktada aynı merkez bankaları gibi bir fırsat olarak görebilir.
1: Efendim, İstanbul Arnavutköy'de hakkında uzaklaştırma kararı bulunan adam boşandığı eşinin evlendiğini duyunca çılgına döndü. Eski eşini, 18 yaşındaki oğlunu pompalıyla vurup öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Evdeki diğer çocuk

0: Kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
1: Eski eşine ve oğlunu pompalı tüfekle vurup öldürdü. Ardından kendi canına kıydı. Çocuklardan biri kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
2: İki çocuklu Gökkaya çifti geçtiğimiz sene boşanmıştı. Ancak eski eşinin yeniden evlendiğini duyan Davut Gökkaya çılgına döndü.
1: Pompalı tüfekle Arnavutköy'de yaşadığı evi bastı. Dehşet saçtı.
2: Çocuklarının annesi Türkan'a kurşun yağdırdı. Ardından Cani Baba 18 yaşındaki oğlu Emir'i vurdu. Ancak evde küçük oğlu da vardı ama o farkında değildi.
1: Kanepenin arkasına saklanmıştı. Sesini bile çıkaramadı. Acımasız babası gözleri önünde annesini ve abisini öldürdü. Aile vahşetinden tek o kurtuldu.
2: Davut Gökkaya bu kez pompalı tüfeği kendisine doğrulttu ve son kez tetiğe bastı. Kendi canına kıydı.
1: Ev kan gölüne döndü. 3 cansız beden çıkarıldı. Tek kalan çocuk acıların en büyüğünü yaşadı. Bu fotoğraflar ona acı bir hatıra olarak kaldı.
0: Sevgili izleyenler, 77 yaşındaki Ali Baybaş 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'da mahsur kalmıştı. Baybaş'ın hasreti sona erdi, Türkiye'ye döndü.
3: Eğer ki orada ortada kalırsan sürünürsün.
4: Ali amcamızı ülkesine kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu bizzat takip etmiş ve süreci başından beri yönetmiştir.
3: Çok çok teşekkür ederim Tayyip Erdoğan'a.
5: 40 yıl boyunca Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. Sivaslı Ali Baybaş'ın hasreti sona erdi.
3: Neler hissetmiyorum ki yorum ben. Neler hissetmiyorum ki. Ben ilk önce kendi topraklarıma düştüm diye şükrediyorum.
5: Ali Baybaş 77 yaşında. 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'dan bir daha çıkamadı. Suudi Arabistan'da mahsur, ülkesine hasret kaldı.
3: Çalışmak için gitmiştim. Sonrasında çok şeyler yaşandı. En sonunda hapse attılar beni.
5: Ali Baybaş'ın sesini AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy duydu. Baybaş'ın ülkesine dönmesi için harekete geçti ve hasret sona erdi. Baybaş Türkiye'ye döndü. 77 yaşındaki Ali Baybaş hastaneye götürüldü.
4: Bazı fiziksel ve psikolojik tabii tedaviler görmesi gerekiyor.
0: Efendim, Isparta'da 22 Mart'ta yaşanan kazada sözlendikten bir gün sonra hayatını kaybeden çiftin ölümüne ilişkin dava görüldü. Sanık hakkında adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi. Karara ise acılı baba tepki gösterdi.
6: Ne varız, adalet yapsın. Biz yanıyoruz. Yüreğimiz parçalandı bizim.
7: Bir zamanlar bizim de bir evladımız vardı. 125 gündür yok şu anda.
8: Kendi gelinliklerini, damatlıklarını almaya giderken kefinlikle geri döndüler.
1: Katliam gibi kazada hayatlarını kaybettiler. Sanık ilk kez hakim karşısındaydı. Adli kontrol tedbiri uygulandı.
9: Sanık asli ve tam kusurlu olarak tespit edilmiştir.
7: İki tane gencin ölümüne sebep olan kişinin 8 gün tutuklu kalmıştır. Bu adaleti sağlamanızı istiyorum. Elini kolunu sallaya sallaya bir başkasının çocuğunu ezmesini istemiyorum.
1: Mustafa Kılıç ve Gizem Ateş sözlendikten bir gün sonra trafik kazasında hayatını kaybetti.
7: Oğlum Mustafa Kılıç, gelinim Gizem Ateş'i Ağlasun'dan yollayıp gelinlik ve damatlık almak için Isparta'ya gönderdim.
1: İddiaya göre hatalı sollama yapan başka bir sürücüyle çarpıştılar. İlk kez hakim karşısına çıkan o sürücü tutuksuz yargılandı.
9: Sadece 8 gün sürede tahliyesine karar verilmiştir. Aileni ve kamunun vicdanı yaralanmıştır.
1: Acılı aile karara tepki gösterdi.
7: O para teklif etmeleri göreceksin sen. Utanmaz saygısız adamla.
0: Efendim, Diyarbakır'da iki şehir eşkıyası özel hastaneye kurşun yağdırdı. Saldırı anlarını kayda aldılar.
5: Hastaneyi hedef aldılar, peş peşe ateş açtılar. Saldırı anlarını da kayda aldılar. Şehir eşkıyalarının hedefinde bu özel hastane vardı. İki maganda silahlarıyla dehşet saçtı. Kimsenin canını düşünmediler. Böyle ateş ettiler. Hastaneyi kurşun yağmuruna tutan eşkıyalar o anları da kayda aldı. Koşarak uzaklaştılar ama ekiplerden kaçamadılar. İki şüpheli de yakalandı.
0: Şimdi efendim, Defin'i aramak için girdiği mağarada mahsur kaldı. Ekipler onu kurtarmak için saatlerce zamanla yarıştı. AFAD, jandarma, madenciler ve profesyonel mağaracıların katıldığı çalışmalarda mağaraların 60 metre derinliğinden acı haber geldi. Mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
10: Sen mi?
11: Yok.

0: Bekle.
1: 1,
2: 2, 3,
0: çek.
2: 1, 2, yanıma geldi.
3: Define bulmak için mağaraya girdi. 60 metre derinlikte mahsur kaldı. Saatler süren çalışmaların ardından acı haber geldi. Define merakı sonu oldu.
4: Buradayım abi.
3: Bir grup Define aramak için mağaraya girdi. Gruptakilerden biri mağaranın derinliklerinde sıkışarak mahsur kaldı. Arkadaşları sıkışan kişiyi kurtarması için ekiplere haber verdi.
5: Biraz kaygan oradan sonra. Çok az aşağıya kadar.
3: AFAD ve itfaiye saatlerce çalıştı.
6: Şu kamerayı bir salalım bakalım.
3: Ekipler mağaranın yaklaşık 60 metre derinliğine indi.
6: Baksana buna abi, hep yosun.
3: Ancak umutlu bekleyiş acı haberle son buldu. Mahsur kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
7: Nasıl abi?
8: Nasıldı?
3: Mağarada yapılan incelemelerde ise tehlikenin boyutu ortaya çıktı. Kayaları parçalamak için kullanıldığı değerlendirilen, patoz ismi verilen kaçak kimyasal patlayıcılar olduğu tespit edildi. İçerideki patlayıcılar ekiplerin çalışmalarını da zorlaştırdı.
9: Şeye bakma abi. 1, 2, 3.
3: Olayla ilgili inceleme sürüyor.
10: Efendim, bültenimize sıcak bir gelişmeyle daha devam ediyoruz. Ekrana getirmiştik, Çankaya Belediyesi'ne bugün yolsuzluk operasyonu yapılmıştı. CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Güner önce İstanbul'a, ardından da Ankara'ya geldi. Gelir gelmez de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Şimdi Güner'in ifade işlemleri için emniyete götürüleceği bilgisi geldi. Efendim, tekrar edelim. Bültenimizde ekranlarınıza getirmiştik. Çankaya Belediyesi'nde bugün yolsuzluk operasyonu yapılmıştı. CHP'li Başkan Hüseyin Can Güner yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Güner önce İstanbul'a, ardından Ankara'ya geldi. Gelir gelmez de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner ifade işlemleri için emniyete götürülecek. Efendim, son dakika gelişmesinde sizlere böylece aktarmış olalım ve sıradaki haberimize geçelim. Efendim, şarkıcı Güllü Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu. Ölmeden önceki yeni görüntüsü ortaya çıktı. Doğum günü kutlayan Güllü'nün oldukça neşeli ve keyifli olduğu görüldü.
11: Seni rüyamda görsem.
3: Sevdiklerine sarılıyor, şarkı söylüyordu. Doğum günü kutlayan şarkıcı Güllü'nün ölmeden önceki neşeli halleri bir kez daha yürekleri dağladı. Şarkıcı Güllü Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
12: Şimdi eğilir zaman.
3: Olay anında kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti tüm oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti. Sultan itirafçı olmuş, olayın seyri değişmiş. 78 gün sonra kızı Tuğyan kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
13: Bir şey söyleyecek misiniz?
3: İddianamenin yakında tamamlanması beklenirken Güllü'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı.
11: Seni rüyamda görsem.
3: Arkadaşlarıyla birlikte doğum günü kutlayan Güllü'nün neşeli ve keyifli olduğu görülüyor. Ama bu mutlu kareler kısa bir süre sonra yerini acıya bıraktı.
11: Kalbimde yerin dolmaz, seni nasıl ararım?
10: Efendim, eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci ile ilgili uyuşturma soruşturmasında savcılığın istediği ceza belli oldu. İşte detaylar.
14: Tabii ki ne olursa olsun devam edeceğiz demiyoruz. Başarı odaklıyız.
3: Eski Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Savcılık kararını verdi. Savcılığın en dikkat çektiği delil, ikili arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp mesajları. İddianame tamamlandı. İki isim içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası talep edildi.
14: Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Tabii ki hayır. Kusursuz muyum? Tabii ki hayır. Suç işledim mi? Tabii ki hayır.
3: Dosyanın en çarpıcı bölümlerinden biri ise WhatsApp yazışmaları oldu. Savcılığa göre o mesajlar sadece uyuşturucu kullanımını değil, madde teminine yönelik iradeyi de ortaya koyuyor. İddianame artık İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde.
14: Devlet çağırırsa, nerede olursak oluruz, hemen gelirim. Verilemeyecek hesabımız yok.

0: Efendim, Rize'de yurt inşaatı kazasında istinat duvarı ve üstündeki yol büyük bir gürültüyle çöktü. Duvarın kağıt gibi yıkıldığı o korkunç anlar kameraya yansıdı.
1: Bir anda yer yarıldı, asfalt çöktü. Bu araba saniyelerle faciadan kurtuldu. Yurt inşaatında yapılan temel kazısı zeminin dengesini bozdu.
2: 1000 kişilik yurt inşaatı çalışması sırasında maalesef arkasında bulunan bir karataş duvarımızda bir çökme oldu.
1: Yer altından gelen o kırılma sesi ve ardından peş peşe çökmeler. Önce istinat duvarı çöktü, sonra da üstündeki yol.
2: Elhamdülillah ki hiç kimseye bir şey olmadı.
1: Asfalt adeta ikiye ayrıldı. Ekipler oradaydı. İlk endişe doğal gaz attıydı. Olası bir patlama ihtimaline karşı gaz akışı hemen kesildi. Ama tehlike geçmemişti. Toprak hala hareket ediyordu. Risk altındaki 3 bina boşaltıldı. Şimdi gözler toprağın neden hareket ettiğini ortaya çıkaracak teknik raporda.
0: Hatay'da marketten alışveriş yapan bir çocuk evine giderken dehşeti yaşadı. 3 metrelik bir kuyuya düştü. O anlar kameralara da yansıdı.
3: Çocuğun biri evine doğru gidiyordu bisikletinle beraber.
1: Ama dehşeti yaşadı. 3 metrelik kuyuya böyle düştü. Küçük çocuk marketten alışveriş yaptı. Evinin yolunu tuttu. Ancak önündeki tehlikeyi fark edemedi. Bir anda 3 metrelik kuyuya düştü.
3: Önce buraya yine koyun düştü. Bu sefer de çocuk düştü.
1: Sesleri duyan vatandaşlar hiç düşünmeden yardıma koştu. Zamanla yarış başladı. Dakikalar içinde küçük çocuk düştüğü kuyudan çıkarıldı. Facia vatandaşların dikkati sayesinde ucuz atlatıldı. Küçük çocuk olaydan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Tedavisinin ardından bölgeden ayrıldı.
0: Sevgili izleyenler, kar maskeli bir saldırgan gece saatlerinde kapalı kuyumcuya gelerek peş peşe ateş açtı. Silah tutukluluk yapınca kaçan şüpheli çok geçmeden yakalandı. Aynı gün kuyumcunun da tartıştığı 17 yaşındaki bir genci bacağından vurduğu ortaya çıktı. Kuyumcu da gözaltına alındı.
1: Yüzünü kar maskesiyle gizledi. Gece saatlerinde kuyumcuya geldi. Silahını çıkardı. Kapalı iş yerine peş peşe ateş açtı. Saldırganın silahı tutukluk yapınca koşarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurşunlardan biri kuyumcunun kepengini deldi. Cama isabet etti. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ancak soruşturmada bir başka silahlı olay da ortaya çıktı. İddiaya göre aynı gün 4-5 kişilik bir grup kuyumcu dükkanının önüne geldi. İş yeri sahibi NK ile grup arasında tartışma çıktı. Tartışmada kuyumcu gruptaki 17 yaşındaki MS'yi bacağından vurdu. Kuyumcu da dükkanına saldırı düzenlenince gözaltına alındı. Polis şimdi gündüz yaşanan silahlı olayla gece kuyumcuya düzenlenen saldırı arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
0: Aksaray'da iki şehir eşkıyası çocukların oynadığı oyun parkına motosikletle girdi. Bu sözde eğlence onlara pahalıya patladı.
4: Buraya çıkıyor.
1: Oyun parkına motosikletle girdiler. Çocukların eğlence yerini kendi şovlarına alet ettiler. Bu sözde eğlence onlara pahalıya patladı. İki maganda çocukların oynadığı parka motosikletle girdi. Yaptıkları pes dedirtti. Kaydırak ve köprülere çıktılar. Onları görenler şoke oldu. Oyun parkına zarar veren magandaları cep telefonuyla kayda aldılar. Sanal medyada tepki çeken görüntü üzerine ekipler harekete geçti. İki şehir eşkıyası yakalandı. Ehliyetlerine ve motosikletlerine el konuldu. 146 bin lira para cezası kesildi.
0: Efendim, takıntılı olduğu genç kızı aylarca takip etti. Sokak ortasında defalarca bıçakladı. Telefonunu çalıp kaçtı. 18 yıl 8 ay hapis cezası alan sanık serbest bırakılmıştı. Ancak tutuklamaya yönelik yeniden yakalama emri çıkarıldı.
5: Genç kızı aylarca takip etti. Sokak ortasında defalarca bıçakladı. Yetmedi, telefonunu çalıp kaçtı.

0: İddiaya göre 17 yaşındaki sanık 5 ay boyunca ısrarla takip ettiği 18 yaşındaki Betül Ç'ye sokakta saldırdı. Genç kızı defalarca bıçakladı. Cep telefonunu çalarak kaçtı. Sanık Ç'de Bornova'da saklandığı evde yakalandı. Tutuklanan sanık kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla yağma suçlarından toplam 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak istinaf mahkemesi kararı bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Tahliye kararına İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Dosyadaki kamera kayıtları, kriminal raporlar, olay yeri tutanakları ve tanık beyanları yeniden incelendi. Tahliye edilen sanık hakkında tutuklamaya yönelik yeniden yakalama kararı çıkarıldı.
1: Efendim, asrın felaketinde enkazdan sağ kurtulan bir adam 40 aydır yaşadığını kanıtlamaya çalışıyordu. Sonunda çabaları sonuç verdi, ölmediğini kanıtladı.
2: Şimdi 6 Şubat'tan beri ölü olarak gözüküyordu.
3: 40 ay boyunca ölmediğini kanıtlamaya çalıştı. Sonunda amacına ulaştı. Hata düzeltildi. Yaşadığını kanıtladı.
2: Artık ben de herkes gibi sistemde yaşıyorum.
3: Asrın felaketinde depreme 3. kattaki evinde yakalanan 39 yaşındaki Ahmet Artan, enkazdan kurtarılıp hayata tutunmuştu. Hayatını kaybeden bir vatandaşla soy isimleri ve baba isimleri aynıydı. Ahmet Artan depremde ölen vatandaş yerine sisteme ölü olarak kaydedildi.
2: 4 yıl dilek olayı. Ciddi anlamda çok zorluklar yaşadım.
3: Hastanelerden randevu alamadı. Ehliyetini yenileyemedi. Çünkü o yürüyen bir ölüydü.
2: Kim arkadaş güldü, işte kalsın bırak ölü olarak kal diyorlar ama öyle bir şey değil.
3: 40 ay sonra sistemsel hata düzeltildi. Artık ölü değildi. Rahat bir nefes aldı.
2: Benim normalde 23 Ocak doğum günümdü. Bundan sonra 10 Temmuz diye tarihe geçecek inşallah.
3: İlk işi ise randevu almak oldu.
2: İlk yaptığım şey gittim randevu bile aldım. Normal bir randevu alıyorsun. Ona bile mutlu oluyorsun. Sonuçta ben de o randevu alabilmek için 4 yıl bekledim.
1: Efendim, bir anne yazlıktan döndüğünde oğluna sarılacağını düşündü ama onu kapının önünde cansız bedeniyle buldu. Bursa'da yaşanan acı olayda annenin feryadı yürekleri dağladı.
0: Oğlunu kaybetti, feryadı yürekleri yaktı. 51 yaşındaki Rıza Özgür, annesi yazlıkta olduğu sırada evine geldi. Kapıyı açmak üzereyken ayağı kaydı. Merdivenlerde dengesini kaybetti. Başını sert şekilde basamaklara çarptı. Kimse yaşanan olayın farkına varamadı. Sabah olduğundaysa korkunç gerçek ortaya çıktı. Komşuları Rıza Özgür'ü merdivenlerde hareketsiz halde görünce ekiplere bildirdi. Acı haber kısa sürede annesine ulaştı. Olay yerine koşan annenin oğlunun cansız bedeni başındaki gözyaşları ve feryadı yürekleri dağladı.
1: Efendim, 22 yaşındaki tıp öğrencisi Yaren Mercan, alkolü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Tutuklanan sanığın ikinci duruşması görüldü. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kaza anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken Yaren'in dosyası ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
3: ...22 yaşındaydı. Tıp fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi. Alkollü sürücünün karıştığı kazada hayattan koparıldı. Kaza anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaren Mercan motosikletiyle ilerliyordu. Kadir Efe'nin kullandığı otomobil motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle genç kız metrelerce savruldu. Ağır yaralanan 22 yaşındaki tıp öğrencisi kazadan bir gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kadir Efe gözaltına alındı. Sürücünün 1.05 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Tutuklandı. Alkollü sürücü ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bilirkişi raporlarındaki görüş ayrılıkları nedeniyle dosyanın Adli Tıp Genel Kurulu'na gönderilmesine karar verildi. Duruşma ertelendi.
1: Efendim, 7 yıllık evliliği bitti, boşandım, kurtuldum yazdırdı. Cami çıkışında 1500 kişilik

0: lokma dağıttı. 20 yıllık lokma ustasıysa ilk kez boşanma kutlaması için lokma döktüğünü söyledi.
1: Daha önce eşimden boşandım. 7 yıl şiddeti geçirmişti kendime. Çok mutluyum.
2: Boşanma kararı çıktı. 7 yıllık evliliği bitti.
1: Ben kurtuldum. Kurtulamayan tüm erkeklerimizin Allah yardımcısı olsun.
2: Oysa soluğu cami çıkışında aldı. 1500 kişilik lokma döktürdü.

0: Çocuklarımı göremiyorum. Nafakalarımı ödüyorum. Cirayaya veriyor. Ben kurtuldum. Kurtulamayan tüm erkeklerimizin Allah yardımcısı olsun.
1: Let tabelaya da boşandım kurtuldum yazdırdı.
0: Nafakalarımı ödüyorum. Cirayaya veriyor. Ben kurtuldum.
1: Eskişehir'de yaşayan Kerem Soran 7 yıllık evliliğini yaklaşık 10 ay önce sonlandırdı.
0: Çok mutluyum. Çok mutluyum.
1: Ama günün en şaşkın ismi 20 yıllık lokma ustasıydı.
2: 20 yıldır yapıyoruz. İlk defa da böyle bir şey başımıza geldi. Geçmiş olsun mu diyelim, hayırlı olsun mu diyelim artık. 21 kişilik de açacağız.
3: Efendim, Didem Ceren ikinci kez yüz nakli oldu. Öve öve bitiremediği Güney Koreli doktorlara bu kez açtı ağzını, yumdu gözünü.
4: Çok değişik bir deneyim yaşıyorum. Hatalarını söylediğim için beni cezalandırmaya çalışıyorlar. Çünkü daha çok kurbana ihtiyaçları var.
1: Yüz nakli yaptırmış, 15 saatlik operasyon geçirmişti. Yeniden bıçak altına yatan Didem Ceren, bu kez öve öve bitiremediği Koreli doktorlara tepki gösterdi.
4: Hepsini insan hakları mahkemesinde dava edeceğim.
1: Didem Ceren geçtiğimiz aylarda Güney Kore'de yüz nakli ameliyatı olmuştu. Gelen kötü eleştirilere sık sık tepki gösteriyordu.
4: Bebeksiyim, bak sabah uyanır uyanmaz da böyle bebeksiyim.
1: Ameliyatı yapan Koreli doktorları övüyordu.
5: Yüz germe yaptık ve Kore'deki doktorlar senin doğal mimini bozmadan çalışacak teknikler kullanıyorlar.
1: Ama revizyon, yani düzeltme işlemi için yeniden bıçak altına yatan Ceren bu kez öfkeliydi.
4: Dışları güzel ama şeytan olan içleri, şeytan. Şu hemşireyi bana nasıl kakaladılarsa öyle bir kölelik.
1: Yaşadığı mağduriyeti gözyaşlarıyla anlattı.
4: Umarım artık siz bitirdikten ben mükemmel bir insanım.
3: Efendim, Bursa'da sokak ortasında başlayan silahlı hesaplaşma acı sonla bitti. 26 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
6: Takip etti, silahını çıkardı, ateş etti. Ama ıskaladı. Karşısındaki kişi de silahlıydı, o ıskalamadı. İşte böyle kurşuna dizdi. Anlaşmazlık yaşadığı kişiyi öldürmek isterken hayatını kaybetti. Burası Bursa, tarih 15 Haziran. Aralarında anlaşmazlık olan Oğulcan Dinç ile F'de sokakta karşı karşıya geldi. Önce Dinç silahını çekti, peş peşe ateş etti. F'de de silahla karşılık verdi. Oğulcan Dinç yere yığıldı. 26 yaşındaki genç 25 gün yaşam mücadelesi verdi ama olmadı. Onu hayattan koparan F'de ise tutuklandı.
3: Efendim, yol verme tartışmasında bir kişi araçtan indi, bir anlık öfkenin faturası 180 bin lira ceza oldu.
7: Sen görmüyor musun beni orada? Görmüyor musun beni? Sen görmüyor musun oğlum, burası yol. Sen benim kafamı kıracaksın ha? Sen gel buraya.
6: Yol verme tartışması çıktı, otomobilden inmenin faturası ağır oldu.
7: Sen görmüyor musun oğlum, burası yol.
6: Bir kamyon şoförü geri manevra yapıyordu. Otomobil sürücüsü korna çalarak tepki gösterdi. Öfkeli sürücü kamyonun yanına yaklaştı. Şoföre bağırmaya başladı.
7: Sen görmüyor musun beni orada? Görmüyor musun beni?
6: Gerilim tırmandı. Otomobildeki yolcu aşağı indi. Kamyona tırmandı.
7: Sen görmüyor musun oğlum? Burası yol.
6: Görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Kadın yolcu tespit edildi, 180 bin lira ceza yazıldı.
3: Elazığ'da 4 yaşındaki çocuk misafirliğe gittiği teyzesinin evinin ikinci katından düştü. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar kartonlarla çocuğa bakın nasıl siper oldu.
6: Dört yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü. Yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Misafirliğe geldiği teyzesinin evindeydi. Camdan aşağı düştü, ağır yaralandı. Vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar yerde yatan çocuğun başından ayrılmadılar. Güneşten etkilenmemesi için ellerine aldıkları kartonlarla siper oldular. Küçük çocuğu gölgede tutmaya çalıştılar. 4 yaşındaki çocuk ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

0: şimdi yaşam mücadelesi veriyor.
1: Efendim şimdiden sıcaklardan bunaldık ama yaz daha yeni başlıyor. Aşırı sıcaklar yola çıktı. Bugünden itibaren sıcaklık 3-4 derece artacak.
2: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
3: Gerçekten çok sıcak, yandım yani.
4: Fazla nemli, baydırıcı bir hava var.
5: Ama daha sıcağı yola çıktı, yaz yeni başlıyor.
6: İstanbul aşığıyım, havalar çok güzel, insanlar çok güzel.
7: Evlerde de durmuyor, iş yerlerinde de durmuyor efendim.
6: Şu ana kadar sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Bakın bugün İstanbul 28 derece gözüküyor. Ancak nemle birlikte hissedilen sıcaklıksa 35 dereceye ulaşıyor. Ancak bu sıcağı daha aldanmayın çünkü daha da kavurucu sıcaklar yolda.
4: Bunun daha ne kadar sıcağı olacak merak ediyorum.
6: Nereye gidecektik?
4: Datça.
6: Biraz serinleriz denizde.
4: Evet evet.
3: Yakında Antalya'ya gideceğim. Güzel bir yaz olacağına inanıyorum.
6: Uzmanlar bu ayın ikinci haftasına dikkat çekiyor. Özellikle ayın 17'sinden sonra kavurucu sıcaklar bizleri resmen bunaltacak.
8: Hiç sevmediğim bir şey, hiç sıcak sevmiyorum zaten. Eski o bunaltıcı sıcaklar yok sanki bu sene.
7: İstanbul'da yüzmeye gidiyoruz evet.
6: Nerelere gidiyoruz?
7: Sahile Kadıköy tarafına gidiyoruz.
6: Peki yurdun diğer bölgelerinde hava nasıl olacak?
5: Ordu ve Giresun'da kuvvetli sağanak etkili olacak.
9: Biraz daha soğuk olmasını istiyorum.
8: Yağmursuz zaten iklim değil, ben yağmur insanıyım zaten.
1: Efendim Engin Polat'ın kuzeni Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Acısını yaşayan Engin Polat sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuzenini andı.
10: Hep seni arıyor, neredesin sen?
5: Arka planda neredesin sen türküsü, ekrandaysa hayatın en acı gerçeği her vedanın sonradan anlaşılmasıdır sözü. Engin Polat hayatını kaybeden kuzeni Can Polat'ı işte böyle andı. Takvimler 3 Haziran'ı gösteriyordu. Polat ailesinin uzun yıllardır korumalığını yapan Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
11: Alır buraya polis, ambulans, Can Polat'ı vurdular.
5: Yaşanan acı olayın ardından Polat ailesi yas sürecine girdi.
12: Arkadaşlar ben artık yaşayamıyorum. Bakın ben artık gerçekten yaşayamıyorum.
5: Psikolojik olarak zor günler geçiren Polat bir süre hastanede tedavi gördü.
13: Duygulandım tabii oğlum, yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes'cim, kolay değildi.
5: Taburcu olduğu gün Engin Polat umut dolu bir cümle kurmuştu. Umarım evimizin huzuru sana şifa olur. Ama belli ki Can Polat'ın bıraktığı boşluk hala dolmadı. Engin Polat bu kez sanal medya hesabında Neredesin Sen türküsü eşliğinde yaptığı paylaşımla acısını takipçileriyle paylaştı.
10: Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
1: Efendim AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya'nın ibadete açılmasının 6. yılında bir gençlik yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe katılım oldukça yoğundu.
14: İstanbul'da benim ilk günüm ve bu duygusal anı görmek benim için çok büyük bir şeref.
5: On binlerce genç tek yürek oldu. Ayasofya için yürüdüler. AK Parti Gençlik Kolları Ayasofya'nın ibadete açılmasının 6. yılında bir gençlik yürüyüşü ismiyle program düzenledi.
15: Bugün Ayasofya meydanını hınca hınç dolduran kıymetli genç arkadaşlarım, zaman bizdedir ve mekan bize emanettir.
5: Binlerce genç Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi önüne kadar yürüdü.
16: Beyazıt Camisi'nde akşam namazı ardından Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Meydanı'na yürüyüşümüzde hamdolsun.
5: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir katılımın her sene katlanarak arttığını söyledi.
16: Geçen senekinden daha coşkulu ve daha kalabalık bir şekilde milletimizin bu anlamdaki sevincini yansıtıyoruz.
17: Ayasofya bizimdir ve bizim kalmaya devam edecektir.
1: Efendim Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne deniz altından doğal gaz taşınacak. İki ülke arasında boru hattı için mutabakat imzalandı.
18: Dün su geldi. Bugün doğal gaz geliyor. Türkiye varsa güven vardır. Türkiye varsa güç vardır.
0: Türkiye'den Kuzey Kıbrıs.

0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne denizin altından doğalgaz taşınacak. İki ülke arasında doğalgaz boru hattı için imzalar atıldı.
1: Yeni bir tarihi adım atıyoruz. Dün su geldi. Bugün doğalgaz geliyor.
0: Mutabakat zaptını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la KKTC Başbakanı Ünal Usta imzaladı.
1: Enerjide güçlü bir altyapıyı oluşturacağız.
0: Boru hattı KKTC'nin enerji arzı güvenliğini güçlendirecek. Elektrik üretim maliyetlerini düşürecek, sanayi ve turizme katkı sağlayacak. Hattın inşasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Projenin 2 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
1: Enerji güvenliktir, kalkınmadır, üretimdir, rekabet gücüdür.
2: Efendim, ekran başından ayrılmayın. Bizler şimdi kısa bir araya gidiyoruz, ancak aranın ardından haber bültenimize devam edeceğiz.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Beyefendi.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç, içeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı, dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Palmolive duş jeli 129 lira.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Ha! Maydanoz.

0: MaxiFit.
1: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
2: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
2: Size Fuzul uyar.
5: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.

0: Domestos'ta yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
1: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
7: Alarko Klima, gerçek konfor.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Profilo'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye. Oh.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi
2: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
3: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
4: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
5: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor, seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: Tipsy Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium'a özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Sütaş ayran, sütaş
12: ayran. Döneri gördüğün an
13: bir de sütaş ayran.
12: Gelsin sütaş ayran.
14: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
15: Kız peşindeyim.
14: Oo.
15: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
14: Kısa yoldan gitmeyi seversin.
16: Dur konuşuyorduk. Bu ne hız?
17: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
14: Hep önde olacaksın değil mi?
15: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
18: Benim bankam iş bankası.
19: Getir Büyük'te hafta sonu fiyatlar net. Bu hafta sonu yüzlerce üründe fiyatları 50, 100 ve 200 liraya sabitledik. Siparişini ver, net fiyatları kaçırma. Getir,
20: bir mutluluk getir. Engin
21: Can. Dedeciğim.
20: Yoksa sen de mi bonus doldun?
21: Bonus kıllı.
20: Ne?
21: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
20: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
21: Nerede ne harcıyor bilim de dedin. Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
20: Yıkıldın mı şu an?
21: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
22: Çocuğunuzun bonus kıllı ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
23: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
24: Sevgili izleyenler, yaşı küçük bir hırsız tarihi bir camideki halıyı çaldı. Kısa sürede yakayı ele veren hırsızın suç makinesi olduğu ortaya çıktı.
25: Tarihi camideki halıyı çaldı. Yaşı küçük hırsızın suç dosyası kabarık çıktı. Akşam saatleriydi. Bu hırsız tarihi camiye girdi. Kadınlar bölümüne yöneldi. Girişteki halı hedefindeydi. Topladı. Sonra da böyle uzaklaştı. Cami görevlileri halının yerinde olmadığını görünce polisi aradı. 18 yaşından küçük hırsız tespit edildi. Yakalandı. Şüpheli tam bir suç makinesiydi. Tutuklandı.
24: Efendim, karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan Ufuk Özkan kötü günleri geride bıraktı. Sık sık ailesiyle bir araya gelen oyuncu işinin başına döndü. Reklam filmiyle sevenlerinin karşısına çıktı.
25: Sağlığına kavuşan ünlü oyuncu soluğu sette aldı. Yeni reklam filmiyle hayranlarının

0: karşısına çıktı.
1: Yok artık. Dün bu akşam değil miydi?
2: Evlenmekten vazgeçti çikolatam.
0: Karaciğer yetmezliğiyle savaşan oyuncu Ufuk Özkan'ın eski set arkadaşı Salih Kıvırcık Umut olmuş. 11 saatlik operasyonun ardından yeniden sağlığına kavuşmuştu.
3: Ve bütün hastalıkların maalesef o marşa bastığı yer üzüntü ve stres. Amansız bir hastalığınız olmadıkça arkadaşlar hayatta hiçbir şey için üzülmeyin.
0: Taburcu edilen ünlü oyuncu soluğu evinde almış. Ailesiyle işte böyle fotoğraf paylaşmış.
4: Hiç yakıştıramadım size. Nasıl yaparsınız bunu ya?
0: Ünlü oyuncu bir mobilya şirketi için kameraların karşısına geçti. Eski rol arkadaşıyla birlikte reklam filminde oynadı. Sağlığına kavuşan oyuncunun işinin başına dönmesi hayranlarını mutlu etti.
5: Efendim, erken teşhis, zamanında tedavi, önlenen her hastalık. Hem bireyin yaşam kalitesini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Peki sağlık harcamaları maliyet mi, yatırım mı? İşte yanıtı.
6: Evet, özel hastaneler çok pahalı.
0: Sağlığa ayrılan bütçe
7: stratejik bir hamle olarak görebiliriz bunu.
0: İlk bakışta bir maliyet gibi görünse de uzmanlara göre aslında geleceğe yapılan en önemli yatırımlardan biri.
8: Ya bence olması gereken bir şey zaten.
0: Çünkü erken teşhis, zamanında tedavi ve önlenen her hastalık hem bireyin yaşam kalitesini artırıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor.
7: Ben sağlık harcamalarını bir harcama ya da bir harcama kalemi olarak görmüyorum. Bu bir maliyet kalemi değil çünkü. Esasında bu insanımıza ve ülkemize yapılan bir yatırım. Çünkü sağlıklı bireyler, sağlıklı toplumlarda ekonomik olarak da çok daha sağlıklı bir sonuç getirir beraberinde. Ve sağlıklı bireyler olduğunda da sağlık sistemi üzerindeki yük de azalır.
0: Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar birçok sektörü doğrudan etkiliyor. Peki ilaç sektörü bu süreçten nasıl etkileniyor?
7: Sonuçta ilaç sadece bir ürün değil. Çoğu zaman bir hasta için umut, çoğu zaman bir hasta için hayat kalitesi ve bazen de hayata tutunmanın en önemli aracıdır.
5: Efendim, bu haberle noktalıyoruz bültenimizi, ancak yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bizler Beyaz TV ekranlarında inşallah yeniden Beyaz Ana Haber diyeceğiz efendim. Hoşça kalın.
9: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: Soldan üçüncü.
1: Jean-Louis Schlesser muhteşem arabasıyla depara kalktı. 10 numara, 10, Zidane gibi.
0: 30 metre solda frene bas.
1: 98 ve 99 dünya ralli şampiyonu. Paris-Dakar yarışının galibi olan ekip.
0: Sola, son hızda. Neyin var senin? Gaza bassana. Neredeyse bizi biçecekler. Arkadaki canımızı okuyacak. Sana dikkat et dedim.
2: Neden selektör yapıyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi?
0: Hayır. Bir taksi.
3: Kenara çekil. Benim acil işim var. Bu yol olduğundan emin
4: Korkmayın,
3: misiniz?
4: Burası kestirme.
3: Kestirmeymiş.
0: Bir taksinin seni geçmesine izin mi verecek?
2: Şimdi görürsün.
3: Olamaz, sizden özür dilerim. Bir turist yolu tıkamış.
4: Bence o bir yarış arabası ve çok güzel gidiyor.
3: Yok canım, tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki?
0: Arkamızda bir taksiyle gitmek bize yakışmıyor.
2: Merak etme, şimdi ondan kurtulurum. Lanet olasıca ne yapıyorsun?
3: Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin.
4: Sizce niye yol kenarında bunca insan var? Bunlar niye toplanmışlar?
3: Çünkü tatil zamanı bayım.
4: Tabii tatil zamanı, evet.
1: Numara 10 geliyor. Ama bu kesinlikle Schlesser değil. Bu bir taksi. Numarasını da alamadım. Yarışmada böyle bir araba yok.
3: Dakika 25 saniye. İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi?
5: Kim için doktor lazım?
4: Onun için. Suyu geliyor.
5: İzninizle. Ama siz doğurmak üzeresiniz.
6: Ne yani? Yün ördüğümü mü sanmıştım?
5: Alet çantamı getirin, onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız.
3: Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız?
5: Suyu geliyor.
3: Suyu geliyormuş.
5: İtin, itin, itin.
3: Evet, buyurun, ne istemiştiniz?
7: Ben ailemle yemek yiyeceğimizi unuttum. Yarım saat geciktin hayatım.
3: İşim biter bitmez oradayım.
7: Seni babamla tanıştırmak için tam 6 ay bekledim. Oysa sen geziyorsun, değil mi?
3: Gezmiyorum. Acil bir durum var. Çok acil.
7: Ya benim ailemle tanışmak acil durum değil mi?
3: Lütfen olay yaratma Lili.
7: Annemin bifteği pişti. Babam salonu arşınlıyor. Acele etme, kahve içmeye yetişirsin.
3: Daha erken gelemem. Burada takılıp kaldım işte.
7: Nasıl takıldın? O bağıran kim?
3: Bir kadın. Evet, başkası
7: Anırsa
3: değil.
7: Anırsa bile bir kadının sesini tanırım ben. Ne yapıyorsun?
3: Hiç, sadece izliyorum. Bak, sandığı gibi değil. Yanlış anlama. Sana anlatacağım.
7: Bağırdığını duyuyorum. Doğru söyle. Yoksa tanıdığın biri mi? Ha? Söyle bana.
3: Hayır, değil. Ben de tanımıyorum. Onu ilk kez görüyorum. Yemin ediyorum.
6: Evet. Hissediyorum.
7: Benimle alay mı ediyorsun sen? Ben seni beklerken sen... Gönül eğlendiriyorsun ha, öyle mi?
3: Suyu boşaldığı için bağırıyor. Hem kocası da yanında, merak etme. Hiçbir şey yok.
7: Kocası da mı var?
3: Hayır, olamaz. Birinin durumu anlatması lazım. Ben başaramayacağım. Lütfen gelin siz anlatın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen.
4: Anlamam bayan, ben kocasıyım ve inanın bana çok muhteşem bir şey.
3: Dinle Lili. Dinliyor musun?
7: Bana şu adamın adını söyle, onu öldüreceğim çünkü.
3: Sen onu aldırma. Şu anda şok geçiriyor. Sana doktoru vereyim mi? Ne dersin?
7: Bir de doktor mu var?
3: Yemin ederim doğru söylüyorum. Şu anda doğum yaptırıyor. Bir bebek. Yemin ederim. Bir bebek doğuyor şu anda.
7: Bebek mi?
3: Evet. İşte başı göründü. İşte artık çıkıyor.
7: Bir de çocuğun mu oluyor?
3: Hayır, benim değil.
8: Bana hiç benzemiyor. Her tarafı buruşuk. Çok ihtiyar birine benziyor. Muhteşem bir şey ama.
9: Bana benziyor.
7: Yalan söylüyorsun.
10: Lütfen beni dinle. Bir erkek
8: bir hamile kadın aldım. Şu anda doğurdu. Takside doğurdu ve arka koltuğumu berbat etti. Lütfen vurmayın zavallı bebeğe. Yazık değil mi ona? Sonra konuşuruz hayatım. Lütfen daha sonra ara beni.
9: Çok güzel.
7: Bundan sonra gideceğin tek doğum benimki olsun hayatım.
8: İstersen seni burada beklerim. Bu kliniği beğendim. Çok iyi çalışıyorlar.
7: 10 dakika sonra evde ol.
8: Umarım ikizi yoktur. İşiniz bitti mi? Benim acelem var da hadi artık gitmem gerek.
11: Ne oldu? Yoksa arkadaşının bir sorunu mu çıktı?
7: Önemli değil. Acil bir durum varmış hastanede. Zor bir doğum olmuş da.
11: Onlar daima hayat kurtarırlar. Saygı duymalıyız. Tamam mı canım?
9: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun.
3: Biliyorum.
9: Teşekkür ederim.
3: Rica ederim.
9: Sağ olun. Tüm kuralları içe saydınız. Umarım ehliyetinize el koymazlar.
3: Hayır, koyamazlar çünkü ehliyetim yok.
9: Ciddi misin?
12: Size bu ehliyeti verirken büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Bravo. Bu zor sınavı geçmeyi başardınız.
13: Emin misiniz?
12: Gayet tabii.
13: Yani gerçekten içiniz rahat mı? Baskı yapmış olmayı
12: istemem. Hayır, kararımdan eminim. Kesinlikle ehliyeti aldınız.
13: 27. kez sınava girdiğim için ehliyet vermiyorsunuz, öyle değil mi?

0: 100 kere de girseniz bir şey değişmezdi. Artık hazırsınız. Hem de kesinlikle hazırsınız.
1: O zaman kabul ediyorum.
0: İşte bu çok güzel.
1: Tamam, şimdi buradan çıkacağım.
0: Hayır, hayır.
2: Hayır, hayır, hayır, lütfen.
0: Siz hiçbir şey dokunmayın. Ben hallederim. Tamam, bırakın. Sakın dokunmayın, kıpırdamayın.
2: Bayım, bayım, lütfen buraya gelin. Lütfen buraya gelin.
1: Tamam, tamam, oraya gideriz o zaman. Artık ehliyetim
0: evet,
1: var ama.
0: Evet, evet, tamam. Evet, evet, ama yine de sakin ol. Yavaşça. Tamam. Ehliyetin elinde. Şimdi eve yürüyerek gideceksiniz. Tamam mı? Lütfen.
1: Tamam, anlıyorum. Daha sonra sizinle görüşmek istiyorum. Sizi ararım.
0: Hayır, hayır, hayır. Hayır, önümüzdeki günlerde burada olmayacağım. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Paris'e transfer oldum.
1: Aa, bu ayrılık hediyesi yani, öyle mi?
0: Evet, sizi gerçekten çok seviyorum da.
1: Tamam. Anladım. Bir oto dergisi verir misiniz?
2: Hayır, hayır, hayır. Para istemem. Bu benden.
3: Anne geldi işte. Anne.
4: Ne? Kim geldi? Kim? Evet.
3: Nerede kaldın hayatım? Çok
5: özür dilerim. Bir daha olmayacak.
3: Yemekte dikkatli olmazsan bir dahası da olmaz. Babam hata affetmez.
5: Böyle konuşma. Babanın çok tatlı biri olduğuna eminim. Yoksa senin gibi güzel, mavi gözlü bir kızı olmazdı.
3: Yakında aklın başına gelir.
5: Her şey iyi gidecek. Ben babanı şimdiden seviyorum. O da beni sevecek. Umarım polis değildir. Polis değil, değil mi?
3: Hayır.
5: O zaman sorun yok. Hiçbir şey bundan beter olamaz.
3: Baba, sana arkadaşımı tanıştırayım, Daniel.
6: Demek doktorsunuz.
3: İyi şanslar, hadi.
5: Tanıştığımıza memnun oldum. Kızını sizden çok söz etti. Hep iyi şeyler söyledi tabii.
6: Kulağınız mı sağır yoksa cevap vermeyi mi sevmiyorsunuz?
5: Doktor değilim efendim. Yani henüz stajımı yapıyorum.
6: Kaçıncı yılınız?
5: Birinci. Yani ilk yılım bitiyor. İkinci yıla geçiyorum.
6: Demek ikinci yılınız. Hı? Oysa pek genç değilsiniz.
4: Edmond.
6: Ne Edmond? Ne var? Birliğe yeni katılanlar daima sorgulanır. Devam edin.
5: Haklısınız, genç değilim ama ben hep çalışmak zorunda kaldım. Ailemi geçindirmek ve öğrenim masrafımı çıkarmak için. 12 yaşında çalışmaya başlayınca insan erken yaşlanıyor.
6: Ne tür işler yaptınız?
5: Şu sırada şoförlük yapıyorum. Ambulans şoförlüğü. Bu yüzden geç kaldım. Klinikte işim vardı. İşler çok yoğundu. Bir gözüm yolda, diğer gözüm hep hastanın üzerinde.
6: Aynı zamanda iki şeyi yapmak, ikisini de iyi yapmamak demektir.
5: Bence öyle değil. Buna en iyi örnek sizsiniz efendim.
6: Öyle mi? Nasıl yani?
5: Madalyalarınızı görüyorum. Mesleğinizde çok başarılısınız. Kızınızı gördüm. Güzel, zeki ve iyi eğitim almış. Bu da sizin çok iyi bir baba olduğunuzu gösteriyor. Mükemmel bir babasınız. Sizi kutluyorum efendim. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için.
6: Ben de Cezayir'de ambulans kullanıyordum. 59 yılında. Bir gözüm yolda, diğer gözüm makineli tüfekteydi. Yaralıya sonra bakardım. Sağ kaldıysa tabii.
4: Edmond, biftek yeterince pişti. Sofraya oturalım.
6: Haklısın. Açlıktan ölüyorum. İleri!
3: Çok sevinme. Şimdi 3 saat Cezayir Savaşı'nı dinleyeceksin. Dayanıklılık testi.
5: Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Bana bir şey olmaz.
1: Canını yakmadım değil mi?
4: Hayır.
1: Sevindim. Çünkü kalça kemiğin incindi gibi geldi de. Galiba benimki.
3: Ara verelim mi?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Canını yakmamak için tuhaf pozisyonlara giriyorum. Şimdi geçer. Çabuk geçer. Hatta geçti bile.
3: Size masaj yapabilirdim. Ama madem geçmiş, kalsın. Ne dersin?
1: Yüzeydeki ağrı geçti ama derinde hala bir şeyler hissediyorum. Belki hafif bir masaj iyi gelir. Ne dersiniz? Bence güzel olur, öyle değil mi?
7: Şimdi herkes dinlesin. 5 dakika dövüş yapıp dersi bitiriyoruz. Hazır olun.
1: Eş değiştirmek ister misin hayatım?
3: Hayır, hayır, hiç gerek yok.
7: Başlayın.
1: Yani sana zarar vermek istemiyorum. Canın acısını istemem.
3: Çok düşüncelisin Emilien.

0: Nasıl? İstersen seni uyarıyorum ama judoya 4 yaşında başlamıştım ben, tamam mı? Sana iyi ders verebilirim. Bu haksızlık, bana öyle gülümseme çünkü gevşiyorum ben. Yani yolda sana saldıran biri sana dostça gülümsemez, öyle değil mi ha?
1: Hadi sumo güreşçileri, 5 dakika sonra patronun odasında toplantı var. Hadi. Ne oldu? Ne arıyorsun? Lenslerini mi kaybettin?
0: Ya evet, lenslerimi kaybettim ama hala suratını dağıtacak kadar görebiliyorum dostum.
1: Amacım yardım etmekti.
0: Uzun süredir mi judo yapıyorsun?
2: Hayır, bu benim sporum değil. Benim sporum başka.
0: Öyle mi? Senin sporun ne?
2: Karate. Çok daha etkili.
0: Benimki ping pong. Yani kavga da etkili değil ama ilkesi aynı. Doğan güneşin ruhu. Ay.
3: Telaffuzu kolay. İlkece kon. Aptal demek. Emilen gibi.
0: Teşekkür ederim.
3: Sonra Dişon. Bu da şey gibi. Üzerinize alınmayın Petra. Bu örnekti. Sonra şey. Hep beraber. Hep beraber.
4: Konuşana.
3: Japon.
0: Anlamı nedir peki? Söyler misiniz hocam?
3: Evet, merhaba demek. Bunu asla unutmayacaksınız, tamam mı? Çünkü bir saat sonra Japon Savunma Bakanı Marsilya'da olacak. Monsieur Tofu. Tumukuli, Topuchi, Topuchi, neyse. Biz ona Nyak diyelim. Nyak Tokyo'da buraya zirve için geliyor. 15 Temmuz'da Paris'te olacak. Güzel şehrimize geliyor. Niye biliyor musunuz? Neden geldiğini biliyor musunuz acaba?
0: Neden?
2: İf şatosunu gezmek için.
3: Öyle mi?
5: Belki Fransız yemekleri.
1: Cumartesi günkü maç için.
3: Çetelerle savaş eğitimi için.
0: Öyle mi?
3: Tabii. Japonların jacuzzi ile sorunu var. Yani yakuza ile. Evet. Artık hükümet yetkililerini bile kaçırıyorlarmış. Savunma Bakanı İngiltere ve Almanya'ya gitmiş. Şimdi de bize geliyor. Ne pahasına olursa olsun bu anlaşma imzalanacak. Onları Dünya Kupası'nda yendik. Bu kez de galip geleceğiz. İnce bir plan yaptım. Evet, şimdi onu açıklayacağım. Beni çok iyi dinleyin. İyi dinlediğinize eminim. Bu operasyonun adı... Operasyon Ninja!
6: Tam o sırada cephanemiz bitti.
7: Birden cephanemiz tükendi.
8: Bu çok normal tabii. Evet.
7: Evet, normaldi. Raymond'a döndüm. Oradaydı. Onu sarstım. Bana cephane lazım dedim. Tepki vermedi. Yine sarstım. Bu kez yana düştü. Evet. Ölmüştü. Evet.
8: Çok korkunç.
7: Birliğim ölmüş, zırhlı arabam yanmış, tersiz bozuktu. Kurşunum yoktu.
8: Peki ne yaptınız? Çok zor bir durum.
7: Dua ettim.
6: Aferin sana.
7: Çünkü beni ancak bir mucize kurtarabilir.
6: Ya işte mucize.
7: Hey, bu da ne? Bu da nesi böyle? Sen bak hayatım, ben meşgulüm.
6: Kırmızı telefon Edmond.
7: Kırmızı mı? İzninizle. Ben General Bertrand. Bertrand, siz misiniz? Niye bu telefonu kullandınız?
6: Çok dayanıklısın Daniel. Tatlı hak ettin.
7: Tanrım. Unutmuştum. Orada olacağım. Bu felaket.
6: Kahve için seni bekliyoruz.
7: Bir saate kadar dönerim.
8: Canım seni istiyor.
6: Bana 20 saniye izin ver.
7: Havaalanına çabuk.
8: 20 saniye çok zor geçecek.
7: Bu bir felaket.
2: Baba. Baba. İyi misin? Yaralı değilsin ya.
7: Hayır. Bu bir felaket.
8: Bunun durumu pek iyi değil.

0: Kötü görünüyor.
1: 15 dakika sonra alanda olmalıyım. Japon Savunma Bakanı'nı karşılayacağım. Bu bir felaket.
0: Ben sizi götürebilirim. Yolu biliyorum efendim.
1: 15 dakikada imkansız.
0: Bana güvenin general.

0: Kemerini tak baba.
1: Sizin ambulans bu mu?
2: Hayır, bu bir taksi. Kardeşimin bana ödünç verdi. Bana tatlı ayır.
0: Hatta iki tane ayırırım.
1: Hadi gidelim.
2: Derhal gidiyorum.

0: Bak, bu Cortex 500. Radarların Rolls Royce'udur. Düğmeyi çevirdiğin anda alıcı çalışır. Şimdi yola doğru yaklaş. Kolunu hafifçe şu yana doğru. Eski modelden başlasak belki daha iyi olur.
1: Burası otoban mı?
2: Az sonra oraya çıkacağız, merak etmeyin.
1: Sizi niye acil servise verdiklerini anladım. Bu bir felaket.
3: Şef, birini yakaladık.
4: Büyük bir tane. 306.
3: Özür dilerim ama bu 406. Üstelik de bence yeni değil.
4: Hayır, 306. Ama motoru güçlendirin. Sen haber ver.
3: Evet.
5: Beyaz bir taksi. Saatte 306 kilometre ile gidiyor.
3: Evet, 306 dedim. 306.
4: Evet, tam 306.
3: Tamam, hemen ilgileniyorum.
2: İyi misiniz general?
1: İşte o iniyor. Orada olmam gerek.
2: O zaman taktik değiştir.
1: Ne? Nereye? Bu yanlış
2: yol. Kestirme yol. Sıkı tutunun. Evet, gidiyoruz.

0: Piste kimliği belirlenemeyen bir araç var.
1: Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Yine bekleriz.

0: Komiserim, bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: He? Uçak sesinden duyamıyorum.
0: Dedim ki bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: Ben taksi istemedim. Ya sen Emilian?

0: ama bunu tanıyorum.
1: Dakika 30 saniye.
2: Muhteşem.
3: Bertie, takside ne işiniz var?
2: Aracımı kaybettim ama bu genç hayatımı kurtardı.
4: Konnichiwa!
0: Sizin dediğiniz şey.
5: Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
5: Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
5: Tanrı yardımcısı.
6: Konnichiwa.
5: Konnichiwa.
6: Konnichiwa. Burada olmaktan mutluyum. Beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum efendim.
5: Ben Gilbert. Sizi korumak tatil süresince kaldığınız sürece bizim bakanımız sizi tanıştırayım.
7: Aa, sevgili dostum. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
7: Ne büyük şeref.
8: Hoş geldiniz Sayın Bakan. Güvenlik Konnichiwa. Ekibinin bir üyesiyim. Ülkeye hoş geldiniz.
6: Demek Japonca biliyorsunuz.
8: Evet biraz. Belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Konnichiwa.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
9: Aralarından biri Japonca biliyor. Sarışın kız. Toshi'ye haber ver.
2: Tamam.
10: Anlaşıldı. Merkeze dönün.
11: Ver.
7: Şimdi hoş geldin kokteylimiz var. Şöyle bu.
5: Japonca bildiğini neden söylemedin bana?
8: Dosyamda yazılıydı. Vücut ölçülerimin altındaki satırda.
5: Aa, demek altını okumamışım.
2: Bakar mısınız? Sizden bir ricam var. Şu taksiyi görüyor musunuz?
0: Evet görüyorum.
8: Taksi?
5: İşim olmasa sizi almayı isterdim ama başka sefere, tamam mı?
0: Hep şanslısındır dostum.
5: Bu kim biliyor musun?
0: General Bertineau, Akdeniz bölgesi sorumlusudur.
5: Lili'nin babası.
0: Hadi yapma dostum.
5: Onlarla yemek yedim.
0: İnanmıyorum.
5: Askerlerden nefret eden ben bunu yaptım.
0: Polisleri de sevmiyordun ama benimle dostum.
5: Hala sevmem. Ve tek dostum sensin, inan bana.
0: Ama general seni sevmiş, kokteyle davet etmek için beni gönderdi. Davetlilerin yarısı asker, yarısı da polis.
5: Ama ben polisleri sevmem, bilirsin. Onlardan nefret ederim. Onlarla hiç işim
0: evet,
5: olmaz.
0: Evet, biliyorum. Aynı şeyler konuşulacak. Araba konuşulacak, futbol konuşulacak, kızlar Hı-hı. konuşulacak. Yabancılık çekmezsin dostum, merak etme. Muhabbet hep aynı olacak.
5: Korkmuyorum ki, utanıyorum sadece.
0: Daniel, General Lili'nin babasıysa bir gün senin kayınpederin olabilir, öyle değil mi? Davetini reddedersen hoş olmaz. Bunu zaten yapmamalısın dostum, beni dinle.
5: Evet, haklısın, sana katılıyorum. Ablamın adıdır. Bir tane daha içerseniz zararı olmaz. Pastalar güzel.
6: Şerefinize.
5: Merkezin yanındaki pastaneden aldık. Affedersiniz, siz bunu alın. Ben yenisini getiriyorum.
2: Gelin.
5: Affedersiniz, şimdi getiriyorum, merak etmeyin.
7: Çok içmesin. Anlaşmayı imzalamak için ayık olması gerekir.
5: Siz merak etmeyin Sayın Bakan. Bu işleri çok iyi bilirim. Amacım onu gevşetmek. Biraz sonra kıvamı gelir.
7: Planınız hazır değil mi?
5: O kadar çok tekrarladık ki herkes ezberledi. Biraz sonra ne olacağını biliyorum, tamam mı?
2: Hı? Kızım size anlatmıştı ama ben böyle birini beklemiyordum. Tıpta okuyorsunuz. Zeki ve beceriklisiniz. Alınmayın ama ben sizi daha hani nasıl diyeyim şey bekliyordum.
5: Sıradan biri mi?
2: Evet öyle. Ve bu kadar hızlı araba sürmenizi de beklemiyordum.
0: O benim tanıdığım en hızlı doktordur efendim.
2: Size minnet borcum var. Benden herhangi bir şey isteyin. Lili ile evlenmek dışında elbette. Teklifimin bir yıl garantisi var.
5: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim ki?
2: Gayet tabii. İzin sizin.
5: İzninizle.
2: Güle güle.
5: Emilen ninja operasyonu başlasın.

0: Petra, ona göz kulak olun lütfen.
1: Niye öyle dedi?
2: Polis dostlarınız olduğunu bilmiyordum.
3: Polis dostlarım mı? Özellikle bir tane.
2: Oysa şimdiki gençler polise ve askere karşı, otoriteye karşı baba imajını yok etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum?
3: Hastalar beni bekliyor. Gitsem iyi olacak.
2: 5 dakika kalın. İlginç bir şey göreceksiniz. Bakın, görüyor musunuz?

0: Japonlara satmayı
1: Fransa
0: deneyecekler.
1: için imkansız bir şey yoktur.
2: Dostlarım, size Kobra'yı sunuyorum. Özel imal edildi. Konuklarımızın güvenliği için gövdesi titanyum. Yan tarafları asla kurşun geçirmez. Önde ve arkada mermi dedektörleri var. Tekerlekler özel malzemeden Atas uydusu aracılığıyla merkezden kumanda ediliyor. Şimdi motora geçelim. Evet, mükemmel bir araç. Seyredin, buyurun. Şu anda karşınızda. Ninja!
0: V12 için sesi fena değil.
2: V12 sese duyarlıdır. Saatte 320 km yapar. Ayrıca çok ekonomik bir arabadır. Hiç durmadan 550 mil gider. Paris-Marsilya arası. Ön ve arkada ikişer, yanlarda 4. Toplam 8 tane hava yastığı var. Maksimum koruma sağlar. Bayanlar, baylar, bu araba Fransa gibidir. Onu kimse yok edemez. Hassas ayar yapmıştık. Ondan oldu. Normalken normal
3: başına
2: olarak çalışır. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen.
4: Hava yastıklarını gördünüz mü?
0: Hırsıza karşı etkili olur.
3: Bacağına dikkat edin.
5: Çıkarın.
6: Yavaş.
5: Başına da dikkat edin. Yavaş.
4: Biraz ayarlamak gerekiyor. Söyleyin, endişe etmesin.
5: Bir an önce tuvalete gitmek istiyormuş.
4: Birlikte gidin, tamam?
7: Emredersiniz sayın bakanım.
2: Balonları şişireceğiz. Az sonra yepyeni olacaklar.
4: Ya onu kim şişirecek? Şimdi Kobra'yı kim kullanacak?
1: Bayım, benim şoförüm var. İyi ve hızlı kullanıyor. Ona kefil olurum. Emin olun.
0: Hayır.
4: Tamam. Şehir turuna başlamadan önce size en son bilgisayar cihazımızı göstereceğim. Bakın.
2: Peki şunu takın bakalım. Evet. Evet, çok iyi oldu.
0: O zaman rahat edemem ki.
2: Sorun değil. Bu arabayı bir gerizekalı bile kullanabilir. Hiç merak etmeyin.
0: Önemli değil. Size söylemiştim. Şimdi ne olacak peki?
2: Aldırmayın, sizi kimse göremez. Hadi ninja. Ninja deyin, çalışır.
0: İyi ama durması için ne yapacağım?
2: O zaman niyak demeniz yeter.
0: Ninja.
2: Tamam, göreviniz şu. Gösteri için özel bir program hazırlandı. Yolda sahte saldırılar olacak.
0: Hayalet tren gibi mi?
2: Aynen öyle. Niyak'ı etkilememiz gerekiyor.
0: Ninja.
2: İçiniz rahat olsun. Arabaya güvenin. Eğer niyak derseniz...
0: Ninja!
2: Lütfen ben konuşurken arabayla oynamayın.
0: Ama siz de sürekli niyak diyorsunuz. Ninja! Nasıl?
2: Fena değil.
4: Evet sayın bakan. Şimdi sizi otelinize götüreceğiz.
2: Hadi!
3: Hadi gidelim.
2: Ahem.
3: Çak bakalım.
0: Şimdi pisliğe battık.

0: Belirlenen yoldan gidiyorlar. Her şey plana uygun.
1: Güzel Truşi. Onların frekansını ayarlayın.
2: Burası Bahar Silindiri. Beni

0: görüyor musunuz? Bahar silindiri.
1: Emilian, beni duyuyor musun?
2: Evet, ya siz?
0: Hem de gayet iyi. Yola çıktı.
1: İlk tuzağa yaklaşıyor. 20 dakika sonra orada olur.
2: Tamam. 20 dakikamız var. Isının biraz dostlarım.
3: Tamam.
2: Peki ya biz ne yapalım hayatım?
4: Bilmem. Bir öneriniz var mı?
2: Ya 20 santimetreye ne dersin? Yani...

0: Benim fikrime de çok uygun. Hem de çok hoşunuza gidecek. Bayılacaksın.
1: Öyle mi? Yani...
0: O zaman mükemmel olacak.
1: Hatta ideal. Hadi önce... Sen söyle.
0: Belki de fikirlerimiz aynıdır ve... O zaman... Japonca çalışalım.
1: Fikirlerimiz aynı değilmiş.
0: Neden?
2: Ne yazık ki Marsilya'yı pek göremeyecek.
3: Zaman farkı onu çok sarstı.
2: İyi ama o zaman Marsilya'ya neden geldi ki? Söyler misin?
3: Kendisi anlaşma imzalayacak ama daha önce çetelerle savaş programını izleyecek.
2: Ha, bundan eminim.
3: Siz yöntemi biliyor musunuz?
2: Tabii. İlk kural. Biri zanlı ise kesin suçludur. Eğer yabancı ise iki kez suçludur. Sonra yanık tenli yabancı zanlılar vardır. Eğer yanık tenli ise bütün gün güneşte yatıp boş oturuyor demektir. Çok basit bir mantık. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Hatta okumuşsunuzdur bile. Basit bir mantık.
4: Senin şoförü iyi biri.
5: Evet, genç bir doktor. Bana açıkça söylemiyorlar ama... Galiba kızımla flört ediyor.
4: Bu yaşta çok normaldir.
5: Evet tabii.
2: Konuşturmak için sorguya çekerler. Orada üçleme yöntemi kullanılır. Yıldız savaşlarındaki gibi. Önce dövülür. Bu bedensel açıdan çok sağlıklıdır. Noel partisine para toplamak için zanlıdan vergi alınır. Sonra kutlamak için hep birlikte içki içilir. Evet, dediğim gibi çok basit bir mantık değil mi?
4: Etrafımızda geleneklere böyle saygılı gençler görmek ne güzel. İyi bir damat olur.
5: Öyle mi dersin?
3: Ama yine de Fransa'da çeteler çok tehlikeli.
2: En tehlikeli olanları büyük çetelerdir. 100.000 kişi olanlar. Onları herkes tanır. Lacivert giyerler. Ellerinde hep bira vardır.
4: Şimdi rıhtıma doğru gidin.
2: Emredersiniz şef.
4: Terbiyeli bir genç.
5: Evet. Çok da kibar.
4: Dikkat! Dikkatli olmak gerekir. Çünkü size kibar davranıp arkadan vururlar. Önce size gülümserler... Sonra da cüzdanınızı çalarlar.
3: Bir şey soracağım. Neden komiserin sürekli niyak diyor?
2: Niyak değil. Ninja. Ninja demek istiyor. Anladın mı? Niyak değil.
3: Affedersiniz. Sordum çünkü ben bu işte yeniyim. Bilemiyorum. Onun için sordum.
4: Niye durdu? Ona dikkatli ol demiştim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz?
2: Bir çeviri sorunumuz var da. Ninja. Ninja.
4: Şimdi dalga geçmeyi bırakın. Buluşma noktasına geliyoruz. Hatta geldik bile.
2: Endişe etmeyin. Bu çok normaldir.
4: Genel alarm.

0: Bana çevrilmiş bir mermi var. Bu normal mi sizce?
1: Mermi mi? Hangi mermi? Atlas sistemi. Merminin yönünü anında değiştirir. Bizim takım topu kaptırdı ne yazık ki.
2: Çok etkilendim. Peki o mermi nereye
1: gitti? Aa! Merak etmeyin. Şu anda denizde bir yerdedir.
3: Lanet olsun teknem.

0: Şimdi sıra büyük gösteride.
1: Çok iyi iş başardın Jekyll. Çok iyi.
0: Sağ olun. Uzun süredir bunu kullanmak istiyordum. Sonunda fırsat bulduğum için çok mutluyum.

0: Bu olanlar çok ilginç.
1: Biz alıştık. Marsilya'da hep böyledir.
2: Öğreniyorsunuz ama telaffuzunuz kötü. Hiç ummazdım.
3: Ya.
4: Bahsettin beni duyuyor musunuz?
3: Evet evet benim oldu mu geldik mi yani uzakta.
5: İlk saldırı gerçekleşti. 5 dakika sonra oradayız. Hazır mısınız?
3: Evet hazırız. Petra'yla son kez gözden geçiriyoruz. Yani planı.
6: Emilian, ben komiseriniz. Size güveniyorum.
3: Elbette bana güvenebilirsiniz. Petra, yani siz Petra'ya güvenebilirsiniz. Merak etmeyin.
7: Toshi. Sıra sende.

0: Şimdi sola döneceğiz. Sola dedim. Lütfen sola.
1: Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun şef.
2: Bakanımız iyi bir şoför oldunuz.
1: Şu anda olduğum yerde duruyorum. Motor sesini duymayınca rahatsız olurum. Onunla iletişim kurmalıyım.
3: Petra, niye tıkaç takıyorsun? Çok mu konuşuyorum?
4: Hayır, bu yeni minyatür alıcı. Kulağa konuyor. Birinci kanalı ayarlıyorum. Hepsi bu kadar.
3: Peki bununla mı konuşacağız?
4: Emilien, siz Fransızlara tuhaf gelebilir ama emirler uymak içindir. Asla tartışılmaz.
3: Tabii ama bir sorun olduğunda ne yapacağım? Yani beni duyup duymadığınızı nasıl anlayacağım? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır mı demek olacak? Arada kapı olduğu için sizinle konuşmam daha kolay oluyor. Yüzünüzü görünce konuşamıyorum. Evet, gözleriniz beni etkiliyor. Biliyor musunuz, siz gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çünkü gözleriniz o kadar güzel ki. Yani gözlerinize bakınca ben kendimi zayıf hissediyorum.
0: Bahar silindiğini ne yapıyor?
5: Ne oluyor Gilbert?
0: Hiç, şifreli konuşma. Şifre kitabını arıyorum da.
3: O gözler bana baktığında mahvoluyorum. Kimse bana öyle bakmadı. Belki arkamdan bakmışlardır ama.
2: Bu yöntemin bir parçası.
6: Hayır, bu Daniel yöntemi.
3: Konuşmak iyi geldi. Umarım size kalbimi açmam sizi rahatsız etmemiştir. Ha?
7: Petra.
3: Tamam. O zaman devam ediyorum.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Şu an size çok yakın olduğumu fark ediyor musunuz? Gerçekten. Hayır ne demek? Aha, evet, böylesi daha iyi. Dinleyin Petra. Sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim size. Ben var ya...
0: Şimdi saçmalamaya başlayacak.
3: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
8: Evet!
6: Aferin Emilien.
0: Seni tebrik ederim.
3: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruşta hayır demek olacak.
0: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien. Burada çalışıyoruz. Daniel sana dön.
6: Tamam.

0: bizden biri değil.
1: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.

0: yapıyorsunuz? Niye durdunuz söyler misiniz?
1: Karamsar görünmek istemem ama tuzak kokusu alıyorum.
0: Ben hiçbir koku duymuyorum. Tuzak olmadığına eminim. Ya siz ne dersiniz?
1: Şunların nasıl durduğuna bakın. Tek araçlık yer kalmış. Geçmek çok zor.
0: Hayır, burada tuzak yok. Planı biliyorum. Kendim yaptım. Devam edin. Devam edin.
1: Peki, nasıl isterseniz.
0: Benden iyi mi bileceksin?
1: İşte bir tuzak bu.
0: Nasıl oldu? Burada tuzak yoktu ki.

0: bu planda yer almıyordu.
1: Hey, gidiyorsun.
0: Belgelere göre böyle bir senaryo olmaması gerekiyor.
2: Aferin. İyi ki benim taksiyi almamışız. Gördünüz mü başımıza neler gelecekti?
0: Neler oluyor? Nihat nerede?
2: Ninjalar geldi ve sonra bakanı götürdü.
0: Bu nasıl olur? Adam uçmadı ya.
2: Aa, o kadar hızlı gitti ki bence çoktan Mars'a varmıştır. Atlas uydusuna sorarsanız kesin onu görmüşlerdir. Onlardan bilgi alabilirsiniz.
0: Genel alan!

0: Mars ile karmaşık bir şehirdir. Dar sokaklarda durur. Ama hücreler de fazla büyük değildir. Yere yatın hemen, eller arkaya. Sizi uyarıyorum. Ben atış şampiyonuyum, tamam mı dostlarım? Sakın oyun oynamaya kalkışmayın. Size söylüyorum. Hayır, oyun oynamayın.
1: Şey, oh!

0: Neredesin? Neredesin Emilia? Emilia!
1: Bence çöplerden fazla uzakta olamaz.
2: Bakın, onları tam da yakalamak üzereydim ama çok kalabalık oldukları için ve ben...
0: Emilia, bakanı kaçırdılar.
2: Hangisini?
0: Bizimki değil. Niyakı tabii. Başka türlü olamazdı ki.
3: Evet, Petra'yı da kaçırdılar.
0: İyi, o Japonca biliyor. Bakan kendini yalnız hissetmez değil mi?

0: Hemen gelecektim ama babam beni bırakmadı. Kokteyle gittim.
1: 20 saniye dedin, oysa 2 saat oldu. Ben yanıyorum.
0: Her tarafım mı?
1: Evet, her tarafım yanıyor. Hemen gelmezsen itfaiye çağıracağım.
0: Ben hemen geliyorum. Televizyonda belgesel kanalını seyret. 5 dakika sonra oradayım.
1: Umarım dayanabilirim.
0: 4 dakika. Emilin!
2: Bütün suç bende. Onu yalnız bırakmamalıydım.
3: Doğru. Onunla kalmalıydım.
2: Evet, onunla kalmalıydım. Ama bunu düşünemedim.
4: Evet, düşünemedim.
5: Ne oldu? Bir saattir yerleri eşeliyorsunuz. Bir şey buldunuz mu bari?
6: Bunlar tekerlek izleri. 3 tane arabaya ait. 3 ayrı arabaya.
5: Aferin size. Bunca bilgiyi Holmes kitaplarından mı öğrendiniz?
2: Ne yani? Şimdi siz bize ipucu olarak herhangi bir şey bulamadınız mı?
6: Laboratuvarda incelemek üzere bazı örnekler aldık. Tahlil sonucu, ipucu mutlaka bulunacaktır.
2: Bu arada adamların hepsi yüzerek Tokyo'ya ulaşır. Aman tanrım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Ama artık taksimi istiyorum. Bunu ne yapacağım söyler misiniz?
2: Daniel, zor durumdayız. İnceleme için gelen adamlar işe yaramıyor. Sen gelip bir bakar mısın? Bir ipucu bulacağından eminim. Lütfen.
0: Lily ateş almış durumda. Hemen gitmesem yangın çıkacak. Ne yapabilirim?
2: Daniel, sevdiğim kadını kaçırdılar. Bu iş için 2 dakikanı ayırmaya değmez mi? Sen bir kez olsun incele yeter. Gerisini ben hallederim.
0: Ben 3 tane siyah gördüm. Tanımadığım bir modeldi. Yeni bir model. Lastikler yeniydi. Japonya'dan yeni gelmişler.
2: Bunu nasıl görüyorsun?
0: Görmüyorum. Kokuyu alıyor.
2: Balık mı kokuyor?
0: Balık nerede bulunur?
2: Lokantalarda bulunur.
0: Sen lokantalarda ve rıhtımlarda. Yani rıhtımdan inmiş. Lastikler yepyeni. Bunu görmüyor musun?
2: Arabalar Japonya'dan gemiyle gelmiş. Bu yüzden mi balık kokuyor?
0: Gördün mü? İsteyince oluyor. Şimdi çalıntı mı onu öğrenmeliyiz.
2: Bu çok kolay. Alan!
7: İşe koyuldum bile.
5: Size gelince toplanın ve gidin. Ama pazartesi sabahı odamda olun. Size birer düdük vereceğim. Bundan böyle trafik polisi olacaksınız. Olur şey değil. Hah, lanet olsun.
7: Rıhtımdan çalınmamış. Çünkü hiçbir şikayet yok.
0: Çok güzel.
2: Neden? Bu durum yanılmış olduğumuzu göstermez mi?
0: 3 araba eksikse ve polise ihbar edilmemişse ne anlama gelir?
2: Antreponun üs olarak kullanıldığını gösterir dostum. Hepsi bu işte.
0: İsteyince kafan çalışıyor. Çok iyi.
2: Genel alarm.
5: Hayır Emilen. O benim repliğim. Ben söylerim. Yolda anlatın çünkü pek iyi anlayamadım ne dediğinizi.
0: Yola çıktım Lili. Sen televizyonu izliyor musun? Birazdan oradayım.
1: Hayır, mecburen kapattım. Hayvanların çiftleşmesini gösteriyordu. Etrafındaki döşeme yanıyor.
0: Generalim, kızınız sizi merak etmiş.
8: Evet. Bizi merak etmeyin. Ama destek lazım. Arkadaşım bizimle kalacak. Harika bir iş yaptı. Acemi asker olarak çok başarılı. Beni eve o getirecek. Böylece onu görmüş olursun. Hadi, hoşça kal. İş başına. Henüz görevimiz bitmedi.

0: Kalem, cevap ver. Gilbert ne yapıyor?
1: Tanrı aşkına bilmiyorum. Yarım saattir kapandı. Tuhaf sesler çıkartıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Dinle.

0: Ne oluyor?
1: Tarif edemem. Bu çok korkunç.
2: Wow, güzel.
3: Emilien, bence gelmeyecekler.
4: Şaka mı yapıyorsun?
3: Burayı üs olarak kullanmışlar ama bence artık çok uzaktalar. Yani çok uzakta.

0: Asya kökenli bir şüpheli yaklaşıyor.
1: Aha! Daima suç mahalline dönerler. Akademide bize ilk öğretilen şey budur. Mevzilerin!
0: Komiserim.
2: Evet?
0: Şüpheliler ana kapıya yaklaşıyor.
2: Güzel. Ben hazırım.

0: Bakar mısın? Eminsin, öyle değil mi?
1: Ne diyorsun Raşit? Bu asrın vurgunu olacak. İçerisi tepeleme VCD dolu. Hepsi bizi bekliyor, anlıyor musun? Hepsi bizi bekliyor.
2: Birazdan kapıyı kıracaklar.
3: Onları yakalayacağız.
1: Emilien, sen kendi kapını da böyle mi açarsın?
0: Evet.
1: Sahi mi?
0: Tabii, her zaman.
1: Çok güzel.
0: Aman tanrım. Şef, yoksa siz de mi burada yani?
4: Operasyon sırasında Emilien, adamlarımın yanında olmayı severim. Bu bana eski günlerimi hatırlatıyor.
0: Ama o günler çok geride kaldı.
4: Anılar eski olabilir ama reflekslerim hala yerinde. Canavar gibi. Biraz sonra beni göreceksiniz.
0: İçeride bir nöbetçi olmadığına emin misin?
1: Sakin ol, burada kimse yok. Hepsi maç izliyor. Tüm polisler şu anda televizyonun karşısındadır, anlıyor musun beni?
4: Saldırıya hazır olun. İşaretimi bekleyin.
0: Şef, bence atlamasanız daha iyi olur. Ne de olsa çok yüksek.
4: Korkmayın Emilien. Siz düğümü yapın. Gerisini ben hallederim.
0: Artık koku almıyorum.
1: Gördün mü? Hepsi maç izliyor. Gördün mü?

0: bitti.
1: Lanet olsun, ayvayı yedik.
2: Emilien?
0: Tamam şef.
3: Neler oluyor? Birini mi boğazıyorlar?
4: Ay ay ay. Oy ay ay ay.
0: Emilien? Ama düğüm sağlamdı. Belki sorun iptedir.
5: Yanlış ipi vermişsin.
0: İşte bu olamaz.
3: Çabuk bir ambulans çağırın.

0: Bunların hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmayacaktım. Benim suçum.
1: Boşa gözyaşı dökme. Ağlamak sana kız arkadaşını geri getirmez. Onun yerine düşün. Biraz mantıklı ol.
0: Bak görüyorsun dostum, düşünüyorum. Ama elimde tek bir ipucu bile yok.
1: Bunun için doğru soruları sorman gerekir. Örneğin yakuzalar neden bakanı hemen öldürmedi? Cevap versene.
0: Ona ihtiyaçları mı vardı?
1: Evet ama neden? Fidye istediler mi?
0: Hayır.
1: Onu Japonya'da da kaçırabilirlerdi değil mi?
0: Evet.
1: Ama Fransa'da kaçırdılar. Bir nedeni olmalı. Bakan Paris'e ne amaçla gelmişti?
0: Anlaşma imzalayacaktı. Güvenlik, tren, silah, hatta nükleer anlaşmalar imzalayacaktı.
1: Belki de bu anlaşmalara engel olmak istiyorlardı.
0: Ama bu Japonya'nın lehine bir şey. Neden engel olsunlar ki?
2: Arkadaşını saklı. Yuki Tsumoto buna engel olmak istiyor.
1: Aa, ben sizi tanıyorum. Hemşire olmadan önce hostes değil miydiniz?
2: Adım Hani. Karşı casusluk örgütünden bakanın koruma görevlisiyim.
0: Aa, ne tuhaf. Ben de öyle. Ben Emilien. Bu da Daniel arkadaşım. O şeydir
1: Ben stajyerim ve aptallığı öğreniyorum.
0: Şu sözünü ettiğimiz Yuki Tsumoto da kim acaba?
2: Bir...

0: Yakuza. Japonya'nın kuzeyi onun elindedir. Çok güçlü ve tutucudur. Ülkeye uçak, tren, nükleer güç, hatta turist bile istemiyor. Oysa Fransa satmakta ısrar etti. O da bu yola başvurdu. Bu şartlarda Fransa bizimle uzun süre hiçbir anlaşma yapmayacak. Tsumoto buraya iki hipnoz ustasını gönderdi. Bakan hipnotize edilecek. Ve zamanı geldiğinde eline silahı alıp üst düzey birini öldürecek. Bu cumhurbaşkanı bile olabilir.
1: Bu durumda Fransa-Japonya ilişkisi en az 10 yıl süreyle kesilir, öyle değil mi?
0: Evet.
1: Bu çılgın.
0: Acele etmeliyiz. Bakanı ve arkadaşını 11'e kadar kurtarmamız gerekiyor.
1: Evet ama yani şefe haber verelim.
2: Hangisine, uyuyan güzele mi yoksa sakat olanı? Evet, haklısın. İkimiz de birini kurtarmak istiyoruz. Bence bu işi yalnız yapalım. Tüm Fransa yönetimini ayağa kaldırmayalım. Bence böylesi daha iyi. Yanılıyor muyum yoksa? Cevap versene hadi.
1: Çok doğru. Biz Almanlara bile direnmişiz. Güzeli niye aktar mı korkacağız? Nereden başlayacağız?
0: Peki onları Paris'te bulmamızı sağlayacak bir teknoloji var mı acaba?
1: Kesinlikle hayır.
2: Bu sorun değil.

0: Sağ ol Joe, hayatımı kurtardın. Bir ara görüşürüz. Evet, öğrendik. Güney Paris'te bir yerdeymiş.
1: O da orada mıymış? Yani bakan da orada mıymış?
0: Üç siyah Mitsubishi, içinde de bir sarışın varmış. Yine baktın
1: mı? Hayır, gerek yok.
2: Kaybedecek zamanımız yok, havaalanına gitmeliyiz.
1: Tamam ama ilk uçak 3 saat sonra.
2: Onu bekleyemeyiz. Hemen Paris'e gitmemiz gerek. Bir çözüm bulmalıyız, anladınız mı beni?
0: Kalkın! Savaş çıktı!
3: Birliğim
0: benim
3: nerede?
0: Benim general Daniel.
3: Daniel. Birlikler nerede?
0: Onlar yok. İş bize kaldı. Bana minnet borcunuz vardı, hatırlıyor musunuz?
3: Tabii.
0: Yardımınıza ihtiyacım var.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Daniel, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü ben pek emin değilim dostum. Ben çok şaşırmış durumdayım.
1: Başka bir önerin var mı?
2: Şu anda yok ama yani.
1: Öyleyse düşün ama çabuk ol.

0: tamam mı çocuklar?
1: Evet efendim. Evet, her şey yolunda.
0: Bir sorun çıkarsa bana haber verin.
1: Şimdi sorun çıktı. Büyük bir sorun var. Paraşüt eksik.
0: Bu yüzden 3 tane var. Arada bozuk olanlar oluyor.
1: Bu çok güzel.
2: Eminen.
1: Ne?
2: Artık ehliyetin evet, var değil var. Mi? O zaman yerime geç.
1: Daniel.
2: Hadi çabuk.
1: Nereye gideceğim? Nereye?
2: Dümdüz git.
1: Dümdüz mü?
2: Evet, dümdüz. Dümdüz.
3: Hadi gevşeyin biraz. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz.
1: Ya bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
2: Nili, nasılsın küçüğüm?
3: Yanındaki kadın kim?
2: Bir hostes.
3: Hostes mi?
2: Hayır, bir hemşire.
3: Tayland masaj salonunda mısınız?
2: Hayır Lili, şu anda gökyüzündeyiz. Babam bize bir uçak buldu. Emilian kullanıyor çünkü ben paraşütleri tamir etmeye çalışıyorum. Çok gergin olduğumuz için hemşire bize şarkı söylüyor. Olan biten hepsi bu.
3: Daniel, sen mi içtin?
2: Petra ile Japon bakanı kurtarmaya çalışıyorum. Yere inince seni arayacağım. Merak etme hayatım, seni seviyorum. Olur şey değil.
4: İyi misin hayatım?
3: Çok iyiyim.

0: Bu kız bana hiç inanmıyor. Şu tarafa, sola git.
1: Şimdi sola döneceğiz. Evet, sana sola döneceğiz dedim.
2: İyi misiniz?
0: Her şey yolunda. Sakin olun. Marsilya polisi kenara çekin.
3: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet, eski bir öğrencim. Ben yürüyerek döneceğim.
4: Merhaba Lionel. Nasılsın?
5: Merhaba Jack. Baykot'ta.
6: Merhaba, nasılsınız?
5: Her şey yolunda mı Kod'da?
6: Evet Sayın Bakan. Şimdi tek yapacağımız Japon bakanı beklemek.

0: Ha işte gördüm. Tanrım ne kadar da güzel bir şey. Yani sağlıklı görünüyor demek istedim.
1: Ya bakan?
0: Ha, o da iyi. Ona jimnastik yaptırıyorlar.
2: Yerlerini bildiğimize göre artık onları kurtarabiliriz.
1: Bir planım var ama arkadaşına haber vermemiz gerekiyor.
0: Bu kolay değil hayatım. Tanrım ne kadar da...
2: Sahi mi?
0: Kulağında minyatür alıcı vardı, öyle değil mi? Petra.
3: Kurosu yoğuyu wa dekita kana?
0: Beni duyuyor musun Petra? Burada yakındayız, seni dürbünle görüyorum, ayağa kalk.
4: Tachiyangatte mawatte mitamai.
0: Petra ayağa kalk. Nasıl bağlandığını görmemiz gerekiyor.
5: Omae mata nani o yattan da?
6: Doyu. Nande wa sanunde
5: yo? Nani yutte ga omae wa?
6: Yutte ga omae wa?
5: Hani?
0: Tamam şimdi otur, biz geliyoruz.
2: Geliyoruz demesi kolay.
0: Merak etme, benim planım var.
2: Beni korkutan da bu ya.
4: あなたには私の言うことしか聞こえない。 私に従うのだ。私の言うことしかしないのだ。

0: リをあげなさい。
1: Şimdi sıra bende. Hipnoz konusunda ben de yeteneğimi göstereceğim dostlarım. Hadi oraya doğru yürü bakalım. Oturun. Oturun. Ay ne güzel oturuyorsunuz. Ay, evet çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi uyuyun. Aferin kızlar, çok güzel uyuttunuz onları. Kımıldamayın. Yoksa sizi de uyuturuz, tamam mı? Hadi kızlar, ben sizi korurum. Baksanıza siz ne yapıyorsunuz ha?

0: Vay canına. Ha, buna gerek yoktu kızlar, ben onları yakalamıştım.
1: O silah boş Emilian.
0: Ne demek silah boş? Ama bu nasıl olur?
1: Onu dün ben boşalttım.

0: Çabuk, çok geç kaldım. Belki hayatımı kurtarabilirsiniz. Neyse, bir başka yol bulurum.
1: Hadi atlayın, hadi.
2: Emin misin? Ay, yapma. Ay, ben korkarım.
3: Hey!
4: Hey!
3: Hey! Hey! Hey! Hey!
5: Hadi! Çabuk şunları yakalayın! Taksiyi de!

Ne yapacağız şimdi?

0: ayaklar sıkıştırıyor.
1: Dikkat! Olamaz!
0: Neyse bir eksik.
2: Buradan kurtulmalıyız.

0: Biz biraz ağırız. Onlarınsa cephaneleri sağlam. Paris polisine yardım istesek iyi olacak.
1: Paris ve Marsilya polisi arasında savaş vardır. Asla yardım etmezler.
0: İbaşa rica etmediğin için yardım etmemişlerdir.
1: Daniel, ne yapıyorsun?
0: Merhaba kızlar. Niye törene gitmediniz? Yakışıklı askerler ilginizi çekmedi mi? Demek evde oturup dedikodu yapmayı tercih ettiniz. Oysa dışarıda aşk ve eğlence var. Beni seven arkamdan gelsin.
1: Biraz ileri gitmedin.
0: Hayır, tam tersine. Hoşlandıklarına eminim.
2: Şunu bana sağ olarak getir. Ellerimle öldüreceğim onu. Ellerimle.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma

0: pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
4: Oh be, Profilo yapmış.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
2: uyar. Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne, bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor, oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
7: Benim iyi uyumam lazım.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
11: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz, ben bilirim, ben
12: bilirim. Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla
1: takoma, değerinde Trinx sat. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin dürümü. Obseso.
0: Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçe bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin.
5: Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
6: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi?

0: Trivago.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Trocadero nerede? Bir türlü bulamadım da. Trocadero.
4: Şatle'de aktarma yapacaksın.
5: Otobüse dikkat et.

dikkat etmenizi söylemiştim.

0: Tam karşıda.
1: Ay! Bu ne kaçı?
2: Kamikaze!
0: Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: çıkartamıyor. Çok ağırız.
1: İstersen ben ineyim.
0: Hayır, başka çare bulmalıyız.
1: Aklıma başka bir şey geldi.
0: Generali ara.
1: Tamam. General, beni duyuyor musunuz?
2: Evet. Paris gecesi nasıl gidiyor?
1: Daha her şeyi göremedik efendim.
0: Döfin tünelinin kapanması lazım. Onlara tuzak hazırlayacağız. Yardım edin.
2: Sorun değil. 5 dakika bekleyin.
3: Buyurun generalim.
2: Picard. Ben Bertenau.
3: Evet efendim.
2: Elinizin altında bir tank var mı?
3: Evet efendim, bulabilirim.
0: Pasi tarafındayız, acele edin. Tünele gelmek üzereyiz. Nerede bunlar?
3: Mevzilendik general. Tünel girişi kapatıldı.
2: 4 dakika 32 saniye.
1: En büyük sizsiniz generalim.
0: Sıkı tutunun.
1: Oyun oynamak istemiyorum ben.
0: Peki vurulmak mı istiyorsun ha?
1: Hayır, ama tanka çarpmak da istemiyorum. Ölmeden önce biraz Petra ile birlikte olmayı isterdim şahsen. Onu çok seviyorum, biliyor musun dostum?
0: Merak etme, seni cennete götüreceğim.
1: Ben cennete de gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum.

0: Ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin?
1: Karewa sugarashiyo. Nihonde zeshi jibun no unten shin yatoitai.
2: Sayın Bakan sizi Japonya'ya şoförü olarak götürmek istiyor.
0: Çok naziksiniz ama belki daha sonra. Şimdi izninizle evime dönmek istiyorum.
3: Evet, eve gidiyorum. Sizi nereye bırakalım söyler misiniz?
4: Televizyonu açma.
5: Töreni izleyeceğim. Belki babanı görürüz canım. Bu arkadaşının taksisi değil mi?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Geri çekilmeye başlıyoruz. Pencereden şişeler atılıyor. Tüm birimlerin belli bir noktaya çekilmesini istiyorum. Hemen.
2: Kaliforniya'nın gördüğü en büyük sivil isyan.
3: Suyumuzu verin.
2: Clearwater isyanı şehir merkezine yöneldi.
4: Bu aşamada yetkililer de çok zor durumda. Son gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapılmadı.
2: Batı yakasının en çok tercih edilen bankası
4: doğrusu,
2: Union Calypia'ya hoş
4: değil.
2: Geldiniz. Union Calypia'ya hoş geldiniz. Batı
4: Zira Kaliforniya'da bugüne kadar böyle bir şey hiç görülmedi.
2: Union Calypia'ya
4: diğer yandan ölü sayısı hızla artıyor ve akıllarda tek soru var. Bu gece Los Angeles'ta güvenli bir yer var mı?
5: Los Angeles, 21 Haziran 2028.
6: Hala geçemedik.
7: Bu işten bir...
6: Hadi ama dostum. Hey! Bizi sokabileceğini söylemiştin.
7: Sen de banka soymayı bildiğini söylemiştin. Ya tuğumu.
8: 3 dakika.
6: Hayır. Yetti artık. Sen bana bak. Sen şu kasayı derhal açacaksın. Hadi.
9: Hayır açamam. Merkez ofis kontrol ediyor.
8: Dur biraz dur. Bekle. Kasanın açılmasına daha çok var.
10: Bu niye bu kadar zor ki?
11: Ne yapacağız şimdi peki?
8: Umduğunla değil, bulduğunla yetineceksin. Ve biz onları bulduk.
11: Bir grup hizmetçi ve bahçıvan.
8: Aynen öyle. Pekala millet, bir isyanın ortasındasınız ve bu konuda bir teorim var. Patronu milyoner olan ayağa kalksın.
6: Hadi ama.
8: Hadi. İşte böyle. Şimdi patronunuz bir pislikse ayakta durmaya devam edin. Ne şanslısın.
6: Bu ne işe yarayacak ki?
8: Gracias. Los Angeles tarihinin en şiddetli isyanı. Zenginler yağmalanabilecek mallarını bankaya yolladı. Bunun için kimi kullanırlar? Bir avuç hizmetçi ve bahçıvanı. 2 dakikamız var.
11: Tamam dostum, anladım.
6: Pekala, planda değişiklik oldu. Taşıyabildiğinizi alın, gidelim.
7: Hayır, bekle. Kasa ne olacak?
6: Arka duvarı havaya uçur, hemen.
8: Ne yapacağını biliyorsun,
7: bıktım
8: hadi.
7: Bıktım şu amatörlerden.
6: Gracias.
7: Çantayı
6: gracias,
7: ver.
6: Sağ olun.
7: Ver gracias. Şunu bana.
6: Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Oo.
7: Yürü kardeşim.
11: Bu çok hoş.
12: Ya inan bana. Bunu istemezsin.
11: Şimdi daha çok istedim.
8: Büyük, arka duvarı patlat. Hemen.
7: Çalışıyorum. Sabret biraz.
13: Ne biçim iş böyle?
6: Harika hareket. Şöyle isyanın ortasına düştük.
8: Bu kalabalık bizi Wilshire'a götürecek. Yedek şoför orada bekliyor.
7: Hey, başka bir planın vardı ve bize söylemedin mi sen?
8: Ekibimden değilsin. Seni tanımıyorum. Sana
7: peki,
8: güven.
7: Peki ya kardeşine?
8: Gitmemiz gerek.
6: Hey, buna sen karar veremezsin.
7: Abi gidelim diyorsa.
6: Bu işi ben yürütüyorum.
8: Hey, hadi ama odaklanın.
7: Seni lanet olsun.
8: İsyan bastırma ekibi geliyor. Kesin şunu.
7: Hey.
14: Yere yatın. Hemen yere yatın.
8: Olamaz.
6: Asıl siz yere yatın.
8: Landon, yere yat!
6: Lanet olsun!

0: özgürüm. Çok üzgünüm dostum.
1: Hayır, dur. Dur.
2: Hiç laf dinlemiyorsun.
3: Kahretsin. Şimdi ne halt edeceğiz Sherman?
2: Bir

0: Alo, nasıl yardımcı olabilirim? Kaç tane? Evet, iki boş odam var. Tamam, iyi yolculuklar. Ekran.
1: 36 saat önce Clearwater şirketi Los Angeles'ın büyük bölümünde halkın su tedariği Bu da Kaliforniya tarihinin en büyük isyanına yol açtı. Broshield, Los Angeles'taki tüm vatandaşlar için zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Sonlandır.
1: Yetkililer henüz bir...

0: gösteri zamanı.
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çok acıyor.
1: Bu çok acıyor. Çok acıyor.
3: İşte orada. İyi olacaksın.
0: Kırmızı kod durumu Griko'da dönüşebilir. Hemen
3: hadi,
0: seni istiyorum.
3: Adam bayıldı.
1: Boynumda bir kurşun var, tamam mı Sherman? Ölecekmişim gibi hissediyorum.
0: Sakin beyler, hepinizi iyileştireceğiz. Sen silahını bırak.
3: Bırak şu silahı dostum.
1: Tamam.
0: Pekala, üyeliklerinizi doğrulatın da işimize bakalım. Sen tamamsın. Ya diğer eleman? Ha, o da tamam. Sen geç. Okut.
4: Üye değil.
0: Olmadı şekerim.
1: Alet kana bulanmış.
0: Hep öyle zaten.
1: Çip izimi görmüyor musun?
0: Yasa dışı yerlerin hepsi yapıyor.
1: İyi, parasını öderim o zaman.
0: Ah, kurallara aykırı. Kontrollü edeyim. Seri katil, pedofil olabilirsin. Başka bir sürü hastane
1: polislerin
0: var.
1: Polislerin bizi aradığı hastaneler. İşin bu hanımefendi, bizim gibileri iyileştirmek. Aç şu kapıyı.
0: Bana sesini yükseltme. Bu da kurallara aykırı. Diğer hastaları öldürmeyin kuralının hemen altında. Bak.
3: Yoldan çekil büyük. Hadi.
1: Kapat beni.
0: Pekala.
1: Bıktım artık senden.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapacaksın ha?
0: Neden mi Everest diyoruz? Anladın sanırım. Everest gelen var. Bir iğne yapıp Spring sokağa çıkışına bırak.
5: Orası çok uzak.
0: Egzersiz iyi gelir.
1: Seni bulacağım Sherman, yemin ederim.
3: Her şey yolunda kardeşim. Burada güvendeyiz.
0: Bir sürü kurşun yemiş, çok kan kaybetmiş ve karaciğeri hava
3: dayan
0: alıyor.
3: Dayan dostum.
0: Tamam pekala. Kod isimleriniz Ohonolulu. Sen de Waikiki'sin. Yolu biliyorsundur.
3: Evet, biliyorum.
0: Hasar nedir?
3: 45 kalibrelik 3 kurşun. İkisi yelekte kalmış. Şanslı günümdeyim sanırım.

0: Bu ağrı kesici. Şimdilik ayakta durmanı sağlar.
1: Tamam, sağ ol.
0: Bu işleri bıraktın sanıyordum.
1: Bırakmıştım. Bir süreliğine ama nasıldır bilirsin.
0: Bırakacağın yer kafandır. Üyelik ücretini ödüyordun. Ekran, onu ışığın altına yatır.
2: Başlatılıyor.
0: Tamam. Alfa, karaciğer taraması yap. Beta, yarayı aç ve temizle.
2: Karaciğer taraması başladı.
1: Hey, yanındayım, yanındayım. İyi misin?
3: İnanamıyorum. Yine takımıma kusmuşum.
1: Başka takım alırız. Üzerinde delik olmayanın da. Bekle biraz. Bu ne?
3: Teşekkür olarak düşün.
2: Karaciğer onarılamaz.
1: Daha dikkatli olur musun? Lütfen.
0: Kurşunları içeride mi bırakayım? Yardım et. Elini tut. Onu sevdiğini söyle. Damara yapıştırıcı boca et ki damlalık yırtılmasın.
1: Şaka mı yapıyorsun?
0: Göğüs kafesinde laser tag oynayacağım. Olabildiğince sağlam kalmalı. Özellikle de koyacağım şey için. Yeni karaciğeri.
2: 3 boyutlu model kabul edildi. Dahili arama. Acapulco suite.
0: Aç. Merhaba Bay Acapulco.
4: Patronluk taslama, tamam mı? Gözüm suratımdan düşüyor. Hemen buraya gel.
0: Evet, birazdan gelirim. Morfin alıp keyfine bak. Sonlandır. 4 numaradaki pislik. Olamaz. Elektrik kesintisi isyan bastırmanın işidir ama bir jeneratörümüz daha var.
1: Bu mekan dayanabilecek mi?
0: Evlat, Artemis ve ben 22 yıldır buradayız. Gördün mü? Sıradan bir çarşamba günü.
2: Biyopsi başlatıldı.
1: Hiç korkma.
0: İşte başlıyor.
2: Yazdırma başlatılıyor.
5: Tatbikat değildir. Los Angeles, Yuşu Yıldız yetki alanındadır.
6: Orada mısın koca adam?
5: Evlerinize
7: evet,
5: kalın.
7: Evet hemşire.
6: Gezinizi bölmek istemezdim ama polisler şebekeyi kapattı.
7: Olamaz. Yedek jeneratör senden bile
6: yaşlı. Evet evet, çatıya çık ve burayı şenlendir, tamam mı?
7: Sen yapamaz mısın?
6: Dışarı çıkamadığımı biliyorsun. Yapamam.
7: Ah, sana aldığım anksiyete kaseti ne oldu?
6: Onlar işe yaramıyor. Acele et. Çatıya çık şişko.
7: Şişman değilim ki.
6: Hemen şimdi.
7: Tamam hemşire. Hadi ama ciddi olamazsın.
3: Beni burada böyle bırakacak mıydın ha?
7: Dinle. Rozet'i görüyor musun? Burada diyor ki bir sağlık uzmanıyım. Ama uzmanlığımı kötüye kullanabilirim. Yani Artemis'ten birine söz edecek olursan seni arar bulurum ve sağlığını yerle bir ederim.
3: Dur bekle.
7: Bir de ben giderken sakın yine sırtımı atlama. Yoksa bu sefer seni fena yaparım.
3: Lütfen. Boynumda bir delik var dostum.
7: Üyelik başvurusu yap.
3: Bunu bana yapma. İsyan buraya yaklaşıyor.
7: İyi geceler.
3: Burada ölürüm.
8: Bu gece Los Angeles için dua edin. Sokaklardaki görüntü adeta cehenneme atılıyor. İsyancılar her yerde. Bu yüzden dikkatli olun.
9: Bir tavsiyede bulunabilir miyim? Mesela kokulu mum falan alsan iyi olur. Çünkü burası biri ölmüş gibi kokuyor.
0: Öldü.
9: Tabii ölmüştür.
0: Nasılsınız Bay Acapulco?
9: Nasılım? Ne güzel bir soru. Bir düşüneyim. Sırtımdan bıçaklanmışım ve... Biri suratımın yarısını kesip atmış gibi.
0: Keloid izlerine göre nanitler işe yaramış. Şuna baksanıza.
9: Evet. Nanitin ne olduğunu biliyorum. Gözüm ne olacak?
0: Üzgünüm delikanlı. Kısmi görüş. Ama bu işin uzmanları
9: var. Şaka mı yapıyorsun? Sana niye para ödüyorum o zaman?
0: Yanağından çıkan ojeyi düşünürsek. Susmam için para ödüyorsun.
9: Harika. Komedyen misin? Tanrım. Burada kıyamete karşı güvende miyiz? Bu duvarlar bir şeyle güçlendirildi mi? O insanlar hayvan.
0: Tek istedikleri temiz su.
9: Öyleyse bizim gibi çalışıp parasını verip alabilirler. Boşuna gitmedi mi? Yufka yürekli birimizsin. Polisler fakirleri, fakirler de polisleri öldürür. Bu hayatın döngüsü. Hakuna Matata.
0: Optik kanalında yüzen mikro robotlar için saat başı bundan içip gidebilirsin.
9: Tamam, televizyonum bozuk. İsyanı izlemek istiyorum.
0: Oyun odasında var. Kablolu çalışıyordur.
9: Dur bakalım. Suçluların

0: Yanına mı gideyim yani?
1: Hakuna.
0: Çok komik.
2: Los Angeles'ta su yok ama buraya pislik yağıyor.
3: Excuse moi hemşire hanım. Televizyonum bozuk.
1: Öyle mi? Çok üzüldüm. Pazındaki 45 kalibre yeterince hızlı öldürmüyor mu? Neden hastanemde sigara içmeyi denemiyorsun? Kolun ne durumda?
3: Acıyor. Çok fazla.
1: Pekala. Neyse, temiz bir iş çıkarmışsın. Aferin. 2 santim aşağıda olsa elini kaybederdin.
3: Ne demek istiyorsun?
1: Burası Amerika tatlım. Vakalarımın %85'i kurşun delikleri. Giriş açıları, namlu yanıkları. Bu konuda uzmanım. Kendini vurmuşsun diyorum.
3: Sessiz bir yer arıyordum. Bir süreliğine.
1: Artemis oteli saklanmak için birebir. O şey seni öldürecek.
3: Benim işim bu. İyi olduğun işi seçemiyorsun.
1: Lanet olsun.
4: Karaciğer sorgulama.

0: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
1: Bağlantı kuruldu. Motor City Atık Yönetimi.
0: Yerimi aldım. Ama hedefe yaklaşmak için kendimi vurmak zorunda kaldım. Daha çok para istiyorum. İşi yeniden onayla.
1: İş onaylandı.
0: Mükemmel.
1: Ancak başarısızlıkta şirket ajanın sağlık, seyahat ve yasal masraflarını üstlenmeyecek.
0: Cimri pislikler. Sonlandır.

0: Durumu nasıl?
1: Bir iyi bir kötü haber.
0: İyi haberle başlayalım.
1: İyi haber yok. Yazıcıdan çıkan karaciğerler güvenilir değil. Zehirli dokudan üretince de...
0: Zehirli doku derken peki?
1: Sözlük tanımı yani. Buradan aldığı şey dondurma değil.
0: Olamaz.
1: Evet. Giderken ağrısı için çok güçlü bir sakinleştirici almalı. Yavru fillere verilen türden.
0: Tabii.
1: Hayır, ciddiyim. Yavru fillere verilir. Çoğu insanı öldürür. Hadi otur. Bakalım ne durumdasın. Şu nanitleri bir çalıştıralım.
0: Bu işi bırakmamı söylemişti.
1: Sana köpeğimden bahsetmiş miydim? Marvin'den. Hı?
0: Onu hatırlamıyorum.
1: İyi bir köpek değildi. Hep trafikte oynardı. Ah, o köpeği severdim. Çok severdim. Her neyse. Yıllarca yaralarını iyileştirip kırılan kemiklerini düzelttim ama bir arkamı döndüm. Bam! Bir tır onu altına aldı.
0: Anlıyorum. Aslında kedi seviyorsun.
1: Devam etmem gerek. Unutma. Herkes bir gün o tırla karşılaşır.
0: Teşekkür ederim. Yine.
1: Evet.

0: Alo, ne istemiştiniz?
1: Çeneni kapayıp beni dinle.
0: Hayır. Alo?
1: Ne cüretle telefonu suratıma kapatırsın?
0: Kaba pisliğin tekisin sen. Alo?
2: Orion Franklin için arıyorum.
0: Ah.
1: Evet, demek dinliyorsun. 52

0: dakikalık mesafede ve odayız.
1: Çok uzak. Daha yakın bir yere. Yani şehrin yarısı
0: acil
1: onun.
0: Acil durumlarda hep sana gelirmiş.
1: Evet, bu doğru ama kural kuraldır. Daha önce gelen olursa son odayı ona ayıramam, tamam mı?
2: Bay Franklin'in kim olduğunu unutmadın değil mi?
0: O senin sahibin.
1: Dinle. Bu otel iki temel üzerine kuruldu. İnsanoğlunun açgözlülüğü ve güven. Kuralları esnetirsem pis insanlara da aynını yapmamaları için koz vermiş olurum. Patronum bunu herkesten iyi bilir. Alo, orada mısın?
0: O patronum
2: değil, babam. Ona bir oda ayırmazsan oraya geldiğimde o odada sen yatarsın.
3: Şişko falan değilim. Neredeyse 3 gündür diyeti yapıyorum, tamam mı? Şişko lafı nereden çıktı? Aman ne güzel.
4: Everest nerede kaldı?
3: Söylediğin gibi çatıdayım işte.
4: Hala? Keyfini mi çıkarıyorsun?
3: Hayır, burası savaş alanına dönmüş. Bombalar patlıyor. Her yerde dronlar var. Helikopterler havada patlıyor.
5: Dışarı çıkmamak en iyisini yapıyorsun.
1: Ekran. Sen benim kayamsın koca oğlan. Hemen gel, bir kırmızı kot daha yolda. Yarım saatte burada.
5: Sen ciddi misin? Tüm bunlar olurken birini daha mı alacağız yani?
1: Sıradan bir çarşamba günü.
3: Hayır, bu sıradan falan değil. Dışarıdaki o sesler var ya, isyan bastırmadan geliyor. Hey, kendi evinde de pis ayaklarını öyle uzatıyor musun?
6: Defol git başımdan.
1: Alo, orada mısın?
3: Dinle.
5: Şu isyan Clearwater binasına doğru ilerliyor. 3 blok ötede. Gerçekten binayı boşaltmamız gerekebilir.
1: Ah, 12. kattayız. Krom ve karbon fiberden yapılma bir yerde. Sorun olmaz.
4: Şimdi acele et. Kırmızı kot yaklaşıyor.
7: Protestocular şu anda Los Angeles'ın merkezine ilerliyor. Hedefleri Kaliforniya'da suyu özelleştiren çok uluslu şirketin merkezi.
8: Proshield herhangi bir saldırı sezdiğinde yasal olarak ateş açabiliyor. Ve yerde gördüklerimize göre kanunun tekrar işlemesinin
9: bir
8: tek yolu
9: kaldı.
8: İsyancıların
9: doldurun.
8: Daha ileri gitmesine izin verilirse kontrol tamamen kaybedilebilir.
9: Lütfen doldurun.
8: Zorunlu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgede hiç kimse güvende değil.
6: Nice.
10: Nice diye okunuyor.
6: Ben seni kastetmiştim. Ayırdıkları odayı değil. Aşağılık hayvanlar. Evet, ha ha ha. Gül bakalım Fransız. Dışarıdaki o sıçanlar Balzait 500 roketleriyle saldırıyorlar ve biri bile nişan almayı bilmiyor. İnan bana, biliyorum.
10: Tıraş kolonyası, saç spreyi ve ter içindesin. Silah satıyorsun
6: değil mi? Benden üstün müstün rolü yapma.
10: Rol değil.
6: Bak ne diyeceğim. Dost canlısıyımdır. Ama tepemi attırma. Sakın bunu yapma.
10: Lütfen. Oyuncakların olmadan bir hiçsin.
6: Oyuncağım olmadığını kim söyledi? Sana bir şey sorayım. Benim gibiler olmadan senin gibiler ne iş yapardı?
10: İşimi bilmiyorsun.
6: Burada benimle konuşuyorsan çocuk bakıcısı olduğunu hiç sanmıyorum. Ama canımı sıkan şu. Benim ülkemdesin, önemsiz bir iş yapıyorsun ve bana üstünlük taslıyorsun. Kim olduğunu sanıyorsun? Bir sokak dürümü. Bense Kobe Bifteği'yim. Sen tabancası olan bir hizmetçisin. Bense o malikanenin sahibiyim.
10: Bronzlaşma spreyin akıyor.
6: Ne kadar komiksin. Şimdi seni...
9: Lütfen doldurun. Lütfen doldurun. Lütfen doldurun.
11: Kahve makinelerini bile konuşturuyorlar. Ne gerek var ki?
6: Hey ya, burada bir hanımefendiyle konuşuyorum, tamam mı? Maydanoz olma. Neden ikilemiyorsun?
11: Kendimi zapt etmek için çok büyük çaba gösteriyorum. Ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsun. Değil mi küçük adam?

0: Geliyorum. İçeri gel.
1: Odan rezaletmiş.
0: Evet, 1976'dan beri hizmetçi yok. Bir güzellik yapayım mı? Flower sokağı kapısındaki şakla bana bak.
1: Ne yapıyor öyle?
0: Kırmızı kodu için oda vermedim. Herhalde kapıları mühürlüyor. Başka kimsenin giremeyeceğini göstermek istiyor.
2: Ne yaptığımı görüyor musun? Kurallarından anladığın bu işte...
0: Sus dur! Aciz bir şey.
1: Yarın o mühürleri açmak büyük sorun olacak.
0: Faturayı babasına yollarız. Mekan onun son.

0: konuştu.
1: Kırmızı kodumuz mal sahibi mi?
0: Evet.
1: Los Angeles'ın kurt kralı.
0: Aşağıda bir lakap. Aha, alarm yine çalıyor. Baş belası rakunlar yüzündendir.
2: Aa.
3: Ay, yardım edin.
1: Olamaz.
3: Lütfen.
1: Polis mi o?
3: Lütfen. Aa, evet, yardım öyle edin.
1: Güvenlik ihlaline bak.
3: Lütfen yardım edin Bayan Thomas.
1: Bayan Thomas mı?
3: Beni görebiliyor musunuz? Lütfen
0: Pekala,
3: yardım edin.
0: Bu büyük
3: Lütfen.
0: Bir sorun. Sanırım onu tanıyorum.
4: Tamam mı? Senin derdin ne bakalım ha?
5: Açıkçası derdim bir fincan sıcak kahveydi. Merhaba Nis.
6: Merhaba Vaikiki.
5: İyi görünüyorsun.
6: Sen de yorgun. Bıraktın sanıyordum.
5: Evet ben de.
4: Evet tabii, kapa çeneni. Kız arkadaşını korumak için üzerime yürüyorsun. Git işine ahbap. Komik mi buldun? Bunu yapma.
5: Onu koruma ha. Bak dostum.
4: Bunu yapma.
5: Sırf bir fincan kahveyle sana yapabileceklerini bilseydin. Yani ben de profesyonelim ama bu kadın işin erbabıdır.
6: Çok mersi Sherman.
4: O elini hemen üzerimden çek. Yoksa onu alır ve bir yerine sokarım.
5: Ben sizi rahat bırakayım. Beni nerede bulacağını biliyorsun.
6: Her zaman.

0: Ondan daha iyisini bulabilirsin. Arada senin gibilerle vakit geçirmeyi severim.
1: Savaş alanına dönen bölgede helikopterler havadan destek veriyor. Ordunun da çok büyük ölçekli bir operasyonla isyanları bastırmaya geleceği
0: konuşuluyor. Bu neydi şimdi?
2: Buranın kurallarına dua et.
0: Buranın canı cehenneme.
3: Hava limuzininiz Chopper'a hoş geldiniz.
0: Merkezden beni alın hemen.
3: Üzgünüm efendim, sizi pek duyamıyorum.
0: Tekrar ettirme bana, ben VIP üyesiyim. Çatıda kocaman pembe bir neon var. Hotel Artemis yazıyor, bana hemen helikopter gönderin.
4: Sokakları boşaltın.
3: Bilmiyorum, orada mısın bilmiyorum ama yardım et. Benim Morgan Daniels. Beni görebiliyor musun?
5: O kızı tanıyor musun?
6: Sayılır. Ona yardım et. Git getir onu.
5: Asla olmaz. Onu alırsan bize bir daha kimse güvenmez.
6: Biliyorum bebeğim.
5: Kurt Kral buradayken onu alırsan işimiz biter. Hapı yutarız.
6: Evet.
5: 20 yıldır üye olmayan kimseyi içeri almadın. Şimdi bu polis için istisna mı yapacaksın?
6: 22. 22 yıl oldu.
7: Ah, hayır. Olamaz. Hayır hayır, yine mi? Tamir etmemiş miydin?
5: Ettim. Ama sokağa çıkma yasağı için şebekeyi kapatıyorlar. Elektriksiz kalacağız.
7: Evet, ve bize elektrik gerekiyor.
5: Y9'ları yeniden yönlendirebilirim. Jeneratöre düz kontak yaparım. Çıktığımda bir çaresine bakarım. Ama o kızı unut. Tamam mı?
6: Tamam. Peki.
8: Hey. Nasıl gidiyor?
7: Artemis'te yoğun bir gece.
8: En azından dışarıda değiliz. Sen iyi misin? Tuhaf nefes alıyorsun.
7: Astımım var, devam etmem gerek.
8: Tamam,

Anksiyeteyle baş etme, ikinci modül. Nefes alın ve nefes verin. Mümkün olduğunca çok havayı içinize çekin. Göğüs kafesinizin şiştiğini hissedin. Nefes alıp vermeye devam edin.

0: Affedilmenin vermiş olduğu o rahatlığı hissetmeye çalışın. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kolayca uykuya dalacaksınız ve uyandığınızda da kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Nefes alıp vermeye devam edin. Bugün panik yapmadan dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmakta korkulacak hiçbir şey yok. Olabildiğince çok havayı içinize çekin. Paniğin sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
1: Tanrım. Tamam Tanrım. Tanrım tamam. Tamam. Tamam. Peki tamam. Tamam. Fotoğraftaki kim? Onun adı ne?

0: Hadi Til!
1: Arkamızdalar dostum!
0: Hadi Til, yetiş dostum! Hadi bu taraftan hadi!
1: Ne bu? Polis mi?
0: Boş ver onu! Gidelim hadi!
2: Hayır bak! Yardım edebilirim. Yardım edebilirim işte. Al bunları hadi. Kimseden yana değilim ve sen yaralısın. Al bunu.
3: Ellerini kaldır! Hemen yoksa ateşini!
1: Hadi!
3: Kaldır!
4: Burada yaralı bir polis
3: kaldır
4: var!
3: Kaldır ellerini!
5: Dışarıda ne işin var?
2: Burada yaşıyorum ben!
5: Bir evsiz daha! Kamyon alın!
2: Hayır ona bakmam gerek!
4: Çavuş ne yapalım?
5: Tutuklayın. Tezekliğe devam edersin.
6: Büyüklerinize saygı gösterin. Sersem. Hemşire içeri girin.
2: Onu içeri almalıyız.
6: Olmaz.
7: Evlerinizde kalın.
6: Lanet olsun hemşire.
7: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Brookfield'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
6: Bu berbat bir fikir.
7: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Brookfield'ın yetki alanındadır. Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Brookfield'ın yetki alanındadır.
8: Bu insancılar iyice azıttı öyle değil mi? Emin olmak için vur onları.
9: Buna gerek var mı?
8: Bilmem ki, ne istersin, cennete gitmek mi, kurt kralı memnun etmek mi?
9: Anladım.
8: Acele et.

0: Bir de oyuncağım yok diyordu.
1: Seni yakaladım. Cüzdanını benden önce aldığına inanamıyorum.
0: Otel suçlularla dolu. Çabuk olmak gerek.
1: Bak koridorda bunu buldum.
0: Hey.
1: Yaşlı kadın içmeyi seviyor galiba.
0: Söylesene. Ne kadar oldu?
1: Gayet iyi biliyorsun.
0: Tamam evet, biliyorum. Ne çok yere üye olmuşsun.
1: Yoğun bir seneydi. Dressler Berlin, Florida Miami, Otel Sazerac.
0: Çok gezmişsin.
1: Denemelisin. Bir pasaportun olsaydı en iyilerden biri olabilirdin.
0: Sadece kendi ülkemde çalışırım.
1: Bu bir seçilmiş gibi konuşma.
0: Bir çizgi çektin. Aşamayacağımı biliyorsun. İmplant ne için?
1: Ne? Fark ettin mi? Çok şekersin. Endüstri standartında.
0: İşin çok cafcaflı. Bende sadece pompalı tüfekle çanta var.
1: Bu gece hedefimin boğazını keserken gözlerine bakmak durumunda kaldım. Müşterim daha sonra tatmin olurken izlemek istiyormuş.
0: Bu çok iğrenç.
1: Sadece önemli insanları öldürüyorsan
0: evet bunu duymuştum.
1: Senin gecen nasıldı?
0: Pekala. Bu oldu.

0: Lanet olsun Sherman. Burayı hemen terk etmen lazım.
1: Evet, doğru. Gidelim. Görüşürüz. Kapamam gerek.
2: Ah Tanrım. Bu şey son anlarını yaşıyor.
0: Tamam.
2: Bu kız için mi çıktın?
0: Evet.
2: Ne kadar oldu? Bana sorarsan. 3 yıl mı?
0: Biraz daha uzun olabilir. Bir daha da çıkmam. Çıkamam.
2: Yardım edebilirim.
0: Ediyorsun. Ediyorsun bebeğim. Tamam, geldik. Gidelim. Dikkat et, iç kanaması var. Hadi.
2: Bu polis için her şeyi riske atıyorsun.
0: Evet. Nedenlerim var. Kurallara bir kez daha çiğnemiştim. Hatırlarsan iyi sonuçlanmıştı.
2: O farklıydı. Ben sadece çocuktum.
0: Tanıştığımızda o da öyleydi. Bekle, bekle, bekle, bekle.
3: Kulaklarını aç ve dinle seni cahil pislik.
0: Harika. Bay Acapulco. Tamam. Kırmızı oda 18 dakika. Kit'i al, odamda buluşalım. Kimse yoksa haber ver.
2: Tamam hemşire.
3: Neresi olursa olsun, Cancun, Guadalajara, Acapulco bile olur. Umurumda değil. Kocaman havuzu olsun yeter. Suyun fiyatından da söz etme. Suyun fiyatından haberim var.
4: Kötü değil mi?
0: Bu ne biliyor musun?
4: Kime ait biliyorum.
0: Ya içindekini?
4: Hiçbir fikrim yok. Bu şeyleri açmak değil, koku kasasını açmaktan daha zor.
0: Sen profesyonelsin, bense uzmanım. Sence bunlar ne?
4: Sarı elmas mı?
0: Yakutistan kanaryaları. 18 milyon değerinde. İç piyasada.
4: Olamaz. Kurt kral bunları geri isteyecektir.
0: Bu şaka değil. Hırsızlara ne yaptığını biliyorsun.
4: Evet.
0: Hemen çıkıp gitmelisin.
4: Levin düzelmesini beklemeliyim.
0: Burada olman çok tehlikeli. Bana güven.
4: Sana güveniyorum. Ama o benim kardeşim.
0: Onsuz çok daha büyük işler yapabilirdin.
4: Elindekiyle çalışırsın. Umduğunla değil.
0: Git. Bu hayatta yaşayacağın çok şey var.
4: Bu doğru mu bilmiyorum.
0: Doğru.

0: Pekala oksijen, bir hat aç. Tanrım, onu ezip geçmişler resmen.
1: İsyanda görevli bir polis, ne bekliyorsun?
0: Hayır, kamu iletişimi, onun görevi buymuş işte.
1: Biz öyle mi öğrendi?
0: Bilmiyorum, belki bir şeyler duyup tahmin etmiş olabilir. Onu eski günlerden tanıyorum.
1: Eski mi? Buradan önce mi?
0: Evet, eski usul yapacağım. Mikrodalga neşteri 5 santim ayarla.
1: Tabii hemşire.
0: Hadi acele et.
1: Tamam hemşire.
0: Harika bezi var. Hadi.
1: Hemşire? Hemşire? İyi misin? Dinlenmek ister misin?
0: Ne? Hayır. İyiyim ben. İşimi yapmalıyım. Pekala. Sen evakuma odaklan. Bu halıyı çok severim. İşte böyle. İşte oldu. Gösteri zamanı.
2: Evinizden çıkmayın.
3: Evet, 74 çevirin. Ana caddedeki otoparkta. Teşekkür ederim.
4: Hastanın bilinci yerine geliyor.
5: Şahım. Canım çok yanıyor kardeşim.
3: Yaşam destek ünitesine bağlısın.
5: Evet ama işi başardık. Zulamız da güvende. Sen ve ben güzel bir yere gidebiliriz. Şu resimdeki gibi. Evet. İçeceklerimizi yudumlarız. Sahildeki kızlarla takılırız. O zaman dek burası en güvenli
3: yer. Ne yazık ki Hawaii'ye gidemeyiz. Sahildeki kızları da unut ve Artemis bizim için güvenli değil. Tamam mı? Bunun yüzünden.
5: Bir kalem mi?
3: Bu bir kalem değil. Bir baş belası.
5: Tamam.
3: Bu taşınabilir bir kasa. Malibu mafyasındaki kuryelerin...

0: kullandıklarından, tamam mı? Onların kullandıklarının aynısı.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Beyefletse

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.

0: budur.
1: Gelmiş geçmişin yıkılmış
0: şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok.
4: Başka lezzet yok.
5: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

Galatasaray öyle bir kampanya yapmış ki 2026'nın çok konuşulacak altın düğün setlerini düğünümde tak tak takıyorum. Tarzıyla fark

0: Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
3: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.

0: Yataktaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, bellona.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
0: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Mehmet abi? Ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Hı-hı. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamanoz en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamanoz. Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya
4: mutlu ol. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul.
3: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
4: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
5: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
4: Bu fırsat kaçmaz.
6: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.

0: üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
4: Hız peşindeyim.
3: Oo.
4: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
3: E kısa yoldan gitmeyi seversin. Dur, dur konuşuyordum. Bu ne hız?
5: Mesele sadece hızlı olmak değil ki. Hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
3: Hep önde olacaksın değil mi?
4: Her zaman. Ben isterim, iş cebini yapar.
6: Benim bankam iş bankası.
7: Bu otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Koçakla festival

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Ha, yuttuk dostum.
2: Aynen öyle.
1: Yani Kurt Kral'dan mı çalmışız?
2: Sen çaldın.
1: Ama kazar
2: bu
1: oldu.
2: Bu bahane muhtemelen Los Angeles'ı yöneten adam da işe yaramaz.
1: Hırsızların ne yaptığını duymuştum.
2: Ben de biliyorum.
1: Onları suda boğduruyor. Evet. Resimdeki gibi bir okyanusta. Hey, ben yüzme bilmiyorum.
2: Sakin ol. Tamam mı? Bir iyilik istedim. Yeni bir planımız var. Bir kaçış stratejisi. Sadece sen yürüyecek duruma gelene kadar gizlenmemiz gerekiyor. Hey, bunu yapabilir misin?
1: Evet, evet. Bize bir şey olmayacak. Çünkü sen buradasın. Abim benim.
2: Ama bu son olacak.
1: Evet.
2: Birazdan dönerim. Kontrol etmem gereken bir şey var.
3: Nasıl gidiyor Kecek?
4: Burası çok karışık.
3: İsyandan kaçınmak için başka yola sapıyorum. 15 dakikaya oradayız.
5: Ben Mike. Ekip 5'e 5 ile birlikte. Kurt Kral için çevre emniyeti alındı. Buraya geldiğinde güvende olacak.
6: Kurt Kral gelmek üzere.
7: Tamam. Hadi onu konuşturalım.
6: Dozu azaltıyorum. Kendine geliyor.
7: Mo. Mo. Merhaba. Uzun zaman oldu ha?
8: Vay antamız. Evet. Eviniz çok farklı görünüyor.
7: Bilmiyorum Morgan. Her zaman şakacısın.
8: Evet.
7: Hiç değişmemişsin.
8: Saçlarım daha uzun.
7: Evet, hoş görünüyor. Çok beğendim.
8: Evet, bugünlerde daha çok dayak yiyorum.
7: Evet, fark ettim.
8: Buranın bir efsane olduğunu sanıyordum.
6: Güzel. Çünkü dışarı çıktığında öyle düşünmeye devam edeceksin.
7: Onu aldırma sen.
8: Onca zaman burada mıydınız? Suçluları mı tedavi ediyordunuz?
7: İyileri tedavi eden bir sürü insan var zaten.
8: Beni neden aldınız?
6: Harika bir soru.
7: Çünkü ailedensin. Bir nevi.
8: Öyle hissettim.
7: Pekala. Bu zımbalar iş görecektir. Sen yine de dikkatli ol. Ve açıkçası ben sürekli trambolünde zıplayan o şirin komşu kızını tedavi ettim. Bir polisi değil. Onu yapmam.
8: Evet, anlıyorum. Bayan Thomas. Gerçekten üzgünüm.
7: Senin hatan değil.
8: Hayır, hayır. Yani bu için.
7: O konuda konuşamam.
8: Sizi...
7: Hayır.
8: Bayan Thomas, iyi misiniz?
7: Burada işimiz bitti. Gitmem gerekiyor. Yaraya pansuman yap ve haber bekle. Niagara'yı hazırlamalıyım.
8: Bayan Thomas.
7: Sana tedaviden sonra ne yapacağını söyler. Özür dilerim tatlım. Yoğun bir gece.

0: Yakınlık uyarısı. Hasta 001 geliyor.
1: Bravo takımı. Burası Gold Cage. Şu an Broadway'e giriyoruz. 1,5 dakikaya oradayız. Tekrar ediyorum. Kurt Kral 1,5 dakikaya orada.
2: Anlaşıldı Gold Cage. Yerimizi aldık.

0: Harika. Paris'te Ninja Hatun.
1: Bak, sorun istemiyorum. Tamam mı? Bir dakikaya gitmiş olacağım. Hepsi bu.
2: Helikopterin erken mi geliyor?
1: Onu nereden biliyorsun?
2: Siz Amerikalılar bağırarak konuşuyorsunuz.
1: Sorun istemiyorum, tamam mı? Belki de yanlış bir başlangıç yaptık. Bak, sana bir teklifim var. Buradan gidiyorum. Tüm şehir yanıyor. Duvarın güneyine gidiyorum. Güvenliğim de yok. Orada biraz koruma işime yarayabilir.
2: İnsanları korumak işimin tam zıttı.
1: Ne fark eder? Aynı şeyleri kullanacaksın. Bak şimdi benimle gel. Belki orayı seversin. Bilmiyorum. Belki romantik bir şeyler yaşamamıza vesile olur. Hemen olmaz deme. Sana çuvalla para öderim, tamam mı?
2: Benim çıkış yolum zaten belli.
3: Geldi. Sana sinyal verdiğimde kızı odadan çıkar.
4: Tamam hemşire.
5: Everest. Benim için ona göz kulak ol.

0: Onu içeri alın hemen.
1: Arabaya bakılırsa önemli biri.
2: Kesinlikle öyle. Sadece önemli insanları öldürürüm.
1: Hadi canım, hedef o mu? Adam girdi bile artık bir şey yapamazsın.
2: Benim istediğim de buydu zaten.
1: Onu burada mı öldüreceksin?

0: Kapıyı aç.
1: Beyler, o şeye en fazla 6 kişi binebilir. Beni üzüyorsunuz.
0: Sana kapıyı aç dedim. Kurt Kral binada. Tek önceliğin o artık. Bizi içeri al.
1: Evet, her şey sırayla. Herkes silahını bıraksın.
0: Hayır, onu korumamız lazım.
1: Bunun için biraz geç, kurallarımız var dedim. Bunu söylemiştim.
2: Kurallar, kurallar, kurallar. Kurallar mı diyorsun Cini? Kuralları çiğneyenler olmasaydı sen nerede olurdun?
1: Ölü gibisin.
2: Parti yapma günlerim sona erdi herhalde. Vay, şu haline bak.
1: Neyse, elini tarat. Hoş geldin Niagara. Hop hop hop hop, dur bakalım, dur geri bas. Biraz daha dikkat çeksen ya.
0: Bir daha elini sürersen kafanı koparırım seni.
1: O zaman babacını kim tedavi edecek Moro?
2: Bu kadar yeter. Seçim şansın var mı Cini? Çünkü ben olmazsam kaptan sert bakışa hesap vermen gerekecek. Ve oğullar her zaman laf dinlemiyor.
1: Tamam. Ama içeri giremez, son sözüm bu.
0: Evet. Bu mekan senin baba.
2: Ama o yönetiyor işte evlat. Anlaşma buydu.
0: Baba. En küçük oğlunum ve belki de asla saygını hak etmedim. Ama buradan çıkmazsan bana 16 yaşıma girdiğinde söylediğin şeyi asla unutmayacağım. Güvenle hayallerinin peşinden koş demiştin bana. Ama benim tek hayalim her zaman senin gibi olmaktı.
2: Affet beni Cross. Çünkü senin böyle yumuşak büyümene o saçmalıklar yol açtı. Yine de buradan kurtulamazsam bu senin.
1: Tamam.
2: Al bunu.
1: Ailesi adedi bitti. Hadi al şunu. Baskı uygula.
2: Vakti gelince onunla ne yapacağını umarım biliyorsundur.
1: Mavi kod.
3: Mavi kod mu? Mavi kod da neymiş?
4: Polis anlamında olabilir mi?
3: Evet, biliyorum. Buraya hiç polis gelmemişti. Sana demiyordum zaten.
4: Ah!
3: Kendine gelirsin. Ağrı kesecek.
4: Hayır hayır hayır.
3: Biraz acıtacak. Tamamsın. Hadi çıkaralım seni.
4: İşim için kan testi yaptırıyorum.
3: Benim sorunum değil. Seni niye aldığını bile bilmiyorum.
4: Çünkü çocuğunu tanırdım. Öldüğünü biliyor musun? Aşırı dozdan. Bu yüzden içmeye başladı. Tıp lisansını kaybetti.
3: Hayır.
4: Sana hiç bahsetmedi mi?
3: Bilmek de istemiyorum. Burada kurallarımız var. Buraya nasıl geldiğimizin bir önemi yok. Kurallar dış dünyaya ait oldukları yerde tutmak için var.
4: Tamam dostum.
3: Söyle bakalım polis. Sırrımızı tutacak mısın?
4: Elbette.
3: Bu rozeti görüyor musun?
4: Hı hı.
3: Bir sağlık uzmanı olduğumu yazıyor.
4: Tamam.
3: Ama bu
4: hey, nutuk çekme bana. Sırrınız güvende. Ona yapmam.
3: İyi cevap. Gitme zamanı.
5: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Brushy Yıldız yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
6: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
7: Bağlantı kuruldu. Motor site atık yönetimi.
6: Biraz çetrefilli oldu ama tuzak işe yaradı. Hedef şu an yakın mesafeden öldürülmeye hazır. İşi bitirmek için yerimi aldım. %30 zam istiyorum çünkü külfetli iş ve çok iğrençsin. Gönder.
7: Doğrulama için lütfen bekleyin.
8: Burası dışarıdan daha güvenli bence.
9: Kim ki o kadın?
8: Patron iyi tanıyor.
9: Kuralları varmış.
8: Galiba öyle ama tanımıyorum.
9: Kim takar onun kurallarını, boş ver.
8: Bence de. Hiç gerek yok.
9: Kendini bir şey san.
8: Bence de.
9: Görünüşünden belli. Egolu.
8: Kesinlikle öyle. Hey!
9: Tamam, saçma.
8: Bize bir yardım edin.
10: Lanet olsun.
8: Evet.
3: Ha. Yere bak sadece.
10: Artemis'te yoğun bir gece. Hangi odada

0: Lobideki it sürüsünden nasıl kurtulacağını biliyorsun. Çünkü onu burada bulurlarsa yaşlı bayan dahil hepimizi öldürürler.
1: Dinleyin Bay Waikiki. Bu konuşma üyeliğinizi tehlikeye atar.
0: Doğrudur. Ama bir suçlu hastanesine polisler alınmaya başlandıysa kim üye olmak ister ki?
2: Lanet olsun.
0: Şeytan ayrıntıda gizlidir koca adam.

0: başlıyoruz.
1: Ek talepler onaylandı.
2: Mükemmel. Sonlandır. 4.59, 4.58, 4.57, 4.56, 4.55.
3: Evlerinizde kalın. Tekrarlıyorum. Evlerinizde kalın.
0: Zavallı Jean. Bu mekan hala kanını emiyor.
1: Anestezi başlatılıyor.
4: O yüzden hayattayım. Cidden. Bir dünya adamım varken böyle bir şey nasıl oldu?
0: Yani işte güzel bir kız. Bir çanta dolusu Semtex ve yaşlı bir adamın gafil bir anı.
4: Anladım, anladım. Gerçi biri bana en son yürüdüğünde sene 86'ydı.
0: O eski kocan nasıl?
1: Şarapnel tespit edildi.
4: Kim bilir, kim takar onu. Aslında iki eşi daha oldu. İki ve ikisi de hemşire.
0: Şu adama bak hele. Fişini çekmemi ister misin?
4: Hayır. Florida'da hayatı kaymış zaten.
0: Şu bedava kliniği açtığın zamanı hatırlıyor musun? Evden kaçanlara ve keşlere annelik ediyordun. Bir de şimdi bak, efsanesin.
4: 10 miligram benzitrix, herkes masalcı kesin.
0: Bu mekanı kurmanı istemem en iyi fikirlerimden biriydi aslında. En iyi yatırımımdı ama... Şeytanla anlaşma yaptığına pişman mısın?
4: Şeytan değilsin orayı. Hippiden dönme mafyasın. Boncukların kurşuna dön.
0: Acımasızsın.
1: Hastanın uyumasına 10 saniye.
0: Evet, uzun bir yolculuktu Jean. Bugünlerde ölümlerden pişmanlık duymuyorum. Yalanlardan duyuyorum. Sana söylediğim yalandan. Bu harika bir isim.
1: Polis raporuna göre...
5: Dikkat! Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere ölümcül güçle karşılık verilecektir. Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere...
6: Bu gece iyice sarpa sardı ama telaşlanmanı istemiyorum. Lev? Olamaz. Hey Lev. Duyuyor musun?
7: Hey. Sorun yok Sherman. Daha iyi hissetmek için birazcık aldım.
6: Hemen gitmemiz gerek.
7: Gidemeyiz dostum. Henüz yeşile dönmedi.
6: Malibu mafyasının yarısı lobide. İsyancılar köşe başında. Kurt Kral da büyük ihtimal burada.
1: 3 boyutlu model
6: en
1: kabul edildi.
6: Senaryo. Buradan gitmemiz gerek.
7: Hayır. Olmaz hayır. Hemşire hareket etme dedi çünkü ölebilirim.
6: Bir şansımız var. Burada kalırsak ölürüz.
7: Bu riski alamam Şerm. Olmaz, üzgünüm, yapamam. O kadar güçlü değilim. Ben senin gibi değilim, anladın mı? Anladın mı, tamam mı? Tamam mı? Ama senin gitmen gerekiyor.
8: Bana karşı dürüst ol. Buradan sağ çıkacak mıyım?
6: Umarım. İsyanı atlatabilirsek.
1: Everest, orada mısın?
6: Hemşire, yoldayız.
1: Anlaşıldı.
8: Onunla konuşabilir miyim? Bayan Thomas, bugün için çok üzgünüm.
4: Sorun değil, sen yoluna devam et.

0: Evet, size bir şey söylemem gerek, tamam mı? Siz olanları değiştiremezdiniz. Hiçbiri sizin hatanız değildi.
1: Çocuğun var mı Mo?
0: Evet, iki çocuğum var.
1: Öyleyse bilirsin. Suç hep sendedir.
2: İki çocuk hanım. Vay canına.
0: Evet. Biliyor musunuz? Trambolininiz hala bizde.
2: Ama artık pek güvenli sayılmaz.
1: Çocukken o şeye bayılırdınız. Mo ve Bo.
2: Evet. Ben de onu öyle hatırlıyorum.
1: Keşke aynını diyebilsem.
3: Geldim.
2: Hastanın bilinci açılıyor.
3: Evet, burada.
1: Gitmem gerek.
3: Bir sinek gördüm.
0: Hoşça kalın Bayan Tanız.
3: Bir sandalyede konsaydı ve rüzgarın gücünü hissetseydi kendini dışarı atma şansı olabilirdi. Ne saçmalıyorum ben böyle?
1: 10 miligram benzitrix'de herkes masalcı kesiliyor. 30 miligramla gerçekleri söylersin. Sana Bo'nun adını hiç söylememiştim. Sana bir sorun var Orion. Oğlumu tanıyor muydun?
4: 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 91.
5: Los Angeles'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. İsyan bölgenize yaklaşırsa evinizden dışarı çıkmayın.
6: Hazır mısın?
2: Üç boyutlu yazım tamamlandı.
7: Charm.
6: Evet.
7: Ne yapacaksın?
6: Sen kardeşimsin. Seni seviyorum. Başka seçeneğin var mı?
7: Ne yani? Dur biraz, bir planın var mı?
6: Bir sürü planım vardı Lev. Hayatım boyunca. Ve hepsi de seninle ilgiliydi. Ama sen onları mahvedip durdun. O yüzden şimdi oturup bekleyeceğiz. Kimsenin bizi bulmamasını umacağız çünkü onun için planım yok. Ama en iyi ikinci şey var. Bir silahım var.
2: Benzitrix ölümcül seviyede.
1: Cevap ver. Oğlumu tanıyor muydun?
7: Aslında tanımıyordum ama beyaz bir spor arabam vardı. Hava soğutmalı turbosu olan orijinallerdi.
1: Hey.
7: Ne?
1: Oğlumu tanıyor muydun dedim.
7: Evet, arabamı çaldı. Ve kuralları biliyorsun. Biri benden bir şey çalarsa onu okyanusa atarım.
1: Polis raporu. Aşırı doz yazıyordu.
7: Polisin sahibi benim Jean.
1: Hayır.
7: Taşar yerine oturdu şimdi. Seni öyle buldum işte. Oğlunun yasını tutan zavallı bir kadındın. O kadar sarhoştun ki artık serum bile takamıyordun. Yeniden insanlara yardım etmeni sağladım. Bizi evren bir araya getirdi. Ve Artemis doğdu.
1: Boğuyu öldürdün. Oğlumu öldürdün.
7: Şeytanla anlaşma yaptın. Ne bekliyordun ki?
4: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37,

0: Havalimuzeniniz şu anda belirtilen noktada.
1: Bana bir helikopter çağır.
2: 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Babana gel!

0: Hemşire! Hemşire!
1: Hasta Honolulu. Siyah kot, kalp krizi.
2: Ne oluyor?
3: Everest, siyah kot.
2: Jeannie!
3: Honolulu.
2: Hey.
3: Siyah kot, Honolulu.
2: Ne oluyor Jeannie? Jeannie! Nereye?
0: Orada neler oluyor? Baba! Baba!
4: Alınma noktası tehlike arz ediyor. Seyahatiniz iptal edin.
5: Hayır, iptal etme. Geri dön. Geri dön.
2: Hadi kardeşim. Lanet olsun. Hadi kardeşim,
3: uyan. Pekala, çekil, çekil.
2: Neler oluyor?
3: Karaciğeri şokta, kalbi durmuş.
2: Ölmesine izin verme.
3: Çekil.
2: Lütfen, lütfen.
3: Hadi. Hadi açıl. Hadi.
6: Güvenli bağlantı kur.
2: Kim var orada? Sen misin Jean?
6: Bu Detroit'ten.
2: Dur, dur biraz bak. Sana para veririm. Detroit'ten alacağın benim için çerez parası.
6: Ölümünü satın aldılar. Haysiyetini bedavaya verme.
2: Yani böyle mi oluyor? Vay be. Tamam canım, beni nehre yolla hadi.
6: Detroit, işte mutlu sonun. Bağlantıyı sonlandır.

0: aşağı kadın.
1: Cihan, Cihan, Cihan. Hadi. Hadi. Öldü evlat. Çok üzgünüm. Gerçekten. Ne yakara? Orada ne yapıyor o?
2: Nisan'ın yanında mı?
1: Ölüyor.
2: Tabii ya. Sadece önemli kişileri öldürür.
1: Bekle, yapamazsın. Bu kurallara aykırı. Tanrım. Everest, hemen buraya gel. İşler sarpa saracak. Ortalığı kan götürecek, gel.
3: Lanet olsun. Elektrikler kesilmiş.
4: Patron ne dedi biliyorsun.
3: Evet, biliyorum. Tamam.
2: Bana bakma. Arkana dön.
5: Ne yapıyorsun?
2: Bu mekanın elektriğini kestiğinde Lev Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlıydı.
5: Bunu bilmiyordun.
2: O zaman sensin. Biliyordun.
5: Tamam. Onu benim yüzümden kaybettiğini düşünüyorsan durma.

0: ceketime dokunmamanı söylemiştim. Sıktığın yere gitmiyor bile. Amerikan malı diyedir işte. Kim satar ki bunları?
1: Seni geberteceğim.
0: Hiçbir halt edeceğin yok. Üstünü taslamandan bıktım. Sen benden üstün değilsin. Güya burada güvende olacaktım. Bu mekanın olayı o. O yüzden para ödedim. Ama sen her şeyi mahvettin. Şimdi seni vurmam gerek. Vurmak istemiyordum. Bir yolunu bulabilirdik. Kimyamız uyuşmuştu. Ama şimdi seni vurmak zorundayım. Evet, kimmiş üstün olan?
2: Hayır. Hayır.
3: Üç boyutlu model kabul edildi.
2: Hayır.
3: Yazıcı takıldı.
4: Tanrım, ne yaptınız? Diğer hastaları öldürmek yasaktır. Birinci kuralım, kaç kere söyleyeceğim?
5: Ben hasarı karşılayacağım.
4: İyi misin? Berbat görünüyorsun çünkü.
5: İyiyim. Bu kurşun geçirmez.
4: Peki belindeki kurşun?
5: Ah, olamaz.
6: Patlayacak. Herkes geri çekilsin. Geri çekilin.
1: O da neydi?
4: Yeni mal sahibi. Onu buradan çıkaralım.
1: Bekle.
6: Şu şeyi parçalayın. İçeri girmek için her yolu deneyin. Katları kontrol edin. Duvarları parçalayın ne olursa. Yeter ki babama ulaşın.
7: Hadi duvara iki kişi gelsin.
8: Hadi.
9: Gösterin gününü.
8: Daha sert.
9: Hadi.
8: Hadi bir daha.
9: Yardıma gelsin
8: hadi,
9: biri.
8: Hadi daha sert vurun.
9: Hadi.
6: Hey.
4: Kız nerede? Mo nerede?
6: O güvende ama biz değiliz. Gitmeliyiz.
4: Hadi.
6: Seni geberteceğim kadın. Burayı da yakıp kül edeceğim.
4: Şu taraftan hadi. Hadi.
6: Hastaları çıkarmalıyım.
4: Gel hadi.
6: Geliyorlar.
4: Ben de kalıyorum. Onları durduracağım.
6: Hayır. Dinle. Sen ufacık bir kadınsın. Hiçbir haltı durduramazsın.
1: Çabuk ol.
6: Herkese yardım ediyorsun. Ben de sana yardım edeyim. Lütfen.
4: Mekana iyi bak, tamam mı?
6: Tamam hemşire.
4: Aferin evlat. Dayan.
1: Ona hadi benim yaptığımı söyle.
4: Bizimle gelmiyor musun sen?
1: Senin işin onarmak, benimki kırmak. İyi olduğumuz veya sevdiğimiz şeyleri seçemeyiz.
4: Nerede bu? Nerede bu havalandırma boşluğu? Tamam, bu kadar hissettin mi? Hadi.
5: Ha? Bekle. O nerede?
4: Nis geride kaldı. Evet. Özür dilemeye çalışıyor. Kendi tarzında. Evet.
6: Ne yapıyorsunuz siz hala?
9: Hadi
6: çocuklar, tüm gücünüzle itin. Hadi. Hadi çabuk.
9: Hadi, acele edin. Hadi yardım edin onlara.
6: Anlaşılan, kuralları bilmiyorsunuz. Burada ziyaret saati diye bir şey yoktur.
10: Neler oluyor? Babam nerede?
6: Herkesi kurtaramazsın.
9: Hayır!
1: Sakın çizgimi geçmeyin.

0: Hastanelerde
1: hadi.
0: Kodlar kullanırız. Hadi. Yavaş kod, hasta çoktan öldü demektir. Ama yine de denememiz gerekir. Ailesi bu fikre alışsın diye.
2: Neden anlatıyorsun bunu?
0: Çünkü ufaklık. Sen de yavaş kodsun. Buradaki kankaların henüz bilmesin. Sen öldün.

0: için geliyorum. Yavaş kod.
1: Gece ne oldu böyle?
2: Kurallar çiğnendi. Silah sokmak, ziyaretçi, bomba, personele hakaret, yer asma.
1: Polis almak. Arkadaşınla tanıştım.
2: Arkadaşım değil. Oğlumu tanırdı.
1: Senin çocuğun mu var?
2: Evet, vardı. Çok uzun bir hikaye.
0: Hadi!
3: Size zaten söyledim. Sakın çizgimi geçmeyin.
2: Hadi acele, gidelim. Hadi.
1: Tüm isyancılar burada.
2: Ağırlığını bana ver, hadi.
1: Hangi kapıdan çıkacağız?
2: Tüm kapılar ve tünelleri mühürlediler. Ama bir tanesini unuttular.
1: Ön kapı mı?
2: Doğru. Artık kimsenin kullanmadığı bir yoldan dışarı çıkacaksın. 22 yıl önce girdiğin o kapıdan.
1: Bekle, dur biraz. Geri sar. Çıkacaksın derken...
4: Sen! Ölmesine izin verdin. Kendini buraya getirtti ve sen onun ölmesine izin verdin.
1: Tamam, bekle, bekle. Bunu görmen gerek. Bak burada. Ha?
4: Sen de kimsin?
1: Elmaslarınızı çalan adamım. Artık babacığın öldü. Tamam mı? Mafyaya yeni bir patron gerek. Özel biri. Babanın diğer çocuklarında olmayan bir şeye sahip biri. Hı? 6 Yakutistan Kanaryası. Kabul mü?
4: Tamam, kabul. Gidebilirsin.
1: Tamam.
4: Sen gidebilirsin. İhtiyar kalıyor burada.
2: Git hadi. Hadi git. Sen çık.
4: Hadi, hadi, hadi.

0: Ege'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium'a özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.

0: fırsatıyla. Siz de MediaMarkt Acil'in şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
2: Türkiye'nin dürümü. Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
5: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.
6: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
7: Oh be, Profilo yapmış.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
9: Arabanı arabam nokta koma, değerinde Trink sat.
10: Bir şey aldırdım, bir kaza yaşarsam falan diye. Allah korusun, bir de ıslatırsam falan daha kötü olur yani altını. Düğününde, gerçi sonrasında da çıkarması var. Bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
11: Ha!
10: Tam manyak değil.
11: Esra, herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime gitmemen engel olacaksın sen beni.
12: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
13: Canın sağ olsun be Safiye.
11: Bir çırpıda silip atabiliyorsun abla beni. Bir çırpıda silip geçebiliyorsun.
13: Adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
11: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
13: Evleniyor muyuz?
11: Evleniyoruz.
14: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
15: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de...

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul uyar.
3: Ha! Maydanoz.

0: artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel istikballe.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve.
3: Aşırı ekşi o ürün. Dikkat, titreti.
2: Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkaltınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix.
3: Aldığınızdan daha fazlası.
4: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
6: Size Fuzuli uyar.
7: 11-17 Temmuz arasında BİM'de Türk Şeker 209 lira yerine 189 lira. Saban Pilavlık Bulgur 34 lira yerine 29 lira.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
10: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira.

0: Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Hey, o da neydi?
3: Bunu söylemiştim. Yavru fillere verin.
2: Adamları. Daha fazlası gelecek. Buradan çıkmalıyız.
3: Yapamam. Olmaz, hayır.
2: Birlikte başarabiliriz. Tamam, hadi al şunu. Gidelim, hadi yürü. Anahtarlar yanında mı? İyi misin?
3: Bilmiyorum.
2: Hey, çıkmak daima girmekten zordur. İnan bana, biliyorum. İşte böyle.

0: Tamam.
1: İşte orada. Başaracağız. Tamam, bir saniye. Gitmeye hazırız.
0: Biliyor musun? Güzel bir sabah olacağı benziyor. Sanırım biraz yürüyeceğim. Yürümek istiyorum, evet.
1: Hayır, dur. Dur. İçeri döneceğini söyleme.
0: Artemis'e mi? Hayır, o bitti. Ama bilirsin, şehirden ayrılırsam bu insanları kim tedavi edecek? Ha?
1: Arabaya bin, hadi.
0: Hayır, hayır, ben yaşlıyım. Tek bildiğim insanlara yardım etmek. Ben bunda iyiyim. Aklıma gelmişken şu atar damarını ıskalayan son kurşun yaranı temizleyip dikmemiz gerekiyor. Vegas'ta gizli bir yer var. Adı Apache. O tarafa mı gidiyorsun? Ha?
1: Açıkçası nereye gideceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk kez ne istersem yapabilirim. Bunu planlamamıştım.
0: Bir yolunu bulursun. Çıkmak her zaman girmekten zordur. Hadi.

Görevli.

0: soldan üçüncü.
1: Jean-Louis Schlesser muhteşem arabasıyla depara kalktı. 10 numara, 10, Zidane gibi.
0: 30 metre solda frene bas.
1: 98 ve 99 dünya ralli şampiyonu. Paris-Dakar yarışının galibi olan ekip.
0: Sola, son hızda. Neyin var senin? Gaza bassana. Neredeyse bizi bitirecekler. Arkadaki canımızı okuyacak. Sana dikkat et dedim.
2: Bu neden selektör yapıyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi?
0: Hayır. Bir taksi.
3: Kenara çekil. Benim acil işim var. Bu yol olduğundan emin
4: Korkmayın,
3: misiniz?
4: Korkmayın. Bu nasıl kestirme?
3: Kestirmeymiş.
0: Bir taksinin seni geçmesine izin mi verecek?
2: Şimdi görürsün.
3: Olamaz, sizden özür dilerim. Bir turist yolu tıkamış.
4: Bence o bir yarış arabası ve çok güzel gidiyor.
3: Yok canım, tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki?
0: Arkamızda bir taksiyle gitmek bize yakışmıyor.
2: Merak etme, şimdi ondan kurtulurum. Lanet olasıca, ne yapıyorsun?
3: Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin.
4: Sizce niye yol kenarında bunca insan var? Bunlar niye toplanmışlar?
3: Çünkü tatil zamanı bayım.
4: Tabii tatil zamanı, evet.
1: Numara 10 geliyor. Ama bu kesinlikle Schlesser değil. Bu bir taksi. Numarasını da alamadım.
3: Dakika 25 saniye. İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi?
5: Kim için doktor lazım?
4: Onun için. Suyu geliyor.
5: İzninizle. Ama siz doğurmak üzeresiniz.
6: Ne yani? Yün ördüğümü mü sanmıştım?
5: Alet çantamı getirin, onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız.
3: Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız?
5: Suyu geliyor.
3: Suyu geliyormuş.
5: İtin, itin, itin.
3: Evet, buyurun, ne istemiştiniz?
7: Daniel, ailemle yemek yiyeceğimizi unuttum. Yarım saat geciktin hayatım.
3: İşim biter bitmez oradayım.
7: Seni babamla tanıştırmak için tam 6 ay bekledim. Oysa sen geziyorsun, değil mi?
3: Gezmiyorum, acil bir durum.

0: Var. Çok acil.
1: Ya benim ailemle tanışmak acil durum değil mi?
0: Lütfen olay yaratma Lili.
1: Annemin bifteği pişti. Babam salonu arşınlıyor. Acele etme, kahve içmeye yetişirsin.
0: Daha erken gelemem. Burada takılıp kaldım işte.
1: Nasıl takıldın? O bağıran kim?
0: Bir kadın. Evet, başkası değil.
1: Anırsa bile bir kadının sesini tanırım ben. Ne yapıyorsun?
0: Hiç, sadece izliyorum. Bak, sandığı gibi değil. Yanlış anlama. Sana anlatacağım.
1: Bağırdığını duyuyorum. Doğru söyle. Yoksa tanıdığın biri mi? Ha? Söyle bana.
0: Hayır, değil. Ben de tanımıyorum. Onu ilk kez görüyorum. Yemin ediyorum.
2: Evet. Hissediyorum.
1: Benimle alay mı ediyorsun sen? Ben seni beklerken sen gönül eğlendiriyorsun ha, öyle mi?
0: Suyu boşaldığı için bağırıyor. Hem kocası da yanında, merak etme. Hiçbir şey yok.
1: Kocası da mı var?
0: Hayır, hayır, olamaz. Birinin durumu anlatması lazım. Ben başaramayacağım. Lütfen gelin siz anlatın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen.
3: Merhaba bayan, ben kocasıyım ve inanın bana çok muhteşem bir şey.
0: Dinle Lili. Dinliyor musun?
1: Bana şu adamın adını söyle, onu öldüreceğim çünkü.
0: Sen onu aldırma. Şu anda şok geçiriyor. Sana doktoru vereyim mi? Ne dersin?
1: Bir de doktor mu var?
0: Yemin ederim doğru söylüyorum. Şu anda doğum yaptırıyor. Bir bebek. Yemin ederim. Bir bebek doğuyor şu anda.
1: Bebek mi?
0: Evet. İşte başı göründü. İşte artık çıkıyor.
1: Bir de çocuğun mu oluyor?
0: Hayır, benim değil. Bana hiç benzemiyor. Her tarafı buruşuk. Çok ihtiyar birine benziyor. Muhteşem bir şey ama.
3: Bana benziyor.
1: Yalan söylüyorsun.
0: Lütfen beni dinle. Bir erkek, bir hamile kadın aldım. Şu anda doğurdu. Takside doğurdu ve arka koltuğumu berbat etti. Lütfen vurmayın zavallı bebeğe. Yazık değil mi ona? Sonra konuşuruz hayatım. Lütfen daha sonra ara beni.
3: Çok güzel.
1: Bundan sonra gideceğin tek doğum benimki olsun hayatım.
0: İstersen seni burada beklerim. Bu kliniği beğendim. Çok iyi çalışıyorlar.
1: 10 dakika sonra evde ol.
0: Umarım ikizi yoktur. İşiniz bitti mi? Benim acelem var da hadi artık gitmem gerek.
2: Ne oldu? Yoksa arkadaşının bir sorunu mu çıktı?
1: Önemli değil. Acil bir durum varmış hastanede. Zor bir doğum olmuş da.
2: Onlar daima hayat kurtarırlar. Saygı duymalıyız. Tamam mı canım?
3: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun.
0: Biliyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
3: Sağ olun. Tüm kuralları içe saydınız. Umarım ehliyetinize el koymazlar.
0: Hayır, koyamazlar çünkü ehliyetim yok.
3: Ciddi misin?
4: Size bu ehliyeti verirken büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Bravo. Bu zor sınavı geçmeyi başardınız.
5: Emin misiniz?
4: Gayet tabii.
5: Yani gerçekten içiniz rahat mı? Baskı yapmış olmayı
4: istemem. Hayır, kararımdan eminim. Kesinlikle ehliyeti aldınız.
5: 27. kez sınava girdiğim için ehliyet vermiyorsunuz, öyle değil mi?
4: 100 kere de girseniz bir şey değişmezdi. Artık hazırsınız. Hem de kesinlikle hazırsınız.
5: O zaman kabul ediyorum.
4: İşte bu çok güzel.
5: Tamam, şimdi buradan çıkacağım.
4: Hayır, hayır, hayır,
0: hayır, hayır, hayır, lütfen.
4: Siz hiçbir şey dokunmayın. Ben hallederim. Tamam, bırakın. Sakın dokunmayın, kıpırdamayın.
0: Bayım, bayım, lütfen buraya gelin. Lütfen buraya gelin.
5: Tamam, tamam, oraya gideriz o zaman. Artık ehliyetim
4: evet,
5: var ama.
4: Evet, evet, tamam. Evet, evet, ama yine de sakin ol. Yavaşça, tamam? Ehliyetin elinde. Şimdi eve yürüyerek gideceksiniz. Tamam mı? Lütfen.
5: Tamam, anlıyorum. Daha sonra sizinle görüşmek istiyorum, sizi ararım.
4: Hayır, hayır, hayır. Hayır, önümüzdeki günlerde burada olmayacağım. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Paris'e transfer oldum.
5: Bu ayrılık hediyesi yani, öyle mi?
4: Evet, sizi gerçekten çok seviyorum da.
5: Tamam. Anladım. Bir oto dergisi verir misiniz?
0: Hayır, hayır, hayır. Para istemem. Bu benden.
1: Anne geldi işte. Anne.
2: Ne? Kim geldi? Kim? Evet.
1: Nerede kaldın hayatım? Çok
0: özür dilerim. Bir daha olmayacak.
1: Yemekte dikkatli olmazsan bir daha hasta olmaz. Babam hata affetmez.
0: Böyle konuşma. Babanın çok tatlı biri olduğuna eminim. Yoksa senin gibi güzel, mavi gözlü bir kızı olmazdı.
1: Yakında aklın başına gelir.
0: Her şey iyi gidecek. Ben babanı şimdiden

0: seviyorum. O da beni sevecek. Umarım polis değildir. Polis değil, değil mi?
1: Hayır.
0: O zaman sorun yok. Hiçbir şey bundan beter olamaz.
1: Baba, sana arkadaşımı tanıştırayım, Daniel.
2: Demek doktorsunuz.
1: İyi şanslar. Hadi.
0: Tanıştığımıza memnun oldum. Kızınız sizden çok söz etti. Hep iyi şeyler söyledi tabii.
2: Kulağınız mı sağır yoksa cevap vermeyi mi sevmiyorsunuz?
0: Doktor değilim efendim. Yani henüz stajımı yapıyorum.
2: Kaçıncı yılınız?
0: Birinci. Yani ilk yılım bitiyor. İkinci yıla geçiyorum.
2: Demek ikinci yılınız. Hı? Oysa pek genç değilsiniz.
3: Edmond.
2: Ne Edmond? Ne var? Birliğe yeni katılanlar daima sorgulanır. Devam edin.
0: Haklısınız, genç değilim ama ben hep çalışmak zorunda kaldım. Ailemi geçindirmek ve öğrenim masrafımı çıkarmak için. 12 yaşında çalışmaya başlayınca insan erken yaşlanıyor.
2: Ne tür işler yaptınız?
0: Şu sırada şoförlük yapıyorum. Ambulans şoförlüğü. Bu yüzden geç kaldım. Klinikte işim vardı. İşler çok yoğundu. Bir gözüm yolda, diğer gözüm hep hastanın üzerinde.
2: Aynı zamanda iki şeyi yapmak, ikisini de iyi yapmamak demektir.
0: Bence öyle değil. Buna en iyi örnek sizsiniz efendim.
2: Öyle mi? Nasıl yani?
0: Madalyalarınızı görüyorum. Mesleğinizde çok başarılısınız. Kızınızı gördüm. Güzel, zeki ve iyi eğitim almış. Bu da sizin çok iyi bir baba olduğunuzu gösteriyor. Mükemmel bir babasınız. Sizi kutluyorum efendim. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için.
2: Ben de Cezayir'de ambulans kullanıyordum. 59 yılında. Bir gözüm yolda, diğer gözüm makineli tüfekteydi. Yaralıya sonra bakardım. Sağ kaldıysa tabii.
3: Edmond, biftek yeterince pişti. Sofraya oturalım.
2: Haklısın. Açlıktan ölüyorum. İleri!
1: Çok sevinme. Şimdi 3 saat Cezayir Savaşı'nı dinleyeceksin. Dayanıklılık testi.
0: Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Bana bir şey olmaz. Canını yakmadım değil mi?
4: Hayır.
0: Sevindim. Çünkü kalça kemiğin incindi gibi geldi de. Galiba benimki.
4: Ara verelim mi?
0: Hayır. Canını yakmamak için tuhaf pozisyonlara giriyorum. Şimdi geçer. Çabuk geçer. Hatta geçti bile.
4: Size masaj yapabilirdim. Ama madem geçmiş, kalsın. Ne dersin?
0: Yüzeydeki ağrı geçti ama derinde hala bir şeyler hissediyorum. Belki hafif bir masaj iyi gelir. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Öyle değil mi?
5: Şimdi herkes dinlesin. 5 dakika dövüş yapıp dersi bitiriyoruz. Hazır olun.
0: Eş değiştirmek ister misin hayatım?
4: Hayır, hiç gerek yok.
5: Başlayın.
0: Yani sana zarar vermek istemiyorum. Canın acısını istemem.
4: Çok düşüncelisin Emilien.
0: Nasıl? İstersen seni uyarıyorum ama judoya 4 yaşında başlamıştım ben, tamam mı? Sana iyi ders verebilirim. Bu haksızlık, bana öyle gülümseme çünkü gevşiyorum ben. Yani yolda sana saldıran biri sana dostça gülümsemez, öyle değil mi ha?
6: Hadi sumo güreşçileri. 5 dakika sonra patronun odasında toplantı var. Hadi. Ne oldu? Ne arıyorsun? Lenslerini mi kaybettin?
0: Ya evet, lenslerimi kaybettim ama hala suratını dağıtacak kadar görebiliyorum dostum.
6: Amacım yardım etmekti.
0: Uzun süredir mi judo yapıyorsun?
4: Hayır. Bu benim sporum değil. Benim sporum başka.
0: Öyle mi? Senin sporun ne?
4: Karate. Çok daha etkili.
0: Benimki pingpong. Yani kavga da etkili değil ama ilkesi aynı. Doğan güneşin ruhu. Ay.
7: Telaffuzu kolay. İlkecek kon. Aptal demek. Emilen gibi.
0: Teşekkür ederim.
7: Sonra Dişon. Bu da şey gibi. Üzerinize alınmayın Petra. Bu örnekti. Sonra hep beraber. Hep beraber.
8: Konuşana.
0: Anlamı nedir peki? Söyler misiniz hocam?
7: Evet, merhaba demek. Bunu asla unutmayacaksınız, tamam mı? Çünkü bir saat sonra Japon Savunma Bakanı Marsilya'da olacak. Monsieur Tafu.
9: Monsieur
7: Tumukuli tıpıçı, tıpırıçı, neyse. Biz ona Nyak diyelim. Nyak Tokyo'dan buraya zirve için geliyor. 15 Temmuz'da Paris'te olacak. Güzel şehrimize geliyor. Niye biliyor musunuz? Neden geldiğini biliyor musunuz acaba?
9: Neden?
4: İf şatosunu gezmek için.
7: Öyle mi?
10: Belki Fransız yemekleri.
11: Cumartesi günkü maç için.
7: Çetelerle savaş eğitimi için.
9: Öyle mi?
7: Tabii ya, tabii. Japonların jacuzzi ile sorunu var. Yani yakuza ile. Evet. Artık hükümet yetkililerini bile kaçırıyorlarmış. Savunma Bakanı İngiltere ve Almanya'ya gitmiş. Şimdi de bize geliyor. Ne pahasına olursa olsun bu anlaşma imzalanacak. Onları Dünya Kupası'nda yendik. Bu kez de galip geleceğiz. İnce bir plan yaptım. Evet, şimdi onu açıklayacağım. Beni çok iyi dinleyin. İyi dinlediğinize eminim. Bu operasyonun adı... Operasyon Ninja!
1: Tam o sırada cephanemiz bitti.
2: Birden cephanemiz tükendi.
9: Bu çok normal tabii. Evet.
2: Evet, normaldi. Raymond'a döndüm. Oradaydı. Onu sarstım. Bana cephane lazım dedim. Tepki vermedi. Yine sarstım. Bu kez yana düştü. Evet. Ölmüştü. Evet.
9: Çok korkunç.
2: Birliğim ölmüş, zırhlı arabam yanmış, tersiz bozuktu. Kurşunum yoktu.
9: Peki ne yaptınız? Çok zor bir durum.
2: Dua ettim.
3: Aferin sana.
2: Çünkü beni ancak bir mucize kurtarabilir.
1: İşte mucize.
2: Hey, bu da ne? Bu da nesi böyle? Sen bak hayatım, ben meşgulüm.
3: Kırmızı telefon Edmond.
2: Kırmızı mı? İzninizle. Ben General Bertrand. Bertrand, siz misiniz? Niye bu telefonu kullandınız?
1: Çok dayanıklısın Daniel. Tatlı hak ettin.
2: Tanrım. Unutmuştum. Orada olacağım. Bu felaket.
1: Kahve için seni bekliyoruz.
2: Bir saate kadar dönerim.
9: Canım seni istiyor.
1: Bana 20 saniye izin ver.
2: Havaalanına çabuk.
9: 20 saniye çok zor geçecek.
2: Bu bir felaket.
4: Baba. Baba. İyi misin? Yaralı değilsin ya.
2: Hayır. Bu bir felaket.
9: Bunun durumu pek iyi değil. Kötü görünüyor.
2: 15 dakika sonra alanda olmalıyım. Japon Savunma Bakanı'nı karşılayacağım. Bu bir felaket.
9: Ben sizi götürebilirim. Yolu biliyorum efendim.
2: 15 dakikada imkansız.
9: Bana güvenin general.

0: Kemerini tak baba.
1: Sizin ambulans bu mu?
2: Hayır, bu bir taksi. Kardeşimin bana ödünç verdi. Bana tatlı ayır.
0: Hatta iki tane ayırırım.
1: Hadi gidelim.
2: Derhal gidiyorum.

Bak, bu Cortex 5 yazısı. Radarların Rolls Royce'udur. Düğmeyi çevirdiğin anda alıcı çalışır. Şimdi yola doğru yaklaş.

0: burası? Burası otoban mı?
1: Az sonra oraya çıkacağız, merak etmeyin.
0: Ha, sizi niye acil servise verdiklerini anladım. Bu bir felaket.
2: Şef, şef, birini yakaladık.
3: Büyük bir tane. 306.
4: Özür dilerim ama bu 406. Üstelik de bence yeni değil.
3: Hayır, 306. Ama motoru güçlendirin. Sen haber ver.
2: Evet.
5: Beyaz bir taksi. Saatte 306 kilometre ile gidiyor.
2: Evet, 306 dedim. 306.
3: Evet, tam 306.
2: Tamam, hemen ilgileniyorum.
1: Oh! İyi misiniz general?
0: İşte o iniyor. Orada olmam gerek.
1: O zaman taktik değiştir.
0: Ne? Nereye? Bu yanlış
1: yol. Kestirme yol. Sıkı tutunun. Evet, gidiyoruz.

0: Piste kimliği belirlenemeyen bir araç var.
1: Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Yine bekleriz.

0: Komiserim, bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: He? Uçak sesinden duyamıyorum.
0: Dedim ki bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: Ben taksi istemedim. Ya sen Emilien?
0: Hayır, ama bunu tanıyorum.
2: Dakika 30 saniye.
3: Muhteşem.
4: Bertie, takside ne işiniz var?
3: Aracımı kaybettim ama bu genç hayatımı kurtardı.
5: Konuşma!
0: Sizin dediğinizi şef.
1: Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
1: Tanrı yardımcı
6: olsun. Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
7: 12'de.
6: Burada olmaktan mutluyum. Beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum efendim.
1: Ben Gilbert. Sizi korumak tatil süresince, kaldığınız sürece. Bizim bakanımız, sizi tanıştırayım.
8: Aa, sevgili dostum. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
6: Konnichiwa.
8: Ne büyük şeref.
9: Hoş geldiniz Sayın Bakan. Güvenlik Konnichiwa. Ekibinin bir üyesiyim. Ülkeye hoş geldiniz.
6: Demek Japonca biliyorsunuz.
9: Evet biraz. Belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Konnichiwa.
6: Tanıştığımıza memnun oldum.
10: Aralarından biri Japonca biliyor sarışın kız. Toshi'ye haber ver.
11: Tamam.
12: Anlaşıldı. Merkeze dönün. Ver.
8: Şimdi hoş geldin kokteylimiz var. Şöyle bu.
1: Japonca bildiğini neden söylemedin bana?
9: Dosyamda yazılıydı. Vücut ölçülerimin altındaki satırda.
1: Demek altını okumamışım.
3: Bakar mısınız? Sizden bir ricam var. Şu taksiyi görüyor musunuz?
0: Evet görüyorum.
9: Taksi?
0: İşim olmasa sizi almayı isterdim ama başka sefere, tamam mı?

0: Hep şanslısındır dostum.
1: Bu kim biliyor musun?
0: General Bertineau, Akdeniz bölgesi sorumlusudur.
1: Lili'nin babası.
0: Hadi yapma dostum.
1: Onlarla yemek yedim.
0: İnanmıyorum.
1: Askerlerden nefret eden ben bunu yaptım.
0: Polisleri de sevmiyordun ama benimle dostum.
1: Hala sevmem. Ve tek dostum sensin, inan bana.
0: Ama general seni sevmiş, kokteyle davet etmek için beni gönderdi. Davetlilerin yarısı asker, yarısı da polis.
1: Ama ben polisleri sevmem, bilirsin. Onlardan nefret ederim. Onlarla hiç işim
0: evet,
1: olmaz.
0: Evet, biliyorum, aynı şeyler konuşulacak. Araba konuşulacak, futbol konuşulacak, kızlar konuşulacak. Yabancılık çekmezsin dostum, merak etme. Muhabbet hep aynı olacak.
1: Korkmuyorum ki, utanıyorum sadece.
0: Daniel, General Lili'nin babasıysa bir gün senin kayınpederin olabilir, öyle değil mi? Davetini reddedersen hoş olmaz. Bunu zaten yapmamalısın dostum, beni dinle.
1: Evet, haklısın, sana katılıyorum.
2: Ablamın adıdır. Bir tane daha içerseniz zararı olmaz. Pastalar
3: güzel. Şerefinize.
2: Merkezin yanındaki pastaneden aldık. Affedersiniz, siz bunu alın. Ben yenisini getiriyorum. Affedersiniz, şimdi getiriyorum, merak etmeyin.
4: Çok içmesin. Anlaşmayı imzalamak için ayık olması gerekir.
2: Siz merak etmeyin Sayın Bakan. Bu işleri çok iyi bilirim. Amacım onu gevşetmek. Biraz sonra kıvamı gelir.
4: Planınız hazır değil mi?
2: O kadar çok tekrarladık ki herkes ezberledi. Biraz sonra ne olacağını biliyorum, tamam mı?
5: Hı? Kızım size anlatmıştı ama ben böyle birini beklemiyordum. Tıpta okuyorsunuz. Zeki ve beceriklisiniz. Alınmayın ama ben sizi daha hani nasıl diyeyim şey bekliyordum.
1: Sıradan biri mi?
5: Evet öyle. Ve bu kadar hızlı araba sürmenizi de beklemiyordum.
0: O benim tanıdığım en hızlı doktordur efendim.
5: Size minnet borcum var. Benden herhangi bir şey isteyin. Lili ile evlenmek dışında elbette. Teklifimin bir yıl garantisi var.
1: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim ki?
5: Gayet tabii. İzin sizin.
2: İzninizle.
5: Güle güle.
2: Emilian, ninja operasyonu başlasın. Petra, ona göz kulak olun lütfen.
0: Niye öyle dedi?
5: Polis dostlarınız olduğunu bilmiyordum.
1: Polis dostlarım mı? Özellikle bir tane.
5: Oysa şimdiki gençler polise ve askere karşı, otoriteye karşı baba imajını yok etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum?
1: Hastalar beni bekliyor. Gitsem iyi olacak.
5: 5 dakika kalın. İlginç bir şey göreceksiniz. Bakın, görüyor musunuz?

0: Japonlara satmayı
1: Fransa için imkansız bir şey yoktur.
2: Dostlarım, size Kobra'yı sunuyorum. Özel imal edildi. Konuklarımızın güvenliği için gövdesi titanyum. Yan tarafları asla kurşun geçirmez. Önde ve arkada mermi dedektörleri var. Tekerlekler özel malzemeden Atas uydusu aracılığıyla merkezden kumanda ediliyor. Şimdi motora geçelim. Evet, mükemmel bir araç. Seyredin, buyurun. Şu anda karşınızda. Ninja!
0: V12 için sesi fena değil.
2: V12 sese duyarlıdır. Saatte 320 kilometre yapar. Ayrıca çok ekonomik bir arabadır. Hiç durmadan 550 mil gider. Paris-Marsilya arası. Ön ve arkada ikişer, yanlarda 4. Toplam 8 tane hava yastığı var. Maksimum koruma sağlar. Bayanlar, baylar, bu araba Fransa gibidir. Onu kimse yok edemez. Hassas ayar yapmıştık. Ondan oldu. Normalken normal olarak çalışır. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen.
3: Hava yastıklarını gördünüz mü?
0: Hırsıza karşı etkili olur.
4: Bacağına dikkat edin.
5: Çıkarın.
6: Yavaş.
5: Başına da dikkat edin. Yavaş.
3: Biraz ayarlamak gerekiyor. Söyleyin, endişe etmesin.
5: Bir an önce tuvalete gitmek istiyormuş.
3: Birlikte gidin, tamam?
7: Emredersiniz sayın bakanım.
2: Balonları şişireceğiz. Az sonra yepyeni olacaklar.
3: Ya onu kim şişirecek? Şimdi Kobra'yı kim kullanacak?

0: Bayım, benim şoförüm var. İyi ve hızlı kullanıyor. Ona kefil olurum. Emin olun.
1: Hayır.
2: Tamam. Şehir turuna başlamadan önce size en son bilgisayar cihazımızı göstereceğim. Bakın.
3: Peki şunu takın bakalım. Evet. Evet, çok iyi oldu.
1: O zaman rahat edemem ki.
3: Sorun değil. Bu arabayı bir gerizekalı bile kullanabilir. Hiç merak etmeyin.
1: Önemli değil. Size söylemiştim. Şimdi ne olacak peki?
3: Aldırmayın. Sizi kimse göremez. Hadi Ninja. Ninja deyin çalışır.
1: İyi ama durması için ne yapacağım?
3: O zaman niyak demeniz yeter.
1: Ninja.
3: Tamam. Göreviniz şu. Gösteri için özel bir program hazırlandı. Yolda sahte saldırılar olacak.
1: Hayalet tren gibi mi?
3: Aynen öyle. Niyak'ı etkilememiz gerekiyor.
1: Ninja!
3: İçiniz rahat olsun. Arabaya güvenin. Eğer Niyak derseniz...
1: Ninja!
3: Lütfen ben konuşurken arabayla oynamayın.
1: Ama siz de sürekli Niyak diyorsunuz. Ninja! Nasıl?
3: Fena değil.
2: Evet Sayın Bakan, şimdi sizi otelinize götüreceğiz.
3: Hadi!
4: Hadi gidelim.
3: Ahem.
4: Çak bakalım.
1: Şimdi pisliğe battık.

0: Belirlenen yoldan gidiyorlar. Her şey plana uygun.
1: Güzel Truşi. Onların frekansını ayarlayın.
2: Burası Bahar Silindiri. Beni duyuyor musunuz? Bahar Silindiri. Emilian, beni duyuyor musun?
3: Evet, ya siz?
2: Hem de gayet iyi. Yola çıktı. İlk tuzağa yaklaşıyor. 20 dakika sonra orada olur.
3: Tamam. 20 dakikamız var. Isının biraz dostlarım.
4: Tamam.
3: Peki, ya biz ne yapalım hayatım?
5: Bilmem. Bir öneriniz var mı?
3: 20 santimetreye ne dersin? Yani pardon yani.
5: O zaman şimdi başlayıp sonra devam edeceğimiz bir iş bulalım. Hazır mısın?
3: Olur tabii, benim fikrime de çok uygun.
5: Evet, benim fikrime de çok uygun. Hem de çok hoşunuza gidecek. Bayılacaksın.
3: Öyle mi? Yani.
5: O zaman mükemmel olacak.
3: Hatta ideal. Hadi önce sen söyle.
5: Belki de fikirlerimiz aynıdır ve o zaman Japonca çalışalım.
3: Fikirlerimiz aynı değilmiş.
5: Neden?
6: Ne yazık ki Marsilya'yı pek göremeyecek.
7: Zaman farkı onu çok sarstı.
6: İyi ama o zaman Marsilya'ya neden geldi ki, söyler misin?
7: Kendisi anlaşma imzalayacak ama daha önce çetelerle savaş programını izleyecek.
6: Bundan eminim.
7: Siz yöntemi biliyor musunuz?
6: Tabii. İlk kural. Biri zanlı ise kesin suçludur. Eğer yabancı ise iki kez suçludur. Sonra yanık tenli yabancı zanlılar vardır. Eğer yanık tenli ise bütün gün güneşte yatıp boş oturuyor demektir. Çok basit bir mantık. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Hatta okumuşsunuzdur bile. Basit bir mantık.
8: Senin şoförü iyi biri.
9: Evet, genç bir doktor. Bana açıkça söylemiyorlar ama galiba kızımla flört ediyor.
8: Bu yaşta çok normaldir.
9: Evet tabii.
6: Konuşturmak için sorguya çekerler. Orada üçleme yöntemi kullanılır. Yıldız savaşlarındaki gibi. Önce dövülür. Bu bedensel açıdan çok sağlıklıdır. Noel partisine para toplamak için zanlıdan vergi alınır. Sonra kutlamak için hep birlikte içki içilir. Evet, dediğim gibi çok basit bir mantık değil mi?
8: Etrafımızda geleneklere böyle saygılı gençler görmek ne güzel. İyi bir damat olur.
9: Öyle mi dersin?
7: Ama yine de

0: Fransa'da çeteler çok tehlikeli.
1: En tehlikeli olanları büyük çetelerdir. 100.000 kişi olanlar. Onları herkes tanır. Lacivert giyerler. Ellerinde hep bira vardır.
2: Şimdi rıhtıma doğru gidin.
1: Emredersiniz şef.
3: Terbiyeli bir genç. Evet. Çok da kibar.
2: Dikkat! Dikkatli olmak gerekir. Çünkü size kibar davranıp arkadan vururlar. Önce size gülümserler, sonra da cüzdanınızı çalarlar.
0: Bir şey soracağım. Neden komiserin sürekli Nihat diyor?
1: Nihat değil. Ninja. Ninja demek istiyor. Anladın mı?
0: Nihat değil. Affedersiniz. Sordum çünkü ben bu işte yeniyim. Bilemiyorum. Onun için sordum.
2: Niye durdu? Ona dikkatli ol demiştim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz?
1: Bir çeviri sorunumuz var da. Ninja. Ninja.
2: Şimdi dalga geçmeyi bırakın. Buluşma noktasına geliyoruz. Hatta geldik bile.
1: Endişe etmeyin, bu çok normaldir.
2: Genel alarm.

0: Bana çevrilmiş bir mermi var. Bu normal mi sizce?
1: Mermi mi? Hangi mermi? Atlas sistemi. Merminin yönünü anında değiştirir. Bizim takım topu kaptırdı ne yazık ki.
2: Çok etkilendim. Peki o mermi nereye?
1: Aa! Merak etmeyin. Şu anda denizde bir yerdedir.
3: Lanet olsun teknem.

0: Şimdi sıra büyük gösteride.
1: Çok iyi iş başardın Jekyll, çok iyi.
0: Sağ olun, uzun süredir bunu kullanmak istiyordum. Sonunda fırsat bulduğum için çok mutluyum.

0: Yaptığına bir baksana.
1: Gördüğün gibi çok etkileyici değil mi?
0: Ninja.
2: Bu olanlar çok ilginç.
3: Biz alıştık. Marsilya'da hep böyledir.
4: Öğreniyorsunuz ama telaffuzunuz kötü. Hiç ummazdım.
5: Ya.
6: Bahsettiğiniz beni duyuyor musunuz?
0: Evet benim oldu mu? Geldik mi? Yani uzak.
6: İlk saldırı gerçekleşti. 5 dakika sonra oradayız. Hazır mısınız?
5: Evet hazırız. Petra'yla son kez gözden geçiriyoruz. Yani planı.
7: Emilian, ben komiseriniz. Size güveniyorum.
5: Elbette bana güvenebilirsiniz. Petra, yani siz Petra'ya güvenebilirsiniz. Merak etmeyin.
8: Toshi, sıra sende.

0: Şimdi sola döneceğiz. Sola dedim. Lütfen sola.
1: Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun şef.
2: Bakanımız iyi bir şoför oldunuz.
1: Şu anda olduğum yerde duruyorum. Motor sesini duymayınca rahatsız olurum. Onunla iletişim kurmalıyım.
3: Petra, niye tıkaç takıyorsun? Çok mu konuşuyorum?
4: Hayır, bu yeni minyatür alıcı. Kulağa konuyor. Birinci kanalı ayarlıyorum. Hepsi bu kadar.
3: Peki bununla mı konuşacağız?
4: Emilien, siz Fransızlara tuhaf gelebilir ama emirler uymak içindir. Asla tartışılmaz.
3: Tabii ama bir sorun olduğunda ne yapacağım? Yani beni duyup duymadığınızı nasıl anlayacağım? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır mı demek olacak? Arada kapı olduğu için sizinle konuşmam daha kolay oluyor. Yüzünüzü görünce konuşamıyorum. Evet, gözleriniz beni etkiliyor. Biliyor musunuz, siz gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çünkü gözleriniz o kadar güzel ki. Yani gözlerinize bakınca ben kendimi zayıf hissediyorum.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.

0: Euro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Obsessor. Yeah. Silver
1: moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak. Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
4: Bu pazar 1 kilogram tarsüt kaşar peyniri KOP'ta sadece 375 lira. Bulunmaz, ben
5: bilirim, ben bilirim. Karşınızda Arçelik Maxifit.
6: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
7: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
0: uyar. Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Ne?

0: Mağazada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Ev yaşam markalarında tüm indirimlere ek 500 TL anında indirimi yakala. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Çiğ köfteyi gördüğün an
2: Sütaş Ayran
1: gelsin, Sütaş Ayran.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: Araba şamalaz.
1: Oo.
0: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
2: mutlu ol. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozlu sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Dyson kablosuz süpürgeyi premium'a özel 15.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın. Her ev güzel
5: istikbalde. Bebes'ten tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
6: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dives Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
9: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Bahar silindiğini ne yapıyor?
2: Ne oluyor Gilber?
1: Hiç, şifreli konuşma. Şifre kitabını arıyorum da.
3: O gözler bana baktığında mahvoluyorum. Kimse bana öyle bakmadı. Belki arkamdan bakmışlardır ama.
4: Bu yöntemin bir parçası mı?
1: Hayır, bu Daniel yöntemi.
3: Konuşmak iyi geldi. Umarım size kalbimi açmam sizi rahatsız etmemiştir. Ha?
5: Petra.
3: Tamam. O zaman devam ediyorum.
1: Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Şu an size çok yakın olduğumu fark ediyor musunuz? Gerçekten. Hayır ne demek? Aha, evet böylesi daha iyi. Dinleyin Petra. Sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim size. Ben var ya...
1: Şimdi saçmalamaya başlayacak.
3: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
6: Evet!
7: Aferin Emilien.
1: Seni tebrik ederim.
3: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruşta hayır demek olacak.
1: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien.

0: burada çalışıyoruz. Daniel Sonadu.
1: Tamam.
2: Bu bizden biri değil.
3: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.

0: yapıyorsunuz? Niye durdunuz söyler misiniz?
1: Karamsar görünmek istemem ama tuzak kokusu alıyorum.
0: Ben hiçbir koku duymuyorum. Tuzak olmadığına eminim. Ya siz ne dersiniz?
1: Şunların nasıl durduğuna bakın. Tek araçlık yer kalmış. Geçmek çok zor.
0: Hayır, burada tuzak yok. Planı biliyorum. Kendim yaptım. Devam edin. Devam edin.
1: Peki, nasıl isterseniz.
0: Benden iyi mi bileceksin?
1: İşte bir tuzak bu.
0: Nasıl oldu? Burada tuzak yoktu ki.

0: bu planda yer almıyordu.
1: Hey, İdilistan!
0: Belgelere göre böyle bir senaryo olmaması gerekiyor.
2: Aferin. İyi ki benim taksiyi almamışız. Gördünüz mü başımıza neler gelecekti?
3: Fetha! Fetha!
0: Neler oluyor? Nihat nerede?
2: Ninjalar geldi ve sonra bakanı götürdü.
0: Bu nasıl olur? Adam uçmadı ya.
2: Aa, o kadar hızlı gitti ki bence çoktan Mars'a varmıştır. Atlas uydusuna sorarsanız kesin onu görmüşlerdir. Onlardan bilgi alabilirsiniz.
0: Genel Aram!

0: Masile karmaşık bir şehirdir. Dar sokaklardan olur. Ama hücreler de fazla büyük değildir. Yere yatın hemen, eller arkaya. Sizi uyarıyorum. Ben atış şampiyonuyum, tamam mı dostlarım? Sakın oyun oynamaya kalkışmayın. Size söylüyorum. Hayır, oyun oynamayın.
1: Şey, oh!

0: Tamam, demek oyun oynamak istiyorsunuz. Peki.
1: Aa! Nereye gitti bunlar? Uçmadılar ya. Emilian, Emilian. Neredesin? Neredesin Emilian? Emilian.
2: Bence çöplerden fazla uzakta olamaz.
0: Bakın, onları tam da yakalamak üzereydim ama çok kalabalık oldukları için ve ben...
1: Emilian, bakanı kaçırdılar.
0: Hangisini?
1: Bizimki değil. Niyakı tabii. Başka türlü olamazdı ki.
3: Evet, Petra'yı da kaçırdılar.
1: İyi, o Japonca biliyor. Bakan kendini yalnız hissetmez değil mi?

0: Hemen gelecektim ama babam beni bırakmadı. Kokteyle gittim.
1: 20 saniye dedin, oysa 2 saat oldu. Ben yanıyorum.
0: Her tarafım mı?
1: Evet, her tarafım yanıyor. Hemen gelmezsen itfaiye çağıracağım.
0: Ben hemen geliyorum. Televizyonda belgesel kanalını seyret. 5 dakika sonra oradayım.
1: Umarım dayanabilirim.
0: 4 dakika. Emilin!
2: Bütün suç bende. Onu yalnız bırakmamalıydım.
3: Doğru. Onunla kalmalıydım.
2: Evet, onunla kalmalıydım. Ama bunu düşünemedim.
4: Evet, düşünemedim.
5: Ne oldu? Bir saattir yerleri eşeliyorsunuz. Bir şey buldunuz mu bari?
2: Bunlar tekerlek izleri. 3 tane arabaya ait. 3 ayrı arabaya.
5: Aferin size. Bunca bilgiyi Holmes kitaplarından mı öğrendiniz?
2: Ne yani? Şimdi siz bize ipucu olarak herhangi bir şey bulamadınız mı?
6: Laboratuvarda incelemek üzere bazı örnekler aldık. Tahlil sonucu ipucu mutlaka bulunacaktır.
2: Bu arada adamların hepsi yüzerek Tokyo'ya ulaşır. Aman tanrım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Ama artık taksimi istiyorum. Bunu ne yapacağım söyler misiniz?
2: Daniel, zor durumdayız. İnceleme için gelen adamlar işe yaramıyor. Sen gelip bir bakar mısın? Bir ipucu bulacağından eminim. Lütfen.
0: Lily ateş almış durumda. Hemen gitmezsem yangın çıkacak. Ne yapabilirim?
2: Daniel, sevdiğim kadını kaçırdılar. Bu iş için 2 dakikanı ayırmaya değmez mi? Sen bir kez olsun incele yeter. Gerisini ben hallederim.
0: Ben 3 tane siyah gördüm. Tanımadığım bir modeldi. Yeni bir model. Lastikler yeniydi. Japonya'dan yeni gelmişler.
2: Bunu nasıl görüyorsun?
0: Görmüyorum. Kokuyu alıyor.
2: Balık mı kokuyor?
0: Balık nerede bulunur?
2: Lokantalarda bulunur.
0: Sen lokantalarda ve rıhtımlarda. Yani rıhtımdan inmiş. Lastikler yepyeni. Bunu görmüyor musun?
2: Arabalar Japonya'dan gemiyle gelmiş. Bu yüzden mi balık kokuyor?
0: Gördün mü? İsteyince oluyor. Şimdi çalıntı mı, onu öğrenmeliyiz.
2: Bu çok kolay. Alan!
7: İşe koyuldum bile.
5: Size geleceğim. Toplanın ve gidin. Ama pazartesi sabahı odamda olun. Size birer düdük vereceğim. Buna böyle trafik polisi olacaksınız. Olur şey değil. Hah, lanet olsun.
7: Rıhtımdan çalınmamış. Çünkü hiçbir şikayet yok.
0: Çok güzel.
2: Neden? Bu durum yanılmış olduğumuzu göstermez mi?
0: 3 araba eksikse ve polise ihbar edilmemişse ne anlama gelir?
2: Antreponun üs olarak kullanıldığını gösterir dostum. Hepsi bu işin.
0: İsteyince kafan çalışıyor. Çok iyi.
2: Genel alarm.
5: Hayır Emilen, o benim repliğim. Ben söylerim. Yolda anlatın çünkü pek iyi anlayamadım ne dediğinizi.
0: Yola çıktım Lili. Sen televizyonu izliyor musun? Birazdan oradayım.
1: Hayır, mecburen kapattım. Hayvanların çiftleşmesini gösteriyordu. Etrafındaki döşeme yanıyor.
0: Generalim, kızınız sizi merak etmiş.
8: Evet. Bizi merak etmeyin. Ama destek lazım. Arkadaşım bizimle kalacak. Harika bir iş yaptı. Acemi asker olarak çok başarılı. Beni eve o getirecek. Böylece onu görmüş olursun. Hadi, hoşça kal. İş başına. Henüz görevimiz bitmedi.

0: Kalem, cevap ver. Gilbert ne yapıyor?
1: Tanrı aşkına bilmiyorum. Yarım saattir kapandı. Tuhaf sesler çıkartıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Dinle.
2: Ano.
0: Ne oluyor?
1: Tarif edemem. Bu çok korkunç.
3: Wow, güzel.
4: Emilien, bence gelmeyecekler.
0: Şaka mı yapıyorsun?
4: Burayı üs olarak kullanmışlar ama bence artık çok uzaktalar. Yani çok uzakta.

0: Asya kökenli bir şüpheli yaklaşıyor.
1: Aha, daima suç mahalline dönerler. Akademide bize ilk öğretilen şey budur. Mevzilerin.
0: Komiserim.
2: Evet.
0: Şüpheliler ana kapıya yaklaşıyor.
2: Güzel. Ben hazırım.

0: Bakar mısın? Eminsin, öyle değil mi?
1: Ne diyorsun Raşit? Bu asrın vurgunu olacak. İçerisi tepeleme VCD dolu. Hepsi bizi bekliyor, anlıyor musun? Hepsi bizi bekliyor.
2: Birazdan kapıyı kıracaklar.
3: Onları yakalayacağız.
1: Emilien, sen kendi kapını da böyle mi açarsın?
3: Evet.
1: Sahi mi?
3: Tabii, her zaman
1: çok
3: değil.
1: Güzel.
3: Aman tanrım. Şef, yoksa siz de mi burada yani...
4: Operasyon sırasında Emilien, adamlarımın yanında olmayı severim. Bu bana eski günlerimi hatırlatıyor.
3: Ama o günler çok geride kaldı.
4: Anılar eski olabilir ama reflekslerim hala yerinde. Canavar gibiyim. Biraz sonra beni göreceksiniz.
0: İçeride bir nöbetçi olmadığına emin misin?
1: Sakin ol, burada kimse yok. Hepsi maç izliyor. Tüm polisler şu anda televizyonun karşısındadır, anlıyor musun beni?
4: Saldırıya hazır olun. İşaretimi bekleyin.
3: Şef, bence atlamasanız daha iyi olur. Ne de olsa çok yüksek.
4: Korkmayın Emilien. Siz düğümü yapın. Gerisini ben hallederim.
0: Artık koku almıyorum.
1: Gördün mü? Hepsi maç izliyor. Gördün mü?

0: olsun. Ayvayı yedik.
1: Emilien?
2: Tamam şef.
3: Neler oluyor? Birini mi boğazıyorlar?
4: Ay ay ay. Oy ay ay ay. Emilien?
2: Ama düğüm sağlamdı. Belki sorun iptedir.
5: Yanlış ipi vermişsin.
2: İşte bu olamam.
3: Çabuk bir ambulans çağırın.

0: Bunların hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmayacaktım. Benim suçum.
1: Boşa gözyaşı dökme. Ağlamak sana kız arkadaşını geri getirmez. Onun yerine düşün. Biraz mantıklı ol.
0: Bak görüyorsun dostum, düşünüyorum. Ama elimde tek bir ipucu bile yok.
1: Bunun için doğru soruları sorman gerekir. Örneğin Yakuzalar neden bakanı hemen öldürmedi? Cevap versene.
0: Ona ihtiyaçları mı vardı?
1: Evet ama neden? Fidye istediler mi?
0: Hayır.
1: Onu Japonya'da da kaçırabilirlerdi değil mi?
0: Evet.
1: Ama Fransa'da kaçırdılar. Bir nedeni olmalı. Bakan Paris'e ne amaçla gelmişti?
0: Anlaşma imzalayacaktı. Güvenlik, tren, silah, hatta nükleer anlaşmalar imzalayacaktı.
1: Belki de bu anlaşmalara engel olmak istiyorlardı.
0: Ama bu Japonya'nın lehine bir şey. Neden engel olsunlar ki?
2: Arkadaşını saklı. Yuki Tsumoto buna engel olmak istiyor.
1: Aa, ben sizi tanıyorum. Hemşire olmadan önce hostes değil miydiniz?
2: Adım Hanni. Karşı casusluk örgütünden bakanın koruma görevlisiyim.
0: Aa, ne tuhaf. Ben de öyle. Ben Emilien. Bu da Daniel arkadaşım. O şeydir.
1: Ben stajyerim ve aptallığı öğreniyorum.
0: Şu sözünü ettiğimiz Yuki Tsumoto da kim acaba?
2: Bir Yakuza. Japonya'nın kuzeyi onun elindedir. Çok güçlü ve tutucudur. Ülkeye uçak, tren, nükleer güç, hatta turist bile istemiyor. Oysa Fransa satmakta ısrar etti. O da bu yola başvurdu. Bu şartlarda Fransa bizimle uzun süre hiçbir anlaşma yapmayacak. Tsumoto buraya iki hipnoz ustasını gönderdi. Bakan hipnotize edilecek. Ve zamanı geldiğinde eline silahı alıp üst düzey birini öldürecek. Bu cumhurbaşkanı bile olabilir.
0: Bu durumda Fransa-Japonya ilişkisi en az 10 yıl süreyle kesilir, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Bu çılgın.
2: Acele etmeliyiz. Bakanı ve arkadaşını 11'e kadar kurtarmamız gerekiyor.
0: Evet ama yani şefe haber verelim.
1: Hangisini? Uyuyan güzele mi yoksa sakat olanı?
0: Evet haklısın.
1: İkimiz de birini kurtarmak istiyoruz. Bence bu işi yalnız yapalım. Tüm Fransa yönetimini ayağa kaldırmayalım. Bence böylesi daha iyi. Yanılıyor muyum yoksa? Cevap versene hadi.
0: Çok doğru. Biz Almanlara bile direnmişiz. Kuzeyli niye aktar mı korkacağız? Nereden başlayacağız?
2: Peki onları Paris'te bulmamızı sağlayacak bir teknoloji var mı acaba?
0: Kesinlikle hayır.
1: Aa, bu sorun değil.

0: Sağ ol Joe, hayatımı kurtardın. Bir ara görüşürüz. Evet, öğrendik. Güney Paris'te bir
1: O da orada
0: yerdeymişler.
1: mıymış? Yani bakan da orada mıymış?
0: Üç siyah Mitsubishi, içinde de bir sarışın varmış. Yine
1: Hayır,
0: baktırayım mı?
1: gerek yok.
2: Kaybedecek zamanımız yok. Havaalanına gitmeliyiz.
1: Tamam ama ilk uçak 3 saat sonra.
2: Onu bekleyemeyiz. Hemen Paris'e gitmemiz gerek. Bir çözüm bulmalıyız. Anladınız mı beni?
0: Kalkın! Savaş çıktı! Ha,
3: birliğim! Birliğim
0: Benim
3: nerede?
0: Benim general Daniel.
3: Aa, Daniel. Birlikler nerede?
0: Onlar yok. İş bize kaldı. Bana minnet borcunuz vardı, hatırlıyor musunuz?
3: Tabii.
0: Yardımınıza ihtiyacım var.

0: Ne yapıyor bunlar?
1: Hadi bakalım iş başına.
2: Daniel, umarım ne yaptığını biliyorsundur. Çünkü ben pek emin değilim dostum. Ben çok şaşırmış durumdayım.
1: Başka bir önerin var mı?
2: Şu anda yok ama yani...
1: Öyleyse düşün ama çabuk ol.

0: tamam mı çocuklar?
1: Evet efendim. Evet, her şey yolunda.
0: Bir sorun çıkarsa bana haber verin.
1: Şimdi sorun çıktı. Büyük bir sorun var. Paraşüt eksik.
0: Bu yüzden 3 tane var. Arada bozuk olanlar oluyor.
1: Bu çok güzel. Eminen.
2: Ne?
3: Artık ehliyetin evet, var değil var. Mi? O zaman yerime geç.
1: Daniel.
3: Hadi çabuk.
1: Nereye gideceğim? Nereye?
3: Dümdüz git.
1: Dümdüz mü?
3: Evet, dümdüz. Dümdüz.
4: Hadi gevşeyin biraz. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz.
5: Ya bu çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi.
3: Nili, nasılsın küçüğüm?
4: Yanındaki kadın kim?
3: Ha, bir hostes.
4: Hostes mi?
3: Hayır, bir hemşire.
4: Tayland masaj salonunda mısınız?
3: Hayır Lili, şu anda gökyüzündeyiz. Babam bize bir uçak buldu. Emilian kullanıyor çünkü ben paraşütleri tamir etmeye çalışıyorum. Çok gergin olduğumuz için hemşire bize şarkı söylüyor. Olan biten hepsi bu.
4: Daniel, sen mi içtin?
3: Petra ile Japon bakanı kurtarmaya çalışıyorum. Yere inince seni arayacağım. Merak etme hayatım, seni seviyorum. Olur şey değil.
6: İyi misin hayatım?
4: Çok iyi.
3: Bu kız bana hiç inanmıyor. Şu tarafa, sola git.
7: Şimdi sola döneceğiz. Evet, sana sola döneceğiz dedim.
5: İyi misiniz?
3: Her şey yolunda. Sakin olun. Marsilya polisi kenara çekin.
4: Onu tanıyor musunuz?
7: Evet, eski bir öğrencim. Ben yürüyerek döneceğim.
8: Merhaba Leyland, nasılsın?
9: Merhaba Jack, Baykot'ta.
7: Merhaba, nasılsınız?
9: Her şey yolunda mı Kot'ta?
7: Evet Sayın Bakan, şimdi tek yapacağımız Japon bakanı beklemek.

0: Ha işte gördüm. Tanrım ne kadar da güzel bir şey. Yani sağlıklı görünüyor demek istedim.
1: Ya bakan?
0: Ha o da iyi. Ona jimnastik yaptırıyorlar.
2: Yerlerini bildiğimize göre artık onları kurtarabiliriz.
1: Bir planım var ama arkadaşına haber vermemiz gerekiyor.
0: Bu kolay değil hayatım. Tanrım ne kadar da...
2: Sahi mi?
0: Kulağında minyatür alıcı vardı, öyle değil mi? Petra.
3: Kurosu yoyu wa dekita kana?
0: Beni duyuyor musun Petra? Burada yakındayız, seni dürbünde görüyorum, ayağa kalk.
4: Tachiyangatte mawatte mitamai.
0: Petra ayağa kalk. Nasıl bağlandığını görmemiz gerekiyor.
5: Omae mata nani o yattan da?
6: Doyup. Nande wa sanande
5: yo. Nani yutte ga omae wa?
6: Yutte ga omae wa?
5: Hani?
0: Tamam şimdi otur biz geliyoruz.
2: Geliyoruz demesi kolay.
0: Merak etme benim planım var.
2: Beni korkutan da bu ya.
4: あなたには私の言うことしか聞こえない。 私に従うのだ。 私の言うことしかしないのだ。

0: をあげなさい。
1: Şimdi sıra bende. Hipnoz konusunda ben de yeteneğimi göstereceğim dostlarım. Hadi oraya doğru yürü bakalım. Oturun. Oturun. Ay ne güzel oturuyorsunuz. Ay, evet çok güzel. Tamam teşekkür ederim. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Şimdi uyuyun. Aferin kızlar, çok güzel uyuttunuz onları. Kımıldamayın. Yoksa sizi de uyuturuz, tamam mı? Hadi kızlar, ben sizi korurum. Baksanıza siz ne yapıyorsunuz ha?

0: Vay canına. Ha, buna gerek yoktu kızlar, ben onları yakalamıştım.
1: O silah boş Emilian.
0: Ne demek silah boş? Ama bu nasıl olur?
1: Onu dün ben boşaltmıştım. Bu benim suçum.
0: Yani başından beri silah boş muydu, onu mu diyorsun?
1: Kendini yaralamandan korktum.

0: Çabuk, çok geç kaldım. Belki hayatımı kurtarabilirsiniz. Neyse, bir başka yol bulurum.
1: Hadi atlayın, hadi.
2: Emin misin? Ay, yapma. Ay, ben
3: Hadi, çabuk şunları yakalayın. Taksiyi de.

Ne yapacağız şimdi?

0: kaynaklar sıkıştırıyor. Dikkat! Olamaz! Neyse biri eksildi.
1: Buradan kurtulmalıyız.

0: Biz biraz ağırız. Onlarınsa cephaneleri sağlam. Paris polisine yardım istesek iyi olacak.
1: Paris ve Marsilya polisi arasında savaş vardır. Asla yardım etmezler.
0: İbacı rica etmediğin için yardım etmemişlerdir.
1: Daniel, ne yapıyorsun?
0: Merhaba kızlar. Niye törene gitmediniz? Yakışıklı askerler ilginizi çekmedi mi? Demek evde oturup dedikodu yapmayı tercih ettiniz. Oysa dışarıda aşk ve eğlence var. Beni seven arkamdan gelsin.
1: Biraz ileri gitmedin mi?
0: Hayır, tam tersine. Hoşlandıklarına eminim.
2: Şunu bana sağ olarak getir. Ellerimle öldüreceğim onu. Ellerimle.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Engin Can.
6: Dedeciğim.
5: Yoksa sen de mi bonus doldun?
6: Bonus kıllı.
5: Ney?
6: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
5: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
7: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
6: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
5: Yıkıldım şu an.
6: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
3: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: yılda leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik. Sevince.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını

0: Hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Aa, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
6: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
7: Çok iyi.
8: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Liseden mezun olduğunda da. Her anında 80 yıldır.

0: Iskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerin mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifeleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
2: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Ah Demet Hanım.
2: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E, 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
2: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
5: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi.

0: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Günaydın Türkiye.
6: Hadi kalk.
5: Yine milyonların kalbini

Sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Tribünü işte

0: bu demek. Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
11: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
17: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
18: Çok lezzetli.
16: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
19: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
20: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Hayatımdan bu kolileri bir atayım derken kurulum kılavuzu falan komple atmışım yani.
2: Gün burada uyuyamayacağız.
3: Tabii ki böyle demeyeceksiniz. Hediye ChatGPT üyeliğinizi kullanacak, mobilyaları aynen kuracak, günün kahramanı olacaksınız.
4: Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyemiyor.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Kapıyı aç.
1: Merhaba, nasılsınız?
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus oldun?
3: Bonus kıllı.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını benim cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kıllı oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kıllı da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kıl ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Koçak'ta festival.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
1: Trocadero nerede? Bir türlü bulamadım da. Trocadero.
2: Şatle'de aktarma yapacaksın.
3: Otobüse dikkat et.

dikkat etmenizi söylemiştim.

0: Tam karşıda.
1: Ay! Bu ne kaji?
0: Kamikaze! Anlamadım. Ne dedi? Ne diyor bu?

0: çıkartamıyor. Çok ağırız.
1: İstersen ben ineyim.
0: Hayır, başka çare bulmalıyız.
1: Aklıma başka bir şey geldi.
0: Generali ara.
1: Tamam. General, beni duyuyor musunuz?
2: Evet. Paris gezisi nasıl gidiyor?
1: Daha her şeyi göremedik efendim.
0: Döfin tünelinin kapanması lazım. Onlara tuzak hazırlayacağız. Yardım edin.
2: Sorun değil. 5 dakika bekleyin. Buyurun generalim. Picard. Ben Bertenau.
3: Evet efendim.
2: Elinizin altında bir tank var mı?
3: Evet efendim, bulabilirim.
0: Pasi tarafındayız, acele edin. Tünele gelmek üzereyiz. Nerede bunlar?
3: Mevzilendik general. Tünel girişi kapatıldı.
2: 4 dakika 32 saniye.
1: En büyük sizsiniz generalim.
0: Sıkı tutunun.
1: Oyun oynamak istemiyorum ben.
0: Peki vurulmak mı istiyorsun ha?
1: Hayır, ama tanka çarpmak da istemiyorum. Ölmeden önce biraz Petra ile birlikte olmayı isterdim şahsen. Onu çok seviyorum, biliyor musun dostum?
0: Merak etme, seni cennete götüreceğim.
1: Ben cennete de gitmek istemiyorum. Burada kalmak istiyorum.

0: Entonces, rebarra!
1: Yine yüreğimi ağzıma getirdin dostum.
2: Ne zaman bana güvenmeyi öğreneceksin?
3: Karıva, sıkarası yok. Yolda zeşi gibi nonun teşin yatı öter.
4: Sayın Bakan sizi Japonya'ya şoför olarak götürmek istiyor.
2: Çok naziksiniz ama belki daha sonra. Şimdi izninizle evime dönmek istiyorum.
1: Evet, eve gidiyorum. Sizi nereye bırakalım söyler misiniz?
5: Televizyonu açma.
6: Töreni izleyeceğim. Belki babanı görürüz canım. Bu arkadaşının taksisi değil mi?

0: kaçak bir taksi. Kaçak.
1: Evet, sizi şurada bırakacağım. Daha fazla oyalanmak istemiyorum çünkü.
2: Eminim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Geri çekilmeye başlıyoruz. Pencereden şişeler atılıyor. Tüm birimlerin belli bir noktaya çekilmesini istiyorum. Hemen.
2: Kaliforniya'nın gördüğü en büyük sivil isyan.
3: Suyumuzu verin! Suyumuzu verin! Suyumuzu verin! Suyumuzu verin! Suyumuzu verin! Suyumuzu verin!
2: Clearwater isyanı şehir merkezine yöneldi.
4: Bu aşamada yetkililer de çok zor durumda. Son gelişmelerin ardından yeni bir açıklama yapılmadı.
2: Batı hükümet sessizliğini koruyor. Batı yakasının en çok tercih edilen bankası Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Union Kalepia'ya hoş geldiniz. Batı yakasının en çok tercih edilen bankası Union Kalepia'ya hoş geldiniz.
4: Ölü sayısı hızla artıyor ve akıllarda tek soru var. Bu gece Los Angeles'ta güvenli bir yer var mı?
5: Los Angeles, 21 Haziran 2028.
6: Hala geçemedik.
7: Bu işten bir...
6: Hadi ama dostum. Hey! Bizi sokabileceğini söylemiştin.
7: Sen de banka soymayı bildiğini söylemiştin. Ya tuğumu.
8: 3 dakika.
6: Hayır, hayır yeter artık. Sen bana bak, sen şu kasayı derhal açacaksın, hadi.
9: Hayır açamam. Merkez ofis kontrol ediyor.
8: Dur biraz dur, bekle. Kasanın açılmasına daha çok var.
10: Bu niye bu kadar zor ki?
11: Ne yapacağız şimdi peki?
8: Umduğunla değil, bulduğunla yetineceksin. Ve biz onları bulduk.
11: Bir grup hizmetçi ve bahçıvan.
8: Aynen öyle. Pekala millet, bir isyanın ortasındasınız ve bu konuda bir teorim var. Patronu milyoner olan ayağa kalksın.
6: Hadi ama.
8: Hadi. İşte böyle. Şimdi, patronunuz bir pislikse ayakta durmaya devam edin. Ne şanslısın.
6: Bu ne işe yarayacak ki?
8: Gracias. Los Angeles tarihinin en şiddetli isyanı. Zenginler yağmalanabilecek mallarını bankaya yolladı. Bunun için kimi kullanırlar? Bir avuç hizmetçi ve bahçıvanı. 2 dakikamız var.
11: Tamam dostum, anladım.
6: Pekala, planda değişiklik oldum. Taşıyabildiğinizi alın, gidelim.
7: Hayır, bekle. Kasa ne olacak?
6: Arka duvarı havaya uçur, hemen.
8: Ne yapacağını biliyorsun,
7: bıktım
8: hadi.
7: Bıktım şu amatörlerden.
6: Gracias.
7: Çantayı
6: gracias,
7: ver.
6: Sağ olun,
7: ver gracias. Şunu bana.
6: Hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Oo.
7: Yürü kardeşim.
11: Bu çok hoş.
12: Ya inan bana, bunu istemezsin.
11: Şimdi daha çok istedim.
8: Büyük, arka duvarı patlat. Hemen.
7: Çalışıyorum, sabret biraz.
13: Ne biçim iş böyle?
6: Evet, harika hareket. Şöyle isyanın ortasına
8: doğru
6: düştük.
8: Bu kalabalık bizi Wilshire'a götürecek. Yedek şoför orada bekliyor.
7: Hey, başka bir planın vardı ve bize söylemedin mi sen?
8: Ekibimden değilsin. Seni tanımıyorum. Sana
7: peki,
8: güven.
7: Peki ya kardeşine?
8: Gitmemiz gerek.
6: Hey, buna sen karar veremezsin.
7: Abi gidelim diyorsan.
6: Bu işi ben yürütüyorum.
8: Hey, hadi ama odaklanın.
7: Seni lanet olsun.
8: İsyan bastığım ekibi geliyor. Kesin şunu.
7: Hey.
14: Yere yatın. Hemen yere yatın.
8: Olamaz.
6: Asıl siz yere yatın.
8: Landon, yere yat!
6: Lanet olsun! Üzgünüm dostum, çok üzgünüm. Çok üzgünüm dostum.
7: Hayır, dur!
8: Hiç laf dinlemiyorsun.
7: Kahretsin. Şimdi ne halt edeceğiz Sherman?
8: Bir planım var. Birini aramam gerek.
15: Artemis Oteli.

0: Alo, nasıl yardımcı olabilirim? Ha, kaç tane? Evet, iki boş odam var. Tamam, iyi yolculuklar. Ekran.
1: 36 saat önce Clearwater şirketi Los Angeles'ın büyük bölümünde halkın su tedarik etti. Bu da Kaliforniya tarihinin en büyük isyanına yol açtı. Broshield, Los Angeles'taki tüm vatandaşlar için zorunlu sokağa çıkma yasağı ilan etti.
0: Sonlandır.
1: Yetkililerin henüz bir...

0: Gösterir zamanı.
1: Bu nasıl bir şey?
2: Çok acıyor.
1: Çok acıyor. Çok acıyor.
3: İşte orada. İyi olacaksın.
4: Kırmızı kod durumu gri koda dönüşebilir. Hemen
3: hadi,
4: seni istiyorum.
3: Hadi adam bayıldı.
1: Boynumda bir kurşun var, tamam mı Sherman? Ölecekmişim gibi hissediyorum.
4: Sakin beyler, hepinizi iyileştireceğiz. Sen silahını bırak.
3: Bırak şu silahı dostum.
1: Tamam.
4: Pekala, üyeliklerinizi doğrulatın da işimize bakalım. Sen tamamsın. Ya diğer eleman? Ha, o da tamam. Sen geç. Okut.
5: Üye değil.
4: Olmadı şekerim.
1: Alet kana bulanmış.
4: Hep öyle zaten.
1: Çip izimi görmüyor musun?
4: Yasa dışı yerlerin hepsi yapıyor.
1: İyi, parasını öderim o zaman.
4: Ah, kurallara aykırı. Kontrol edeyim, seri kat.

0: pedofili olabilirsin. Başka bir sürü hastane
1: polislerin var. Polislerin bizi aradığı hastaneler. İşin bu hanımefendi, bizim gibileri iyileştirmek. Aç şu kapıyı.
0: Bana sesini yükseltme. Bu da kurallara aykırı. Diğer hastaları öldürmeyin kuralının hemen altında.
2: Bak. Yoldan çekil büyük. Hadi.
1: Kapat beni.
0: Pekala.
1: Bıktım artık senden. Evet. Şimdi ne yapacaksın ha?
0: Neden mi Everest diyoruz? Evet. Anladın sanırım. Everest gelen var. Bir iğne yapıp Spring sokağa çıkışına bırak.
3: Orası çok uzak.
0: Egzersiz iyi gelir.
1: Seni bulacağım Sherman, yemin ederim.
3: Her şey yolunda kardeşim. Burada güvendeyiz.
0: Bir sürü kurşun yemiş, çok kan kaybetmiş ve karaciğeri hava
3: alıyor. Dayan dostum.
0: Tamam pekala. Kod isimleriniz Ohonolulu. Sen de Waikiki'si. Yolu biliyorsundur.
3: Evet, biliyorum.
0: Hasar nedir?
3: 45 kalibrelik 3 kurşun. İkisi yelekte kalmış. Şanslı günümdeyim sanırım.
0: Bu ağrı kesici. Şimdilik ayakta durmanı sağlar.
3: Tamam, sağ ol.
0: Bu işleri bıraktın sanıyordum.
3: Bırakmıştım. Bir süreliğine ama nasıldır bilirsin.
0: Bırakacağın yer kafandır. Üyelik ücretini ödüyordun. Ekran. Onu ışığın altına yatır.
4: Başlatılıyor.
0: Tamam. Alfa karaciğer taraması yap. Beta yarayı aç ve temizle.
4: Karaciğer
0: hemen.
4: Taraması başladı.
3: Hey, yanındayım, yanındayım. İyi misin?
5: İnanamıyorum. Yeni takımıma kusmuşum.
3: Başka takım alırız. Üzerinde delik olmayanında. Bekle biraz. Bu ne?
5: Teşekkür olarak düşün.
4: Karaciğer onarılamaz.
3: Daha dikkatli olur musun? Lütfen.
0: Kurşunları içeride mi bırakayım? Yardım et. Elini tut. Onu sevdiğini söyle. Damara yapıştırıcı boca et ki damlalık yırtılmasın.
3: Şaka mı yapıyorsun?
0: Göğüs kafesinde laser tag oynayacağım. Olabildiğince sağlam kalmalı. Özellikle de koyacağım şey için. Yeni karaciğeri.
4: 3 boyutlu model kabul edildi. Dahili arama. Acapulco suite.
0: Aç. Merhaba Bay Acapulco.
6: Patronluk taslama, tamam mı? Gözüm suratımdan düşüyor. Hemen buraya gel.
0: Evet, birazdan gelirim. Morfin alıp keyfine bak. Sonlandır. 4 numaradaki pislik. Olamaz. Elektrik kesintisi isyan bastırmanın işidir ama bir jeneratörümüz daha var.
3: Bu mekan dayanabilecek mi?
0: Evlat, Artemis ve ben 22 yıldır buradayız. Gördün mü? Sıradan bir çarşamba günü.
4: Biyopsi başlatıldı.
3: Hiç korkma.
0: İşte başlıyor.
4: Yazdırma başlatılıyor.
7: Tatbikat değildir. Los Angeles, kurşun yıldığın yetki alanındadır.
0: Orada mısın koca adam?
7: Evlerinize
8: evet,
7: kalın.
8: Evet hemşire.
0: Gezinizi bölmek istemezdim ama polisler şebekeyi kapattı.
8: Olamaz. Yedek jeneratör senden bile
0: yaşlı. Evet evet, çatıya çık ve burayı şenlendir, tamam mı?
8: Sen yapamaz mısın?
0: Dışarı çıkamadığımı biliyorsun. Yapamam.
8: Ah, sana aldığım anksiyete kaseti ne oldu?
0: Onlar işe yaramıyor. Acele et. Çatıya çık şişko.
8: Şişman değilim ki.
0: Hemen şimdi.
8: Tamam hemşire. Hadi ama ciddi olamazsın.
1: Beni burada böyle bırakacak mıydın ha?
8: Dinle. Rozet'i görüyor musun? Burada diyor ki bir sağlık uzmanıyım. Ama uzmanlığımı kötüye kullanabilirim. Yani Artemis'ten birine söz edecek olursan seni arar bulurum ve sağlığını yerle bir ederim.
1: Dur bekle.
8: Bir de ben giderken sakın yine sırtımı atlama. Yoksa bu sefer seni fena yaparım.
1: Lütfen. Boynumda bir delik var dostum.
3: Üyelik başvurusu yap.
1: Bunu bana yapma. İsyan buraya yaklaşıyor.
3: İyi geceler.
1: Burada ölürüm.
9: Bu gece Los Angeles için dua edin. Sokaklardaki görüntü adeta cehenneme atılıyor. İsyancılar her yerde.
2: Ah.
9: Bu yüzden dikkatli olun.
2: Bir tavsiyede bulunabilir miyim? Mesela kokulu mum falan alsan iyi olur. Çünkü burası biri ölmüş gibi kokuyor.
0: Öldü.
2: Ah, tabii öldü.
0: Nasılsınız bayağı Kapulko?
2: Ah, nasılım? Ne güzel bir soru. Bir düşüneyim. Sırtımdan bıçaklanmışım ve... Biri suratımın yarısını kesip atmış gibi.
0: Aha, keloid izlerine göre nanitler işe yaramış. Şuna baksanıza.
2: Evet. Nanitin ne olduğunu biliyorum. Gözüm ne olacak?
0: Üzgünüm delikanlı. Kısmi görüş. Ama bu işin uzmanları var.
2: Şaka mı yapıyorsun? Sana niye para ödüyorum o zaman?
0: Yanağından çıkan ojeyi düşünürsek... Susmam için para ödüyorsun.
2: Ha, harika. Komedyen misin? Ah! Hey, burada kıyamete karşı güvende miyiz? Bu duvarlar bir şeyle güçlendirildi mi? O insanlar hayvan.
0: Tek istedikleri temiz su.
2: Öyleyse bizim gibi çalışıp parasını verip alabilirler. Boşuna gitmedi mi? Yufka yürekli birimizsin. Hey, polisler fakirleri, fakirler de polisleri öldürür. Bu hayatın döngüsü. Hakuna Matata.
0: Optik kanalında yüzen mikro robotlar için saat başı bundan içip gidebilirsin.
2: Tamam, hey. Televizyonum bozuk. İsyanı izlemek istiyorum.
0: Oyun odasında var. Kablolu çalışıyordur.
2: Hey, dur bakalım. Suçluların yanına mı gideyim yani?
0: Hakuna.
2: Çok komik.
0: Los Angeles'ta su yok ama buraya pislik yağıyor.
10: Excuse moi hemşire hanım. Televizyonum bozuk.
0: Öyle mi? Çok üzüldüm. Pazındaki 45 kalibre yeterince hızlı öldürmüyor. Neden hastanemde sigara içmeyi denemiyorsun? Kolun ne durumda?
10: Acıyor. Çok fazla.
0: Pekala. Neyse, temiz bir iş çıkarmışsın. Aferin. 2 santim aşağıda olsa elini kaybederdin.
10: Ne demek istiyorsun?
0: Burası Amerika tatlım. Vakalarımın %85'i kurşun delikleri. Giriş açıları, namlu yanıkları. Bu konuda uzmanım. Kendini vurmuşsun diyorum.
10: Sessiz bir yer arıyordum. Bir süreliğine.
0: Artemis Oteli saklanmak için birebir. O şey seni öldürecek.
10: Benim işim bu. İyi olduğun işi seçemiyorsun.
0: Lanet olsun.
3: Karaciğer sorgulama.

0: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
1: Bağlantı kuruldu. Motor City Atık Yönetimi.
0: Yerimi aldım. Ama hedefe yaklaşmak için kendimi vurmak zorunda kaldım. Daha çok para istiyorum. İşi yeniden onayla.
1: İş onaylandı.
0: Mükemmel.
1: Ancak başarısızlıkta şirket ajanın sağlık, seyahat ve yasal masraflarını üstlenmeyecek.
0: Cimri pislikler. Sonlandır.

0: Durumu nasıl?
1: Bir iyi bir kötü haber.
0: İyi haberle başlayalım.
1: İyi haber yok. Yazıcıdan çıkan karaciğerler güvenilir değil. Zehirli dokudan üretince de...
0: Zehirli doku derken peki?
1: Sözlük tanımı yani. Buradan aldığı şey dondurma değil.
0: Olamaz.
1: Evet. Giderken ağrısı için çok güçlü bir sakinleştirici almalı. Yavru fillere verilen türden.
0: Tabii.
1: Hayır, ciddiyim. Yavru fillere verilir. Çoğu insanı öldürür. Hadi otur. Bakalım ne durumdasın. Şu nanitleri bir çalıştıralım.
0: Bu işi bırakmama söylemişti.
1: Sana köpeğimden bahsetmiş miydim? Marvin'den. Hı?
0: Onu hatırlamıyorum.
1: İyi bir köpek değildi. Hep trafikte oynardı. Ah, o köpeği severdim. Çok severdim. Her neyse. Yıllarca yaralarını iyileştirip kırılan kemiklerini düzelttim ama bir arkamı döndüm. Bam! Bir tır onu altına aldı.
0: Anlıyorum. Aslında kedi seviyorsun.
1: Devam etmem gerek. Unutma. Herkes bir gün o tırla karşılaşır.
2: Demek dinliyorsun. 52 dakikalık mesafede ve odayız.
1: Çok uzak. Daha yakın bir yere. Yani şehrin yarısı onun.
2: Acil durumlarda hep sana gelirmiş.
1: Evet, bu doğru ama kural kuraldır. Daha önce gelen olursa son odayı ona ayıramam, tamam mı?
3: Bay Franklin'in kim olduğunu unutmadın değil mi?
2: O senin sahibin.
1: Dinle. Bu otel iki temel üzerine kuruldu. İnsanoğlunun açgözlülüğü ve güven. Kuralları esnetirsem pis insanlara da aynını yapmamaları için koz vermiş olurum. Patronum bunu herkesten iyi bilir. Alo, orada mısın?
2: O patronum
3: değil, babam. Ona bir oda ayırmazsan oraya geldiğimde o odada sen yatarsın.
4: Şişko falan değilim. Neredeyse 3 gündür diyeti yapıyorum, tamam mı? Şişko lafı nereden çıktı? Aman ne güzel.
5: Everest nerede kaldı?
4: Söylediğin gibi çatıdayım işte.
5: Hala? Keyfini mi çıkarıyorsun?
4: Hayır, burası savaş alanına dönmüş. Bombalar patlıyor. Her yerde dronlar var. Helikopterler havada patlıyor.
6: Dışarı çıkmamak neyini yapıyorsun?
1: Ekran, sen benim kayamsın koca oğlan. Hemen gel, bir kırmızı kot daha yolda. Yarım saatte burada.
6: Sen ciddi misin? Tüm bunlar olurken birini daha mı alacağız yani?
1: Sıradan bir çarşamba günü.
4: Hayır, bu sıradan falan değil. Dışarıdaki o sesler var ya, isyan bastırmadan geliyor. Hey, kendi evinde de pis ayaklarını öyle uzatıyor musun?
7: Defol git başımdan.
1: Alo, orada mısın?
4: Dinle. Şu isyan...
6: Clearwater binasına doğru ilerliyor. 3 blok ötede. Gerçekten binayı boşaltmamız gerekebilir.
1: Ah, 12. kattayız. Krom ve karbon fiberden yapılma bir yerde. Sorun olmaz.
5: Şimdi acele et. Kırmızı kot yaklaşıyor.
8: Protestocular şu anda Los Angeles'ın merkezine ilerliyor. Hedefleri Kaliforniya'da suyu özelleştiren çok uluslu şirketin merkezi.
9: Proshield herhangi bir saldırı sezdiğinde yasal olarak ateş açabiliyor. Ve yerde gördüklerimize göre kanunun tekrar işlemesinin
10: bir
9: tek yolu
10: kaldı.
9: İsyancıların
10: doldurun.
9: Daha ileri gitmesine izin verilirse kontrol tamamen kaybedilebilir.
10: Lütfen doldurun.
9: Zorunlu sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bölgede hiç kimse güvende değil.
11: Nice.
1: Nice diye okunuyor.
11: Ben seni kastetmiştim. Ayırdıkları odayı değil. Aşağılık hayvanlar. Evet, ha ha ha. Gül bakalım Fransız. Dışarıdaki o sıçanlar Balzait 500 roketleriyle saldırıyorlar ve biri bile nişan almayı bilmiyor. İnan bana, biliyorum.
1: Tıraş kolonyası, saç spreyi ve ter içindesin. Silah satıyorsun değil
11: benden
1: mi?
11: Benden üstün müstün rolü yapma.
1: Rol değil.
11: Bak ne diyeceğim. Dost canlısıyımdır. Ama tepemi attırma. Sakın bunu yapma.
1: Lütfen. Oyuncakların olmadan bir hiçsin.
11: Oyuncağım olmadığını kim söyledi? Sana bir şey sorayım. Benim gibiler olmadan senin gibiler ne iş yapardı?
1: İşimi bilmiyorsun.
11: Burada benimle konuşuyorsan çocuk bakıcısı olduğunu hiç sanmıyorum. Ama canımı sıkan şu. Benim ülkemde sinonimsiz bir iş yapıyorsun ve bana üstünlük taslıyorsun. Kim olduğunu sanıyorsun? Bir sokak dürümü. Bense Kobe Beef'teyim. Sen tabancası olan bir hizmetçisin. Bense o malikanenin sahibiyim.
7: Bronzlaşma spreyin akıyor.
11: Ne kadar komiksin. Şimdi seni...
10: Lütfen doldurun. Lütfen doldurun. Lütfen doldurun.
0: Kahve makinelerini bile konuşturuyorlar. Ne gerek var ki?
11: Hey ya, burada bir hanımefendiyle konuşuyorum, tamam mı? Maydanoz olma. Neden ikilemiyorsun?
0: Kendimi zapt etmek için çok büyük çaba gösteriyorum. Ama işimi hiç kolaylaştırmıyorsun. Değil mi küçük adam?

0: Geliyorum. İçeri gel.
1: Odan rezaletmiş.
0: Evet, 1976'dan beri hizmetçi yok. Bir güzellik yapayım mı? Flower sokağı kapısındaki şakla bana bak.
1: Ne yapıyor öyle?
0: Kırmızı kodu için oda vermedim. Herhalde kapıları mühürlüyor. Başka kimsenin giremeyeceğini göstermek istiyor.
2: Ne yaptığımı görüyor musun? Kurallarından anladığın bu işte...
0: Sus dur! Aciz bir şey.
1: Yarın o mühürleri açmak büyük sorun olacak.
0: Faturayı babasına yollarız. Mekan onun sonuçta.
1: Kırmızı kodumuz mal sahibi mi?
0: Evet.
1: Los Angeles'ın kurt kralı.
0: Aşağıda bir lakap. Aha, alarm yine çalıyor. Baş belası rakunlar yüzündendir. Aa.
3: Ay, yardım edin.
1: Olmaz.
3: Lütfen.
1: Polis mi o?
3: Lütfen. Aa, evet, yardım öyle görünüyor.
1: Güvenlik ihlaline bak.
3: Lütfen yardım edin Bayan Thomas.
1: Bayan Thomas mı?
3: Beni görebiliyor musunuz? Lütfen
0: Pekala,
3: yardım edin.
0: Bu büyük Lütfen. Bir sorun. Sanırım onu tanıyorum.
4: Tamam mı? Senin derdin ne bakalım ha?
5: Açıkçası derdim bir fincan sıcak kahveydi. Merhaba Nis.
6: Merhaba Vaikiki.
5: İyi görünüyorsun.
6: Sen de yorgun. Bıraktın sanıyordum.
5: Evet ben de.
4: Evet tabii, kapa çeneni. Kız arkadaşını korumak için üzerime yürüyorsun. Git işine ahbap. Komik mi buldun? Bunu yapma.
5: Onu koruma ha. Bak dostum.
4: Bunu yapma.
5: Sırf bir fincan kahveyle sana yapabileceklerini bilseydin. Yani ben de profesyonelim ama bu kadın işin erbabıdır.
6: Çok mersi Sherman.
4: O elini hemen üzerimden çek. Yoksa onu alır ve bir yerine sokarım.
5: Ben sizi rahat bırakayım. Beni nerede bulacağını biliyorsun.
6: Her zaman.

0: Ondan daha iyisini bulabilirsin. Arada senin gibilerle vakit geçirmeyi severim.
1: Savaş alanına dönen bölgede helikopterler havadan destek veriyor. Ordunun da çok büyük ölçekli bir operasyonla isyanları bastırmaya geleceği
0: konuşuluyor. Bu neydi şimdi?
2: Buranın kurallarına dua et.
0: Buranın canı cehenneme.
3: Hava limuzininiz Chopra, hoş geldiniz.
0: Merkezden beni alın hemen.
3: Üzgünüm efendim, sizi pek duyamıyorum.
0: Tekrar ettirme bana, ben VIP üyesiyim. Çatıda kocaman pembe bir neon var. Hotel Artemis yazıyor, bana hemen helikopter gönderin.
4: Sokakları boşaltın.
3: Bilmiyorum, orada mısın bilmiyorum ama yardım et. Benim Morgan Daniels. Beni görebiliyor musun?
5: O kızı tanıyor musun?
6: Sayılır, ona yardım et. Git getir onu.
5: Asla olmaz. Onu alırsan bize bir daha kimse güvenmez.
6: Biliyorum bebeğim.
5: Kurt Kral buradayken onu alırsan işimiz biter. Hapı yutarız.
6: Evet.
5: 20 yıldır üye olmayan kimseyi içeri almadın. Şimdi bu polis için istisna mı yapacaksın?
6: 22. 22 yıl oldu.
7: Hayır. Olamaz. Hayır yine mi? Tamir etmemiş miydin?
5: Ettim. Ama sokağa çıkma yasağı için şebekeyi kapatıyorlar. Elektriksiz kalacağız.
7: Evet ve bize elektrik gerekiyor.
5: Y9'ları yeniden yönlendirebilirim. Jeneratöre düz kontak yaparım. Çıktığımda bir çaresine bakarım. Ama o kızı unut. Tamam mı?
6: Tamam. Peki.
8: Hey. Nasıl gidiyor?
6: Artemis'te yoğun bir gece.
8: En azından dışarıda değiliz. Sen iyi misin? Tuhaf nefes alıyorsun.
6: Astımım var, devam etmem gerek.
8: Tamam,

0: anksiyeteyle baş etme. İkinci modül. Nefes alın ve nefes verin. Mümkün olduğunca çok havayı içinize çekin. Göğüs kafesinizin şiştiğini hissedin. Nefes alıp vermeye devam edin. Affedilmenin vermiş olduğu o rahatlığı hissetmeye çalışın. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Kolayca uykuya dalacaksınız ve uyandığınızda da kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Nefes alıp vermeye devam edin. Bugün panik yapmadan dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıkmakta korkulacak hiçbir şey yok. Olabildiğince çok havayı içinize çekin. Paniğin sizi yönlendirmesine izin vermeyin.
1: Tanrım. Tamam Tanrım. Tanrım tamam. Tamam. Tamam. Peki tamam. Tamam. Fotoğraftaki kim? Onun adı ne?

0: Hadi T.
1: Arkamızdalar dostum.
0: Hadi T, yetiş dostum. Hadi bu taraftan hadi.
1: Ne bu? Polis mi?
0: Boş ver onu. Gidelim hadi.
2: Hayır. Bak yardım edebilirim. Yardım edebilirim işte. Al bunları hadi. Kimseden yana değilim ve sen yaralısın. Al bunu.
3: Elleri kaldır. Hemen yoksa ateş edin.
1: Hadi.
3: Kaldır.
4: Burada yaralı bir polis
3: kaldır
4: var.
3: Kaldır ellerini.
5: Dışarıda ne işin var?
2: Burada yaşıyorum ben.
5: Bir evsiz daha. Kamyon alın.
2: Hayır ona bakmam gerek.
4: Çavuş ne yapalım?
5: Tutuklayın. Tezekliğe devam edersiniz.
6: Büyüklerinize saygı gösterin. Sersaklı. Hemşire içeri girin.
2: Onu içeri almalıyız.
6: Olmaz.
7: Evlerinizde kalın.
6: Lanet olsun hemşire.
7: Bu bir tabikat değildir. Los Angeles Brookshield'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
6: Bu berbat bir fikir.
7: Bu bir tabikat değildir. Los Angeles Brookshield'ın yetki alanındadır. Bu bir tabikat değildir. Los Angeles Brookshield'ın yetki alanındadır.
8: Bu insancılar iyice azıttı öyle değil mi? Emin olmak için vur onları.
9: Buna gerek var mı?
8: Bilmem ki, ne istersin, cennete gitmek mi, kurt kralı memnun etmek mi?
9: Anladım.
8: Acele et.

0: Bir de oyuncağım yok diyordu.
1: Seni yakaladım. Cüzdanını benden önce aldığına inanamıyorum.
0: Otel suçlularla dolu. Çabuk olmak gerek.
1: Bak koridorda bunu buldum.
0: Hey.
1: Yaşlı kadın içmeyi seviyor galiba.
0: Söylesene. Ne kadar oldu?
1: Gayet iyi biliyorsun.
0: Tamam evet, biliyorum. Ne çok yere üye olmuşsun.
1: Yoğun bir seneydi. Dressler Berlin, Florida Miami, Otel Sazerac.
0: Çok gezmişsin.
1: Denemelisin. Bir pasaportun olsaydı en iyilerden biri olabilirdin.
0: Sadece kendi ülkemde çalışırım.
1: Bu bir seçilmiş gibi konuşma.
0: Bir çizgi çektin. Aşamayacağımı biliyorsun. İmplant ne için?
1: Ne? Fark ettin mi? Çok şekersin. Endüstri standartında.
0: İşin çok cafcaflı. Bende sadece pompalı tüfekle çanta var.
1: Bu gece hedefimin boğazını keserken gözlerine bakmak durumunda kaldım. Müşterim daha sonra tatmin olurken izlemek istiyormuş.
0: Bu çok iğrenç.
1: Sadece önemli insanları öldürüyorsan
0: evet bunu duymuştum.
1: Senin gecen nasıldı?
0: Pekala. Bu oldu.
1: Lanet olsun Sherman. Burayı hemen terk etmen lazım.
2: Evet doğru. Gidelim. Görüşürüz. Kapamam gerek. Ah Tanrım. Bu şey son anlarını yaşıyor.
1: Tamam.
2: Bu kız için mi çıktın?
1: Evet.
2: Ne kadar oldu? Bana sorarsan. 3 yıl mı?
1: Biraz daha uzun olabilir. Bir daha da çıkmam. Çıkamam.
2: Yardım edebilirim.
1: Ediyorsun. Ediyorsun bebeğim. Tamam geldik. Gidelim. Dikkat et, iç kanaması var. Hadi.
2: Bu polis için her şeyi riske atıyorsun.
1: Evet. Nedenlerim var. Kurallara bir kez daha çiğnemiştim. Hatırlarsan iyi sonuçlanmıştı.
2: O farklıydı. Ben sadece çocuktum.
1: Tanıştığımızda o da öyleydi. Bekle.
3: Kulaklarını aç ve dinle seni cahil pislik.
1: Harika. Bay Acapulco. Tamam. Kırmızı oda 18 dakika. Kiti al odamda buluşalım. Kimse yoksa haber ver.
2: Tamam hemşire.
3: Neresi olursa olsun, Cancun, Guadalajara, Acapulco bile olur. Umurumda değil. Kocaman havuzu olsun yeter. Suyun fiyatından da söz etme. Suyun fiyatından haberim var.
0: Kötü değil mi?
1: Bu ne biliyor musun?
0: Kime ait biliyorum.
1: Ya içindekini?
0: Hiçbir fikrim yok. Bu şeyleri açmak değil, koku kasasını açmaktan daha zor.
1: Sen profesyonelsin, bense uzmanım. Sence bunlar ne?
0: Sarı elmas mı?
1: Yakutistan kanaryaları. 18 milyon değerinde. İç piyasada.
0: Olamaz. Kurt kral bunları geri isteyecektir.
1: Bu şaka değil. Hırsızlara ne yaptığını biliyorsun.
0: Evet.
1: Hemen çıkıp gitmelisin.
0: Levin düzelmesini beklemeliyim.
1: Burada olman çok tehlikeli. Bana güven.
0: Sana güveniyorum. Ama o benim kardeşim.
1: Onsuz çok daha büyük işler yapabilirdin.
0: Elindekiyle çalışırsın. Umduğunla değil.
1: Git. Bu hayatta yaşayacağın çok şey var.
0: Bu doğru mu bilmiyorum.
1: Doğru.

0: Pekala oksijen, bir hat aç. Tanrım, onu ezip geçmişler resmen.
1: İsyanda görevli bir polis, ne bekliyorsun?
0: Hayır, kamu iletişimi, onun görevi buymuş işte.
1: Biz öyle mi öğrendi?
0: Bilmiyorum, belki bir şeyler duyup tahmin etmiş olabilir. Onu eski günlerden tanıyorum.
1: Eski mi? Buradan önce mi?
0: Evet, eski usul yapacağım. Mikrodalga neşteri 5 santim ayarla.
1: Tabii hemşire.
0: Hadi acele et.
1: Tamam hemşire.
0: Harika bezi var. Hadi.
1: Hemşire? Hemşire? Ne? İyi misin? Dinlenmek ister misin?
0: Ne? Hayır, hayır. İyiyim ben. İşimi yapmalıyım. Pekala. Sen evakuma odaklan. Bu halıyı çok severim. İşte böyle. İşte oldu. Gösteri zamanı.
2: Evlerinizden çıkmayın.
3: Evet, 74 Çevin Ovan'a Caddedeki otoparkta.

0: Ünitesine bağlısın.
1: Evet ama işi başardık. Zulamız da güvende. Sen ve ben güzel bir yere gidebiliriz. Şu resimdeki gibi. Aa evet. İçeceklerimizi yudumlarız. Sahildeki kızlarla takılırız. O zaman dek burası en güvenli.
0: Ne yazık ki Hawaii'ye gidemeyiz. Sahildeki kızları da unut ve Artemis bizim için güvenli değil, tamam mı? Bunun yüzünden.
1: Bir kalem mi?
0: Bu bir kalem değil, bir baş belası.
1: Tamam.
0: Bu taşınabilir bir kasa. Malibu mafyasındaki kuryelerin kullandıklarından, tamam mı? Onların kullandıklarının aynısı.
1: Ha, hap yuttuk dostum.
0: Aynen öyle.
1: Yani Kurt Kral'dan mı çalmışız?
0: Sen çaldın.
1: Ama kazar
0: bu
1: oldu.
0: Bu bahane muhtemelen Los Angeles'ı yöneten adam da işe yaramaz.
1: Hırsızların ne yaptığını duymuştum.
0: Ben de biliyorum.
1: Onları suda boğduruyor. Evet. Resimdeki gibi bir okyanusta.
0: Hey,
1: ben yüzme bilmiyorum.
0: Sakin ol. Tamam mı? Bir iyilik istedim. Yeni bir planımız var. Bir kaçış stratejisi. Sadece sen yürüyecek duruma gelene kadar gizlenmemiz gerekiyor. Hey. Bunu yapabilir misin?
1: Evet. Evet. Bize bir şey olmayacak. Çünkü sen buradasın. Abim benim.
0: Ama bu son olacak.
1: Evet.
0: Birazdan dönerim. Kontrol etmem gereken bir şey var.
2: Nasıl gidiyor Kecek?
3: Burası çok karışık.
2: İsyandan kaçınmak için başka yola sapıyorum. 15 dakikaya oradayız.
4: Ben Mike. Ekip 5'e 5 ile birlikte. Kurt Kral için çevre emniyeti alındı. Buraya geldiğinde güvende olacak.
5: Kurt Kral gelmek üzere.
6: Tamam. Hadi onu konuşturalım.
5: Dozu azaltıyorum. Kendine geliyor.
6: Mo. Mo. Merhaba. Uzun zaman oldu ha?
7: Vay antamız. Evet. Eviniz çok farklı görünüyor.
6: Bilmiyorum Morgan. Her zaman şakacısın.
7: Evet.
6: Hiç değişmemişsin.
7: Saçlarım daha uzun.
6: Evet, hoş görünüyor. Çok beğendim.
7: Evet, bugünlerde daha çok dayak yiyorum.
6: Evet, fark ettim.
7: Buranın bir efsane olduğunu sanıyordum.
5: Güzel. Çünkü dışarı çıktığında öyle düşünmeye devam edeceksin.
6: Onu aldırma sen.
7: Onca zaman burada mıydınız? Suçluları mı tedavi ediyordunuz?
6: İyileri tedavi eden bir sürü insan var zaten.
7: Beni neden aldınız?
5: Harika bir soru.
6: Çünkü ailedensin. Bir nevi.
7: Öyle hissettim.
6: Pekala. Bu zımbalar iş görecektir. Sen yine de dikkatli ol. Ve açıkçası ben sürekli trambolinde zıplayan o şirin komşu kızını tedavi ettim. Bir polisi değil. Onu yapmam.
7: Evet anlıyorum. Bayan Thomas. Gerçekten üzgünüm.
6: Senin hatan değil.
7: Hayır hayır. Yani Bo için.
6: O konuda konuşamam.
7: Sizi...
6: Hayır.
7: Bayan Thomas iyi misiniz?
6: Burada işimiz bitti. Gitmem gerekiyor. Yaraya pansuman yap ve haber bekle. Niagara'yı hazırlamalıyım.
7: Bayan Thomas...
6: Sana tedaviden sonra ne yapacağını söyler. Özür dilerim tatlım. Yoğun bir gece.

0: Yakınlık uyarısı. Hasta 001 geliyor.
1: Bravo takımı. Burası Gold Cage. Şu an Broadway'e giriyoruz. 1,5 dakikaya oradayız. Tekrar ediyorum. Kurt Kral 1,5 dakikaya orada.
2: Anlaşıldı Gold Cage. Yerimizi aldık.

0: Harika. Paris'te Ninja Hatun.
1: Bak, sorun istemiyorum. Tamam mı? Bir dakikaya gitmiş olacağım. Hepsi bu.
2: Helikopter inerken mi geliyor?
1: Onu nereden biliyorsun?
2: Siz Amerikalılar bağırarak konuşuyorsunuz.
1: Sorun istemiyorum, tamam mı? Belki de yanlış bir başlangıç yaptık. Bak, sana bir teklifim var. Buradan gidiyorum. Tüm şehir yanıyor. Duvarın güneyine gidiyorum. Güvenliğim de yok. Orada biraz koruma işime yarayabilir.
2: İnsanları korumak işimin tam zıttı.
1: Ne fark eder? Aynı şeyleri kullanacaksın. Bak şimdi benimle gel. Belki orayı seversin. Bilmiyorum. Belki romantik bir şeyler yaşamamıza vesile olur. Hemen olmaz deme. Sana çuvalla para öderim, tamam mı?
2: Benim çıkış yolum zaten belli.
3: Geldi. Sana sinyal verdiğimde kızı odadan çıkar.
4: Tamam hemşire.
5: Everest. Benim için ona göz kulak ol.

0: Onu içeri alın hemen.
1: Arabaya bakılırsa önemli biri.
2: Kesinlikle öyle. Sadece önemli insanları öldürürüm.
1: Hadi canım, hedef o mu? Adam girdi bile artık bir şey yapamazsın.
2: Benim istediğim de buydu zaten.
1: Onu burada mı öldüreceksin?

0: Kapıyı aç.
1: Beyler, o şeye en fazla 6 kişi binebilir. Beni üzüyorsunuz.
2: Sana kapıyı aç dedim. Kurt Kral binada. Tek önceliğin o artık. Bizi içeri al.
1: Evet, her şey sırayla. Herkes silahını bıraksın.
2: Hayır, onu korumamız lazım.
1: Bunun için biraz geç, kurallarımız var dedim. Bunu söylemiştim.
3: Kurallar, kurallar, kurallar. Kurallar mı diyorsun Cini? Kuralları çiğneyenler olmasaydı sen nerede olurdun?
1: Ölü gibisin.
3: Parti yapma günlerim sona erdi herhalde. Vay, şu haline bak.
1: Neyse, elini tarat. Hoş geldin Niagara. Hop hop hop hop, dur bakalım, dur geri bas. Biraz daha dikkat çeksen ya.
2: Bir daha elini sürersen kafanı koparırım seni.
1: O zaman babacını kim tedavi edecek Moro?
3: Bu kadar yeter. Seçim şansın var mı Cini? Çünkü ben olmazsam kaptan sert bakışa hesap vermen gerekecek. Ve oğullar her zaman laf dinlemiyor.
1: Tamam. Ama içeri giremez, son sözüm bu.
2: Evet. Bu mekan senin baba.
3: Ama o yönetiyor işte evlat. Anlaşma buydu.
2: Baba. En küçük oğlunum ve belki de asla saygını hak etmedim. Ama buradan çıkmazsan bana 16 yaşıma girdiğinde söylediğin şeyi asla unutmayacağım. Güvenle hayallerinin peşinden koş demiştin bana. Ama benim tek hayalim her zaman senin gibi olmaktı.
3: Affet beni Cross. Çünkü senin böyle yumuşak büyümene o saçmalıklar yol açtı. Yine de buradan kurtulamazsam bu senin.
1: Tamam.
3: Al bunu.
1: Aile saadeti bitti. Hadi al şunu. Baskı uygula.
3: Vakti gelince onunla ne yapacağını umarım biliyorsundur.
1: Mavi kod.
4: Mavi kod mu? Mavi kod da neymiş?
5: Polis anlamında olabilir mi?
4: Evet biliyorum. Buraya hiç polis gelmemişti. Sana demiyordum zaten.
5: Ah.
4: Kendine gelirsin. Ağrı kesecek.
5: Hayır hayır hayır.
4: Biraz acıtacak. Tamamsın. Hadi çıkaralım seni.
5: İşim için kan testi yaptırıyorum.
4: Benim sorunum değil. Seni niye aldığını bile bilmiyorum.
5: Çünkü çocuğunu tanırdım. Öldüğünü biliyor musun? Aşırı dozdan. Bu yüzden içmeye başladı. Tıp lisansını kaybetti.
4: Hayır.
5: Sana hiç bahsetmedi mi?
4: Bilmek de istemiyorum. Burada kurallarımız var. Buraya nasıl geldiğimizin bir önemi yok. Kurallar dış dünyaya ait oldukları yerde tutmak için var.
5: Tamam dostum.
4: Söyle bakalım polis. Sırrımızı tutacak mısın?
5: Elbette.
4: Bu rozeti görüyor musun?
5: Hı hı.
4: Bir sağlık uzmanı olduğum yazıyor.
5: Tamam.
4: Ama bu
5: Hey, nutuk çekme bana. Sırrınız güvende. Ona yapmam.
4: İyi cevap. Gitme zamanı.
6: Bu bir tatbikat değildir. Los Angeles Bruce Yıldız'ın yetki alanındadır. Evlerinizden çıkmayın.
7: Detroit'teki müşteriyle güvenli bağlantı kur.
8: Bağlantı kuruldu. Motor site atık yönetimi.
7: Biraz çetrefilli oldu ama tuzak işe yaradı. Hedef şu an yakın mesafeden öldürülmeye hazır. İşi bitirmek için yerimi aldım. %30 zam istiyorum çünkü külfetli iş ve çok iğrençsin. Gönder.
8: Doğrulama için lütfen bekleyin.
9: Burası dışarıdan daha güvenli bence.
10: Kim ki o kadın?
9: Patron iyi tanıyor.
10: Kuralları varmış.
9: Galiba öyle ama tanımıyorum.
10: Kim takar onun kurallarını, boş ver.
9: Bence de. Hiç gerek yok.
10: Kendini bir şey san.
9: Bence de.
10: Görünüşünden belli. Egolu.
9: Kesinlikle öyle. Hey!
10: Tam saçma.
9: Bize bir yardım edin.
11: Lanet olsun.
9: Evet.
4: Ha. Yere bak sadece.
11: Artemis'te yoğun bir gece. Hangi odada kalıyor?
4: Unuttum. Dediğin gibi Artemis'te yoğun bir gece.
11: Güzel botlar. Öyleyse lobideki it sürüsünden nasıl kurtulacağını biliyorsun. Çünkü onu burada bulurlarsa yaşlı bayan dahil hepimizi öldürürler.
4: Dinleyin Bay Waikiki. Bu konuşma üyeliğinizi tehlikeye atar.
11: Doğrudur. Ama bir suçlu hastanesine polisler alınmaya başlandıysa kim üye olmak ister ki?
5: Lanet olsun.
11: Şeytan ayrıntıda gizlidir koca adam.

0: başlıyoruz.
1: Ek talepler onaylandı.
2: Mükemmel. Sonlandır. 4.59, 4.58, 4.57, 4.56, 4.55.
3: Evlerinizde kalın. Tekrarlıyorum. Evlerinizde kalın.
4: Zavallı Jean. Bu mekan hala kanını emiyor.
1: Anestezi başlatılıyor.
5: O yüzden hayattayım. Cidden. Bir dünya adamım varken böyle bir şey nasıl oldu?
4: Yani işte güzel bir kız. Bir çanta dolusu Semtex ve yaşlı bir adamın gafil bir anı.
5: Anladım, anladım. Gerçi bir bana en son yürüdüğünde sene 86'ydı.
4: O eski kocan nasıl?
1: Şarapnel tespit edildi.
5: Kim bilir, kim takar onu. Aslında iki eşi daha oldu. İki ve ikisi de hemşire.
4: Şu adama bak. Fişini çekmemi ister misin?
5: Hayır. Florida'da hayatı kaymış zaten.
4: Şu bedava kliniği açtığın zamanı hatırlıyor musun? Evden kaçanlara ve keşlere annelik ediyordun. Bir de şimdi bak, efsanesin.
5: 10 miligram Benzitrix herkes masalcı kızım.
4: Bu mekanı kurmanı istemem en iyi fikirlerimden biriydi aslında. En iyi yatırımımdı ama... Şeytanla anlaşma yaptığına pişman mısın?
5: Şeytan değilsin orayı. Hippiden dönme mafyasın. Boncukların kurşuna döndü.
4: Oh, acımasızsın.
1: Hastanın uyumasına 10 saniye.
4: Evet, uzun bir yolculukta Jean. Bugünlerde ölümlerden pişmanlık duymuyorum. Yalanlardan duyuyorum. Sana söylediğim yalandan. Bu harika bir isim.
1: Polis raporuna göre...
6: Dikkat! Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere ölümcül güçle karşılık verilecektir. Sokağa çıkma yasağı başladı. Los Angeles kilit altında. Broshield memurlarına direnenlere...
7: Bu gece iyice sarpa sardı ama telaşlanmanı istemiyorum. Lev. Olamaz. Hey, hey Lev. Hey Lev. Hey, duyuyor musun?
8: Hey, hey. Sorun yok Sherman. Daha iyi hissetmek için birazcık aldım.
7: Hemen gitmemiz gerek.
8: Gidemeyiz dostum. Henüz yeşile dönmedi.
7: Malibu mafyasının yarısı lobide. İsyancılar köşe başında. Kurt Kral da büyük ihtimal burada.
1: Üç boyutlu model
7: en
1: kabul edildi.
7: En kötü senaryo. Buradan gitmemiz gerek.
8: Hayır. Olmaz, hayır. Hemşire hareket etme dedi çünkü ölebilirim.
7: Bir şansımız var. Burada kalırsak ölürüz.
8: Bu riski alamam Şerm. Olmaz, üzgünüm, yapamam. O kadar güçlü değilim. Ben senin gibi değilim, anladın mı? Anladın mı, tamam mı? Tamam mı? Ama senin gitmen gerekiyor.
9: Bana karşı dürüst ol. Buradan sağ çıkacak mıyım?
7: Umarım. İsyanı atlatabilirsek.
1: Everest, orada mısın?
7: Hemşire, yoldayız.
1: Anlaşıldı.
9: Onunla konuşabilir miyim? Bayan Thomas, bugün için çok üzgünüm.
5: Sorun değil, sen yoluna devam et.
9: Evet, size bir şey söylemem gerek, tamam mı? Siz olanları değiştiremezdiniz. Hiçbiri
1: sizin hatanız değildi.
5: Çocuğun var mı Mo?
1: Evet, iki çocuğum var.
5: Öyleyse bilirsin. Suç hep sendedir.
1: İki çocuk hanım. Vay canına.
9: Evet. Biliyor musunuz? Trambolininiz hala bizde.
1: Ama artık pek güvenli sayılmaz.
5: Çocukken o şeye bayılırdınız. Mo ve Bo.
1: Evet. Ben de onu öyle hatırlıyorum.
5: Keşke aynını diyebilsem.
4: Geldim.
0: Hastanın bilinci açılıyor.
4: Evet, burada.
5: Gitmem gerek.
4: Bir sinek gördüm.
9: Hoşça kalın Bayan Tanız.
4: Bir sandalyeye konsaydı ve rüzgarın gücünü hissetseydi kendini dışarı atma şansı olabilirdi. Ne saçmalıyorum ben böyle?
5: 10 miligram benzitrix'de herkes masalcı kesiliyor. 30 miligramla gerçekleri söylersin. Sana Bo'nun adını hiç söylememiştim. Sana bir sorun var Orion. Oğlumu tanıyor muydun?
2: 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 92, 91.
6: Los Angeles'a giriş ve çıkışlar yasaklandı. İsyan bölgenize yaklaşırsa evinizden dışarı çıkmayın.
10: Hazır mısın?
0: Üç boyutlu yazım tamamlandı.
8: Şerm.
10: Evet.
8: Ne yapacaksın?
10: Sen kardeşimsin. Seni seviyorum. Başka seçeneğim var mı?
8: Ne yani? Dur biraz. Bir planın var mı?
10: Bir sürü planım vardı Lev. Hayatım boyunca. Ve hepsi de seninle ilgiliydi. Ama sen onları mahvedip durdun. O yüzden şimdi oturup bekleyeceğiz. Kimsenin bizi bulmamasını umacağız çünkü onun için planım yok. Ama en iyi ikinci şey var. Bir silahım var.
0: Benzitrix ölümcül seviyede.
5: Cevap ver. Oğlumu tanıyor muydun?
4: Aslında tanımıyordum ama beyaz bir spor arabam vardı. Hava soğutmalı turbosu olan orijinallerdi.
5: Hey, hey, hey.
4: Ne?
5: Oğlumu tanıyor muydun dedim.
4: Evet, arabamı çaldı. Ve kuralları biliyorsun. Biri benden bir şey çalarsa onu okyanusa atarım.
5: Polis raporu. Aşırı doz yazıyordu.
4: Polisin sahibi benim Jean.
5: Hayır, hayır.
4: Taşar yerine oturdu şimdi. Seni öyle buldum işte. Oğlunun yasını tutan zavallı bir kadındın. O kadar sarhoştun ki artık serum bile takamıyordun. Yeniden insanlara yardım etmeni sağladım. Bizi evren bir araya getirdi. Ve Artemis doğdu.
5: Bo'yu öldürdün. Oğlumu öldürdün.
4: Şeytanla anlaşma yaptın. Ne bekliyordun ki?
2: 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37.
0: Hadi. Şu anda belirtilen noktada.
11: Bana bir helikopter çağır.
2: 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
11: Babana gel!

0: Hemşire! Hemşire!
1: Hasta Honolulu. Siyah kot, kalp krizi.
2: Ne oluyor?
3: Evet, siyah kot.
2: Jeannie!
3: Honolulu.
2: Hey.
3: Siyah kot, Honolulu.
2: Ne oluyor Jeannie? Jeannie! Nereye?
4: Orada neler oluyor? Baba! Baba!
5: Alınma noktası tehlike arz ediyor. Seyahatiniz iptal edin.
6: Hayır, iptal etme. Geri dön. Geri dön.
2: Hadi kardeşim. Lanet olsun. Hadi kardeşim.
3: Pekala, uyan. Çekil, çekil.
2: Neler oluyor?
3: Karaciğeri şokta, kalbi durmuş.
2: Ölmesine izin verme.
3: Çekil.
2: Lütfen, lütfen.
3: Hadi. Hadi açıl. Hadi.
7: Güvenli bağlantı kur.
2: Kim var orada? Sen misin Jean?
7: Bu Detroit'ten.
2: Dur, dur biraz bak. Sana para veririm. Detroit'ten alacağın benim için çerez parası.
7: Ölümünü satın aldılar. Haysiyetini bedavaya verme.
2: Yani böyle mi oluyor? Vay be. Tamam canım, beni nehre yolla hadi.
7: Detroit, işte mutlu sonun. Bağlantıyı sonlandır.

0: Aşağı kadın.
1: Cihan, Cihan, Cihan. Hadi. Hadi. Öldü evlat. Çok üzgünüm. Gerçekten. Ne yakara? Orada ne yapıyor o?
2: Nisan'ın yanında mı?
1: Ölüyor.
2: Tabii ya. Sadece önemli kişileri öldürür.
1: Bekle, yapamazsın. Bu kurallara aykırı. Tanrım. Everest, hemen buraya gel. İşler sarpa saracak. Ortalığı kan götürecek, gel.
3: Lanet olsun. Elektrikler kesilmiş.
4: Patron ne dedi biliyorsun.
3: Evet, biliyorum. Tamam.
2: Bana bakma. Arkana dön.
5: Ne yapıyorsun?
2: Bu mekanın elektriğini kestiğinde Lev Yaşam Destek Ünitesi'ne bağlıydı.
5: Bunu bilmiyordun.
2: O zaman sensin. Biliyordun.
5: Tamam. Onu benim yüzümden kaybettiğini düşünüyorsan durma.

0: ceketime dokunmamanı söylemiştim. Sıktığın yere gitmiyor bile. Amerikan malı diyedir işte. Kim satar ki bunları?
1: Seni geberteceğim.
0: Hiçbir halt edeceğin yok. Üstünü taslamandan bıktım. Sen benden üstün değilsin. Güya burada güvende olacaktım. Bu mekanın olayı o. O yüzden para ödedim. Ama sen her şeyi mahvettin. Şimdi seni vurmam gerek. Vurmak istemiyordum. Bir yolunu bulabilirdik. Kimyamız uyuşmuştu. Ama şimdi seni vurmak zorundayım. Evet, kimmiş üstün olan?
2: Hayır. Hayır.
3: Üç boyutlu model kabul edildi.
0: Hayır.
3: Yazıcı takıldı.
4: Tanrım, ne yaptınız? Diğer hastaları öldürmek yasaktır. Birinci kuralım, kaç kere söyleyeceğim?
5: Ben hasarı karşılayacağım.
4: İyi misin? Berbat görünüyorsun çünkü.
5: İyiyim. Bu kurşun geçirmez.
4: Peki belindeki kurşun?
5: Ah, olamaz.
6: Patlayacak. Herkes geri çekilsin. Geri çekilin.
1: O da neydi?
4: Yeni mal sahibi. Onu buradan çıkaralım.
1: Bekle.
6: Şu şeyi parçalayın. İçeri girmek için her yolu deneyin. Katları kontrol edin. Duvarları parçalayın ne olursa. Yeter ki babama ulaşın.
7: Hadi vurun. İki kişi gelsin.
8: Hadi. Gösterin gününü.
9: Daha sert.
8: Hadi bir daha.
9: Yardıma gelsin
8: hadi,
9: biri.
8: Hadi daha sert vurun.
9: Hadi.
5: Hey.
4: Kız nerede? Mo nerede?
5: O güvende ama biz değiliz. Gitmeliyiz.
4: Hadi.
6: Seni geberteceğim kadın. Burayı da yakıp kül edeceğim.
4: Şu taraftan hadi. Hadi.
5: Hastaları çıkarmalıyım.
4: Gel hadi.
5: Geliyorlar.
4: Ben de kalıyorum. Onları durduracağım.
5: Hayır. Dinle. Sen ufacık bir kadınsın. Hiçbir haltı durduramazsın.
1: Çabuk ol.
5: Herkese yardım ediyorsun. Ben de sana yardım edeyim. Lütfen.
4: Mekana iyi bak, tamam mı?
5: Tamam hemşire.
4: Aferin evlat. Dayan.
1: Ona hadi benim yaptığımı söyle.
4: Bizimle gelmiyor musun sen?
1: Senin işin onarmak, benimki kırmak. İyi olduğumuz veya sevdiğimiz şeyleri seçemeyiz.
4: Nerede bu? Nerede bu havalandırma boşluğu? Tamam, bu kadar hissettin mi? Hadi.
5: Bekle. O nerede?
4: Nisker'de kaldı. Evet, özür dilemeye çalışıyor. Kendi tarzında, evet.
6: Ne yapıyorsunuz siz hala?
9: Hadi
6: çocuklar, tüm gücünüzle itin. Hadi. Hadi çabuk.
9: Hadi, acele edin. Hadi yardım edin onlara.
10: Anlaşılan, kuralları bilmiyorsunuz. Burada ziyaret saati diye bir şey yoktur.
6: Neler oluyor? Babam nerede?
10: Herkesi kurtaramazsın.
9: Hayır!
1: Sakın çizgimi geçmeyin.

0: Hastanelerde
1: hadi.
0: Kodlar kullanırız. Hadi. Yavaş kod, hasta çoktan öldü demektir. Ama yine de denememiz gerekir. Ailesi bu fikre alışsın diye.
2: Neden anlatıyorsun bunu?
0: Çünkü ufaklık. Sen de yavaş kodsun. Buradaki kankaların henüz bilmesin. Sen öldün.
3: Senin için geliyorum yavaş kod.

0: bu gece ne oldu böyle?
1: Kurallar çiğnendi. Silah sokmak, ziyaretçi, bomba, personele hakaret, yer asma.
0: Polis almak. Arkadaşınla tanıştım.
1: Arkadaşım değil. Oğlumu tanırdı.
0: Senin çocuğun mu var?
1: Evet, vardı. Çok uzun bir hikaye.
2: Hadi!
3: Size zaten söyledim. Sakın çizgimi geçmeyin.
1: Hadi acele, gidelim. Hadi.
0: Tüm isyancılar burada.
1: Ağırlığını bana ver, hadi.
0: Hangi kapıdan çıkacağız?
1: Tüm kapılar ve tünelleri mühürlediler. Ama bir tanesini unuttular.
0: Ön kapı mı?
1: Doğru. Artık kimsenin kullanmadığı bir yoldan dışarı çıkacaksın. 22 yıl önce girdiğin o kapıdan.
0: Bekle, dur biraz. Geri sar. Çıkacaksın derken...
4: Sen! Ölmesine izin verdin. Kendini buraya getirdi ve sen onun ölmesine izin verdin.
0: Tamam, bekle, bekle. Bunu görmen gerek. Bak burada. Ha?
4: Sen de kimsin?
0: Elmaslarınızı çalan adamım. Artık babacığın öldü. Tamam mı? Mafyaya yeni bir patron gerek. Özel biri. Babanın diğer çocuklarında olmayan bir şeye sahip biri. Hı? 6 Yakutistan Kanaryası. Kabul mü?
4: Tamam, kabul. Gidebilirsin.
0: Ha, tamam.
4: Sen gidebilirsin. İhtiyar kalıyor burada.
1: Git hadi. Hadi git. Sen çık.
4: Hadi, hadi, hadi.

0: lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Fantan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fantan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Parasının kıymetini bilenler.
16: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
16: Para mı kaybettirir?
17: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
18: Biz en iyisi kalgona geçelim.
17: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun
19: yaşar. Buraların redlisiyim.
20: Nerelerim mi?
19: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
21: Bonjour madame.
19: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
22: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
21: Très bien. Merci.
20: Gezerken yol tarifi.
19: Alışveriş fit check'i.
20: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
21: Aa Demet Hanım.
20: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
19: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
20: her yer redlilerin oluyor.
19: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
5: Sarı kola!
6: Fanta sarı kola canım o.
4: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Budur. Gelmiş geçmişin yedisi şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Füsti.
3: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim ya.
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Yarınki sınav çok önemli Cengiz.
1: Yarın zor. Bir kere onu bir geçtik. Yarına yetişmez. Bir bakayım. 15 güne bağlarız biz bu işi. Şahane bir sınav çıkar 15 güne.
2: Diyemeyeceğiniz için artık sunum hazırlığını ChatGPT ile yapacaksınız. Vodafone 5G ile yeni bir çağ başlıyor. Dünyanın iki teknoloji markası Vodafone'lular için ilk kez bir arada. Artık Vodafone'lular ChatGPT'yi internetlerinden yemeden kullanıyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go üyeliği de bütün Vodafone'lulara hediye.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Bu otel harika.
4: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago.

0: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
0: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Hey, hey, o da neydi?
8: Bunu söylemiştim. Yavru fillere verin.
7: Adamları. Daha fazlası gelecek. Buradan çıkmalıyız.
8: Tamam. Olmaz, hayır.
7: Birlikte başarabiliriz. Tamam, hadi, hadi al şunu. Gidelim, hadi yürü. Anahtarlar yanında mı? İyi misin?
8: Bilmiyorum.
7: Hey, çıkmak daima girmekten zordur. İnan bana, biliyorum. İşte böyle.

0: Arabam otobüsün yanında. İşte orada. Başaracağız. Tamam, bir saniye. Gitmeye hazırız.
1: Biliyor musun? Güzel bir sabah olacağı benziyor. Sanırım biraz yürüyeceğim. Yürümek istiyorum, evet.
0: Hayır, dur. Dur. İçeri döneceğini söyleme.
1: Artemis'e mi? Hayır, o bitti. Ama bilirsin, şehirden ayrılırsam bu insanları kim tedavi edecek? Ha?
0: Arabaya bin, hadi.
1: Hayır, hayır, ben yaşlıyım. Tek bildiğim insanlara yardım etmek. Ben bunda iyiyim. Aklıma gelmişken, şu atar damarını ıskalayan son kurşun yaranı temizleyip dikmemiz gerekiyor. Vegas'ta gizli bir yer var. Adı Apache. O tarafa mı gidiyorsun? Ha?
0: Açıkçası nereye gideceğimi bilmiyorum. Hayatımda ilk kez ne istersem yapabilirim. Bunu planlamamıştım.
1: Bir yolunu bulursun. Çıkmak her zaman girmekten zordur. Hadi.

Görevli.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: soldan üçüncü.
1: Jean-Louis Lesser muhteşem arabasıyla depara kalktı. 10 numara, 10, Zidane gibi.
0: 30 metre solda frene bas.
1: 98 ve 99 dünya ralli şampiyonu. Paris-Dakar yarışının galibi olan ekip.
0: Sola, son hızda. Neyin var senin? Gaza bassana. Neredeyse bizi biçecekler. Arkadaki canımızı okuyacak. Sana dikkat et dedim.
2: Neden selektör yapıyor? Şuna bak. Bu vatanen değil mi?
0: Hayır. Bir taksi.
3: Kenara çekil. Benim acil işim var. Bu yol olduğundan emin misiniz?
4: Korkmayın. Burası kestirme.
3: Kestirmeymiş.
0: Bir taksinin seni geçmesine izin mi verecek?
2: Şimdi görürsün.
3: Olamaz. Sizden özür dilerim. Bir turist yolu tıkamış.
4: Ben Jody'nin yarış arabası ve çok güzel gidiyor.
3: Yok canım, tek derdi kızlara hava asmak. Ne olacak ki?
0: Arkamızda bir taksiyle gitmek bize yakışmıyor.
2: Merak etme, şimdi ondan kurtulurum. Lanet olasıca ne yapıyorsun?
3: Atik davranmazsan bütün hafta burada kalırız. Neredeyse geldik bayan. Merak etmeyin.
4: Niye yol kenarında bunca insan var? Bunlar niye toplanmışlar?
3: Çünkü tatil zamanı bayım.
4: Tabii tatil zamanı, evet.
1: Numara 10 geliyor. Ama bu kesinlikle Schlesser değil. Bu bir taksi. Numarasını da alamadım. Yarışmada böyle bir araba yok.
3: Dakika 25 saniye. İnsanlar hep sonrasında kusar ama zamanla alışırlar. İyi misiniz bayan? Bir şeyiniz yok değil mi?
5: Kim için doktor lazım?
4: Onun için. Suyu geliyor.
5: İzninizle. Ama siz doğurmak üzeresiniz.
6: Ne yani? Yün ördüğümü mü sanmıştım?
5: Alet çantamı getirin, onu çıkaramayız. Doğumu burada yaptıracağız.
3: Ama benim işim var doktor. Ayrıca döşemeyi yeni değiştirdim. Dışarıda doğurtamaz mısınız?
5: Suyu geliyor.
3: Suyu geliyormuş.

0: İtin, itin, itin.
1: Evet, buyurun, ne istemiştiniz?
2: Ben ailemle yemek yiyeceğimizi unuttum. Yarım saat geciktin hayatım.
1: İşim biter bitmez oradayım.
2: Seni babamla tanıştırmak için tam 6 ay bekledim. Oysa sen geziyorsun, değil mi?
1: Gezmiyorum. Acil bir durum var. Çok acil.
2: Ya benim ailemle tanışmak acil durum değil mi?
1: Lütfen olay yaratma Lili.
2: Annemin bifteği pişti baba.

0: O bağıran kim?
1: Bir kadın. Evet, başkası değil.
0: Anırsa bile bir kadının sesini tanırım ben. Ne yapıyorsun?
1: Hiç, sadece izliyorum. Bak, sandığı gibi değil. Yanlış anlama. Sana anlatacağım.
0: Bağırdığını duyuyorum. Doğru söyle. Yoksa tanıdığın biri mi? Ha? Söyle bana.
1: Hayır, değil. Ben de tanımıyorum. Onu ilk kez görüyorum. Yemin
2: evet,
1: ediyorum.
2: Evet, evet. Hissediyorum.
0: Benimle alay mı ediyorsun sen? Ben seni beklerken sen gönül eğlendiriyorsun ha, öyle mi?
1: Suyu boşaldığı için bağırıyor. Hem kocası da yanında, merak etme. Hiçbir şey yok.
0: Kocası da mı var?
1: Hayır, hayır, olamaz. Birinin durumu anlatması lazım. Ben başaramayacağım. Lütfen gelin siz anlatın. Bu işin sorumlusu sizsiniz. Lütfen.
3: Merhaba bayan, ben kocasıyım ve inanın bana çok muhteşem bir şey.
1: Dinle Lili. Dinliyor musun?
0: Bana şu adamın adını söyle, onu öldüreceğim çünkü.
1: Sen onu aldırma. Şu anda şok geçiriyor. Sana doktoru vereyim mi? Ne dersin?
0: Bir de doktor mu var?
1: Yemin ederim doğru söylüyorum. Şu anda doğum yaptırıyor. Bir bebek. Yemin ederim. Bir bebek doğuyor şu anda.
0: Bebek mi?
1: Evet. İşte başı göründü. İşte artık çıkıyor.
0: Bir de çocuğun mu oldu?
1: Hayır, benim değil. Bana hiç benzemiyor. Her tarafı buruşuk. Çok ihtiyar birine benziyor. Muhteşem bir şey ama.
3: Bana benziyor.
0: Yalan söylüyorsun.
1: Lütfen beni dinle. Bir erkek, bir hamile kadın aldım. Şu anda doğurdu. Takside doğurdu ve arka koltuğumu berbat etti. Lütfen vurmayın zavallı bebeğe. Yazık değil mi ona? Sonra konuşuruz hayatım. Lütfen daha sonra ara beni.
3: Çok güzel.
0: Bundan sonra gideceğin tek doğum benimki olsun hayatım.
1: İstersen seni burada beklerim. Bu kliniği beğendim. Çok iyi çalışıyorlar.
0: 10 dakika sonra evde ol.
1: Umarım ikizi yoktur. İşiniz bitti mi? Benim acelem var da hadi artık gitmem gerek.
4: Ne oldu? Yoksa arkadaşının bir sorunu mu çıktı?
0: Önemli değil. Acil bir durum varmış hastanede. Zor bir doğum olmuş da.
4: Onlar daima hayat kurtarırlar. Saygı duymalıyız. Tamam mı canım?
3: Al. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten bize çok yardımcı oldunuz. Sağ olun.
1: Biliyorum.
3: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
3: Sağ olun. Tüm kuralları içe saydınız. Umarım ehliyetinize el koymazlar.
1: Hayır, koyamazlar çünkü ehliyetim yok.
3: Ciddi misin?
5: Size bu ehliyeti verirken büyük mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Bravo. Bu zor sınavı geçmeyi başardınız.
6: Emin misiniz?
5: Gayet tabii.
6: Yani gerçekten içiniz rahat mı? Baskı yapmış olmayı
5: istemem. Hayır, kararımdan eminim. Kesinlikle ehliyeti aldınız.
6: 27. kez sınava girdiğim için ehliyet vermiyorsunuz, öyle değil mi?
5: 100 kere de girseniz bir şey değişmezdi. Artık hazırsınız. Hem de kesinlikle hazırsınız.
6: O zaman kabul ediyorum.
5: İşte bu çok güzel.
6: Tamam, şimdi buradan çıkacağım.
5: Hayır, hayır.
6: Hayır, hayır, hayır, lütfen.
5: Siz hiçbir şey dokunmayın. Ben hallederim. Tamam, bırakın. Sakın dokunmayın, kıpırdamayın.
7: Bayım, bayım, lütfen buraya gelin. Lütfen buraya gelin.
6: Tamam, tamam, oraya gideriz o zaman. Artık ehliyetim
5: evet,
6: var ama.
5: Evet, evet, tamam. Evet, evet, ama yine de sakin ol. Yavaşça, tamam? Ehliyetin elinde. Şimdi eve yürüyerek gideceksiniz. Tamam mı? Lütfen.
6: Tamam, anlıyorum. Daha sonra sizinle görüşmek istiyorum, sizi ararım.
5: Hayır, hayır, hayır. Hayır, önümüzdeki günlerde burada olmayacağım. Uzun bir yolculuğa çıkıyorum. Paris'e transfer oldum.
6: Bu ayrılık hediyesi yani, öyle mi?
5: Evet. Sizi gerçekten çok seviyorum da.
6: Tamam. Anladım. Bir oto dergisi verir misiniz?
7: Hayır, hayır, hayır. Para istemem. Bu benden.
0: Anne geldi işte. Anne.
4: Ne? Kim geldi? Kim? Evet.
0: Nerede kaldın hayatım? Çok
1: özür dilerim. Bir daha olmayacak.
0: Yemekte dikkatli olmazsan bir daha hasta olmaz. Babam hata affetmez.
1: Böyle konuşma. Babanın çok tatlı biri olduğuna eminim. Yoksa senin gibi güzel, mavi gözlü bir kızı olmazdı.
0: Yakında aklın başına gelir.
1: Her şey iyi gidecek. Ben babanı şimdiden seviyorum. O da beni sevecek. Umarım polis değildir. Polis değil, değil mi?
0: Hayır.
1: O zaman sorun yok. Hiçbir şey bundan beter olamaz.
0: Baba, sana arkadaşımı tanıştırayım, Daniel.

0: Demek doktorsunuz.
1: Heh.
2: İyi şanslar, hadi.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Kızınız sizden çok söz etti. Hep iyi şeyler söyledi tabii.
0: Kulağınız mı sağır yoksa cevap vermeyi mi sevmiyorsunuz?
1: Doktor değilim efendim. Yani henüz stajımı yapıyorum.
0: Kaçıncı yılınız?
1: Birinci. Yani ilk yılım bitiyor. İkinci yıla geçiyorum.
0: Demek ikinci yılınız. Hı? Oysa pek genç değilsiniz.
2: Edmond.
0: Ne Edmond? Ne var? Birliğe yeni katılanlar daima sorgulanır. Devam edin.
1: Haklısınız, genç değilim ama ben hep çalışmak zorunda kaldım. Ailemi geçindirmek ve öğrenim masrafımı çıkarmak için. 12 yaşında çalışmaya başlayınca insan erken yaşlanıyor.
0: Ne tür işler yaptınız?
1: Şu sırada şoförlük yapıyorum. Ambulans şoförlüğü. Bu yüzden geç kaldım. Klinikte işim vardı. İşler çok yoğundu. Bir gözüm yolda, diğer gözüm hep hastanın üzerinde.
0: Aynı zamanda iki şeyi yapmak, ikisini de iyi yapmamak demektir.
1: Bence öyle değil. Buna en iyi örnek sizsiniz efendim.
0: Öyle mi? Nasıl yani?
1: Madalyalarınızı görüyorum. Mesleğinizde çok başarılısınız. Kızınızı gördüm. Güzel, zeki ve iyi eğitim almış. Bu da sizin çok iyi bir baba olduğunuzu gösteriyor. Mükemmel bir babasınız. Sizi kutluyorum efendim. Böyle bir kız yetiştirdiğiniz için.
0: Ben de Cezayir'de ambulans kullanıyordum. 59 yılında. Bir gözüm yolda, diğer gözüm makineli tüfekteydi. Yaralıya sonra bakardım. Sağ kaldıysa tabii.
2: Edmond, biftek yeterince pişti. Sofraya oturalım.
0: Haklısın. Açlıktan ölüyorum. İleri!
3: Çok sevinme. Şimdi 3 saat Cezayir Savaşı'nı dinleyeceksin. Dayanıklılık testi.
1: Merak etme. Her şey yolunda gidecek. Bana bir şey olmaz. Canını yakmadım değil mi?
3: Hayır.
1: Sevindim. Çünkü kalça kemiğin incindi gibi geldi de. Galiba benimki için.
3: Ara verelim mi?
1: Hayır, hayır, hayır, hayır. Canını yakmamak için tuhaf pozisyonlara giriyorum. Şimdi geçer. Çabuk geçer. Hatta geçti bile.
3: Size masaj yapabilirdim. Ama madem geçmiş, kalsın. Ne dersin?
1: Yüzeydeki ağrı geçti ama derinde hala bir şeyler hissediyorum. Belki hafif bir masaj iyi gelir. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Öyle değil mi?
4: Şimdi herkes dinlesin. 5 dakika dövüş yapıp dersi bitiriyoruz. Hazır olun.
1: Eş değiştirmek ister misin hayatım?
3: Hayır, hayır, hiç gerek yok.
4: Başlayın.
1: Yani sana zarar vermek istemiyorum. Canın acısını istemem.
3: Çok düşüncelisin Emilien.
1: Nasıl? İstersen seni uyarıyorum ama judoya 4 yaşında başlamıştım ben, tamam mı? Sana iyi ders verebilirim. Bu haksızlık, bana öyle gülümseme. Çünkü gevşiyorum ben. Yani yolda sana saldıran biri sana dostça gülümsemez, öyle değil mi ha?
5: Hadi sumo güreşçileri. 5 dakika sonra patronun odasında toplantı var. Hadi. Ne oldu? Ne arıyorsun? Lenslerini mi kaybettin?
1: Ya evet, lenslerimi kaybettim ama hala suratını dağıtacak kadar görebiliyorum dostum.
5: Amacım yardım etmekti.
1: Uzun süredir mi judo yapıyorsun?
3: Hayır, bu benim sporum değil. Benim sporum başka.
1: Öyle mi? Senin sporun ne?
3: Karate. Çok daha etkili.
1: Benimki pingpong. Yani kavga da etkili değil ama ilkesi aynı. Doğan güneşin ruhu. Ay.
6: Telaffuzu kolay. İlkece kon. Aptal demek. Emilen gibi.
1: Teşekkür ederim.
6: Sonra Dişon. Bu da şey gibi. Üzerinize alınmayın Petra. Bu örnekti. Sonra şey. Hep beraber. Hep beraber.
7: Konuşana.
6: Japon.
1: Anlamı nedir peki? Bunu söyler misiniz hocam?
6: Evet, merhaba demek. Bunu asla unutmayacaksınız, tamam mı? Çünkü bir saat sonra Japon Savunma Bakanı Masilya'da olacak. Monsieur Tofu. Tumukuli, Topuchi, Topuchi, neyse. Biz ona Nyak diyelim. Nyak. Nyak Tokyo'da buraya zirve için geliyor. 15 Temmuz'da Paris'te olacak. Güzel şehrimize geliyor. Niye biliyor musunuz? Neden geldiğini biliyor musunuz acaba?
1: Neden?

0: Elif şatosunu gezmek için.
1: Öyle mi?
2: Belki Fransız yemekleri.
3: Cumartesi günkü maç için.
1: Çetelerle savaş eğitimi için.
2: Öyle mi?
1: Tabii ya, tabii. Japonların jacuzzi ile sorunu var. Yani yakuza ile. Evet. Artık hükümet yetkililerini bile kaçırıyorlarmış. Savunma Bakanı İngiltere ve Almanya'ya gitmiş. Şimdi de bize geliyor. Ne pahasına olursa olsun bu anlaşma imzalanacak. Onları Dünya Kupası'nda yendik. Bu kez de galip geleceğiz. İnce bir plan yaptım. Evet, şimdi onu açıklayacağım. Beni çok iyi dinleyin. İyi dinlediğinize eminim. Bu operasyonun adı... Operasyon Ninja!
4: Tam o sırada cephanemiz bitti.
5: Birden cephanemiz tükendi.
6: Ya, bu çok normal tabii. Evet.
5: Evet, normaldi. Raymond'a döndüm. Oradaydı. Onu sarstım. Bana cephane lazım dedim. Tepki vermedi. Yine sarstım. Bu kez yana düştü. Evet. Ölmüştü. Evet.
6: Çok korkunç.
5: Birliğim ölmüş. Zırhlı arabam yanmış. Tersiz bozuktu. Kurşunum yoktu.
6: Peki ne yaptınız? Çok zor bir durum.
5: Dua ettim.
0: Aferin sana.
5: Çünkü beni ancak bir mucize kurtaran.
4: İşte mucize.
5: Hey, bu da ne? Bu da nesi böyle? Sen bak hayatım, ben meşgulüm.
0: Kırmızı telefon Edmond.
5: Kırmızı mı? İzninizle. Ben General Bertrand. Bertrand, siz misiniz? Niye bu telefonu kullandınız?
4: Çok dayanıklısın Daniel. Tatlıyı hak ettin.
5: Tanrım. Unutmuştum. Orada olacağım. Bu felaket.
4: Kahve için seni bekliyoruz.
5: Bir saate kadar dönerim.
6: Canım seni istiyor.
4: Bana 20 saniye izin ver.
5: Havaalanına çabuk.
6: 20 saniye çok zor geçecek.
5: Bu bir felaket.
0: Baba. Baba. İyi misin? Yaralı değilsin ya.
5: Hayır. Bu bir felaket.
6: Bunun durumu pek iyi değil. Kötü görünüyor.
5: 15 dakika sonra alanda olmalıyım. Japon Savunma Bakanı'nı karşılayacağım. Bu bir felaket.
6: Ben sizi götürebilirim. Yolu biliyorum efendim.
5: 15 dakikada imkansız.
6: Bana güvenin general.

0: Kemerini tak baba.
1: Sizin ambulans bu mu?
2: Hayır, bu bir taksi. Kardeşimin bana ödünç verdi. Bana tatlı ayır.
0: Hatta iki tane ayırırım.
1: Hadi gidelim.
2: Derhal gidiyorum.

0: Rolls'u. Radarların Rolls Royce'udur. Düğmeyi çevirdiğin anda alıcı çalışır. Şimdi yola doğru yaklaş. Kolunu hafifçe şu yana doğru. Eski modelden başlasak belki daha iyi olur.
1: Burası otoban mı?
2: Az sonra oraya çıkacağız, merak etmeyin.
1: Sizi niye acil servise verdiklerini anladım. Bu bir felaket.
3: Şef, birini yakaladık.
4: Büyük bir tane. 306.
5: Özür dilerim ama bu 406. Üstelik de bence yeni değil.
4: Hayır, 306. Ama motoru güçlendirmiş. Sen haber ver.
3: Evet.
6: Beyaz bir taksi. Saatte 306 kilometre ile gidiyor.
3: Evet, 306 dedim. 306.
4: Evet, tam 306.
3: Tamam, hemen ilgileniyorum.
2: İyi misiniz general?
1: İşte o iniyor. Orada olmam gerek.
2: O zaman taktik değiştir.
1: Ne? Nereye? Bu yanlış
2: yol. Kestirme yol. Sıkı tutunun. Evet, gidiyoruz.

0: Piste kimliği belirlenemeyen bir araç var.
1: Havaalanına inmiş bulunuyoruz. Hava sıcaklığı 35 derece. Bizimle uçtuğunuz için teşekkür ederiz. Her şey için sağ olun. Yine bekleriz.

0: Komiserim, bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: He? Uçak sesinden duyamıyorum.
0: Dedim ki bu tarafa doğru bir taksi yaklaşıyor.
1: Ben taksi istemedim. Ya sen Emilien?
0: Hayır, ama bunu tanıyorum.
2: Dakika 30 saniye.
3: Muhteşem.
4: Bertie, takside ne işiniz var?
3: Aracımı kaybettim ama bu genç hayatımı kurtardı.
5: Konuşma!
6: Ah, konnichiwa. Konnichiwa.
0: Sizin dediğinizi şef.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
1: Tanrı yardımcı
7: olsun. Konnichiwa.
1: Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
8: 12'de.
7: Burada olmaktan mutluyum. Beni böyle karşıladığınız için çok mutluyum efendim.
1: Ben Gilbert. Sizi korumak tatil süresince, kaldığınız sürece. Bizim bakanımız, sizi tanıştırayım.
9: Ah, sevgili dostum. Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa.
7: Konnichiwa.
9: Ne büyük şeref.
10: Hoş geldiniz Sayın Bakan. Güvenlik Konnichiwa. Ekibinin bir üyesiyim. Ülkeye hoş geldiniz.
7: Demek Japonca biliyorsunuz.
10: Evet biraz. Belki yardımcı olabilirim diye düşündüm. Konnichiwa.
7: Tanıştığımıza memnun oldum.
11: Aralarından biri Japonca biliyor, sarışın kız. Toshi'ye haber ver.
12: Tamam.
13: Anlaşıldı. Merkeze dönün. Ver.
9: Şimdi hoş geldin kokteylimiz var. Şöyle bu.
1: Japonca bildiğini neden söylemedin bana?
10: Dosyamda yazılıydı. Vücut ölçülerimin altındaki satırda.
1: Aa, demek altını okumamışım.
3: Bakar mısınız? Sizden bir ricam var. Şu taksiyi görüyor musunuz?
0: Evet, görüyorum.
10: Taksi?
0: İşim olmasa sizi almayı isterdim ama başka sefere, tamam mı? Hep şanslısındır dostum.
1: Bu kim biliyor musun?
0: General Bertineau, Akdeniz bölgesi sorumlusudur.
1: Lili'nin babası.
0: Hadi yapma dostum.
1: Onlarla yemek yedim.
0: İnanmıyorum.
1: Askerlerden nefret eden ben bunu yaptım.
0: Polisleri de sevmiyordun ama benimle dostum.
1: Hala sevmem. Ve tek dostum sensin, inan bana.
0: Ama general seni sevmiş, kokteyle davet etmek için beni gönderdi. Davetlilerin yarısı asker, yarısı da polis.
1: Ama ben polisleri sevmem, bilirsin. Onlardan nefret ederim. Onlarla hiç işim
0: olmaz.
1: Evet,
0: biliyorum, aynı şeyler konuşulacak. Araba konuşulacak, futbol konuşulacak, kızlar konuşulacak. Yabancılık çekmezsin dostum, merak etme. Muhabbet hep aynı olacak.
1: Korkmuyorum ki, utanıyorum sadece.
0: Daniel, General Lili'nin babasıysa bir gün senin kayınpederin olabilir, öyle değil mi? Davetini reddedersen hoş olmaz. Bunu zaten yapmamalısın dostum, beni dinle.
1: Evet, haklısın, sana katılıyorum. Ablamın adıdır. Bir tane daha içerseniz zararı olmaz. Pastalar güzel.
7: Şerefinize.
1: Merkezin yanındaki pastaneden aldık. Affedersiniz, siz bunu alın. Ben yenisini getiriyorum.
3: Gelin.
1: Affedersiniz, şimdi getiriyorum, merak etmeyin.
9: Çok içmesin. Anlaşmayı imzalamak için ayık olması gerekir.
1: Siz merak etmeyin Sayın Bakan. Bu işleri çok iyi bilirim. Amacım onu gevşetmek. Biraz sonra kıvamı gelir.
9: Planınız hazır değil mi?
1: O kadar çok tekrarladık ki herkes ezberledi. Biraz sonra ne olacağını biliyorum, tamam mı?
3: Hı? Kızım size anlatmıştı ama ben böyle birini beklemiyordum. Tıpta okuyorsunuz. Zeki ve beceriklisiniz. Alınmayın ama ben sizi daha hani nasıl diyeyim şey bekliyordum.
1: Sıradan biri mi?
3: Evet öyle. Ve bu kadar hızlı araba sürmenizi de beklemiyordum.
0: O benim tanıdığım en hızlı doktordur efendim.
3: Size minnet borcum var. Benden herhangi bir şey isteyin. Lili ile evlenmek dışında elbette. Teklifimin bir yıl garantisi var.
8: Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ne yapabilirim ki?
3: Gayet tabii. İzin sizin.
1: İzninizle.
3: Güle güle.
1: Emilian ninja operasyonu başlasın. Petra ona göz kulak olun lütfen.
12: Niye öyle dedin?
3: Polis dostlarınız olduğunu bilmiyordum.
8: Polis dostlarım mı? Özellikle bir tane
3: oysa var. Oysa şimdiki gençler polise ve askere karşı, otoriteye karşı baba imajını yok etmek istiyorlar. Anlatabiliyor muyum?
8: Hastalar beni bekliyor. Gitsem iyi olacak.
3: 5 dakika kalın. İlginç bir şey göreceksiniz. Bakın, görüyor musunuz?

0: Japonlara satmayı
1: Fransa
0: deneyecekler.
1: için imkansız bir şey yoktur.
2: Dostlarım, size Kobra'yı sunuyorum. Özel imal edildi. Konuklarımızın güvenliği için gövdesi titanyum. Yan tarafları asla kurşun geçirmez. Önde ve arkada mermi dedektörleri var. Tekerlekler özel malzemeden Atas uydusu aracılığıyla merkezden kumanda ediliyor. Şimdi motora geçelim. Evet, mükemmel bir araç. Seyredin, buyurun. Şu anda karşınızda. Ninja!
0: V12 için sesi fena değil.
2: V12 sese duyarlıdır. Saatte 320 kilometre yapar. Ayrıca çok ekonomik bir arabadır. Hiç durmadan 550 mil gider. Paris-Marsilya arası. Ön ve arkada ikişer, yanlarda 4. Toplam 8 tane hava yastığı var. Maksimum koruma sağlar. Bayanlar, baylar, bu araba Fransa gibidir. Onu kimse yok edemez. Hassas ayar yapmıştık. Ondan oldu. Normalken normal olarak çalıştır. Merak etmeyin. Merak etmeyin lütfen.
3: Hava yastıklarını gördünüz mü?
0: Hırsıza karşı etkili olur.
4: Bacağına dikkat edin.
5: Çıkarın.
6: Yavaş.
5: Başını...

0: biraz da dikkat edin. Yavaş.
1: Biraz ayarlamak gerekiyor. Söyleyin endişe etmesin.
0: Bir an önce tuvalete gitmek istiyormuş.
1: Birlikte gidin. Tamam.
2: Emredersiniz sayın bakalım.
3: Balonları şişireceğiz. Az sonra yepyeni olacaklar.
1: Ya onu kim şişirecek? Şimdi kobrayı kim kullanacak?
4: Bayım, benim şoförüm var. İyi ve hızlı kullanıyor. Ona kefil olurum. Emin olun.
5: Hayır.
1: Tamam. Şehir turuna başlamadan önce size en son bilgisayar cihazımızı göstereceğim. Bakın.
3: Peki şunu takın bakalım. Evet. Evet, çok iyi oldu.
2: O zaman rahat edemem ki.
3: Sorun değil. Bu arabayı bir gerizekalı bile kullanabilir. Hiç merak etmeyin.
2: Önemli değil. Size söylemiştim. Şimdi ne olacak peki?
3: Aldırmayın. Sizi kimse göremez. Hadi Ninja. Ninja deyin çalışır.
2: İyi ama durması için ne yapacağım?
3: O zaman niyak demeniz yeter.
2: Ninja.
3: Tamam. Göreviniz şu. Gösteri için özel bir program hazırlandı. Yolda sahte saldırılar olacak.
2: Hayalet tren gibi mi?
3: Aynen öyle. Niyak'ı etkilememiz gerekiyor.
2: Ninja!
3: İçiniz rahat olsun. Arabaya güvenin. Eğer Niyak derseniz...
2: Ninja!
3: Lütfen ben konuşurken arabayla oynamayın.
2: Ama siz de sürekli Niyak diyorsunuz. Ninja!
3: Ninja!
2: Nasıl?
3: Fena değil.
1: Evet sayın bakan, şimdi sizi otelinize götüreceğiz.
3: Hadi!
0: Hadi gidelim. Çak bakalım.
2: Şimdi pisliğe battık.

0: Belirlenen yoldan gidiyorlar. Her şey plana uygun.
1: Güzel Turşi. Onların frekansını ayarlayın.
2: Burası Bahar Silindiri. Beni duyuyor musunuz? Bahar Silindiri. Emilian, beni duyuyor musun?
3: Evet, ya siz?
2: Hem de gayet iyi. Yola çıktı. İlk tuzağa yaklaşıyor. 20 dakika sonra orada olur.
3: Tamam. 20 dakikamız var. Isının biraz dostlarım.
4: Tamam.
3: Peki ya biz ne yapalım hayatım?
5: Bilmem. Bir öneriniz var mı?
3: 20 santimetreye ne dersin? Yani pardon yani.
5: O zaman şimdi başlayıp sonra devam edeceğimiz bir iş bulalım. Hazır mısın?
3: Olur tabii. Benim fikrime de çok uygun.
5: Evet. Benim fikrime de çok uygun. Hem de çok hoşunuza gidecek. Bayılacaksın.
3: Öyle mi? Yani.
5: O zaman mükemmel olacak.
3: Hatta ideal. Hadi önce sen söyle.
5: Belki de fikirlerimiz aynıdır ve o zaman Japonca çalışalım.
3: Fikirlerimiz aynı değilmiş.
5: Neden?
6: Ne yazık ki Marsilya'yı pek göremeyecek.
7: Zaman farkı onu çok sarstı.
6: İyi ama o zaman Marsilya'ya neden geldi ki? Söyler misin?
7: Kendisi anlaşma imzalayacak ama daha önce çetelerle savaş programını izleyecek.
6: Ha, bundan eminim.
7: Siz yöntemi biliyor musunuz?
6: Tabii. İlk kural. Biri zanlı ise kesin suçludur. Eğer yabancı ise iki kez suçludur. Sonra yanık tenli yabancı zanlılar vardır. Eğer yanık tenli ise bütün gün güneşte yatıp boş oturuyor demektir. Çok basit bir mantık. Bunu siz de duymuşsunuzdur. Hatta okumuşsunuzdur bile. Basit bir mantık.
8: Senin şoförü iyi biri.
9: Evet, genç bir doktor. Bana açıkça söylemiyorlar ama galiba kızımla flört ediyor.
8: Bu yaşta çok normaldir.
9: Evet tabii.
6: Konuşturmak için sorguya çekerler. Orada üçleme yöntemi kullanılır. Yıldız savaşlarındaki

0: gibi. Önce dövülür. Bu bedensel açıdan çok sağlıklıdır. Noel partisine para toplamak için zanlıdan vergi alınır. Sonra kutlamak için hep birlikte içki içilir. Evet, dediğim gibi çok basit bir mantık değil mi?
1: Etrafımızda geleneklere böyle saygılı gençler görmek ne güzel. İyi bir damat olur.
2: Öyle mi dersin?
3: Ama yine de Fransa'da çeteler çok tehlikeli.
0: En tehlikeli olanları büyük çetelerdir. 100.000 kişi olanlar. Onları herkes tanır. Lacivert giyerler. Ellerinde hep bira vardır.
4: Şimdi rıhtıma doğru gidin.
0: Emredersiniz şef.
4: Terbiyeli bir genç.
2: Evet. Çok da kibar.
4: Dikkat! Dikkatli olmak gerekir. Çünkü size kibar davranıp arkadan vururlar. Önce size gülümserler. Sonra da cüzdanınızı çalarlar.
3: Bir şey soracağım. Neden komiserin sürekli Nihat diyor?
0: Nihat değil. Ninja. Ninja demek istiyor. Anladın mı? Nihat
3: değil. Affedersiniz. Sordum çünkü ben bu işte yeniyim. Bilemiyorum. Onun için sordum.
4: Niye durdu? Ona dikkatli ol demiştim. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz siz?
0: Bir çeviri sorunumuz var da. Ninja. Ninja.
4: Şimdi dalga geçmeyi bırakın. Buluşma noktasına geliyoruz. Hatta geldik bile.
0: Endişe etmeyin, bu çok normaldir.
4: Genel alarm.

0: Bana çevrilmiş bir mermi var. Bu normal mi sizce?
1: Mermi mi? Hangi mermi? Atlas sistemi. Merminin yönünü anında değiştirir. Bizim takım topu kaptırdı ne yazık ki.
2: Çok etkilendim. Peki o mermi nereye?
1: Aa! Merak etmeyin. Şu anda denizde bir yerdedir.
3: Lanet olsun teknem.

0: Şimdi sıra büyük gösteride.
1: Çok iyi iş başardın Jenner, çok iyi.
0: Sağ olun. Uzun süredir bunu kullanmak istiyordum. Sonunda fırsat bulduğum için çok mutluyum.

0: Yaptığına bir baksana.
1: Gördüğün gibi çok etkileyici değil mi?
0: Ninja.
2: Bu olanlar çok ilginç.
0: Biz alıştık. Marsilya'da hep böyledir.
3: Öğreniyorsunuz ama telaffuzunuz kötü. Hiç ummazdım.
4: Ya.
5: Marsilya'da beni duyuyor musunuz?
0: Evet benim. Oldu mu? Geldik mi? Yani uzak.
5: İlk saldırı gerçekleşti. 5 dakika sonra oradayız. Hazır mısınız?
4: Evet hazırız. Petra'yla son kez gözden geçiriyoruz. Yani planı.
6: Emilian, ben komiseriniz. Size güveniyorum.
4: Elbette bana güvenebilirsiniz. Petra, yani siz Petra'ya güvenebilirsiniz. Merak etmeyin.
7: Toshi, sıra sende.

0: Şimdi sola döneceğiz. Sola dedim. Lütfen sola.
1: Tamam, nasıl isterseniz öyle olsun şef.
2: Bakanımız iyi bir şoför oldunuz.
1: Şu anda olduğum yerde duruyorum. Motor sesini duymayınca rahatsız olurum. Onunla iletişim kurmalıyım.
3: Petra, niye tıkaç takıyorsun? Çok mu konuşuyorum?
4: Hayır, bu yeni minyatür alıcı. Kulağa konuyor. Birinci kanalı ayarlıyorum. Hepsi bu kadar.
3: Peki bununla mı konuşacağız?
4: Emilien, siz Fransızlara tuhaf gelebilir ama emirler uymak içindir. Asla tartışılmaz.
3: Tabii ama bir sorun olduğunda ne yapacağım? Yani beni duyup duymadığınızı nasıl anlayacağım? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır mı demek olacak? Arada kapı olduğu için sizinle konuşmam daha kolay oluyor. Yüzünüzü görünce konuşamıyorum. Evet, gözleriniz beni etkiliyor. Biliyor musunuz, siz gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çünkü gözleriniz o kadar güzel ki. Yani gözlerinize bakınca ben kendimi zayıf hissediyorum.
0: Bahar silindiri ne yapıyor?
5: Ne oluyor Gilbert?
0: Hiç, şifreli konuşma. Şifre kitabını arıyorum da.
3: O gözler bana baktığında mahvoluyorum. Kimse bana öyle bakmadı. Belki arkamdan bakmışlardır ama.
2: Bu yöntemin bir parçası mı?
6: Hayır, bu Daniel yöntemi.
3: Konuşmak iyi geldi. Umarım size kalbimi açmam sizi rahatsız etmemiştir. Ha?
7: Petra.
3: Ne, tamam. O zaman devam ediyorum.
0: Hiçbir şey anlamıyorum.
3: Şu an size çok yakın olduğumu fark ediyor musunuz? Gerçekten. Hayır ne demek? Aha, evet, böylesi daha iyi. Dinleyin Petra. Sizi çok şaşırtacak bir şey söyleyeceğim size. Ben var ya...
0: Şimdi saçmalamaya başlayacak.
3: İlk günden beri sizi seviyorum. Size aşığım.
8: Evet!
6: Aferin Emilien.
0: Seni tebrik ederim.
3: Nihayet söyledim. Şimdi beni rahatlatın. Acaba duygularımız karşılıklı mı? Bir vuruş evet. İki vuruş da hayır demek olacak.
0: Bu saçmalıkları başka frekanstan konuşun Emilien. Burada çalışıyoruz. Daniel sordu.
6: Tamam.
5: Bu bizden biri değil.
9: Evet, ben de buna eminim. Bu adam bizden biri değil.

0: yapıyorsunuz? Niye durdunuz, söyler misiniz?
1: Karamsar görünmek istemem ama tuzak kokusu alıyorum.
0: Ben hiçbir koku duymuyorum. Tuzak olmadığına eminim. Ya siz ne dersiniz?
1: Şunların nasıl durduğuna bakın. Tek araçlık yer kalmış. Geçmek çok zor.
0: Hayır, burada tuzak yok. Planı biliyorum. Kendim yaptım. Devam edin. Devam edin.
1: Peki, nasıl isterseniz.
0: Benden iyi mi bileceksin?
1: İşte bir tuzak bu.
0: Nasıl oldu? Burada tuzak yoktu ki.

0: bu planda yer almıyordu.
1: Hey, bir insan.
0: Belgelere göre böyle bir senaryo olmaması gerekiyor.
2: Aferin. İyi ki benim taksiyi almamışız. Gördünüz mü başımıza neler gelecekti?
0: Neler oluyor? Nihat nerede?
2: Ninjalar geldi ve sonra bakanı götürdü.
0: Bu nasıl olur? Adam uçmadı ya.
2: Aa, o kadar hızlı gitti ki bence çoktan Mars'a varmıştır. Atlas uydusuna sorarsanız kesin onu görmüşlerdir. Onlardan bilgi alabilirsiniz.
0: Genel alarm!

0: Marsilya karmaşık bir şehirdir. Dar sokaklarda durur. Ama hücreler de fazla büyük değildir. Yere yatın hemen, eller arkaya. Sizi uyarıyorum. Ben atış şampiyonuyum, tamam mı dostlarım? Sakın oyun oynamaya kalkışmayın. Size söylüyorum. Hayır, oyun oynamayın.
1: Şey, oh!

0: Tamam, demek oyun oynamak istiyorsunuz. Peki.
1: Nereye gitti bunlar? Uçmadılar ya. Emilian, Emilian. Neredesin? Neredesin Emilian? Emilian.
2: Bence çöplerden fazla uzakta olamaz.
0: Bakın, onları tam da yakalamak üzereydim ama çok kalabalık oldukları için ve ben...
1: Emilian, bakanı kaçırdılar.
0: Hangisini?
1: Bizimki değil. Niyakı tabii. Başka türlü olamazdı ki.
3: Evet. Petra'yı da kaçırdılar.
1: İyi. O Japonca biliyor. Bakan kendini yalnız hissetmez değil mi?

0: Hemen gelecektim ama babam beni bırakmadı. Kokteyle gittim.
1: 20 saniye dedin, oysa 2 saat oldu. Ben yanıyorum.
0: Her tarafım mı?
1: Evet, her tarafım yanıyor. Hemen gelmezsen itfaiye çağıracağım.
0: Ben hemen geliyorum. Televizyonda belgesel kanalını seyret. 5 dakika sonra oradayım.
1: Umarım dayanabilirim.
0: 4 dakika. Emilin!
2: Bütün suç bende. Onu yalnız bırakmamalıydım.
3: Doğru. Onunla kalmalıydım.
2: Evet, onunla kalmalıydım. Ama bunu düşünemedim.
4: Evet, düşünemedim.
5: Ne oldu? Bir saattir yerleri eşeliyorsunuz. Bir şey buldunuz mu bari?
6: Bunlar tekerlek izleri. 3 tane arabaya ait. 3 ayrı arabaya.
5: Aferin size. Bunca bilgiyi Holmes kitaplarından mı öğrendiniz?
2: Ne yani? Şimdi siz bize ipucu olarak herhangi bir şey bulamadınız mı?
6: Laboratuvarda incelemek üzere bazı örnekler aldık. Tahlil sonucu ipucu mutlaka bulunacaktır.
2: Bu arada adamların hepsi yüzerek Tokyo'ya ulaşır. Aman tanrım.
0: Her şey için teşekkür ederim. Ama artık taksimi istiyorum. Bunu ne yapacağım söyler misiniz?
2: Daniel, zor durumdayız. İnceleme için gelen adamlar işe yaramıyor. Sen gelip bir bakar mısın? Bir ipucu bulacağından eminim. Lütfen.
0: Lily ateş almış durumda. Hemen gitmezsem yangın çıkacak. Ne yapabilirim?
2: Daniel, sevdiğim kadını kaçırdılar. Bu iş için 2 dakikanı ayırmaya değmez mi? Sen bir kez olsun incele yeter. Gerisini ben hallederim.
0: Ben 3 tane siyah gördüm. Tanımadığım bir modeldi. Yeni bir model. Lastikler yeniydi. Japonya'dan yeni gelmişler.
2: Bunu nasıl görüyorsun?
0: Görmüyorum. Kokuyu alıyorum.
2: Balık mı kokuyor?
0: Balık nerede bulunur?
2: Lokantalarda bulunur.
0: Sen lokantalarda ve rıhtımlarda. Yani rıhtımdan inmiş. Lastikler yepyeni. Bunu görmüyor musun?
2: Arabalar Japonya'dan gemiyle gelmiş. Bu yüzden mi balık kokuyor?
0: Gördün mü? İsteyince oluyor. Şimdi çalıntı mı onu öğrenmeliyiz.
2: Bu çok kolay. Alan!
7: İşe koyuldum bile.
5: Size gelince toplanın ve gidin. Ama pazartesi sabahı odamda olun. Size birer düdük vereceğim. Bundan böyle trafik polisi olacaksınız. Olur şey değil. Hah, lanet olsun.
7: Rıhtımdan çalınmamış. Çünkü hiçbir şikayet yok.
0: Çok güzel.
2: Neden? Bu durum yanılmış olduğumuzu göstermez mi?
0: 3 araba eksikse ve polise ihbar edilmemişse ne anlama gelir?
2: Antreponun üs olarak kullanıldığını gösterir dostum. Hepsi bu işte.
0: İsteyince kafan çalışıyor. Çok iyi.
2: Genel alarm.
5: Hayır Emilen, o benim repliğim. Ben söylerim. Yolda anlatın çünkü pek iyi anlayamadım ne dediğinizi.
0: Yola çıktım Lili. Sen televizyonu izliyor musun? Birazdan oradayım.
1: Hayır, mecburen kapattım. Hayvanların çiftleşmesini gösteriyordu. Etrafındaki döşeme yanıyor.
0: Generalim, kızınız sizi merak etmiş.
8: Evet. Bizi merak etmeyin. Ama destek lazım. Arkadaşım bizimle kalacak. Harika bir iş yaptı. Acemi asker olarak çok başarılı. Beni eve o getirecek. Böylece onu görmüş olursun. Hadi, hoşça kal. İş başına. Henüz görevimiz bitmedi.

0: Alo, cevap ver. Gilbert ne yapıyor?
1: Tanrı aşkına bilmiyorum. Yarım saattir kapandı. Tuhaf sesler çıkartıyor. Ne olduğunu anlayamıyorum. Dinle.
2: Ano.
0: Ne oluyor?
1: Tarif edemem. Bu çok korkunç.
3: Wow, güzel.
4: Emilien, bence gelmeyecekler.
0: Şaka mı yapıyorsun?
4: Burayı üs olarak kullanmışlar ama bence artık çok uzaktalar. Yani çok uzakta.

0: Asya kökenli bir şüpheli yaklaşıyor.
1: Aha, daima suç mahalline dönerler. Akademide bize ilk öğretilen şey budur. Mevzilerin.
0: Komiserim.
2: Evet.
0: Şüpheliler ana kapıya yaklaşıyor.
2: Güzel. Ben hazırım.

0: Eminsin öyle değil mi?
1: Ne diyorsun Raşit? Bu asrın vurgunu olacak. İçerisi tepeleme VCD dolu. Hepsi bizi bekliyor, anlıyor musun? Hepsi bizi bekliyor.
2: Birazdan kapıyı kıracaklar.
3: Onları yakalayacağız.
1: Eminen, sen kendi kapını da böyle mi açarsın?
3: Evet.
1: Sahi mi?
3: Tabii, her zaman
1: çok
3: değil.
1: Güzel.
3: Aman tanrım. Şef, yoksa siz de mi burada yani?
4: Operasyon sırasında Emilien, adamlarımın yanında olmayı severim. Bu bana eski günlerimi hatırlatıyor.
3: Ama o günler çok geride kaldı.
4: Anılar eski olabilir ama reflekslerim hala yerinde. Canavar gibiyim. Biraz sonra beni göreceksiniz.
0: İçeride bir nöbetçi olmadığına emin misin?
1: Sakin ol, burada kimse yok. Hepsi maç izliyor. Tüm polisler şu anda televizyonun karşısındadır, anlıyor musun beni?
4: Saldırıya hazır olun. İşaretimi bekleyin.
3: Şef, bence atlamasanız daha iyi olur. Ne de olsa çok yüksek.
4: Korkmayın Emilien. Siz düğümü yapın. Gerisini ben hallederim.
0: Artık koku almıyorum.
1: Gördün mü? Hepsi maç izliyor. Gördün mü?

0: olsun. Ayvayı yedik.
1: Emilyen.
2: Tamam şef.
3: Baban!
4: Neler oluyor? Birini mi boğazıyorlar?
3: Ay ay ay. Oy ay ay ay. Emilyen.
2: Ama düğüm sağlamdı. Belki sorun iptedir.
5: Yanlış ipi vermişsin.
2: İşte bu olamaz.
4: Çabuk bir ambulans çağırın.

0: Bunların hepsi benim suçum. Onu yalnız bırakmayacaktım. Benim suçum.
1: Boşa gözyaşı dökme. Ağlamak sana kız arkadaşını geri getirmez. Onun yerine düşün. Biraz mantıklı ol.
0: Bak görüyorsun dostum, düşünüyorum. Ama elimde tek bir ipucu bile yok.
1: Bunun için doğru soruları sorman gerekir. Örneğin Yakuzalar neden bakanı hemen öldürmedi? Cevap versene.
0: Ona ihtiyaçları mı vardı?
1: Evet ama neden? Fidye istediler mi?
0: Hayır.
1: Onu Japonya'da da kaçırabilirlerdi değil mi?
0: Evet.
1: Ama Fransa'da kaçırdılar. Bir nedeni olmalı. Bakan Paris'e ne amaçla gelmişti?
0: Anlaşma imzalayacaktı. Güvenlik, tren, silah, hatta nükleer anlaşmalar imzalayacaktı.
1: Belki de bu anlaşmalara engel olmak istiyorlardı.
0: Ama bu Japonya'nın lehine bir şey. Neden engel olsunlar ki?
2: Arkadaşını saklı. Yuki Tsumoto buna engel olmak istiyor.
1: Aa, ben sizi tanıyorum. Hemşire olmadan önce hostes değil miydiniz?
2: Adım Hani. Karşı casusluk örgütünden bakanın koruma görevlisiyim.
0: Aa, ne tuhaf. Ben de öyle. Ben Emilien. Bu da Daniel arkadaşım. O şeydir.
1: Ben stajyerim ve aptallığı öğreniyorum.
0: Şu sözünü ettiğimiz Yuki Tsumoto da kim acaba?
2: Bir Yakuza. Japonya'nın kuzeyi onun elindedir. Çok güçlü ve tutucudur. Ülkeye uçak, tren, nükleer güç, hatta turist bile istemiyor. Oysa Fransa satmakta ısrar etti. O da bu yola başvurdu. Bu şartlarda Fransa bizimle uzun süre hiçbir anlaşma yapmayacak. Tsumoto buraya iki hipnoz ustasını gönderdi. Bakan hipnotize edilecek. Ve zamanı geldiğinde eline silahı alıp üst düzey birini öldürecek. Bu cumhurbaşkanı bile olabilir.
0: Bu durumda Fransa-Japonya ilişkisi en az 10 yıl süreyle kesilir, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Bu çılgın.
2: Acele etmeliyiz. Bakanı ve arkadaşını 11'e kadar kurtarmamız gerekiyor.
0: Evet ama yani şefa haber verelim.
1: Hangisine, uyuyan güzele mi yoksa sakat olanı? Evet haklısın. İkimiz de birini kurtarmak istiyoruz. Bence bu işi yalnız yapalım. Tüm Fransa yönetimini ayağa kaldırmayalım. Bence böylesi daha iyi. Yanılıyor muyum yoksa? Cevap versene hadi.
0: Çok doğru. Biz Almanlara bile direnmişiz. Kuzeyli Niyak'tan mı korkacağız? Nereden başlayacağız?
2: Peki onları Paris'te bulmamızı sağlayacak bir teknoloji var mı acaba?
0: Kesinlikle hayır.
1: Aa, bu sorun değil.